0: Birliği, Türkiye ve Kazakistan'ın insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu.
1: Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
0: Tokayev imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim etti. Cumhurbaşkanı, Astana'daki temasları kapsamında Türk-Kazak İş Forumu'nda da yatırımcılara hitap etti.
2: Sürdürülebilir.
0: Erdoğan, Astana'da bulunan Yapay Zeka Teknoloji Merkezi'ne de ziyaret gerçekleştirdi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti dünyada yakından takip ediliyor. Trump yine klasik selamlaşmasıyla dikkatleri çekti. Çin lideri Xi Jinping'in elini sıkarken kolunu kendine doğru çekti. Ancak Xi, Trump'a sağlam duruşuyla karşılık verdi.
0: Donald Trump 9 yıl sonra Çin'e giden ilk Amerikan başkanı oldu. Trump daha gitmeden beraberindeki heyetle de gündemdeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji CEO'larını Pekin'e götürerek Çin'le ticari anlaşma peşinde olduğunu gösterdi. Görkemli heyete Pekin'de geniş bir kortej eşlik etti. Çin Devlet Başkanı Xi, Trump'ı başkent Pekin'de Tiananmen Meydanı'nın yanındaki Büyük Halk Salonu'nda ağırladı. Trump ve Xi arasındaki el sıkışma seremonisi geniş yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çinli mevkidaşının kolunu çekmeye çalıştığı görüldü. Ancak Xi sağlam duruşuyla Trump'ın bu girişimini sonuçsuz bıraktı. Peşinden liderler heyetleri selamladı. Xi'nin Amerikan heyetinin elini sıktığı sırada Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gerginliği dikkat çekti. Peşinden Trump'ın Hegseth'e yaptığı kaş hareketleri de kameralara yansıdı. Beyaz Saray danışmanlarından Stephen Miller'ın rahat tavırları ise gözlerden kaçmadı. Liderler tören kıtasını selamladıktan sonra ikili görüşmeye geçildi. Trump daha sonra Xi ile birlikte Cennet Tapınağı'nı gezdi. Burada gazetecilerin soruları üzerine Çin'in harika bir ülke olduğunu söyledi. Trump'ın onuruna verilen akşam yemeğinde koltuğundaki sırt desteğini kaldırdığı anlar da kameralara yansıdı. Yemekte ilgi gören isimlerden biri de Amerikalı teknoloji milyarderi Elon Musk'tı. Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun'un masada oturan Musk'ın yanına gelerek selfie çekimi yapması dikkat çekti. Apple CEO'su Tim Cook'la da poz veren Elon Musk'ın neşeli yüz ifadeleri de kameralara yansıdı.
3: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır dedi. Çin ziyaretinin iyi geçtiğini de söyledi. Trump, Çin lideri Xi Jinping'in kendisini başarılarından dolayı tebrik ettiğini de açıkladı. Xi'nin Biden döneminde Amerika'nın gerilediğini söyledi ve bu konuda haklı olduğunu savundu. Trump ayrıca artık ABD dünyanın en gözde ülkesi dedi. Venezuela ve İran'da yaptıklarının askeri başarılar olduğunu öne süren Trump, İran'ı askeri açıdan yok etmeye devam edeceklerini belirtti. İran yönetimi çarşamba gecesinden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30'dan fazla geminin geçişine izin verdi. Gemilerin Çin'e ait olduğu belirtildi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre Tahran yönetiminin belirlediği protokoller çerçevesinde bir grup Çin gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildi. Talebin Pekin yönetiminden geldiği belirtiliyor. Yine İran'ın Fars haber ajansı ise benzer bir bilgiyi paylaştı. Gemi sayısının 30'dan fazla olduğu aktarıldı. Ancak tüm gemilerin Çin'e ait olduğuna ilişkin bir ayrıntı verilmedi. Gemilerin hangi körfez ülkesinden kalktığı da paylaşılmadı. Kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin lideri Xi Jinping'le görüştüğü döneme denk gelmesi dikkat çekti. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Körfez'de yeni bir güvenlik mimarisine yönelik tartışmalar sürüyor. Suudi Arabistan'ın soğuk savaşta gerilimi dindiren Helsinki sürecini model alarak İran'la bir saldırmazlık paktı fikrini gündeme getirdiği iddia edildi.
4: Suudi Arabistan'ın bölge ülkeleri ve İran arasında saldırmazlık anlaşması fikrini ortaya attığı iddia edildi. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Riyad yönetimi 1970'li yıllarda Soğuk Savaş'ta ABD Avrupa ile Sovyetler Birliği arasındaki gerilimi dindiren bir modeli gündeme getirdi. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde Suudi Arabistan'ın 1975'te imzalanan güvenlik ve ekonomik işbirliğini teşvik eden Helsinki Nihai Senedini ya da bir diğer ismiyle Helsinki sürecini potansiyel bir model olarak gördüğü aktarıldı. Soğuk Savaş'ta Doğu ve Batı bloklarını bir araya getiren Helsinki süreciyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in de temelleri atılmıştı. Körfez ülkelerinde ABD'nin savaş için bölgeye konuşlandırdığı ilave askeri varlığını çekmesinin ardından karşılarında daha şahin bir İran bulacaklarına dair endişe hakim. Avrupa Birliği ve birçok Avrupa başkentinin de desteklediği bu saldırmazlık paktı fikri, Tahran'a saldırıya uğramayacağı garantisini vererek gerilimi kalıcı olarak düşürmeyi amaçlıyor. Riyad, savaş sonrası zayıflamış olsa da hala tehdit potansiyeli taşıdığını düşündüğü İran'la ilişkilerini bu yolla rayına oturtmayı hedefliyor. Ancak planın önünde ciddi engeller de bulunuyor. İsrail'in içinde yer almadığı bir anlaşmanın başarısı tartışma konusu. Haberde İran ve İsrail'i aynı masaya oturtmanın imkansızlığına da dikkat çekildi. Körfez'in iki önemli aktörü, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan vizyon ayrılığı ise planın önündeki bir başka engel. Suudi Arabistan ise bu süreçte Pakistan, Türkiye ve Mısır'la ilişkilerini derinleştiriyor. Pakistan Savunma Bakanı hafta başında Suudilerle imzaladıkları savunma paktına Katar ve Türkiye'nin de katılması yönünde öneride bulunmuştu. Son gelişmeler bölgede ABD dışı yeni bir ekonomik ve askeri düzenin ilk sinyallerini veriyor.
3: İran savaşının gölgesinde kalsa da İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırıları da sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanması için yürütülen müzakerelerdense bir sonuç çıkmadı. İsrail'in Gazze'ye topyekün yeniden savaş açmayı planladığı ancak ABD'nin buna karşı çıktığı belirtiliyor.
0: Gazze'de Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanmaya konması için çalışmalar sürüyor. Ancak bu konuda istenilen ilerleme henüz sağlanamadı. Amerikan Axios haber sitesine göre görüşmeler Hamas'ın silahsızlanması konusunda çıkmaza girdi. Times of Israel internet gazetesine göre Hamas İran savaşı öncesinde ağır silahlarından vazgeçmeyi istekli görünüyordu. Ancak son zamanlarda tutumunu sertleştirdi. Axios'a göre Hamas İran savaşı sona ermeden radikal bir adım atmak istemiyor. Görüşmelerde çok az ilerleme sağlanabilirken İsrail, Gazze'de yeniden topyekün savaş başlatma önerisini gündeme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki barış kurduysa bu isteğe karşı çıktı. Axios'a konuşan Amerikalı yetkili, 20 maddelik barış planını uygulamak için tüm seçenekleri henüz tüketmediklerini söyledi. Savaşı yeniden başlatmanın ne Amerika'nın ne de İsrail'in çıkarına olacağını belirtti. Barış kurdu yetkilileri, bunun yerine bir B planı üzerinde çalışıyor. B planına göre Amerika Birleşik Devletleri barış planını Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelerde uygulamaya koymayı istiyor. Halen Mısır'da faaliyetlerini yürüten Filistin Teknokrat Hükümeti'nin Gazze'de Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelere taşınması planlanıyor. Bu bölgelerde uluslararası istikrar gücü ve Filistin polis gücü de konuşlandırılacak. Bölgenin yeniden yapılandırılması için de çalışmalar başlayacak. İsrail, halen Gazze şeridinin yarıdan fazlasını kontrolünde tutuyor. Barış planının bu bölgelerde uygulanmaya konulması planlanıyor. Ancak bu durumun Gazze'nin fiilen bölünmesi anlamına geleceğine dikkat çekiliyor. Barış kurulundan bir yetkili, kimsenin iki Gazze istemediğini söyledi.
3: İsrailli aşırı sağcı bakanın Mescid-i Aksa baskınına Ankara'dan sert tepki var. Yapılan açıklamalarda kutsal mekanlara saldırının kabul edilemeyeceği vurgulandı. Uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği de ifade edildi.
0: İsrail'in Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Basser Dauf'un Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümü öncesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Ankara'da sert tepki var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik barbarlık ifadesini kullandı.
2: Netanyahu hükümetinin üyeleri insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur.
0: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da bu provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. Uluslararası toplum, kutsal mekanlara yönelik inenlerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da baskını kınadığını söyledi.
5: Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler, kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsüyle Filistin halkının meşru haklarını içe sayan bu anlayış kabul edilemez.
3: İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosu teknik bakım ve ikmal için 10 Mayıs'tan bu yana Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Filo 54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı.
6: Sumut filosu hazırlıklarını tamamladı. Aktivistleri taşıyan tekneler Marmaris'ten Filistin'e özgürlük sloganlarıyla devir aldı.
7: Umarım ateşin sönmesine, zulmün bitmesine bir damla da olsun katkımız olur.
8: Filistin'deki Müslümanlara yardım etmek için, bu ablukayı kırmak için yola çıkıyoruz.
6: İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosu, teknik bakım ve ikmal için 10 Mayıs'tan bu yana Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Farklı ülkelerden çok sayıda aktivisti taşıyan 54 teknede 4 gün süren hazırlıklar tamamlandı. Marmaris limanında toplanan aktivistler Akdeniz üzerinden Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıktı. ...15 Nisan'da İspanya'nın Barcelona şehrinden hareket eden filo Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyor.
3: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını sundu. Yalım'ın ek ifadesi mutlak butlan davasını gören İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Özgür Özel'den tüm bu gelişmelere ve CHP'ye yönelik soruşturmalara da tepki geldi.
6: CHP Genel Başkanı Özgür Özel devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Bir Gün gazetesine konuşan Özel, soruşturmalarda nihai amaç benim belimi kırmak ifadesini de kullandı. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu söyleyen Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Bu arada Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan birlik mesajı paylaşması dikkat çekti. Ortak mesajda birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz denildi. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi de tartışmaların odağında. Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını da sundu. O yazışmada Özel'in yazdığı iddia edilen sağlam bir paket olarak benim mavi valizin içine koyuver ifadesi yer aldı. CHP'den o iddiaya yanıt var.
9: Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur.
6: Kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen CHP'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davada da yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturmalarla ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Kimse çıkıp iftira diye bağırmasın, ihbarcı da itirafçı da CHP'li dedi. Acar, sizin değişim dediğiniz meğer poşetlerin el değiştirmesi, paraların valizlere sığdırılmasıymış. Ortada sıradan bir iddia yok, kendi belediye başkanınızın itirafları, yargı dosyasına giren yazışmalar ve telefon kayıtları var ifadelerini kullandı. Özel'in haraç düzeni kurup herkesi kendisine bağladığını öne süren Acar, bu saatten sonra Özgür Özel'e düşen tek şey millete ahlak dersi vermeyi bırakıp o mavi valizin hesabını vermektir dedi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen, aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada 4 kişi hakkında tahliye kararı çıktı. Mütalada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar, davanın bir numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş için 280 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşması da 15 Haziran'da yapılacak.
10: Yani ben bir de özel poz vermeye gelmemişim ki bile.
6: Örgüt elebaşı olmakla suçlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş için 280, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için de 234 yıla kadar hapis cezası istendi. Kamuoyunda Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması olarak bilinen 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcı esasa ilişkin talebini mahkemeye sundu. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak. Duruşma savcısı tarafından hazırlanan 104 sayfalık mütalada Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri olduğu ifade edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, sahtecilik gibi suçları işlediği ileri sürüldü. Mütalada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise etkin pişmanlık oldu. Aktaş'la birlikte Bakir Nugay'ın soruşturma aşamasındaki itirafları nedeniyle verilecek cezada indirim yapılması istendi. Tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın örgüt üyeliğinden beraatı istendi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama, haksız mal edinme gibi suçları ise işlediği ileri sürüldü. Savcı diğer belediye başkanları için de rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından ceza istedi.
4: Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin için 4 yıldan 12 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer için 2 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara içinse 12 yıla kadar hapis talep edildi.
6: Savcı 11 tutuklu sanıktan 4'ünün tahliyesini de talep etti. Belediye başkanlarının tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkeme heyeti 4 kişinin tahliyesine, aralarında 3 belediye başkanının olduğu 7 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıklar mütalaya ilişkin son savunmalarını yapacak.
3: Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Hakkında yakalama kararı verilen 60 kişiden 23'ü gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde ise toprağa gömülü bir gizli oda bulundu. 9 gümrük kaçağı, coin madenciliği cihazı ele geçirildi.
4: Şüphelilerin yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları öne sürülüyordu. Yasa dışı geliri kripto varlık hesaplarına aktardıkları iddia ediliyordu. Eskişehir'deki operasyon sırasında bulunan gizli odada kripto para madenciliği cihazları ele geçirildi.
11: Süreç belli, bir soruşturma süreci olacak. Bu süreçte arkadaşlarımızın bütün haklarının gözaltına alınması dahil bu haklarının düzgün olarak takip edeceğiz ve verilmesini talep ediyoruz.
4: Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil 23 şüpheli yakalandı. Özel Kalem'in Keskin Mahallesi'ndeki evine yapılan aramalarda bahçenin altına gizlenmiş gömülü halde bir oda bulundu. Odada gümrük kaçağı olduğu belirtilen 9 kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
3: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 200 kişiden 128'i yakalandı. Şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var.
0: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Türkiye çapında büyük bir operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
12: Yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusuna kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Tamamen bunu bataklığı kurutmak istiyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızla Masak raporları, emniyet, jandarma, kolluk görevlileriyle birlikte güzel çalışmalar yapıyorlar. Söz konusu bahisi de bitirip kamu kaynaklarına aktarıyorlar.
0: Soruşturmayı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Buna göre dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç geliri, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden aklanıyordu. Özel yazılım altyapıları kuran suç örgütü, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlıyordu. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgüt, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğindeydi. Bazı özel bankaların yöneticileri de işin içindeydi. Onlar da şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerini etkisiz hale getiriyordu. Soruşturmada 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21'inde operasyon gerçekleştirildi. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat da var. 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum tedbiri uygulandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyuldu. 8500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
3: Bazı kentlerde şiddetli rüzgar ve sağanak etkiliydi. Çorum ve İzmir'den hortum görüntüleri geldi. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı iki köyde büyük çapta hasar oluştu. Alaca ilçesinde ise şiddetli yağış sele yol açtı. Eskişehir'de yıldırım isabet eden bir caminin minaresi yıkıldı.
4: Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı. Hortumun vurduğu iki köyde tehlikeli anlar yaşandı.
13: Hemen içeri girdim, kapıyı ötemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım. Çok korktum.
4: Çorum'da şiddetli rüzgar etkiliydi. Sungurlu ilçesinde hortum oluştu. Oyaca ve Kaşnut köylerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. Çorum'un Alaca ilçesinde de sağanak etkili oldu. Cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Tarım arazileri su altında kaldı. Alaca Çorum yolu üzerindeki sanayi sitesi kavşağında ulaşım aksadı. Burası da Tokat'ın Zile ilçesi. Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi. Suyla dolan yollarda sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Rüzgar kapaklarının taştığı ilçede zemin katlardaki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Eskişehir'de de sağanakla birlikte gök gürültüsü etkiliydi. Odunpazarı ilçesindeki bir caminin minaresine yıldırım isabet etti. Yıkılan minareden kopan beton parçaları etrafa saçıldı. Caminin çatısı ve girişinin yer aldığı ön bölümde de hasar oluştu. Bu görüntülerde İzmir'de kaydedildi. Kısa süreli dolunun etkili olduğu Menemen'de hortum oluştu. Ege Deniz açıklarında oluşan bir başka hortum da Menemen Ovası'ndan görüntülendi. Bir süre etkisini sürdüren hortum ilerleyen dakikalarda kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu. Tunceli'de de sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi. Tunceli Ovacık ve Pülmür Erzincan yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.
3: Ekonomiye bakalım. Savaş sonrası artan petrol fiyatı enflasyonu yükseltti. Merkez Bankası yıl sonu için hem ara hedefini hem de tahminini artırdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonu hala bir numaralı sorun olarak gördüklerini söyledi.
14: Ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Bankanın bu yıl sonu için enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. Daha önceki toplantılarda enflasyon tahmin aralığı açıklanıyordu. Aralık %15-21 olarak belirlenmişti. Bu toplantıda tek bir tahmin rakamı açıklandı.
14: Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok Merkez Bankası'nın iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
0: Merkez Bankası yıl sonu petrol tahmini fiyatını 60,9 dolardan 89,4 dolara yükseltti. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini ise %11'den %19'a revize edildi.
14: Enflasyon hala oldukça yüksek, çok daha düşük seviyelere gelmesi oldukça önemli. Enflasyonun maliyeti birçok kanaldan ekonomimizi etkiliyor. Hala bir numaralı sorun olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda kararlılığımız kesinlikle değişmedi.
3: Tarım sektörü temsilcileri Ankara'da Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Savaşı'ndaki olumsuz etkilere rağmen bu yıl sektörde büyüme beklediklerini söyledi.
15: Geçen yıl tarım sektörümüzde bir küçülme yaşamış olduk. Ama bu sene bereketli bir sene olacak gibi görünüyor. Bu sene genel büyümemize tarımın katkısı pozitif olacak.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı krizinin yarattığı maliyet artışına rağmen tarım sektörünün olumlu seyrettiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve ilk başvuruları Ağustos'ta başlaması planlanan yeni desteği hatırlattı.
16: Türkiye tarım ve gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için kırsal dönüşüm projesi sektörde yeni bir sayfa açmış durumda. Bu proje kapsamında krediye erişim sorunu yaşayan ve birincil üretim yapan çiftçilerimizin yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulması konusuydu. Bu konu gündemimize geldi.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, yağışın üretimdeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Buğday alım fiyatı için çağrı yaptı.
17: Buğday için bu sene iyi bir fiyat istiyoruz. Rekolte yüksek olduğunda iyi bir fiyat açıklanmalıdır ki çiftçilerimiz üretmeye azimle devam etsin. Ülke genelinde hemen her ilde üretilen buğdaydan geçimini sağlayan üreticimizin emeği hak ettiği değeri bulsun.
3: Ankara'da gerçekleştirilen iki operasyonda halk sağlığını tehdit eden 40 ton etle 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi. Operasyona ilişkin açıklama Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan, Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ilçedeki bir et entegre tesisinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada halk sağlığını tehdit eden 40 ton et ele geçirildi. İki kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı. Yeni Mahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise Demet Evler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı. 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Kağıthane'de iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçiren bir sürücü park halindeki araçlara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil önünde bulunan başka bir araca vurdu. Sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. İddiaya göre sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi ve gaz pedalı da takıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği ve park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor. İstanbul Büyükçekmece'de 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i bıçaklayarak ölümüne neden oldu. İki saldırgan tutuklandı. Saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.
18: Saldırganlardan birisi önce üstüne yürüdü, diğeri ise Abdülbaki'nin arkasından yaklaşarak defalarca bıçakladı. Büyükçekmece'de ölenin de öldürenin de çocuk olduğu olayın güvenlik kameralarından elde edilen görüntüsü ortaya çıktı. 10 Mayıs'ta Anneler Günü'nde Şehit Sadık Bezer Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel ve arkadaşı bıçaklı saldırıya uğradı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde saldırganlardan birinin Demirel'i arkasından defalarca bıçakladığı görüldü. Yaralılardan birisi çevrede bulunan bir siteye girerek yardım istedi. Diğeri ise parkın yakınındaki markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Demirel ve arkadaşını hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahaleler 15

0: Polis operasyonunda gözaltına alınan bir çocuğun 40 suç kaydı olduğu belirlendi. Polis ekipleri Avcılar'daki 3 iş yeri, 2 ev ve 1 otomobilden yapılan hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda ikisi çocuk, 6 şüpheli gözaltına alındı. 16 yaşındaki zanlının ise 40 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kırklareli İğneada'da 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin 5 kamu görevlisinin yargılandığı dava başladı. İlk duruşmada tutuksuz 5 sanık hakkında yurt dışı yasağı kararı verildi. 5 kamu görevlisi olası kastla ölüme sebebiyet verme ve kasten yaralama suçlarından yargılanıyor. Haklarında 26 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunmalar yapıldı. Daha sonra da mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanıklar hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 2023 yılında İğneada beldesinde sel felaketi yaşanmış, bungalovlarda kalan 6 kişi ölmüştü. Facia ile ilgili davada işletme sahibi 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İşletmenin 2 yöneticisi de 7 yıl 6'şar ay ceza almıştı. Diyarbakır-Siverek yolu üzerindeki tarlalarda açan anemon çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bir haftalık ömrü olan çiçekleri görmek içinse çok sayıda kişi çiçek tarlasını ziyaret ediyor.
1: Bahar sıcakları ile birlikte anemonlar 4 yıl sonra tekrar çiçek açtı. Tarlalar kırmızıya büründü.
2: Doğa insanoğluna güzellikler sunmaya devam ediyor. Burası Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Diyarbakır girişi ve burada neredeyse onlarca dönümlük bir alan doğal çiçek bahçesine dönüşmüş durumda.
1: Görüntüsüyle gelinciyi andıran anemon çiçekleri Diyarbakır-Siverek yolu üzerindeki tarlalarda yetişiyor. 1972 rakımlı Karacadağ'ın eteklerinde oluşan bu doğal bahçedeki çiçekler Mayıs ayında kısa bir dönem açıyor. Gedincik tarlasını andıran anemon bahçesi kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
2: Buradaki çiçeklere yaklaşık bir haftalık bir ömür biçiliyor. O nedenle şu anda gördüğünüz gibi burası oldukça kalabalık. Yol üzerinde seyahat eden ya da Siverek ilçesinde yaşayan birçok kişi buraya gelerek burada güzel görüntüler yakalamaya çalışıyor ve aileleriyle birlikte o anları ölümsüzleştiriyor.
3: Çok şaşırdım ben, o kadar görüyordum hep videolarda, fotoğraflarda ama bu kadar olduğunu gerçekten düşünmemiştim. Özellikle çocukları giydirip getirdim. Burada fotoğraflarını yakalayalım, güzel böyle anıları kalsın diye.
4: Maalesef galiba bir hafta sürüyormuş. Keşke daha uzun süre olsaymış, daha iyi olurmuş. Çok güzel ama yani biz çok beğendik.
1: Doğanın sunduğu bu eşsiz tablo kısa ömrüne rağmen görenleri büyülüyor.
0: Liseyi bitirmeye hazırlanan 3 Türk öğrenci dünyanın en saygın üniversiteleri arasında gösterilen Harvard, Princeton ve Stanford'dan kabul aldı. Özellikle fen bilimleri üzerine çalışan öğrenciler kendilerini bu başarıya götüren çalışmalarını anlattı.
5: Şu robotikte şunu fark ettim.
6: Çalıştılar, projeler geliştirip gelecek umutlarıyla dünyanın en saygın üniversitelerine girdiler. Türkiye'de farklı şehirlerde okuyan 3 Türk lise öğrencisi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard, Princeton ve Stanford üniversitelerinde ücretsiz eğitim görecek. 17 yaşındaki Doruk Çağlı, yüksek öğrenim için Harvard Üniversitesi'ne gidecek, teknoloji alanında eğitim alacak.
7: 4 senedir pek bir farklı çalışmada bulundum bunun için. Projeler olsun, yarışmalar olsun. O eğitimi aldıktan sonra o bilgiyi, o donanımı kendi ülkeme getirip aslında buraya da kalkındırmak, buraya da geliştirmek istiyorum.
6: Antalya'da okuyan Narin Yüksek Princeton, Begüm Zeynep Yapıcı da Stanford Üniversitesi'nden tam burs aldı.
8: Ben nükleer fizik alanında çalışıyorum. Nükleer enerjinin Türkiye'de hem eğitimini yaymak istiyorum. Bunun için Türkiye füzyon girişiminin kurucusuyum aynı zamanda.
9: Amerikan üniversitelerinde özellikle proje çok önemli. Ben kendim de 2 farklı startup kurdum arkadaşlarımla beraber. Aynı zamanda biyolojik laboratuvar araştırmalarında yer aldım.
6: Amerikan üniversitelerinden bu yıl kabul alan öğrenci sayısının 1500'ün üzerine çıkması bekleniyor.
0: Doğru. 90'lı yılların kült dizilerinden The X-Files

0: Sinners filmiyle adından söz ettiren yönetmenin liderliğinde yeniden çekiliyor. Daha önce açıklanan başrollerin yanına kimlerin katılacağı da belli oldu.
1: Birbirine taban tabana zıt iki ajanı ve bilimle açıklanamayan olaylar. 1993'te başlayan ve 9 sezonuyla bilim kurgu türüne yeni bir soluk getiren The X-Files dizisinin yeni uyarlamasında yer alacak oyuncular açıklandı. Daha önce başroller için açıklanan Himesh Patel ve Daniel Deadwile'la Amy Madigan, Steve Buscemi, Ben Foster, Devery Jacobs gibi isimler katıldı. Sinners filmiyle dünyanın konuştuğu yönetmen Ryan Coogler'ın imzasını taşıyan The X-Files'ın daha korkutucu olacağı gelen bilgiler arasında. Dizi, açıklanamayan olaylara ilişkin vakalara odaklanan ve uzun süredir kapalı olan bir birime atanan iki FBI ajanının macerasını ekrana taşıyacak.
0: Noktaladık. Yayınımız yakın planla devam edecek.
2: Masal Buya.
3: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
2: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
3: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartani.
2: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
3: Bambaşka bir Kürk kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürk kedisi versiyonu o.
2: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
3: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
2: Masal Buya NTV Radyo'da.
3: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
2: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız... İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
3: Büyükleri Masal başlıyor.
2: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
4: Yakın plan başlıyor.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 21 yakın planla karşınızdayız. Bir tarafta Amerika, en büyük derdi İran ve Hürmüz Boğazı, diğer tarafta ise Çin. Onun öncelikli meselesi ise Tayvan. Pasifik'te yeni bir kriz. Asya'dan Avrupa'ya uzanan ticaret koridorlarında savaş ve çatışma istemiyor. İki küresel gücün liderleri farklı önceliklerle masaya oturdu. Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri'ne Tayvan'a silah satarsan ilişkileri bozarsın mesajı verdi. Bir başka deyişle benim sularıma girme uyarısı yaptı. Donald Trump ise ilk yaptığı açıklamaya göre Çin'den İran konusunda istediğini almış gibi görünüyor. İran'a askeri desteği kesme sözü ve Hürmüz'ü açmak için yardım teklifi aldım dedi. Gerçekten böyle mi, konuşacağız. Kim masaya nasıl oturdu, kimin eli daha güçlüydü, görüşmelerden sonra kim kazançlı çıktı, tabii bunları da sorularımıza ekleyeceğiz. Diplomattan daha çok ekonomik temsilciyle Pekin'e gitmişti Donald Trump. Trump'ın ziyaretinin ticari ayağını da ayrıca tabii ki konuşmak gerekecek. Gözler Pekin'deyken bir taraftan Kazakistan ve Hindistan'dan gelen mesajlar da vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orta kuşak ve enerji güvenliği mesajı Amerika Birleşik Devletleri'ne miydi yoksa Çin'e mi? Veyahut ikisine de miydi? Bu soruyu da soracağız. Dünyanın çok kutuplu, çok merkezli bir döneme kaydığı bu süreçte Hindistan'da da belki biraz perde arkasında kaldı ama Yeni Delhi'de BRICS zirvesi vardı. Dışişleri Bakanları toplantısı, ona da bir parantez açacağız. Hindistan'ın ezeli rakibi Pakistan'ın arabuluculuğunda devam eden ABD-İran müzakerelerinin başlamasından bu yana İran Dışişleri Bakanı ilk kez Yeni Delhi'deydi. Onun katılımının anlamını ve verdiği mesajları da konuşacağız bu akşam yakın planda. Üç konuğumuz var. İkisi İstanbul stüdyomuzda. Serkan Demirtaş, Hürriyet Daily News gazetesi Ankara temsilcisi, gazeteci. Hoş geldiniz Serkan Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Her hafta olduğu gibi Kemal Öztürk, NTV siyaset yorumcusu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Uzaktan bize bağlanacak isim de Doktor Diren Doğan, Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi, Çin alanında çalışan bir isim. Diren Hanım, size de iyi akşamlar diliyorum.
2: İyi akşamlar dilerim.
0: Şimdi aslında Çin konusunda size döneceğim Diren Hanım ama bir gazeteci gözüyle Serkan Demirtaş'la başlayayım. Bu zirveye giderken dünya, evet, gözü buradaydı. Kim nasıl oturacak masaya, bu merak ediliyordu. Kimin eli daha güçlüydü sizce Serkan Demirtaş? Amerika Birleşik Devletleri mi, Çin'in mi?
1: Ya, dünyanın içinden geçtiği bu hakikaten derin belirsizlik ve öngörülemezlik ortamında tarafları da kim hangi kuvvetle, güçle masaya geldi ve ne almayı umut ediyorlardı açısından değerlendirebilmek için zirvenin tamamlanmasını bir görmemiz lazım. Çünkü bugün ilk gün. Siyasi mesajların yoğun olarak verildiği bir gün. Yarın ticaret ayağı devreye girecek ve orada da liderlerin açıklamaları olacak. Bir genel anlamını koyabiliriz. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın son dönemde bu İran'la içinden çıkılamaz bir müzakere ortamında oraya gitmiş olması ve umut ettiği barışın bir türlü sağlanamamış olması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam ediyor olması, bunun başta kendi tüketicisi, vatandaşlarına ekonomik etkilerinin giderek arttığı bir ortamda olması, Amerikan Başkanı açısından bu ziyarette tabii biraz daha pozisyonunun zayıf olduğunu aslında ortaya koyuyor. İlk gün verilen mesajlarda da açıkçası çok olağanüstü, övgüsel bir ifadeler kullanması var her iki taraftan da. Ama Çin tarafı daha müzakerelerin, yani ilk haberleri akmaya başladığı anda yapmış olduğu bir açıklamayla Çin haber ajansına Tayvan konusunu öne çıkarttıklarını ortaya koydu ve eğer bu durumun iyi yönetilmemesi durumunda Amerika ve Çin'in bir çatışma ortamına girebileceklerini söyledi.
0: Peki neden bu mesajı hemen ilk etapta verme gereği hissetti Çin?
1: Bu Çin'in herhalde buradaki bir diplomatik tercihi. Yani bu görüşmelerin perspektifinin sadece böyle sembolik, karşılıklı, hani iyi niyet, işbirliği mesajlarıyla sınırlı olmayacağını, ortada çok büyük bir jeopolitik mesele olduğunu ve bu jeopolitik meselenin Çin açısından kırmızı bir çizgi oluşturduğunu ilk etaptan vurgulamak için bence bunu hemen söyledi.
0: Şöyle de anlamlandırılabilir mi? Yani Tayvan benim kırmızı çizgim. Eğer benden bir şey almak istiyorsan bu sulara girme mesajını ilk etapta vermek mi?
1: Şimdi tabii bunu şuna oturtmak gerekiyor. Doğru. Bunu şuna oturtmak gerekiyor. Çin tabii artık eskisi gibi sadece hani ticari gücü, üretimden kaynaklanan gücü, teknolojik ilerlemeyi de sağladığı o kendisinin uluslararası yerini jeopolitik konularla, bölgesel konularla da tahkim etme arayışında. Hani burada zaten Xi Jinping'in Trump'a söylediği dünyadaki en önemli ikili ilişki Amerika ve Çin arasında ifadesi şunu söylüyor. Biz dünyanın iki en büyük devletiyiz. Artık Rusya veya geçmiş dönemde Sovyetler, Amerika'nın o kurduğu denge bitti. Amerika artık bu dengeyi Çin'le kurmak zorunda. Ve benim burada çok önemli bir jeopolitik meselem var. Tayvan meselesi. Seninle her şeyi konuşacağım. Ticaret konuşacağım. Büyük bir heyetle gelmişsin. Ben de belki senden alışveriş yapmaya devam edeceğim. Karşılıklı bağımlılık devam edecek. Ama benim yerimi, benim konumumu iyi anlayın demek mesajı istiyor şeyde. Trump da bunu aslında gördüğünü yine açıklamasında söylüyor. Yani Türkiye, Çin-Amerika ilişkilerinin İngilizce tabirle consequential yani sonuçlar üreten bir önemli ve sonuçlar üreten bir ilişki biçimi olduğunu söyleyerek aslında Trump da bu ilişkinin değerini görüyor ve karşısında Çin'e bu şeyini açmış oluyor.
0: Peki. Kemal Öztürk, katılır mısınız? Acaba daha zayıf bir pozisyonda mı oturdu Amerikan Başkanı bu masaya? Ne dersiniz?
3: Yani o kanaatte değilim. Zayıf şeklinde tanımlamıyorum ama benim gördüğüm iki tarafta tansiyonu düşürmekten yana bir pozisyon almışlar. Yani gerilimi arttırmak, daha fazla krizi, dünyadaki mevcut krize yeni bir şey eklemek niyetinde değiller. Daha fazla tansiyon düşürmekten yana, her ne kadar Trump daha fazla iltifatkar, efendim övgülerle dolu konuşsa da Çin'in klasik ciddiyetiyle bile olsa o da Amerika'ya verdiği önemi, değeri, kıymeti de belirtmiş oldu. Ben Çin'in meşhur geleneksel stratejik sabır politikasının bir yansımasını görüyorum bu görüşmelerde. Aslında ikisinin arasındaki rekabet ciddi. Öyle Amerika'yı sen büyük yap, ben de Çin'i büyük yapayım, bir arada çalışalım. Bunun gerçekçi bir tarafı olmadığını Çin de biliyor.
0: Yani samimi değil mi verilen mesajlar?
3: Hani diplomatik diyelim.
0: Peki.
3: Samimi değil demeyelim ama diplomatik. Çin bunu Amerika'nın zayıfladığını, daha da zayıfladığını, biraz daha zayıfladığını o meşhur stratejik sabırla bekleyecek ve Amerika'nın tamamen zayıfladığını gördüğünde tırnaklarını çıkaracaktır bana göre. Bunun için de İran mesela beklenildiği kadar bir kriz maddesi olmadı bu görüşmelerde, en azından görüntülerde. Çin İran'ı büyük bir tartışma maddesi yapmayacaktır kendisi açısından, Amerika ile ilişkileri açısından. Öyle de oldu. Tayvan meselesi aslında bizim Kıbrıs meselesine benziyor Çin açısından. Yani biz ne kadar hassassak, Kıbrıs konusu bizim için ne kadar duygusal bir tarafı da varsa, Tayvan onlar için böyle. O nedenle belki sorduğunuz soruya ekleme yapmış olayım. Her fırsatta bunu dile getirirler yani bir şekilde. Ama şuna dikkati çekmek isterim. Her iki tarafın yapmış olduğu açıklamalar birbirlerinden farklı. Amerika'nın yapmış olduğu açıklamada İran biraz daha önde, Hürmüz daha fazla önde. Bizimle işbirliği yapacak, İran'a destek vermeyecek gibi, nükleer konusunda anlaştık gibi birçok şeyler varsa da Çin'in açıklamasında da kendi önceliği var. Ama oradaki cümleleri ben biraz sert buldum Tayvan konusundaki. Yani Tayvan'a silah verirseniz, bu krizi sürdürürseniz ilişkimiz bozulur gibi. Biraz da meydan okuma gibi bir cümle var orada. Ama bunu Amerika veya Başkan Trump o kadar dikkate almadı. Televizyon programında da hiç üzerinde durmadı hatta. Ama Çin bu konuya böyle bakıyor. Yani onlar açısından çok duygusal bir mesele. Bence iki devlet de karşılıklı ne kazanacaklarına, sen bana ne vereceksin, ben Tayvan'la ilgilenmeyeyim. O da sen bana ne vereceksin, ben de İran'la ilgilenmeyeyim bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde, yani daha fazla ticaretin konuşulduğu, CEO'ları oraya boşuna götürmediler. Bu iki konu orada biraz netleşmiş olacak.
0: Şimdi tabii temel başlıklardan biri ticaret meselesi, hiç kuşku yok ki, ama biz biraz daha genel perspektifte İran ve Tayvan başlıkları üzerinden konuştuk. Diren Hanım, siz daha böyle bir genel perspektifle Çin'i de çok yakından takip ettiğiniz için, Çin nasıl bekledi Donald Trump'ı? Bu anlamda hakikaten elini daha güçlü gördü mü, yoksa eşit dengede bir iki gücün oturması, masaya oturması gibi mi yorumladı bu meseleyi? Nasıl baktı Çin ziyaret öncesi bu gelişmelere?
2: Tabii esasında bu beklenen bir görüşmeydi. Hatta bildiğiniz üzere ertelenen bir görüşmeydi. Ama biz şunu biliyoruz. Çin hiçbir zaman aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni azımsayan bir aktör değil. Hatta bir bakıma ziyadesiyle önemseyen bir aktör. Ama bu ziyaretin öncesinde her iki tarafın da dersinde iyi çalıştığını, belki de Çin okumalarım daha fazla olduğu için bilmiyorum ama Çin'in daha iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Burada en küçük örnek, işte az önce belki sosyal medyalarda görmüşsünüzdür, bir yastık örneği var. Trump'la boyunun bile eşit olması için, o karelere eşit girmesi için Çin'in böyle bu kadar titizlikle hazırlandığını görüyoruz. Diğer taraftan sürecin ilerleyişi, toplantıların içeriği babında iki tarafın da aslında eli ziyadesiyle güçlü ve iki taraf da istediklerini açık bir şekilde belirtmiş durumda. Şimdi Trump'ın tarzı ile Xi Jinping'in tarzı birbirinden tamamen farklı. Trump ilk açılış konuşmasında, büyük salondaki konuşmada da daha coşkulu, daha kolektif, böyle daha bağlayıcı ve hem Çin Halk Cumhuriyeti'ni hem Xi Jinping'i dost ve ilişki kurulması gereken bir ülke ve aktör olarak tanımladı. Ama Xi'ye baktığımızda böyle iniş çıkışlı bir açıklama metni gördük. Yani evet, rekabet adil bir şekilde yürütülmeli, bütün paydaşlara aslında dünyada yetecek refah var. Ama şu, bence şu iki vurgu çok önemliydi. Birincisi şuydu. Biliyorsunuz Tuketites tuzağı diye bir tuzak var ve Xi Jinping konuşmasını bununla açtı. Dünya değişiyor ve asıl soru, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti Tuketites tuzağına düşecek mi, düşmeyecek mi dedi. Bu aslında sadece Xi'nin o salondakileri değil, tüm dünyaya sorduğu bir soru. Bu bence çok önemliydi. İkincisi de, her ne kadar konuşması böyle Çin tarzı, gayet soft, kazan kazan, barışçıl birleşim tarzı, barışçıl yükseliş tarzı motiflerle süslenmiş olsa da Tayvan motiflerinin içinde değildi. Çünkü zaten kırmızı bir çizgi. Yani Tayvan'dan taviz vermek Çin'in kitabında hiçbir zaman olmadığı için toplantıda açıklamaların en direkt maddelerinden biri de bizzat Tayvan'dı. Burada şunu da belki bahsetmek lazım Deniz Hanım. Çin zaten Tayvan'la İran'ı hiçbir şekilde paralel görmüyor. Yani hiçbir şekilde Tayvan'daki duruşundan taviz verebilecek bir aktör değil. Çünkü hayati çıkarı ya da böyle core interest olarak tanımlıyor uluslararası ilişkiler terimine göre. Süreci de aslında bu şekilde ilerletiyor. Bence burada şöyle bir durum vardı. Hatırlarsınız, geçen yıl Busan'da bir toplantı vardı ve o toplantıda Tayvan konusu gündeme gelmedi. Evet. Bence o toplantı artık bugünkü zirveden sonra istisna olarak tarihin bir köşesinde not edildi. Çünkü o toplantı haricinde Amerikan Başkanı ve Çin liderleri birleştiğinde Tayvan muhakkak söz konusu olmuştu. Ama bu son toplantısı hariç bütün toplantılarda Tayvan masada vardı.
0: Bunu nasıl anlamlandırmalıyız? Yani bugünkü konjonktürle biraz daha açarsanız bizim için.
2: Tabii, yani şunu söylemek istiyorum. Muhtemelen siz de sordunuz ya, niçin Çin direkt Tayvan konusunu konuşmasında da tema olarak getirdi. İç işleyişi bilmiyorum ama muhtemelen Busan'da bu süreç belki de bir hızlandırılmış ya da bir atlatılmış olabilir Tayvan meselesi. Çünkü iki tarafın da konuşma metinlerinde de yoktu. Bundan mütevellit şu anda aslında masa Pekin'de kuruluyor. Buna istinaden aslında kuralları belirleyen, masanın amiyane tabirle menüsünü belirleyen aktör bizzat Pekin. Bundan dolayı en direkt yoldan Tayvan meselesini gündeme getirdi. Şu da önemli. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında Tayvan'a yönelik stratejik belirsizlik politikasından kolay kolay taviz vermeyeceğini biliyoruz. Yani iki aktör arasındaki en zaten sert ve en katı hususlardan biri Tayvan meselesiydi. Xi Jinping de aslında en direkt şekilde bu konuyu gündeme getirerek hem ortamı bir nevi netleştirmiş oldu, yani gri alanda bırakmadı, hem de aslında bir sonraki günün temasını da bir nevi belirlemiş oldu.
0: Şimdi biraz daha anlamlandırmak için soruyorum. Yani Busan'da konuşulmamış olması, sonrasında bu mesajın doğrudan değil ama dolaylı bir şekilde, yani Amerikan Başkanı'na değil ama farklı bir kanal üzerinden dünyaya Tayvan mesajı verilmiş olması önemliydi. Ama şimdi bu geçmişte bir şekilde bunun çözümlenememiş olması, bir daha ben bu konuyu konuşmayacağım anlamına mı geliyor? Hakikaten biraz anlamakta zorlandım. Lütfen biraz daha açmanızı rica edeceğim.
2: Estağfurullah Deniz Hanım. Aslında beklenti şuydu. Yani Tayvan konusu gündeme gelecek mi? Benim öngörüm şuydu. Eğer Trump İran meselesini gündeme getirirse Xi Jinping muhakkak Tayvan konusunu gündeme getirecek tarzında ben ilerliyordum. Çünkü ikisi de önemli krizler ve iki tarafında bir nevi taviz verilmesini istediği krizler. Ama bu Busan toplantısı olmasaydı ben bu yanıta Tayvan muhakkak masada olacaktır derdim. Yani buna istinaden Busan Çin perspektifinde akıllarda bir Tayvan soru işaretini getiren bir zirveydi. Biz şimdi bu zirveyle birlikte netleştirmiş olduk artık. Hayır, Tayvan meselesi Çin'in hiçbir şekilde bu ikili toplantılarda gölgede bırakabileceği, arka planda bırakabileceği bir konu değil, artı bu zirveyle birlikte netleştirmiş olduk. Eğer bu zirvede Tayvan konuşulmasaydı biz şunu diyebilirdik. Tamam, eğer o zaman Çin Halk Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini daha pürüzsüz yürütmek için Tayvan noktasında belki de bazı şeyleri tolere edebiliyor diyebilirdik. Ama görüyoruz ki hayır, hiçbir şekilde bir esneme ya da bir çizgiden geri adım atma durumu yok.
0: Peki, bir reklam arası verelim. Sonrasında detaylı olarak konuşacağız. Acaba özellikle Hürmüz Boğazı konusunda ne gibi adımlar atılmış olabilir? Donald Trump neler söyledi? Reklamlardan sonra.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa, İzmir boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da kısa süre yağış var. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da iki gün hava güneşli olduktan sonra cumartesi akşamı yine sağanak geliyor. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Eskişehir 19, Sivas 13, Kayseri 15 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. Manisa 24, Muğla 22, Denizli 23 derece. Cumartesi akşamı yine sağanak yağmur var. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana, Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de yağmur, Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Gaziantep'te de sağanak yağış var. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 4.
2: Yeniden merhaba, 4 bülteniyle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, tarihi Pekin ziyaretine ilişkin mesajlar verdi. Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve daha iyi olacaktır dedi. Ve ziyaretin iyi geçtiğini de söyledi. Fox News televizyonuna da açıklamalarda bulundu. Şi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, yardımcı olmak istediğini söyledi, ifadelerini kullandı. Trump, Çin lideri Xi Jinping'in kendisini başarılarından dolayı tebrik ettiğini de açıkladı. Xi'nin Biden döneminde ABD'nin geri dediğini söylediğini ve bu konuda haklı çıktığını savundu. Trump ayrıca artık Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en gözde ülkesi dedi. Venezuela ve İran'da yaptıklarının da askeri başarılar olduğunu öne süren Trump, İran'ı askeri açıdan yok etmeye devam edeceklerini belirtti. Amerikan Fox News televizyonuna da konuştu. Xi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, yardımcı olmak istediğini söyledi, dedi. Çin'in İran'a destek göndermeme sözü verdiğini iddia etti. Ayrıca Çin'in 200 yeni uçak sipariş ettiğini de belirtti. Bu çok fazla istihdam demek, Boeing 150 istiyordu, 200 aldı, dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti dünyada yakından takip ediliyor. Trump karşılama töreninde ise Çin lideri Xi Jinping'in elini sıkarken kolunu kendine doğru çekti. Ancak Xi, Trump'a sağlam duruşuyla karşılık verdi. Kritik Pekin ziyaretinden izlenimlerle devam edin.
3: Donald Trump 9 yıl sonra Çin'e giden ilk Amerikan başkanı oldu. Trump daha gitmeden beraberindeki heyetle de gündemdeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji CEO'larını Pekin'e götürerek Çin'le ticari anlaşma peşinde olduğunu gösterdi. Görkemli heyete Pekin'de geniş bir kortej eşlik etti. Çin Devlet Başkanı Xi, Trump'ı başkent Pekin'de Tiananmen Meydanı'nın yanındaki Büyük Halk Salonu'nda ağırladı. Trump ve Xi arasındaki el sıkışma seremonisi geniş yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çinli mevkidaşının kolunu çekmeye çalıştığı görüldü. Ancak Xi sağlam duruşuyla Trump'ın bu girişimini sonuçsuz bıraktı. Peşinden liderler heyetleri selamladı. Xi'nin Amerikan heyetinin elini sıktığı sırada Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gerginliği dikkat çekti. Peşinden Trump'ın Hegseth'e yaptığı kaş hareketleri de kameralara yansıdı. Beyaz Saray danışmanlarından Stephen Miller'ın rahat tavırları ise gözlerden kaçmadı. Liderler tören kıtasını selamladıktan sonra ikili görüşmeye geçildi. Trump daha sonra Xi ile birlikte Cennet Tapınağı'nı gezdi. Burada gazetecilerin soruları üzerine Çin'in harika bir ülke olduğunu söyledi. Trump'ın onuruna verilen akşam yemeğinde koltuğundaki sırt desteğini kaldırdığı anlar da kameralara yansıdı. Yemekte ilgi gören isimlerden biri de Amerikalı teknoloji milyarderi Elon Musk'tı. Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun'un masada oturan Musk'ın yanına gelerek selfie çekimi yapması dikkat çekti. Apple CEO'su Tim Cook'la da poz veren Elon Musk'ın neşeli yüz ifadeleri de kameralara yansıdı.
2: İran yönetimi çarşamba gecesinden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30'dan fazla geminin geçişine izin verdi. Gemilerin Çin'e ait olduğu belirtildi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Taslim'e göre Tahran yönetiminin belirlediği protokoller çerçevesinde bir grup Çin gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildi. Talebin Pekin yönetiminden geldiği belirtiliyor. Yine İran'ın Fars haber ajansı ise benzer bilgiyi paylaştı. Gemi sayısının 30'dan fazla olduğu aktarıldı. Ancak tüm gemilerin Çin'e ait olduğuna ilişkin ayrıntı verilmedi. Gemilerin hangi körfez ülkesinden kalktığı ise paylaşılmadı. Kararın Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin lideri Xi Jinping'le görüştüğü döneme denk gelmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan basınında Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalesinde küresel sistemin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsrail'e sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı, insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyorlar mesajını verdi.
4: Küresel sistem ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kazakistan'ın Kazinform haber ajansı için Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme alan Erdoğan, uluslararası sistemin reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.
5: Küresel sistem, çatışmacı jeopolitik rekabetin getirdiği yeni asimetrik riskler, enerji arz güvenliğinde yaşanan kırılmalar ve buna bağlı finansal dalgalanmalar karşısında ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. İşte tüm bu sınamalar uzun zamandır vurguladığımız üzere mevcut uluslararası sistemin ve küresel yönetişim mekanizmalarının yetersizliğini ve reform ihtiyacını apaçık ortaya koymaktadır.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası düzen erozyona uğradı ifadesini de kullandı.
5: Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz.
4: ABD, İsrail ile İran arasındaki krizde Gazze'deki kırılgan ateşkes sürecini hatırlattı. Bölgemizin hem siyasi hem de enerji güvenliği ve arz sorunları gibi ekonomik düzlemde sınanıyor, dedi. Cumhurbaşkanı, bölgesel anlaşmazlıkların öncelikle bölge ülkelerinin kurumsal inisiyatifleriyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz, değerlendirmesinde bulundu.
2: İsrailli aşırı sağcı bakanın Mescid-i Aksa baskınına Ankara'dan sert tepki var. Yapılan açıklamalarda kutsal mekanlara saldırının kabul edilemeyeceği vurgulandı. Uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği de ifade edildi.
3: İsrail'in Necef ve Celine Kalkınma Bakanı Yitzhak Basserdauf'un Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümü öncesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Ankara'da sert tepki var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik barbarlık ifadesini kullandı.
6: Netanyahu hükümetinin üyeleri insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur.
3: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da bu provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. Uluslararası toplum, kutsal mekanlara yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da baskını kınadığını söyledi.
7: Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsüyle Filistin halkının meşru haklarını içe sayan bu anlayış kabul edilemez.
2: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Körfez'de yeni bir güvenlik mimarisine yönelik tartışmalar sürüyor. Suudi Arabistan'ın soğuk savaşta gerilimi dindiren Helsinki sürecini model alarak İran'la bir saldırmazlık paktı fikrini gündeme getirdiği iddia edildi.
8: Suudi Arabistan'ın bölge ülkeleri ve İran arasında saldırmazlık anlaşması fikrini ortaya attığı iddia edildi. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Riyad yönetimi 1970'li yıllarda Soğuk Savaş'ta ABD Avrupa ile Sovyetler Birliği arasındaki gerilimi dindiren bir modeli gündeme getirdi. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde Suudi Arabistan'ın 1975'te imzalanan güvenlik ve ekonomik işbirliğini teşvik eden Helsinki Nihai Senedini ya da bir diğer ismiyle Helsinki sürecini potansiyel bir model olarak gördüğü aktarıldı. Soğuk Savaş'ta Doğu ve Batı bloklarını bir araya getiren Helsinki süreciyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in de temelleri atılmıştı. Körfez ülkelerinde ABD'nin savaş için bölgeye konuşlandırdığı ilave askeri varlığını çekmesinin ardından karşılarında daha şahin bir İran bulacaklarına dair endişe hakim. Avrupa Birliği ve birçok Avrupa başkentinin de desteklediği bu saldırmazlık paktı fikri, Tahran'a saldırıya uğramayacağı garantisini vererek gerilimi kalıcı olarak düşürmeyi amaçlıyor. Riyad, savaş sonrası zayıflamış olsa da hala tehdit potansiyeli taşıdığını düşündüğü İran'la ilişkilerini bu yolla rayına oturtmayı hedefliyor. Ancak planın önünde ciddi engeller de bulunuyor. İsrail'in içinde yer almadığı bir anlaşmanın başarısı tartışma konusu. Haberde İran ve İsrail'i aynı masaya oturtmanın imkansızlığına da dikkat çekildi. Körfez'in iki önemli aktörü Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan vizyon ayrılığı ise planın önündeki bir başka engel. Suudi Arabistan ise bu süreçte Pakistan, Türkiye ve Mısır'la ilişkilerini derinleştiriyor. Pakistan Savunma Bakanı hafta başında Suudilerle imzaladıkları savunma paktına Katar ve Türkiye'nin de katılması yönünde öneride bulunmuştu. Son gelişmeler bölgede ABD dışı yeni bir ekonomik ve askeri düzenin ilk sinyallerini veriyor.
2: Deniz yetki alanları kanunu çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni düzenlemeye ilişkin açıklama var.
3: Milli Savunma Bakanlığı Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasına ilişkin bilgi verdi. Buna göre çalışma, denizlerdeki yetki alanlarının sorumluluklarını belirleyecek. İç hukuk mevzuatında yer alan eksiklikler giderilecek.
5: Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında Belçika ile imzalanan niyet mektubuna ilişkin de bilgi verildi. Türkiye ile Belçika arasında savunma ve güvenlikte işbirliğinin güçlendirileceği ifade edildi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk ise sınırlarda yasa dışı geçişlere izin verilmediğini söyledi.
9: Hudutlarımızda biri terör örgütü mensubu olmak üzere 258 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananın sayısı 2944 olmuş.
3: Aktürk, Türkiye-Yunanistan güven artırıcı önlemler uygulama planı kapsamında Yunan heyetinin Edirne'ye geldiğini de bildirdi. Aktürk, Yunanistan 3. Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nın 12-13 Mayıs'ta 9. Hudut Tugay Komutanı'nı Edirne'de ziyaret ettiğini söyledi.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüs salgını yaşanan gemide seyahat eden 5 Türk'ün durumuyla ilgili açıklama yaptı. Şu anda bir salgın riski yok dedi. Memişoğlu, yerli SMA ilacı geliştirme aşamasında klinik çalışmalarında başladığını duyurdu.
10: Testleri de negatif çıktı 3'ünün de. Herkes bilsin ki şu anda böyle bir salgın riski yok.
3: Hantavirüs salgını yaşanan gemide bulunan 5 Türk, Türkiye'de karantinada. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 5 kişinin de testlerinin negatif çıktığını söyledi. Salgın riski yok dedi.
10: 5 kişiyle ilgili yaklaşık 42 günlük karantina ve izolasyon süreçleri devam ediyor. Her gün onları klinik anlamında arıyoruz. Bulgusu olup olmadıklarını takip ediyor halk sağlığımız. Birebir alarm ediyoruz. Toplum bu konuda müşteri olsun. Yani şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda risk olduğu konusunda bir bildirimi ve önerisi yok.
3: TVNet yayınına katılan Memişoğlu, yerli SMA ilacındaki son durumunu anlattı.
10: SMA ilacımızı kendimiz üretiyoruz artık. Esasında klinik çalışmalar başladı. SMA ilacını özel sektör sağ olsunlar, onlarla beraber TÜSEB'in desteğiyle TÜİK'in ruhsatını verdiği preklinik çalışmasının son aşamasına gelip insanlarımıza kullandırırız. Kendi SMA ilacımızı üretiyoruz.
2: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik operasyon vardı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 200 kişiden 128'i yakalandı. Şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var.
3: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Türkiye çapında büyük bir operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
11: Yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusuna kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Tamamen bunu bataklığı kurutmak istiyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızla MASAK raporları, emniyet, jandarma, kolluk görevlileriyle birlikte güzel çalışmalar yapıyorlar. Söz konusu bahisi de bitirip kamu kaynaklarına aktarıyorlar.
3: Soruşturmayı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Buna göre dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç geliri, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden aklanıyordu. Özel yazılım altyapıları kuran suç örgütü, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlıyordu. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgüt, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğindeydi. Bazı özel bankaların yöneticileri de işin içindeydi. Onlar da şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerini etkisiz hale getiriyordu. Soruşturmada 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde operasyon gerçekleştirildi. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat da var. 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum tedbiri uygulandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyuldu. 8500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
2: İstanbul Özel İtalyan Lisesi'ndeki Türk öğretmenlerin grevi yaklaşık 3,5 aydır sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması için yeni bir tedbir aldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, başka bir liseye nakil olan ya da olacak öğrencilerin eğitim süreçlerinde mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Öğrenme kayıplarının tespit edilip giderilmesi için telafi eğitimleri planlaması da yazıda yer aldı. Ayrıca öğrencilere rehberlik ve psikososyal destek sağlanması, özellikle sınav hazırlığındaki öğrenciler için eğitim sürecinin kesintisiz yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Edinilen bilgiye göre Özel Öğretim Genel Müdürü Fethullah Güner, Ankara'da öğrenci velileriyle de bir araya gelerek taleplerini dinledi. İçinde bulunduğumuz Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde istihdama yönelik önemli bir proje için imzalar atıldı. Başkanlığını sanatçı Metin Şentürk'ün yaptığı Dünya Engelliler Vakfı, başvuru yapan engelli bireylere sigorta brokerlığı eğitimi aldıracak. Projenin ilk etapta 2000 kişiye ulaşması hedefleniyor.
12: Hayırlı uğurlu olsun.
13: Engelli vatandaşları eğitimle meslek sahibi yapacak proje için imzalar atıldı. Amaç engelli istihdamına katkı sağlamak.
14: Bizim kadar arkadaşlarımız adına ne ihtiyaçlar olur diye hayal kurmuşlar.
15: Tabii göz geldi.
16: Sen bir göz gezdi.
13: Proje başkanlığını sanatçı Metin Şentürk'ün yaptığı Dünya Engelliler Vakfı ve bir sigorta firmasının işbirliğiyle hayata geçti. Bu kapsamda engellilere yönelik sigortacılık yapabilmek için zorunlu olan sertifikayı alma fırsatı sunulacak.
14: Başlangıç olarak 2000 engelliyi alacağız yüz yüze ve kurulacak platformlar, eğitim vereceğiz. İmtihana tabi tutacağız. SEGEM'den sertifikalandıracağız. 2000 kişiyi sigorta acentesi ya da acentelerde istihdam edilen kardeşler olarak hayata üreten, tutunan ve hayatı anlamlandıran insanlar yetiştireceğiz. 2000'le başlayacağız. İnşallah 100.000'lere çıkacağız.
13: Projenin temsilcileri sigortacılığın engelli bireyler tarafından eksiksiz yapılabileceğini belirtiyor. Eğitimle alınacak sertifikanın iş bulmada sağlayacağı kolaylığa dikkat çekiyor.
12: Türkiye'de 15 bine aşkın acente var. 300'ün üzerinde broker var. Aynı zamanda sigortacılık faaliyeti gösteren bankalar var. Hepsi aslında istihdamlarında bu personellerden istifade edebilecek hale gelecekler.
15: Engelliyi atıl bırakmadan hem sahada hem masada kullanabilmesi, engellilerin topluma kazandırılması ve sonucunda birlikte yaşamın kolaylaştırılması açısından çok önemli.
13: Dünya Engelliler Vakfı'nın sigorta aracılığı eğitimlerine katılmak isteyenler kurumun internet sitesi üzerinden başvurabilecek.
2: Sıfır atık hareketi Kazakistan'a taşındı. Kazakistan'daki bir üniversitede uluslararası sıfır atık eğitim laboratuvarı açıldı. Açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'da Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan burada sıfır atık eğitim laboratuvarının açılışını yaptı. Emine Erdoğan'ın üniversitede Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazorova, Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Amangali Berdalin, TİKA Başkanı Abdullah Eren ve öğrenciler karşıladı.
16: Kağıttan alıyorsunuz başkan.
3: Emine Erdoğan, uluslararası sıfır atık eğitim laboratuvarının kurderesini kesti. Laboratuvarı gezen Emine Erdoğan, üniversite bünyesinde yapılan organik tarım çalışmaları hakkında bilgi de aldı. Erdoğan, açılışa ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.
17: Türkiye'nin dostuyla TİKA'nın destekleriyle Saken Seyfullin Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesi'ne kazandırılan laboratuvarın sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum.
3: Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı TİKA tarafından kuruldu. Laboratuvarda tarımsal ürünlerin geri dönüşümü sağlanacak. Sıfır atık uygulamaları kapsamında geri dönüştürülebilir sıvı atıkların analiz edilmesi ve potansiyelinin yeniden belirlenmesi süreçleri de bu laboratuvarda yürütülecek.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Peki fiyatlar nasıl? Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Ayrıntılar haberimizde.
4: Çadırlar kuruldu, kurbanlıklar yerini aldı. Ankara'da kurban pazarları hazır.
18: Büyükbaş bakıyoruz. 100-120 o civarda, 130. Ama bakıyoruz öyle 200 diyorlar, 225 diyorlar. Bakacağız ben, daha yeni ilk defa geldik. Hayvanlar büyük, fiyatlar büyük.
19: Kurban pazarlarında alıcılarla satıcıların pazarlıkları artık başladı. Biz de şu an Ankara Sincan'daki bir kurban pazarındayız. Büyükbaşlarda fiyatlar 150 bin liradan başlıyor, 400 bin liraya kadar çıkıyor. Küçükbaşlardaysa 30 bin lira ile 50 bin lira arasında.
4: Büyükbaşlarda 350 kiloluk kurbanlık 150 bin lirayken 800 kiloluk kurbanlık 400 bin lira, 1 tonluk kurbanlıksa 500 bin liradan başlıyor. Küçük başlarda da fiyatlar kilo ve türüne göre değişiyor.
20: Koç bakmaya geldim. Bütçemiz 50 bine kadar çıkmayı düşünüyorum.
21: Yoğunluk başladı. Müşteriler de hani daha önceden alıp ben seçeyim derdine düştüler. Hemen hemen bir 10-15 tane sattık. Hani satışlardan da bu sene memnunuz.
4: Kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gerekenler var.
22: Yaşını doldurmamış hayvan kurbanlık olmaz. Ön dişleri 2 tane dişi olacak yani büyük dişi olacak. Kesinlikle o olmazsa kurban kabul olmaz. Boynuna, gözlerine, kuyruğu, ayaklarına yani hepsine bakması lazım. Tüyleri şöyle düzgün olması lazım. Etli olacak, zayıf olmaz. Zayıf olan mal kurban olmaz.
2: Ankara'da haksız kazanç sağlayan değnekçilere yönelik operasyon yapıldı. 32 kişi gözaltında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sokaklarda haksız kazanç sağlayan korsan otoparkçılara yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin bazı cadde ve sokaklarla işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda da 32 kişi gözaltına alındı. Başkent Ankara, İnova Proje Yönetişimi Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirvede yapay zeka alanında da gelişmeler ele alındı.
0: 2022'de G20 tarafından siber güvenlik ve şeffaflık alanında dünyadaki en iyi uygulama seçildi bizim. Enovus projemiz. Aslında güvenle inşa ettiğimiz bu sağlam veri altyapısı bugün yapay zeka algoritmalarımızla birleşerek hayat kurtaran somut bir sonuca dönüşmüş durumda.
3: Sağlık Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Şuayb Birinci, hayata geçirdikleri her çalışmada veri güvenliğini esas aldıklarını söyledi. Çalışmalarına yapay zekayı da entegre ettiklerini belirtti. Birinci, yapay zekayla güçlenen liderlik temasıyla düzenlenen İnnova Proje Yönetimi Zirvesi'nde konuştu. Programda Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin de kürsüdeydi.
1: Yapay zekanın insanın yerini alacağı ve bazı meslekleri ortadan kaldıracağı yönündeki endişeler giderek artmakta. Ancak yapay zekayı insanın yerine geçen bir araç olarak değil, insanı güçlendiren bir destek mekanizması olarak gördüğümüzde çok daha sağlıklı bir dönüşümü mümkün kılabiliriz diye düşünmekteyim.
3: İnnova CEO'su Huzeyfe Yılmaz da, yapay zekanın karar alma süreçlerinden proje yönetimine kadar birçok alanda güçlü bir dönüşüm oluşturduğunu söyledi.
6: 1300'den fazla çalışanımızla dijital dönüşüm, yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik ve akıllı teknolojiler alanında ülkemize değer katacak projeler üretmek için çalışıyoruz.
2: İngiltere'de bir üniversitenin yaptığı araştırmada sanat etkinliklerine katılmanın yaşlanmayı yavaşlattığı ortaya koyuldu.
23: Seramik kursuna gitmek mi? Evde egzersiz yapmak mı? Araştırmaya göre ikisi de yaşlanmayı yavaşlatıyor. University College London'da yapılan yeni bir araştırmaya göre düzenli olarak sanat etkinliklerine katılmak biyolojik yaşlanma hızını yavaşlatmaya yardımcı olabilir. İngiltere'de 4000'e yakın yetişkinin anket yanıtları ve kan testi analizlerine göre sanat ve kültür etkinliklerine daha sık ve daha çeşitli biçimlerde katılan kişilerde yaşlanma hızının daha düşük olduğu kaydedildi. Araştırmada sanat etkinliklerine en az haftada bir katılanların nadiren katılanlara kıyasla yaklaşık %4 daha yavaş yaşlandığı da ortaya kondu.
2: Futbolun en büyük turnuvası, en büyük organizasyonu Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı. Bir aydan da kısa bir zaman var ve heyecan da katlanarak artıyor. A milli takım içinse 2026 Dünya Kupası öncesi bestelenen ilk marş belli oldu. Sanatçı Sinan Akçıl, Türkler Geliyor eserini dinleyicilerle paylaştı ve bu müzikle de noktayı koyacağız. Saat başında ise yeni bültenle tekrar karşınızda olacağız.

0: and gentlemen, the Turks are here.
1: Pencerenin iyisi. NTV Radyo. Radyo diyagnozu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: NTV Radyo. Yakın Plan devam ediyor.
1: Reklamların ardından Yakın Plan'a devam ediyoruz. Donald Trump ilk açıklamalarını Xi Jinping'le görüşmesi sonrası yaptı ve önemli manşetlerden biri şuydu. Fox News'a konuştu. Röportajın tamamı henüz yayınlanmadı. Sadece belli başlıkları biliyoruz. Türkiye saatiyle sabah 4-5 civarı yayınlanacak. Çin özellikle İran'a askeri yardım yapmayacağını söyledi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nı açmak için yardım teklif etti. Bu yardımın ne olduğu detaylarını verdi mi, vermedi mi, verdiyse neler söyledi bunu henüz bilmiyoruz. Ama bu sefer sırayı biraz değiştireyim. Kemal Öztürk, sizden başlayayım. Çin açılmasını istiyordu Hürmüz Boğazı'nı, çünkü en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Bu anlamda İran'a da mesajları vardı, Pakistan'a gönderiyordu, bunu da biliyorduk o müzakereler sürerken. Nasıl bir yardım teklifi olabilir? Yani bir abluka, Amerikan ablukası da var. Buna dahil olmak ya da bir şekilde bir konsorsiyumla o süreci yürütmek midir? Tahmininiz nedir?
2: Şimdi Çin'in İran'daki petrol bağımlılığı %12 civarında İran'a. Körfez'in tamamına da %20 civarında. Dolayısıyla İran meselesini tolere edebiliyor bir şekilde. Petrol kısmı.
1: Farklı yerlerden
2: evet,
1: alarak.
2: Evet, farklı bir kaynakla bunu tolere edebiliyor. Yani can damarı gibi değil yani şey. Fakat toplamda %20'ye varan bir ticaret ilişkisi olduğu için Hürmüz Boğazı'ndan, İran'dan aslında bunu eski haline döndürme talepleri oluyor. Çin'in oluyor yani bunu. Fakat mesela Çin'in İran'a askeri yardımı kesmesinden kastı nedir? Navigasyon haricinde Çin'in İran'a ciddi bir askeri yardım yaptığını bilmiyoruz. Dillendiren de olmadı. Yani uydu aracılığıyla navigasyon sisteminin haricinde şu ana kadar bir ciddi askeri yardımından bahsedilmedi.
3: Evet, aynen.
2: Dolayısıyla Trump'ın hani askeri yardım yapmayacak kısmını belki sadece navigasyon kısmı olabilir. Ama şunu da anlıyoruz ilk gelen spotlardan ve Amerika açıklamasından, yani Trump'ın kafasının ortasında bir İran meselesi var. Hatta biz bunu çözmeden İran'a gitmez diye, Çin'e gitmez diye de konuşuyorduk. Dolayısıyla dönüp dolaşıp İran meselesini gündeme getirip bunu çözeceğini, çözmesini, işte Çin'den de bu konuda talepkar olduğunu söylüyor. Şimdi Çin'in ticari olarak baktığını düşünüyorum ben her konuya. Yani jeopolitik olarak baktığını düşünmüyorum. Yani bir Amerika gibi emperyal hegemonik bir bakış açısının olduğu kanaatinde değilim ben. Çin belki biraz daha yanlış tanıyor olabiliriz. Böyle bir bakış açısı yok.

0: Onun için önemli bir müttefik. Navigasyon desteğinin haricinde de siyasi bir müttefik olarak gördüğünden İran Çin'in bu taleplerini veya böyle bir talebi olacaksa bu taleplerini çok fazla reddetmeyecektir. Hı. Ama Hürmüz'den vazgeçmesini savaşı kaybetmek olarak gördüğü için de
1: İran
0: diretiyor bir şekilde, yani bir şey koparması gerekiyor. Hani onurlu bir çıkış diyelim. Ama Amerika'ya da gelip buraya tıkandı. O da Hürmüz meselesini çözmezse buradan zaferle çıkamayacağı anlaşıldığı için iş Çin'e kadar tırmandı. Yani bu zirveye kadar onun bir gündem maddesi olarak gördü. Ben kapalı görüşmeler esnasında Tayvan meselesinde, İran meselesinin de masada olduğunu ve karşılıklı görüşmelerde bunun konuşulduğunu düşünüyorum. Hı hı. Açıklamalardan da bu anlaşılıyor zaten. Hı hı. Fakat oradan bir çözümle Trump dönebilir mi? Hürmüz'ü çözdüm sanmıyorum. Hı. O kadar kolay olduğunu da düşünmüyorum. Ama ticari kısımlar, bugün ve yarın görüşülecek ticari kısımlarda Amerika'nın veya Çin'in talep ettikleri karşılıklı çıkar, karşılıklı kazançlar nasıl şekillenecek, biraz da bu ortaya koyacak. Yani Hürmüz meselesini biraz da burada netleştiğini göreceğiz.
1: Peki. Şimdi
0: bu arada ben Çin'in elinin ticari kısımda daha güçlü olduğunu düşünüyorum.
1: Düşünüyorsunuz. O ticari kısmı Diren Hanım'la ayrıca detaylı olarak konuşacağız. Çünkü pek çok boyutuyla süreci takip ediyor. Serkan Demirtaş, Çin'in bu Hürmüz meselesine dahil olma formülü ne olabilir üzerinden hep konuştuğumuzda, şunu biliyoruz ki Çin, düzeltiyorum, İran hep bir kendine saldırmama garantisi istiyor ve bunun da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkacak bir kararla olmasını istiyor. Şimdi Çin'in burada pozisyonu ne olabilir? Ayrıca bu Amerikan ablukası da orada devam ederken yeni bir konsorsiyumla Çin'in ve Amerika'nın birlikte hareket edeceği bir yapılanma çok mu uç bir formülasyon?
2: O tür bir formülü şu anda zemine koyabileceğimiz materyal elimizde fazla yok. Hı hı. Ama Çin'in İran politikasına baktığım zaman, hani şu son iki aylık süre içerisinde hiç olmazsa onların söylemlerinde çok böyle iniş çıkışlı bir şey görmüyorum. Hı hı. Yani Hürmüz Boğazı açık kalmalı diyorlar. Hı hı. Hatta bugünkü Beyaz Saray açıklaması da var. Yani İran tarafı da nükleer bir İran istemediğini bir kez daha ifade etti diyor. Bunlar zaten bilinen Çin pozisyonları tarafı. Yani Çin tarafının. Dolayısıyla İran konusunu Amerika'nın istediği kadar kuvvetli ve üst düzey ajanda unsur olarak görmüyor Çin. Ama burada Çin şöyle bir rol oynayabilir. Eğer Amerika ile bir noktada anlaşabilirlerse, hı hı, Çin İran'a ekonomik yardımlarla, yatırımlarla bir projeksiyon açarak bu Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında, hı hı, kendi ekonomik zenginliğini bir bölümünü yatırım olarak taşıyabilir İran'a.
1: Peki,
2: bu tartışılan unsurlar arasında bu.
1: Bu söylediğiniz önemli, bir ek olarak söyleyeyim ya da bir ek olarak sorayım. Tazminat meselesi hep İran'ın masada tuttuğu bir formüldü ya, yani benim bu saldırılar sonrası tahrip olan altyapımı tazmin edin. Amerika'dan istediği bir şeydi ve Amerika yanaşmıyordu. Örneğin söylediğiniz şeyler yatırımlarla birlikte Çin'in bölgeye verebileceği bir destek.
2: Olabilir ama tabii İran'ın Amerika'dan talepleri biliyorsunuz.
1: Çin'e çok mahsup edilemez diyorsunuz.
2: Mahsup edilemeyecek kadar derinlikte. Hı hı. Çünkü 40-50 yıldır, 40 yıldır büyük bir yaptırım altında olan bir devlet de çok ciddi şekilde mal varlıkları dondurulmuş durumda. Hı hı. Bu yaptırımların kısa vadede kalkmayacağını İran tarafı da biliyor. Ama ilk etapta hiç olmazsa dondurulmuş bu mal varlıklarının, paraların bir bölümünün bozulması ya verilmesini istiyor İran tarafı. Ama buralar tabii biraz aslında müzakerenin yapısı değişti. Yani ateşkesin başladığı andan itibaren baktığımızda şimdi nükleer mesela ikinci sıraya dönmüş durumda. Herkes Boğaz'a odaklandığı için burada bir yapısal bir değişim var müzakerelerde. Yani Çin'in burada oynayabileceği rol, dediğim gibi, İran'ı teşvik etmek olabilir. Hani ve şeyde katılıyorum, Diren hocamıza da katılıyorum. Yani Çin açısından Tayvan'la hani

0: bu boğaz arasında bir paralellik kurmak, onu belli bir müzakere masasına taşımak gibi bir değerlendirmeleri de yok. Onların jeopolitik dünyasında o İran konusu hakikaten çok öndeymiş gibi gelmiyor bana. Yani Amerika'nın beklediği çerçevede. Ama bir not söyleyeyim, jeopolitik meseleyle ilgili olarak Çin'in. Çin burada, Sayın Hocam da bahsetti açılış konuşmasında. Şimdi Jinping'in açılış konuşmasında Tukirides tuzağı diye bir şeyden bahsetti. Şimdi onu ben bilmiyordum, açtım baktım. Ve eski Yunan'da Atina ile Sparta arasındaki savaşı anlatan ve onun üzerine inşa edilmiş bir siyaset bilimi kavramıymış bu. Ve şu, hegemon bir güçle yeni büyüyen, gelişen bir güç arasında kaçınılmaz olan bir savaş ortamının ortaya çıkması. Zaten Xi Jinping diyor ki, biz bu paradigmayı nasıl kurabiliriz? Bu tuzağın düşmeden nasıl aşabiliriz bunu? Çünkü geçen sene Eylül ayında hatırlayalım. Hani o önemli askeri geçit töreninde hani Çin bütün elinde ne var ne yok hepsini ortaya koydu. Sağ yanına Kuzey Kore lideri, sol tarafına Putin'i aldı Xi Jinping ve bir askeri güç mesajını oradan bütün dünyaya verdi. Jeopolitik derken bölgesel jeopolitik kısmını ön plana çıkartan bir Çin'den bahsediyoruz. Tayvan meselesi de bence tam da bunun en göbeğinde, kalbinde olan bir konu. Ve ben bundan sonraki süreçte de Tayvan konusunu çok daha fazla tartışacağımızı düşünüyorum. Şu açıdan da, şimdi Marco Rubio da bir açıklama yaptı görüşmelerden sonra. Amerika'nın Tayvan politikasında değişiklik yok dedi. O da nereye refer ediyor? Hani 1980'lerin başında Amerikan Kongresi'nin çıkardığı bir yasa var. Tayvan'ı savunma, Tayvan'a destek yasası. Hani bu kongrenin bir emir şeyi var ortada ve bu... Hani oraya gidip savaşmak anlamında değil ama Tayvan'ın kendini savunması için askeri yardım yapmayı zorunlu kılan bir yasa var. Şu anda bir paket askıda duruyor. Kongre içerisinde de bununla ilgili baskılar olduğunu duyuyoruz Amerikan basınında. Dolayısıyla hani Amerika açısından da bu sonsuza kadar kulağın üstüne yatacağı bir konu değil.
1: Değil. Peki. Jeopolitik yerine daha mı ticari bakıyor sorusunu size yöneltmek isterim Diren Hanım. Çünkü... Hürmüz meselesine bu perspektifte baktığı zaman daha ticari olarak mı görüyor meseleyi ve neresinde yer alabilir, nasıl bir yardım yapabilir? Amerika Birleşik Devletleri'ne teklifi buysa şayet. Sizin sesiniz sanırım kapalı. Onu bir...
2: Kusura bakmayın.
1: Sanırım duyuyoruz şimdi.
2: Evet, tamam. Evet. Kusura bakmayın. Bence ikisi de değil. Çünkü sanki biraz daha anlatısal bakıyor Deniz Hanım. Bunu şunun için söylüyorum. Hatırlarsınız belki Suudi Arabistan ve İran arasında bir arabuluculuk rolü üstlenmişti Çin Halk Cumhuriyeti ve Pekin'de bir üçgen masa kurulmuştu. Yani Çin'in uluslararası sisteme kendisini iyi anlatmak, imajını iyi çizmek gibi bir motivasyonu da var, bir misyonu da var. Bu duruma istinaden evet enerji Çin Halk Cumhuriyeti için önemli ama biz diğer taraftan şunu da biliyoruz. Hali hazırda işte hem Venezuela hem İran krizleri neticesinde Çin dersinde iyi çalıştı ve önümüzdeki 3 ya da 5 aylık enerji rezervlerini zaten stokladı. Hem karada hem de bu flot denilen su üzerindeki tankerlerde bu stoklar var. Yani bu da aslında Çin'in stratejik sabır dediğimiz o bekleme süresine destek veren bir durum. Özellikle de ABD ile karşılaştırdığımızda. Ama diğer taraftan olası bir arabuluculuğu Çin Halk Cumhuriyeti'nin küresel sistemde adının iyi anlatılmasını ve anlatısının aslında sürdürebilmesini sağlayacaktır. Ve Çin gerçekten buna kıymet veriyor. Çünkü her ne kadar ben de katılıyorum direkt hegemon bir ülke değil ya da böyle saldırgan işte zaten tarih boyunca kendi sınırlarının ötesinde de savaşmayan bir aktör olmuş. Ama şöyle bir durum var. Bugün içinde bulunduğumuz konjonktürde biz bütün kıtaların bir şekilde Çin Halk Cumhuriyeti ile ticaret yaptığını biliyoruz. Bir şekilde diplomatik ilişkiye girmek zorunda olduğunu biliyoruz. Hatta CFR'ın bir analizi vardı. Dünyanın %95'ine yakının birinci alacaklısı Çin Halk Cumhuriyeti diyordu. Yani burada şöyle de bir durum var. Bir taraftan evet anlatı önemli, diğer taraftan ticaret önemli. Bir de aslında bu su yollarının jeopolitik olarak da açık tutulması lazım. Ama hepsini kademe kademe ilerletirsek bence ilk başta olası bir Hürmüz krizinde arabulucu rol oynarsa ve bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından pozitif yorumunu alırsa bu aslında Çin'in anlatısının da küresel sistemde iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu da onların istediği bir durum bence.
1: Peki, buyurun.
3: Bir şey ekleyeyim. Şimdi neden ısrarla tezimi savunuyorum? Çin'in bakış açısının jeopolitik olmasının dünyaya aslında biraz da faydası da var. Yani hegemonik bakış açısında olmamasının iyi bir şey dünyadaki gelişmelerle ilgili. Şimdi Amerika ile ticareti 570 milyar dolar. İran'la ticareti 13 milyar dolar. Amerika'da 200 milyar dolar fazlası var. İran'da da 3 milyar dolar fazlası var. Şimdi çok basit bir teraziyle bakıyordur bence Çin buna. Yani 13 milyar lira, 500 milyar lira. 200 milyar kazanıyorum, 3 milyar kazanıyorum. Direkt böyle bakıyordur yani. Zaten bu meşhur Çin duvarı da onun politik bakışının bir örneğidir. Yani ben etrafıma duvar ördüm. Yani ne gelin ne gideyim. Hani kimseye karışmak istemiyorum mesajıdır bu. Şimdi bir süre sonra bu ticari gücü, hani politik bir güç olabilir mi? Bir süre sonra olabilir ama bunu başarabilir mi? Ben başarabileceğini düşünmüyorum. Mesela Filistinli grupları birleştirme hamlesi vardı. Bilmiyorum hatırlar mısınız, dikkatini çeker misiniz? Başarısız oldu. Mesela Suudi Arabistan'la İran'ı barıştırma işi de sonuçsuz kaldı aslında. Yani çünkü jeopolitik devlet refleksleri olmadığı için hani... Ben sana bunu da veririm, sana da şunu da veririm. Hadi barışın falan. Hani böyle olmuyor.
1: Peki o şöyle yani. Bir şeyden kaynaklanıyor olabilir mi? Yani çok uzak olduğu için ya da ya Amerika Birleşik Devletleri de uzak en nihayetinde ama hani bin
3: değil, uzakla alakalı değil. Evet.
1: İçinde bu, olduğu için de.
3: Bu politik tutumla ilgili. Yani Çin'in bakış açısı, devlet refleksi böyle değil yani. Amerika gibi değil. Hı hı. Ayrıca Xi'nin daha önceki açıklamalarında tek kutuplu dünya sistemine karşı çıkıyor. Yani Amerika batsın, Çin tek kutup olsun, bu fikri de savunmuyor. Çok kutuplu olalım diyor. Yani çok kutuplu bir dünya olsun. Hı hı. Bu da bir politika. Bu da iyi bir şey hani dünyadaki gelişmeler açısından. Buradaki tek sorun, tabirimi maruz görün lütfen, dini imanı para, ticaret olduğu zaman başka bir şey komplikasyonları da oluyor. Yani negatif komplikasyonları da olabilir böyle bir şeyin. Ama ben nihayetinde Çin-Amerika ilişkilerinde Çin'in elinin çok güçlü, bakış açısının oldukça soft ve dünyadaki etki gücünün, ticari açıdan etki gücünün daha yüksek olduğunu görüyorum. Hı hı. Amerika ise daha saldırgan bir tarzı var her zaman için. Yani daha askeri güç kullanmaktan, saldırmaktan, işte Tayvan meselesini kaşıyacaksa askeri gemilerini gönderiyor Körfez'e. Yani tahrik ediyor, başka bir şey yapıyor. Çin ise bütün bu tahriklere karşı o meşhur stratejik sabrını, hı hı, kullanıyor. Ama bu sabrın sonunda Çin'in hegemonik bir güç olarak dünyaya çıkıp artık patron benim, benim dediğim olur diyeceğini de düşünmüyorum. Yani, hı hı, böyle bir bakış açısı olduğu kanaatinde değilim.
1: Peki
3: yani
1: o stratejik sabır sonunda Tayvan konusundaki pozisyonuna diğer ülkeleri getirir mi?
3: Buradaki mesele, yani Tayvan meselesi zannediyorum bütün her şeyden ayrı olarak bakıyor Çin buna. Evet. Yani Amerika daha fazla tahrik ettiğinde Çin içeriden bir kaynamaya sebep olacağı için Tayvan öyle bir etki yaratıyor, aha, orada. Belki orada o stratejik sabrı durdurabilirler yani.
0: Yani her ülkenin güçlü olduğu ve zayıf olduğu taraflar da var. Bir taraftan güçlü olduğunu düşündüğümüz tarafı aslında Çin'in kendi içerisinde barındırdığı zayıflığı da gösterebilen bir şey. 1.4 milyarlık bir nüfustan bahsediyoruz. Hı hı. Bu insanların beslenmesi, istihdam sağlanması gerekiyor. Ki içerisinde Uygur gibi bir siyasi problem de yaşayan bir, hı hı, ülkeden bahsediyoruz. Çin içerisindeki eşitsizlik, ekonomik uçurum,
3: siyasi problemler.
0: Uygur problemindeki söylüyorum. Ve Çin halkı içerisinde de çok ciddi sosyoekonomik eşitsizlikler var. Hı hı. Çin üretip dünyaya satacak ki vatandaşlarını beslemeye, hı hı, ve istihdam etmeye devam etsin. Dünya ekonomisi krize girerse bundan en çok etkilenecek ülkelerden bir tanesi Çin olacak.
1: İç sosyolojisi bozulabilir diyorsunuz.
0: Bu büyük bir karşılıklı bağımlılığı da aslında gerektiren bir, hı, şey. Çin'in Amerika'ya ihtiyacı var. tüketim ekonomisinin devam etmesi lazım. Çin'in batıya ihtiyacı var genel itibariyle. Çünkü o ürünleri satın alacak, cep telefonlarını her 6 ayda bir değiştirecek öyle bir tüketim kitlesine ihtiyacı var.
1: Ticari boyutu burada. Evet, buyurun Diren Hanım, size bir... Yok, estağfurullah, buyurun. Buna ekleyeceğiniz var mı? Aslında ticaret boyutuyla biraz bize dengeyi anlatın istiyoruz. Yani çok kalabalık bir ekonomik heyetle geldi, CEO'larla geldi. Bu ne anlam ifade ediyor?
2: Tabii, aslında ben burada Kemal Bey'den ayrıştığım ufak bir noktayı söylemek istiyorum. Şimdi biz evet, her ne kadar Çin Halk Cumhuriyeti çok kutupluluğu istiyor diyoruz ama... Çin'in o işte 5000 yıllık medeniyetine baktığımızda aslında Çin tarzı uluslararası sistemin talep ettiği gibi eşitlerden oluşan değil de böyle daha hiyerarşik bir uluslararası sistem ve başında da bizzat Çin'in bulunduğu bir uluslararası sistem olduğunu görürüz. Kaldı ki zaten Çin'in Çince adı da Zhongguo, yani aslında orta krallık demek. Böyle biraz daha merkeziyetçi bir bakış açısı var ama bu bakış açısı şu anki konjonktüre uymuyor. Yani böyle bir perspektifi küresel sisteme yansıtmak demek ikinci bir Amerika Birleşik Devletleri'ni anlatmak demektir. Ama Deniz Hanım'ın sorduğu gibi bugün eğer biz bir Çin devinden bahsediyorsak bu aslında ticaretle büyüyen ve bütün dünyaya ticari kanallarını, belki buna böyle bir ahtapotun kollarını bahsedebiliriz, benzetebiliriz, uzatan ve aslında buraları ticari kanallarla sarıp sarmalayan bir aktör olmasından mütebellit. Bir de şöyle de bir durum var, belki kendimi tezatlamış olacağım ama şimdi tarih boyunca dedik ya, hani Çin hiçbir zaman sınırlarının ötesine aslında saldırmamış, aslında bir nevi kendi Monroe doktrinini ilan etmiş tarih boyunca. Ama şöyle bir durum var, günümüzdeki Çin o Çin değil. O Çin'de enerji de yetiyordu, gıda da yetiyordu. Yani pek çok parametre Çin sınırlarını kapattığında kendi içinde yaşamasına yetiyordu. Ama şu anda o dünyanın çarklarının dönebilmesi için ve Çin'in de nefes almaya devam edebilmesi için enerji, tedarik zincirlerinin devamlılığına ihtiyacı var. Ve o küresel sistemdeki bütün aktörlerle karşılıklı ilişkiye devam etmeye ihtiyacı var. Aksi halde bu devasa ejderha küçülmeye başlayacaktır. Yani sağlıksız kalmaya başlayacaktır. Belki de ilerleyen yıllarda biz şunu da konuşabiliriz. Bu da belki Çin'in bir tuzağı. Yani çok hızlı büyümek ve çok hızlı büyüdüğü için de daha fazla her şeye ihtiyaç duymak. Ticaret noktasına baktığımızda Deniz Hanım, Çin her anlamda güçlü. Yani bu tartışmasız bir şekilde güçlü. Bence zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin, işte Trump'ın bu kadar devasa bir heyetle Çin'e inmesinin bir sebebi de bu terazideki karşılıklı bağımlılığı Amerika Birleşik Devletleri lehine de yükseltmek. Keza yaptığı açıklamalardan birinde işte biz 150 tane Boeing uçağı öneriyorduk, Xi Jinping 200 tane alabileceğini söyledi diye bir açıklama var. Bu da bize şunu gösteriyor. Daha önceki yıllarda biz şunu konuştuk. Decoupling, yani Çin'den tamamen kopmak. Sonra bakıldı ki bu mümkün değil. Çünkü her yerden, küresel sistemin, özellikle de iktisadi sistemin her yerinde. Bu sefer de bu riski azaltmaya döndü. The risking'e döndü. Biz şu anda şunu görüyoruz. Artık ikisinden de vazgeçilmiş durumda. Çin'den kurtulmanın da, riski azaltmanın da bir yolu yok. O zaman karşılıklı bağımlılığı dengelememiz lazım. Bizimle daha fazla mı ticaret yapılıyor? Bizim heyetlerimizle daha fazla ticaret yapsın ki bizi göz ardı edemeyecek pozisyona gelsin. Bu Nvidia'nın çipleri örneği buna çok güzel bir örnek. Çünkü artık Çin bu çipler olmadan yapamıyor. Ama diğer taraftan Nvidia da Çin olmadan bu çiplerin devasa pazarını bulamıyor. Karşılıklı bağımlılığı ilk kim koparırsa aslında bu büyük güç rekabeti dediğimiz mücadelede o lider gelecektir. Bunu da şundan dolayı söylemek istiyorum. Şimdi biz Çin'i konuşuyoruz, ekonomik Çin'i konuşuyoruz, askeri Çin'i konuşuyoruz, diplomatik Çin'i konuşuyoruz. Ama bunların hepsinin başlangıç atışını Çin Halk Cumhuriyeti'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olması ve dünyanın ekonomik sistemine açılması başlattı. Bunu da sizin de bildiğiniz üzere bizzat Amerika Birleşik Devletleri sağladı.
1: Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ticaret dengesi, yani şu anda Amerika aleyhinde devam eden bir dengede. Dolayısıyla bugün masaya otururken Çin ne satmak istiyor, Amerika Birleşik Devletleri ne satmak istiyor? Yani karşılıklı ticari ilişkilerde çerçeve ne?
2: Şöyle bir durum var Deniz Hanım. Evet, biz Amerika Birleşik Devletleri özelinde bakıyoruz ama bu dünyadaki pek çok ülkenin problemi. Dünyadaki pek çok ülke Çin'e karşı ciddi oranda ticaret açığı veriyor. Bu Türkiye'nin de problemi, Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin de problemi. Ya pek çok ülkede bu sıkıntı. Amerika Birleşik Devletleri'nin çözümü işte sığır eti, soya fasulyesi gibi aslında gıda ürünlerini Çin'e daha fazla satmak. Ki Xi Jinping'in açıklamalarında da bu vardı. Süreci bu şekilde dengelemek istiyorlar. Tabii mümkün mü? Hayır, değil. Bence bu biraz daha zaman alma süreci. Yani süreci zamana yayarak aslında Çin'deki yatırımları biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'nde kurgulatmak. Çünkü ABD'nin bu süreci dengeleyebilmesi için ciddi bir zamana ihtiyacı var. Ve o süreçte Çin'i de kışkırtmaması lazım. İki taraf da aslında stratejik sabır uyguluyor. Ve belki de bugün iki tarafın böyle yüzleri gülerken biz arka planda bir gölge savaşı yaşandığını görüyor olabiliriz.
1: Peki çip, teknoloji gibi temel başlıklarda Çin ne kadar ileride, Amerika Birleşik Devletleri ne kadar ileride, hangi alanlarda birbirleriyle geçiş sağlayabilirler ve işbirliği yapabilirler?
2: Evet. Bu az önce bahsettiğim gibi Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmasıyla birlikte ve Çin'deki ucuz iş gücüyle birlikte bildiğiniz üzere aslında bütün devasa fabrikalar yatırımlarını Çin'e yaptı. Ama buradaki çekirdek teknolojiler işte mikroçip endüstrisi gibi ki lideri biliyorsunuz TSMC Tayvan'daki ya da Yongalar gibi böyle bazı kritik sektörler, kritik alanlar ülkelerin kendinde kalmaya devam etti. Çünkü aslında bunlar bir milli servet ya da milli bir opsiyon. Bu duruma istinaden Çin'in şöyle bir stratejisi var. Evet, biz örneğin mikroçip özelinde Amerika Birleşik Devletleri ile Nvidia ile çalışmaya devam edeceğiz ama en kısa sürede kendi çip teknolojimizi de geliştirmeye devam edeceğiz diyorlar. Yani iki tarafta aslında birbirlerine dönük teknolojik bağımlılıktan da yaka silkmiş durumda. Burada oyun değiştirici ne dersiniz Deniz Hanım? Çin Halk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu nadir toprak elementleri. Çünkü biz eğer teknolojiyi konuşuyorsak, bir de geleceğin teknolojilerini konuşuyorsak, işte bu çiplerdeki mıknatıslar vesaire ya da oradaki o diğer toprak elementleri aslında bataryalarda bulunan ve %70 oranıydı yanlış hatırlamıyorsam rezervi Çin'de. Ama daha da önemlisi bunun %90'ın işleme kapasitesi Çin'de bulunan bir maden türü, nadir toprak elementleri. Bu da işte 21. yüzyılın belki de oyun değiştiricilerinden biri diyebiliriz.
1: Kemal Öztürk, bu nadir toprak elementlerini her koşulda konuşmaya başladık. Yani Ukrayna Savaşı'nda bile hani bir tarafın taviz vereceği bir nokta dönüp nadir elementler anlaşmasıyla bir şey koparmaya çalıştı Donald Trump. Çin meselesinde yani Çin'le müzakerelerde bir başlık oluyor. Önümüzdeki süreçte ne kadar hayati bir konu olacak sizce bu?
3: Bence Çin-Amerika ilişkilerindeki ticari kısmının en önemli konuşulan maddelerinden birisi bu. Nadir elementler meselesi. Amerika ciddi anlamda bağımlı Çin'e. Dünya da bağımlı da. Amerika teknolojide liderliği kaybetmemek için bu alanı çok önemsiyor. Zaten bahsettiğiniz gibi Ukrayna'daki pazarlıkların önemli bir kısmı. Onun da sonucu ne oldu bilmiyoruz. Yani 500 milyar dolarlık bir şey alacaktı, bir şey verecekti. O da Trump'ın abartılarından biri olarak tarihe not oldu. Kayboldu gitti yani. Ne yaptığını da bilmiyorum.
4: Gerçi Grönland'ı ele geçirip oradaki nadir elementleri...
3: Evet, onu da alacaktı. Çin bunu çok önemli bir koz olarak elinde tutuyor. Yani Allah'ın verdiği bir şey toprağın altında. Bu nadir elementler onun en önemli gücü haline geldi. Fakat bu Boeing satışını altını çizmek lazım. Boeing satışıyla o ticaret... Yani 200 milyar dolarlık bir ticaret açığını bir şekilde kapatmak istiyor. Bu fasulye satarak kapatamazsınız bunu yani. Dolayısıyla Boeing satışı önemli bir mesele. Çin bence burada bir jest yapıyor. Yani Amerika'nın ziyaretine bir ne diyoruz? Biz buna diş kirası diyoruz değil mi? Eskiler öyle der. Birini ziyarete gittiğinde sana bir hediye verir. Diş kirası olarak 200 adet Boeing almış oldu. Bu da büyük bir rakam. Bu şekilde dengeleyeceğini düşünüyor ama teknoloji konusunda Obama döneminden beri altyapıyı Amerika'da kuralım diye bastırıyor Amerika şeyi. Sonra Steve Jobs 25 bin bilgisayar mühendisine ihtiyacım var bunları buraya getirmek için var mı diye Obama'ya sorduğunda şaşırıp kalıyor yani. O kadar kolay değil. O altyapıyı Amerika'da kurmak, çip teknolojisini kurmak da öyle kolay değil. Yani küçücük bir şey ama onun ekosistemi devasa bir şey. Amerika bunu gerçekleştirmek için çok büyük paralar harcadı. O kadar kolay değil. Ama yapay zeka ile birlikte bu özellikle de elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar, cep telefonlarında kullanılan bataryaların değerli madenlere olan ihtiyacı bir savaş nedeni olabilecek kadar kıymetli hale geliyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa, İzmir boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da kısa süre yağış var, sıcaklık 23 derece. Marmara'da iki gün hava güneşli olduktan sonra cumartesi akşamı yine sağanak geliyor. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Eskişehir 19, Sivas 13, Kayseri 15 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. Manisa 24, Muğla 22, Denizli 23 derece. Cumartesi akşamı yine sağanak yağmur var. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana, Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de yağmur, Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Gaziantep'te de sağanak yağış var. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 5.
2: Mutlu günler. 5 bülteniyle karşınızdayız. Uluslararası sistem ve diplomasiye ilişkin haberlerle açıyoruz bülteni. Hazar geçişli Orta Koridor, Çin'in Kuşak Yol Projesi'nin önemli bir güzergahı konumunda. Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istikrar ve enerji güvenliği için küresel işbirliği vurgusu yaptı. Astana'da ayrıca Türkiye ve Kazakistan arasında ortak drone üretim anlaşması da imzalandı.
3: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da enerji çeşitliliği vurgusu yaptı. Kazakistan'dan daha fazla petrolün dünya pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
3: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
4: Erdoğan, ülkedeki temasları kapsamında Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törende karşılandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'de baş başa görüşmede bölgesel ve uluslararası konuları ele alan Erdoğan, mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti.
3: Küresel meselelere...
4: Ziyaret sırasında iki ülke arasında farklı alanlarda 13 işbirliği anlaşması imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye ve Kazakistan'ın insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu.
5: Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
4: Tokayev imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim etti. Cumhurbaşkanı, Astana'daki temasları kapsamında Türk-Kazak İş Forumu'nda da yatırımcılara hitap etti.
3: Sürdürülebilir.
4: Erdoğan, Astana'da bulunan Yapay Zeka Teknoloji Merkezi'ne de ziyaret gerçekleştirdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tarihi Pekin ziyaretine ilişkin konuştu. Fox News televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Trump, Şii Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, yardımcı olmak istediğini söyledi, ifadelerine yer verdi. Trump, Çin'in aşamalı olarak ticarete açılmaya hazırlandığını da ifade etti. Donald Trump, Çin'in İran'a destek göndermeme sözü verdiğini iddia etti. Çin'in İran'ı ciddi şekilde etkileyebileceğini öne sürdü. Öte yandan İran konusunda çok fazla sabırlı olmayacağım diyerek tehdidini de yineledi. İran'ın uranyumu gömülebilir ama ben almak isterim mesajını verdi. İran'ın uranyumunu almanın bir halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu da öne sürdü. ABD Başkanı ayrıca Çin'in 200 yeni uçak sipariş ettiğini belirtti. Bu çok fazla istihdam demek, Boeing 150 tahmin ediyordu, Çin'in sipariş sayısı 200 oldu dedi. Amerikan Başkanı Çin lideri Xi'nin işine odaklanmış, oyun oynamayan biri olduğunu da ifade etti. Ülkenin aşamalı olarak ticarete açılmaya hazırlandığını söyledi. Çok sayıda tarım ürününü ve ciddi miktarda petrolü de Amerika'dan alacaklarını açıkladı. Trump, Çin lideri Xi Jinping'in kendisine başarılarından dolayı tebrik ettiğini de açıkladı. Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır mesajını verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti dünyada yakından takip ediliyor. Trump karşılama töreninde Çin lideri Xi Jinping'in elini sıkarken kolunu kendine doğru çekti. Ancak Xi, Trump'a sağlam duruşuyla karşılık verdi. Kritik Pekin ziyaretinden izlenimlerle devam edelim.
4: Donald Trump 9 yıl sonra Çin'e giden ilk Amerikan başkanı oldu. Trump daha gitmeden beraberindeki heyetle de gündemdeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji CEO'larını Pekin'e götürerek Çin'le ticari anlaşma peşinde olduğunu gösterdi. Görkemli heyete Pekin'de geniş bir kortej eşlik etti. Çin Devlet Başkanı Xi, Trump'ı başkent Pekin'de Tiananmen Meydanı'nın yanındaki Büyük Halk Salonu'nda ağırladı. Trump ve Xi arasındaki el sıkışma seremonisi geniş yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çinli mevkidaşının kolunu çekmeye çalıştığı görüldü. Ancak Xi sağlam duruşuyla Trump'ın bu girişimini sonuçsuz bıraktı. Peşinden liderler heyetleri selamladı. Xi'nin Amerikan heyetinin elini sıktığı sırada Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gerginliği dikkat çekti. Peşinden Trump'ın Hegseth'e yaptığı kaş hareketleri de kameralara yansıdı. Beyaz Saray danışmanlarından Stephen Miller'ın rahat tavırları ise gözlerden kaçmadı. Liderler tören kıtasını selamladıktan sonra ikili görüşmeye geçildi. Trump daha sonra Xi ile birlikte Cennet Tapınağı'nı gezdi. Burada gazetecilerin soruları üzerine Çin'in harika bir ülke olduğunu söyledi. Trump'ın onuruna verilen akşam yemeğinde koltuğundaki sırt desteğini kaldırdığı anlar da kameralara yansıdı. Yemekte ilgi gören isimlerden biri de Amerikalı teknoloji milyarderi Elon Musk'tı. Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun'un masada oturan Musk'ın yanına gelerek selfie çekimi yapması dikkat çekti. Apple CEO'su Tim Cook'la da poz veren Elon Musk'ın neşeli yüz ifadeleri de kameralara yansıdı.
2: Küresel piyasalarda gündem Pekin'deki ABD-Çin zirvesi. Trump ve Xi görüşmeleri, yapılan açıklamaları hep yakından takip ediliyor. Piyasalarda iyimserlik hakim.
4: Küresel piyasalarda tek gündem Trump-Xi görüşmesi. Piyasalarda dikkatler Amerika Birleşik Devletleri için görüşmesinden çıkacak sonuçlara çevrildi. Liderler görüşmeler çerçevesinde pozitif mesajlar verdi. Piyasalarda da iyimserlik hakim.
6: En olası taraf sınırlı bir olumlu sonuç elde edilmesi. Yani ticaret noktası bir ateşkes süresinin uzatılması, işte ABD'nin Boeing gibi tarım ürünleri gibi taleplerine Çin tarafının cevap vermesi, hassas olan ürünlerde bazı tarife indirimlerinin tekrar gündeme gelmesi, yani Board of Trade diye ifade edilen bu hani birlikte karşılıklı ticareti sürdürebilme anlayışının devam etmesi hususunda çeşitli adımlar beklenebilir. Bu en olumlu senaryo bu.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a ülkedeki önemli teknoloji şirketlerinin CEO'ları da eşlik ediyor. Bu durum teknoloji şirketlerinde yükselişe neden oldu. İddialara göre Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 10 Çinli firmaya Nvidia'nın en güçlü ikinci yapay zeka yongası olan E200'ü satın alma izni verdi. Bu haberle birlikte Nvidia hisseleri %3'e yakın yükseldi. Çin'in uçak alımı yapacağı beklentileriyle Boeing hisseleri de %2 arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde S&P %0,6 yükselişte rekor seviyeden kapandı. Teknoloji endeksi Nasdaq ise %1 yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin liderleri arasında düzenlenen zirve sırasında Asya borsaları hafif yükselişler ve düşüşler arasında gidip geldi. Petrol fiyatları yatay seyrediyor. Altın tarafında ise yükseliş hakim. Altının ons fiyatı 4700 dolarda seviyelerdi. İçeride gram altın ise 6800 lirayı geçti.
2: İran yönetimi çarşamba gecesinden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30'dan fazla geminin geçişine izin verdi. Gemilerin Çin'e ait olduğu da belirtildi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Taslim'e göre Tahran yönetiminin belirlediği protokoller çerçevesinde bir grup Çin gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildi. Talebin Pekin yönetiminden geldiği belirtiliyor. Yine İran'ın Fars haber ajansı ise benzer bilgiyi paylaştı. Gemi sayısının 30'dan fazla olduğu aktarıldı burada da. Ancak tüm gemilerin Çin'e ait olduğuna ilişkin ayrıntı verilmedi. Gemilerin hangi körfez ülkesinden kalktığı da paylaşılmadı. Kararın Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin lideri Xi Jinping'le görüştüğü döneme denk gelmesi de dikkat çekti. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Körfez'de yeni bir güvenlik mimarisine yönelik tartışmalar sürüyor. Suudi Arabistan'ın soğuk savaşta gerilimi dindiren Helsinki sürecini model alarak İran'la bir saldırmazlık paktı fikrine gündeme getirdiği iddia edildi.
7: Suudi Arabistan'ın bölge ülkeleri ve İran arasında saldırmazlık anlaşması fikrini ortaya attığı iddia edildi. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Riyad yönetimi 1970'li yıllarda Soğuk Savaş'ta ABD Avrupa ile Sovyetler Birliği arasındaki gerilimi dindiren bir modeli gündeme getirdi. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde Suudi Arabistan'ın 1975'te imzalanan güvenlik ve ekonomik işbirliğini teşvik eden Helsinki Nihai Senedini ya da bir diğer ismiyle Helsinki sürecini potansiyel bir model olarak gördüğü aktarıldı. Soğuk Savaş'ta Doğu ve Batı bloklarını bir araya getiren Helsinki süreciyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in de temelleri atılmıştı. Körfez ülkelerinde ABD'nin savaş için bölgeye konuşlandırdığı ilave askeri varlığını çekmesinin ardından karşılarında daha şahin bir İran bulacaklarına dair endişe hakim. Avrupa Birliği ve birçok Avrupa başkentinin de desteklediği bu saldırmazlık paktı fikri Tahran'a saldırıya uğramayacağı garantisini vererek gerilimi kalıcı olarak düşürmeyi amaçlıyor. Riyad, savaş sonrası zayıflamış olsa da hala tehdit potansiyeli taşıdığını düşündüğü İran'la ilişkilerini bu yolla rayına oturtmayı hedefliyor. Ancak planın önünde ciddi engeller de bulunuyor. İsrail'in içinde yer almadığı bir anlaşmanın başarısı tartışma konusu. Haberde İran ve İsrail'i aynı masaya oturtmanın imkansızlığına da dikkat çekildi. Körfez'in iki önemli aktörü Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan vizyon ayrılığı ise planın önündeki bir başka engel. Suudi Arabistan ise bu süreçte Pakistan, Türkiye ve Mısır'la ilişkilerini derinleştiriyor. Pakistan Savunma Bakanı hafta başında Suudilerle imzaladıkları savunma paktına Katar ve Türkiye'nin de katılması yönünde öneride bulunmuştu. Son gelişmeler bölgede ABD dışı yeni bir ekonomik ve askeri düzenin ilk sinyallerini veriyor.
2: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik saldırılara katıldığının ortaya çıktığını söyledi. Arakçı, Abu Dhabi yönetimini İsrail'le ilişkilerini tekrar gözden geçirmeye çağırdı. Arakçı açıklamalarını Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısında yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarına katıldığını belirten Arakçı, saldırılar başladığında kınamaktan bile kaçındılar dedi. İranlı bakan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da savaş sırasında Abu Dhabi'ye seyahat ettiğine yönelik haberleri hatırlattı. İsrail'le olan ittifakın Birleşik Arap Emirlikleri'ni korumadığını söyledi. Abu Dhabi yönetimine İran'a yönelik politikalarını gözden geçirmeyi tavsiye ediyorum açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan basınında Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalesinde küresel sistemin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsrail'e sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı, insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyorlar dedi.
8: Küresel sistem ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kazakistan'ın Kazinform haber ajansı için Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme alan Erdoğan, uluslararası sistemin reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.
9: Küresel sistem, çatışmacı jeopolitik rekabetin getirdiği yeni asimetrik riskler, enerji arz güvenliğinde yaşanan kırılmalar ve buna bağlı finansal dalgalanmalar karşısında ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. İşte tüm bu sınamalar uzun zamandır vurguladığımız üzere mevcut uluslararası sistemin ve küresel yönetişim mekanizmalarının yetersizliğini ve reform ihtiyacını apaçık ortaya koymaktadır.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası düzen erozyona uğradı ifadesini de kullandı.
9: Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz.
8: ABD, İsrail ile İran arasındaki krizde Gazze'deki kırılgan ateşkes sürecini hatırlattı. Bölgemizin hem siyasi hem de enerji güvenliği ve arz sorunları gibi ekonomik düzlemde sınanıyor, dedi. Cumhurbaşkanı, bölgesel anlaşmazlıkların öncelikle bölge ülkelerinin kurumsal inisiyatifleriyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz, değerlendirmesinde bulundu.
2: İsrail'e aşırı sağcı bakanın Mescid-i Aksa baskınına Ankara'dan sert tepki var. Yapılan açıklamalarda kutsal mekanlara saldırının kabul edilemeyeceği vurgulandı. Uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesinin gerektiği de ifade edildi.
4: İsrail'in Necef ve Celine Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasser Dauf'un Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümü öncesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Ankara'da sert tepki var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik barbarlık ifadesini kullandı.
10: Netanyahu hükümetinin üyeleri insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur.
4: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da bu provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. Uluslararası toplum kutsal mekanlara yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da baskını kınadığını söyledi.
11: Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsüyle Filistin halkının meşru haklarını içe sayan bu anlayış kabul edilemez.
2: Ekonomideki gelişmelere de bakalım. Savaş sonrası artan petrol fiyatı enflasyonu yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yıl sonu için hem ara hedefini hem de tahminini artırdı. Merkez Başkanı Fatih Karahan enflasyonu hala bir numaralı sorun olarak gördüklerini söyledi.
12: Ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
4: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Bankanın bu yıl sonu için enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. Daha önceki toplantılarda enflasyon tahmin aralığı açıklanıyordu. Aralık %15-21 olarak belirlenmişti. Bu toplantıda tek bir tahmin rakamı açıklandı.
12: Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok Merkez Bankası'nın iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
4: Merkez Bankası yıl sonu petrol tahmini fiyatını 60,9 dolardan 89,4 dolara yükseltti. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini ise %11'den %19'a revize edildi.
12: Enflasyon hala oldukça yüksek, çok daha düşük seviyelere gelmesi oldukça önemli. Enflasyonun maliyeti birçok kanaldan ekonomimizi etkiliyor. hala bir numaralı sorun olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda kararlılığımız kesinlikle değişmedi.
2: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını da sundu. Yalım'ın ek ifadesi mutlak mutlan davasını gören İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Özgür Özel'den tüm bu gelişmelere ve CHP'ye yönelik soruşturmalara tepki var.
8: CHP Genel Başkanı Özgür Özel devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Bir Gün gazetesine konuşan Özel, soruşturmalarda nihai amaç benim belimi kırmak ifadesini de kullandı. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu söyleyen Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Bu arada Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan birlik mesajı paylaşması dikkat çekti. Ortak mesajda birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz denildi. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi de tartışmaların odağında. Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını da sundu. O yazışmada Özel'in yazdığı iddia edilen sağlam bir paket olarak benim mavi valizin içine koyuver ifadesi yer aldı. CHP'den o iddiaya yanıt var.
13: Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur.
8: Kamuoyunda mutlak mutlan davası olarak bilinen CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davada da yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP lideri Özgür Özel'in soruşturmalarla ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Kimse çıkıp iftira diye bağırmasın, ihbarcı da itirafçı da CHP'li dedi. Acar, sizin değişim dediğiniz meğer poşetlerin el değiştirmesi, paraların valizlere sığdırılmasıymış. Ortada sıradan bir iddia yok, kendi belediye başkanınızın itirafları, yargı dosyasına giren yazışmalar ve telefon kayıtları var, ifadelerine yer verdi. Özel'in haraç düzeni kurup herkesi kendisine bağladığını da öne süren Acar, bu saatten sonra Özgür Özel'e düşen tek şey millete ahlak dersi vermeye bırakıp o mavi valizin hesabını vermektir, dedi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen, aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada 4 kişi hakkında tahliye kararı çıktı. Mütalada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar, davanın bir numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş için de 280 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşması 15 Haziran'da.
14: Yani ben bile özel poz vermeye gelmemişim ki buraya.
8: Örgüt elebaşı olmakla suçlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş için 280, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için de 234 yıla kadar hapis cezası istendi. Kamuoyunda Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması olarak bilinen 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcı esasa ilişkin talebini mahkemeye sundu. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak. Duruşma savcısı tarafından hazırlanan 104 sayfalık mütalada Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri olduğu ifade edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, sahtecilik gibi suçları işlediği ileri sürüldü. Mütalada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise etkin pişmanlık oldu. Aktaş'la birlikte Bakir Nugay'ın soruşturma aşamasındaki itirafları nedeniyle verilecek cezada indirim yapılması istendi. Tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın örgüt üyeliğinden beraatı istendi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama, haksız mal edinme gibi suçları ise işlediği ileri sürüldü. Savcı diğer belediye başkanları için de rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından ceza istedi.
7: Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin için 4 yıldan 12 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer için 2 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara içinse 12 yıla kadar hapis talep edildi.
8: Savcı 11 tutuklu sanıktan 4'ünün tahliyesini de talep etti. Belediye başkanlarının tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkeme heyeti 4 kişinin tahliyesine, aralarında 3 belediye başkanının olduğu 7 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıklar mütalaya ilişkin son savunmalarını yapacak.
2: Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı verilen 60 kişiden 23'ü de gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde ise toprağa gömülü bir gizli oda bulundu. 9 gümrük kaçağı koyun madenciliği cihazı ele geçirildi.
7: Şüphelilerin yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları öne sürülüyordu. Yasa dışı geliri kripto varlık hesaplarına aktardıkları iddia ediliyordu. Eskişehir'deki operasyon sırasında bulunan gizli odada kripto para madenciliği cihazları ele geçirildi.
15: Süreç belli, bir soruşturma süreci olacak. Bu süreçte arkadaşlarımızın bütün haklarının gözaltına alınması dahil bu haklarının düzgün olarak takip edeceğiz ve verilmesini talep ediyoruz.
7: Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil 23 şüpheli yakalandı. Özel Kalem'in Keskin Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda bahçenin altına gizlenmiş gömülü halde bir oda bulundu. Odada gümrük kaçağı olduğu belirtilen 9 kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
2: MHP'de Malatya İl Başkanlığı da feshedildi ve yerine yeni atama yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, tüzükten alınan yetki çerçevesinde Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül'ün atandığını duyurdu. MHP'de daha önce de İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Gaziantep'in aralarında olduğu 11 il başkanı görevden alınmıştı. Malatya atama yapılan 12. il oldu. Koç ailesi başkent Ankara'da CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret etti. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Koç ailesi genel başkanları Koç topluluğunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe davet etti. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik operasyon vardı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 200 kişiden 128'i yakalandı. Şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var.
4: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Türkiye çapında büyük bir operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
16: Yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusuna kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Tamamen bunu bataklığı kurutmak istiyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızla MASAK raporları, emniyet, jandarma, kolluk görevlileriyle birlikte güzel çalışmalar yapıyorlar. Söz konusu bahisi de bitirip kamu kaynaklarına aktarıyorlar.
4: Soruşturmayı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Buna göre dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç geliri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden aklanıyordu. Özel yazılım altyapıları kuran suç örgütü yasa dışı bahis sitelerinde finansal altyapı sağlıyordu. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgüt uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğindeydi. Bazı özel bankaların yöneticileri de işin içindeydi. Onlar da şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerini etkisiz hale getiriyordu. Soruşturmada 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21'inde operasyon gerçekleştirildi. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat da var. 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum tedbiri uygulandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyuldu. 8500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
2: Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 288 kişi gözaltına alındı. 2000'i aşkın polis, özel harekat ekipleri, dronlar ve narkotik köpeklerinin katıldığı operasyonun hedefinde ise sokak satıcıları vardı. 23 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 402 şüpheliden 288'i gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık, yaralama, yağma ve çeşitli şiddet suçlarıyla da bağlantılı olduğu belirlendi. İstanbul Büyükçekmece'de 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i bıçaklayarak ölümüne neden oldu. İki saldırgan tutuklandı. Saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.
17: Saldırganlardan birisi önce üstüne yürüdü, diğeri ise Abdülbaki'nin arkasından yaklaşarak defalarca bıçakladı. Büyükçekmece'de ölenin de öldürenin de çocuk olduğu olayın güvenlik kameralarından elde edilen görüntüsü ortaya çıktı. 10 Mayıs'ta Anneler Günü'nde Şehit Sadık Bezer Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel ve arkadaşı bıçaklı saldırıya uğradı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde saldırganlardan birinin Demirel'i arkasından defalarca bıçakladığı görüldü. Yaralılardan birisi çevrede bulunan bir siteye girerek yardım istedi. Diğeri ise parkın yakınındaki markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Demirel ve arkadaşını hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahaleler 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i hayatta tutmaya yetmedi. Polis yaşları 16 ve 17 olan iki saldırganı yakaladı. Hayatını kaybeden Abdülbaki Demirel'in babası Cevdet Demirel, saldırganların oğlundan sigara istediğini, hayır cevabını alınca da 17 kere bıçakladığını belirtti.
18: Ya masum insanları öldürdü yani, şimdi bizim suçumuz ne? 17 sene, 16 sene ben bakıyorum çocuğu yetiştiriyorum, kör kuşuna gidiyor.
17: Emniyetteki işlemlerin ardından iki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: İstanbul Üsküdar'da haraç almak istediği yeri kundaklayan şüpheli kendisini de yaktı. Olayın ardından iki şüpheli tutuklandı.
8: Haraç istedi. Parayı alamayınca iş yerini kundakladı, sonunda kendisini yaktı. Olay 3 Mayıs'ta İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Cadde üzerinde yer alan dükkanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye iş yerinde yoğun benzin kokusu tespit etti. Polis ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemesinde gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen bir kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra iş yerini kundakladığını belirledi. Şüphelinin iş yerini kundaklarken kendi montunu tutuşturdu ve olay yerinden koşarak uzaklaştığı da görüntülere yansıdı.
19: Polis, başka bir yıldız at, polis.
8: Olayın ardından iki şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Zanlılar tutuklandı.
2: Konut satışları Nisan'da 126 bin adede çıktı. Yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı böylece. Savaşa ve sıkı faiz ortamına rağmen kredili satışlarda da artış var.
4: Konut satışı Nisan'da yükselişe geçti. Yılın en yüksek satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay 126.808 adet konut satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %2,6'lık, bir önceki aya göre ise %11'lik artış oldu. Savaş sonrası faiz indirimlerine ara verildi. Kredi piyasası sıkıştı. Buna rağmen kredi kullanımında artış sürüyor. Kredili satışlar Nisan'da yıllık %40,5 artışla 25.771 adede çıktı. Kredili satışın tüm satışlardaki payı %20,3 olarak belirlendi. Rakamlar savaşa rağmen İranlıların Türkiye'den konut alımına yönelmediğini ortaya koydu. İranlılar Türkiye'den Ocak ayında 118, Şubat ayında 131, Mart ayında 130 adet konut satın almıştı. Nisan ayında alım adetleri 100'e indi.

0: Orman yangını uyarısında bulundu. En ufak bir ihmalin geniş alanlara zarar verdiğini söyledi. Ormanlık alanlarda dikkatli olunması çağrısı yaptı.
1: Bir izmarit, bir cam parçası, kontrolsüz bırakılan küçük bir ateş binlerce hektarı, binlerce canlıyı yaşam alanında yok ediyor. Ve burada basın mensuplarımıza ayrıca büyük görevler düşüyor.
0: Aslan Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde fidan dikim töreninde konuştu. Etkinlikte kamu kurumları ve medya çalışanları adına 300 fidan dikildi. Aslan medya sektörünün ve çalışanlarının yangınla mücadeledeki önemini anlattı.
1: Biz dumanın içinde kaldık. Onlar o dumanın içinden hakikati taşıdılar. İşte bugün burada o yol arkadaşlığını bir nişanesi olarak bir hatıra ormanı oluşturuyoruz.
0: Törene Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin de katıldı.
2: Özellikle orman yangınları gibi hassas süreçlerde yapılan bilinçlendirici yayınların vatandaşlarımızın dikkatini arttırarak birçok felaketin önlenmesine katkı sunduğunu hepimiz yakinen görüyoruz. Bugün diktiğimiz her fidan da işte bu ortak sorumluluğun bir sembolüdür.
3: Bahar döneminde bolca yağan yağmur sadece toprağa, barajlara değil ormanlara da yaradı. Nem artınca da geçen senenin bu dönemine göre daha az yangın çıktı. NTV'den Yağız Şenkal Antalya'ya gitti. 3 sene önce kül olan ormanlık alanı gezdi ve doğanın kendini nasıl yenilemeye başladığına şahit oldu.
4: Acil kim varsa yardıma gelsin. Arkadaşlar, acil ekip lazım.
5: Ormanda bir anda alevler yükseldi. 6 gün boyunca söndürülemedi.
6: Ya hadi çabuk olun ya, çabuk koş verin. Bak kaçıracağız, acele edin.
7: Burası Antalya Kemer. 23 Temmuz 2023'te. Burada yaklaşık 400 hektar yani 600 futbol sahasına denk bir alan yandı. O dönem burası göz alabildiğine kapkaraydı. Şimdi aradan 3 sene geçti ve işte o kapkara arazi tekrar yeşile dönmeye başladı.
5: Bölge yanan ağaçlardan temizlendi. Kurtarılanlar zamana bırakıldı. Tohumlandırma çalışması yapıldı. Ama en önemlisi doğal yapı korundu. Böylece tabiat kendini yenilemeye başladı.
7: Binlerce kızılçam ağacı burada yok oldu. Fakat kızılçam kozalaklarının çok ilginç bir özelliği var. Yangın anında kendini kapatmayı başarabiliyor ve aradan belli bir süre geçtikten sonra o kozalaklar açılıyor, içindeki tohumlar da yeşermeye başlıyor. İşte burada yangında hasar görmüş ve kesilmiş bir kızılçam kütüğünü görüyoruz. Hemen yanındaysa onun torunu diyebileceğimiz işte bu kozalaklardan çıkan tohumlarla tekrar yeşeren bir kızılçam var. Yani burada hayat aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekrar başladı.
5: Türkiye bahar aylarında uzun zamandır görmediği kadar yağış aldı. Bunun yangınlara karşı olumlu bir etkisi var.
8: Bu yıl mesela 16 yangınımız oldu. Geçen yıl bu 30 civarındaydı. Yani geçen yıla göre ciddi manada bir azalma var. Bu yağışların etkisiyle şu ana kadar yangınlarımızda azalma var. Onu söyleyebilirim.
9: Bu ama çok hızlı değişebilen bir durum mudur?
8: Tabii ki. Rüzgar çok ciddi bir etken. Yağışlı bir sezondan sonra bir hafta poyraz estiğinde o nemi tamamen götürebiliyor. Dolayısıyla bu konuda çok kesin konuşmak da doğru değil.
5: Kuraklık beraberinde orman yangınlarını da getiriyor. Geçen sene yangınların çok da alışık olunmadığı üzere Bursa, Bilecik, Karabük'te görülmesinin nedeni aslında kuraklık haritasında gizli.
8: Yağışın bize mutlaka faydası olacaktır. Şöyle ki 2025 yılı yangınlarında Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde ağırlıklı olarak yangınlarımız oldu. Bir önceki yılın çok kurak geçtiğini görmekteyiz. Keza 2021 yılı yangınlarında da bir önceki yıl yani 2020 yılı çok kurak geçtiği için bir sonraki yıla bu olumsuz manada sirayet etti. Dolayısıyla bize bunun çok olumlu etki edeceğini düşünüyoruz. Fakat dezavantajı var. Yağışla beraber tabii ki otlar daha fazla boylanacak. Açıklık alandaki yangınlar artacağını öngörmekteyiz. Tabii bunlar da ormana da bir şekilde sirayet ediyor. Ama genel manada ben olumlu etki edeceğini düşünüyorum.
3: İlk mektubunu Mehmetçi'ye yazan öğrencilere askerlerden yanıt geldi. Ankara Çubuk'taki 22 ilkokulu öğrencisi ilk mektuplarını askerlerden aldı.
10: Çok güzel.

0: ve sen çok güçlüsün. Yazdığın mektup için teşekkür ederim. Ben de hayatımda ilk defa mektup yazdım.
1: İlk mektuplarını Mehmetçi'ye yazdılar. O satırlarda karşılıksız kalmadı. Milli Savunma ile Milli Eğitim Bakanlıkları işbirliğinde hayata geçirilen ilk mektubum Mehmetçiğe projesi kapsamında bu kez askerler öğrencilere cevap yazdı.
2: Şehit Selahattin Şişman İlkokulu 1. sınıf öğrencileri hayatlarında ilk kez mektup aldı. Ancak bu mektup diğerlerinden biraz farklı. Aylar önce okuma yazmayı öğrendiklerinde Mehmetçiğe yazdığı mektuplara bu sefer askerlerden yanıt geldi.
3: Askerlerimin mektubunu okuyunca çok mutlu oldum.
4: Ben bir daha mektup yazmak istiyorum.
5: Orada vatanı korudukları için teşekkür edeceğim.
6: Bu benim aldığım ilk mektup.
2: Peki sana nasıl hissettirdi?
6: Çok iyi hissettirdi.
7: Asker abilerimiz çok mutlu oldu. Her biri hepinizin gözlerinden öpüyor.
1: Projenin amacı milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesiyle, vatan ve millet sevgisiyle yurt savunması konularında öğrencilerde farkındalık oluşturmak.
2: Bu mektup sana kimden geldi?
6: Asker abiden.
2: Mektup almak sana nasıl hissettirdi?
6: Mutlu.
2: Başka?
6: Heyecanlı.
1: Mektuplar teslim edilmeden önce Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı okul bahçesinde öğrencilere konser verdi.
8: İstanbul'da annesi alışveriş yaparken yanından kaçan özel gereksinimli bir çocuk otobüse binip dakikalarca dolaştı. 7 yaşındaki çocuğun kaybolduğunu YTT şoförü fark edip ailesine teslim edilmesini sağladı.
9: Hadi inşallah şoför olacaksın ileride.
10: Annesinin yanından kaçtı, otobüse atladı. 7 yaşındaki çocuk otobüsle gezerken onun kaybolduğunu YTT şoförü fark etti. Otobüsü park etmek için direksiyonda olduğu sırada da yolculardan çocuğa göz kulak olmalarını istedi.
9: Çocuğu tutup kurban olayım. Çocuğun sorumlusu bizeyle sizdedir. Ha bak size söyleyeyim.
10: İETT şoförü Veysi Karataş, otobüsleri çok seven özel gereksinimli çocuğu oyalamak için bir süre düğmelerle oynamasına da izin verdi. O anları otobüsün güvenlik kamerası kaydetti.
11: Üç bayan yanlarında bir tane çocukla, o da arabaya atlayıp bindi. Dedim hanımefendi bu çocuk sizinle binmiş. Dedi ki çocuk doğrudur bizimle bindi ama çocuk bizim değildi dedi. Çocuk hiperaktif bir çocuktu. Çocuğun özel olduğunu anladım. Kollarında sevgi izi var mı diye kollarına kontrol ettim. Kollarında sevgi izi yoktu. Cebinde bir tane akıllı saat çıktı.
12: Üzerinde akıllı saat var eşofmanının cebinde. Direkt aradım o saati. Dediler çocuğunuz yanımızda otobüsün içerisinde. Dışarıda çıktığımız anda bırakıp kaçıp otobüse binme isteği var. Otizmli olduğu için bu tür takıntıları veya rutinlerini devam ettirmek istiyorlar.
10: İETT'den yapılan açıklamada şoförün duyarlılığı için ödüllendirileceği belirtildi.
8: Kocaeli'de 3 yaşındaki serebral palsi hastası Lina Yalçınkaya'nın yürüyebilmesi için yoğun bir fizik tedaviye ihtiyacı var. Ancak aile maddi olarak bunu karşılayamıyor. Baba Sadık Yalçınkaya da kızına kendince bir çözüm buldu, su borusundan yürüyüş barı yaptı.
13: Aferin sana.
14: Fizik tedavi masrafını karşılayamadı, kızına su borularından yürüyüş barı yaptı.
15: Çocuğum için yürüsün diye bunu yaptım. Bahçede, evde, gol kırıla dışarıda, parka. Şimdi parka, mesela parka getiremiyorum. Şimdi çok istiyor, bazen getiriyorum. Çünkü niye? Çocuklar koşuyor. Baba, abi. Peşlerine koşacakmış. Ben de koşacağım diyor. Bu sefer siz duygusal olarak yıkılıyorsunuz.
14: Kocaeli'de yaşayan Nuray ve Sadık Yalçınkaya çiftinin kızları Nina 3 yaşında. Prematüre doğan Nina 13 gün yoğun bakımda kaldı. Aile ilerleyen süreçte kızlarının vücudunda kasılmalar olduğunu fark etti. 9 aylıkken çocuk nöroloji uzmanına götürülen Dina'nın beyninde hasar olduğu anlaşıldı. Yoğun bakımda 2 kez beyin kanaması geçirmişti. Tetkikler sonucu serebral palsi teşhisi koyuldu.
16: Ya babaya geç eder diyeceğim.
15: Hadi yürü.
14: Dina'nın yürüyebilmesi için yoğun bir fizik tedaviye ihtiyacı var. Baba Sadık Yalçınkaya maddi olarak bunu karşılayamadığı için su borularından kızına yürüyüş barı yaptı.
16: Mesela şu an düşündüğümüz bir tedavi var. Eksozom tedavisi. Bunu da İstanbul'da bir hastaneden fiyat aldım. Lina için 8 kür öneriyorlar. 8 kürün maliyeti de 2 milyon 850. Bunun için de valilik kampanyasının çıkması gerekiyor.
14: Beyin kanamasının kendilerinden gizlendiğini öne süren aile özel hastane hakkında dava açtı. Yargı süreci devam ediyor.
8: Engelliler Haftası kapsamında İstanbul Beyoğlu'nda sahne alan engelli bireyler Ali Baba ve Kırk Haramiler oyununu sergiledi. İlk kez sahneye çıkarak da performanslarıyla büyük beğeni topladılar.
13: Allah Allah!
17: Buna ne de iki kese altın verecektirmiş.
13: Allah Allah!
14: Aynarca çalıştılar, ilk defa sahneye çıktılar. Sahne performansları hem büyüledi hem de duygulandırdı.
18: Çok iyiydi, başarılı bir şekilde tamamladık. Çok güzel bir duyguydu. Ben zaten keyifle yapıyorum bunları.
14: Engelsiz tiyatro projesiyle bir araya gelen 20 özel gereksinimli birey, drama, diksiyon ve beden dili gibi eğitimlerden sonra Ali Baba ve Kırk Haramiler tiyatro oyununu sergilemek için İstanbul Beyoğlu'nda sahneye çıktı. İlk gösterim seyircilerden tam not aldı.
19: Hayatımda izlediğim en güzel tiyatroydu, öyle söyleyeyim size. Duygusu o kadar güzel geçti ki oynayanların eline, yüreğine, ağzına sağlık.
20: Anne! Çök!
14: Aydiner'de duygu dolu anlar yaşadı.
21: Onunla gurur duyuyorum her zaman. O bizim bebeğimiz, beleğimiz.
14: Engelsiz tiyatro projesiyle özel bireylerin toplumsal hayata aktif katılımlarının sağlanması hedefleniyor.
8: ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi arasında gerçekleşen zirve NTV'de Yakın Plan programında değerlendirildi. Ve bununla da noktayı koyacağız. Saat başında görüşmek dileğiyle.
22: Dünyanın içinden geçtiği bu hakikaten derin belirsizlik ve öngörülemezlik ortamında tarafları da kim hangi kuvvetle, güçle masaya geldi ve ne almayı umut ediyorlardı açısından değerlendirebilmek için zirvenin tamamlanmasını bir görmemiz lazım. Çünkü bugün ilk gün, siyasi mesajların yoğun olarak verildiği bir gün. Yarın ticaret ayağı devreye girecek ve orada da liderlerin açıklamaları olacak. Bir genel anlamını koyabiliriz. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın son dönemde bu İran'da içinden çıkılamaz bir müzakere ortamında oraya gitmiş olması ve umut ettiği barışın bir türlü sağlanamamış olması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam ediyor olması, bunun başta kendi tüketicisi, vatandaşlarına ekonomik etkilerinin giderek arttığı bir ortamda olması Amerikan Başkanı açısından bu ziyarette tabii biraz daha pozisyonunun zayıf olduğunu aslında ortaya koyuyor. İlk gün verilen mesajlarda da açıkçası çok olağanüstü övgüsel bir ifadeler kullanması var her iki taraftan da. Ama Çin tarafı daha müzakerelerin yani ilk haberleri akmaya başladığı anda yapmış olduğu bir açıklamayla Çin haber ajansına Tayvan konusunu öne çıkarttıklarını ortaya koydu ve eğer bu durumun iyi yönetilmemesi durumunda Amerika ve Çin'in bir çatışma ortamına girebileceklerini söyledi.
10: Peki neden bu mesajı hemen ilk etapta verme gereği hissetti Çin?
22: Bu Çin'in herhalde buradaki bir diplomatik tercihi. Yani bu görüşmelerin perspektifinin sadece böyle sembolik karşılıklı hani iyi niyet işbirliği mesajlarıyla sınırlı olmayacağını, ortada çok büyük bir jeopolitik mesele olduğunu ve bu jeopolitik meselenin Çin açısından kırmızı bir çizgi oluşturduğunu ilk etaptan vurgulamak için bence bunu hemen söyledi.
10: Şöyle de anlamlandırılabilir mi? Yani Tayvan benim kırmızı çizgim. Eğer benden bir şey almak istiyorsan bu sulara girme mesajını ilk etapta vermek mi?
22: Şimdi tabii bunu şuna oturtmak gerekiyor. Doğru. Bunu şuna oturtmak gerekiyor. Çin tabii artık eskisi gibi sadece hani ticari gücü, üretimden kaynaklanan gücü, teknolojik ilerlemeyi de sağladığı o kendisinin uluslararası yerini jeopolitik konularla, bölgesel konularla da tahkim etme arayışında. Hani burada zaten Xi Jinping'in Trump'a söylediği dünyadaki en önemli ikili ilişki Amerika ve Çin arasında ifadesi şunu söylüyor. Biz dünyanın iki en büyük devletiyiz. Artık Rusya veya geçmiş dönemde Sovyetler Amerika'nın o kurduğu denge bitti. Amerika artık bu dengeyi Çin'le kurmak zorunda. Hmm. Ve benim burada çok önemli bir jeopolitik meselem var. Tayvan meselesi. Seninle her şeyi konuşacağım. Ticaret konuşacağım. Büyük bir heyetle gelmişsin. Ben de belki senden alışveriş yapmaya devam edeceğim. Karşılıklı bağımlılık devam edecek. Ama benim yerimi, benim konumumu iyi anlayın demek mesajı istiyor şeyde. Trump da bunu aslında gördüğünü yine açıklamasında söylüyor. Yani Türkiye, Çin-Amerika ilişkilerinin İngilizce tabirle consequential, yani sonuçlar üreten bir, önemli ve sonuçlar üreten bir ilişki biçimi olduğunu söyleyerek aslında Trump da bu ilişkinin değerini görüyor ve karşısına Çin'e bu şeyini açmış oluyor.
0: Peki. Benim gördüğüm iki tarafta tansiyonu düşürmekten yana bir pozisyon almışlar. Yani gerilimi arttırmak, daha fazla krizi, dünyadaki mevcut krizi yeni bir şey eklemek niyetinde değiller. Daha fazla tansiyon düşürmekten yana, her ne kadar Trump daha fazla iltifatkar, efendim övgülerle dolu konuşsa da Çin'in klasik ciddiyetiyle bile olsa o da Amerika'ya verdiği önemi, değeri, kıymeti de belirtmiş oldu. Ben Çin'in meşhur geleneksel stratejik sabır politikasının bir yansımasını görüyorum bu görüşmelerde. Aslında ikisinin arasındaki rekabet ciddi. Öyle Amerika'yı sen büyük yap, ben de Çin'i büyük yapayım, bir arada çalışalım, bunun gerçekçi bir tarafı olmadığını Çin de biliyor.
3: Yani samimi değil mi verilen mesajlar?
0: Hani diplomatik diyelim.
3: Peki.
0: Samimi değil demeyelim ama diplomatik. Çin bunu Amerika'nın zayıfladığını, daha da zayıfladığını, biraz daha zayıfladığını o meşhur stratejik sabırla bekleyecek ve Amerika'nın tamamen zayıfladığını gördüğünde tırnaklarını çıkaracaktır bana göre. Bunun için de İran mesela beklenildiği kadar bir kriz maddesi olmadı bu görüşmelerde, en azından görüntülerde. Çin İran'ı büyük bir tartışma maddesi yapmayacaktır kendisi açısından, Amerika ile ilişkileri açısından. Öyle de oldu. Tayvan meselesi aslında bizim Kıbrıs meselesine benziyor Çin açısından. Yani biz ne kadar hassassak, Kıbrıs konusu bizim için ne kadar duygusal bir tarafı da varsa, Tayvan onlar için böyle. O nedenle belki sorduğunuz soruya ekleme yapmış olayım. Her fırsatta bunu dile getirirler yani bir şekilde. Ama şuna dikkati çekmek isterim. Her iki tarafın yapmış olduğu açıklamalar birbirlerinden farklı. Amerika'nın yapmış olduğu açıklamada İran biraz daha önde, Hürmüz daha fazla önde. Bizimle işbirliği yapacak, İran'a destek vermeyecek gibi, nükleer konusunda anlaştık gibi birçok şeyler varsa da Çin'in açıklamasında da kendi önceliği var. Ama oradaki cümleleri ben biraz sert buldum Tayvan konusundaki. Yani Tayvan'a silah verirseniz, bu krizi sürdürürseniz ilişkimiz bozulur gibi. Biraz da meydan okuma gibi bir cümle var orada. Ama bunu Amerika veya Başkan Trump o kadar dikkate almadı. Televizyon programında da hiç üzerinde durmadı hatta. Ama Çin bu konuya böyle bakıyor. Yani onlar açısından çok duygusal bir mesele. Bence iki devlet de karşılıklı ne kazanacaklarına, sen bana ne vereceksin, ben Tayvan'la ilgilenmeyeyim. O da sen bana ne vereceksin, ben de İran'la ilgilenmeyeyim. Bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde, yani daha fazla ticaretin konuşulduğu, CEO'ları oraya boşuna götürmediler. Bu iki konu orada biraz netleşmiş olacak.
20: Biliyoruz Çin hiçbir zaman aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni azımsayan bir aktör değil. Hatta bir bakıma ziyadesiyle önemseyen bir aktör. Ama bu ziyaretin öncesinde her iki tarafın da dersinde iyi çalıştığını, belki de Çin okumalarım daha fazla olduğu için bilmiyorum ama Çin'in daha iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Burada en küçük örnek işte az önce belki sosyal medyalarda görmüşsünüzdür, bir yastık örneği var. Trump'la boyunun bile eşit olması için, o karelere eşit girmesi için Çin'in böyle bu kadar titizlikle hazırlandığını görüyoruz. Diğer taraftan sürecin ilerleyişi, toplantıların içeriği babında iki tarafın da aslında eli ziyadesiyle güçlü ve iki taraf da istediklerini açık bir şekilde belirtmiş durumda. Şimdi Trump'ın tarzı ile Xi Jinping'in tarzı birbirinden tamamen farklı. Trump ilk açılış konuşmasında, büyük salondaki konuşmada da daha coşkulu, daha kolektif, böyle daha bağlayıcı ve hem Çin Halk Cumhuriyeti'ni hem Xi Jinping'i dost ve ilişki kurulması gereken bir ülke ve aktör olarak tanımladı. Ama Xi'ye baktığında baktığımızda böyle iniş çıkışlı bir açıklama metni gördük. Yani evet, rekabet adil bir şekilde yürütülmeli. Bütün paydaşlara aslında dünyada yetecek refah var. Ama şu, bence şu iki vurgu çok önemliydi. Birincisi şuydu. Biliyorsunuz tüketitesi tuzağı diye bir tuzak var ve Xi Jinping konuşmasını bununla açtı. Dünya değişiyor ve asıl soru Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti tüketitesi tuzağına düşecek mi, düşmeyecek mi dedi. Bu aslında sadece Xi'nin o salondakileri değil tüm dünyaya sorduğu bir soru. Bu bence çok önemliydi. İkincisi de her ne kadar konuşması böyle Çin tarzı gayet soft, kazan kazan, barışçıl birleşim tarzı, barışçıl yükseliş tarzı motiflerle süslenmiş olsa da Tayvan motiflerin içinde değildi. Çünkü zaten kırmızı bir çizgi. Yani Tayvan'dan taviz vermek Çin'in kitabında hiçbir zaman olmadığı için toplantıda açıklamaların en direkt maddelerinden biri de bizzat Tayvan'dı. Burada şunu da belki bahsetmek lazım Deniz Hanım. Hı hı. Çin zaten Tayvan'la İran'ı hiçbir şekilde paralel görmüyor. Yani hiçbir şekilde Tayvan'daki duruşundan taviz verebilecek bir aktör değil. Çünkü hayati çıkarı ya da böyle core interest olarak tanımlıyor uluslararası ilişkiler terimine göre. Süreci de aslında bu şekilde ilerletiyor. Bence burada şöyle bir durum vardı. Hatırlarsınız geçen yıl Busan'da bir toplantı vardı ve o toplantıda Tayvan konusu gündeme gelmedi. Evet. Bence o toplantı artık bugünkü zirveden sonra istisna olarak tarihin bir köşesinde not edildi. Çünkü o toplantı haricinde Amerikan Başkanı ve Çin liderleri birleştiğinde Tayvan muhakkak söz konusu olmuştu. Ama Busan toplantısı hariç bütün toplantılarda Tayvan masada vardı.
3: Bunu nasıl anlamlandırmalıyız? Yani bugünkü konjonktürle biraz daha açarsanız bizim için.
20: Tabii. Yani şunu söylemek istiyorum. Muhtemelen siz de sordunuz ya niçin Çin direkt Tayvan konusunu evet. konuşmasında da tema olarak getirdi. İç işleyişi bilmiyorum ama muhtemelen Busan'da bu süreç belki de bir hızlandırılmış ya da bir atlatılmış olabilir Tayvan meselesi. Çünkü iki tarafın da konuşma metinlerinde de yoktu. Bundan mütevellit şu anda aslında masa Pekin'de kuruluyor. Buna istinaden aslında kuralları belirleyen masanın amiyane tabirle menüsünü belirleyen aktör bizzat Pekin. Bundan dolayı en direkt yoldan Tayvan meselesini gündeme getirdi. Şu da önemli. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında Tayvan'a yönelik stratejik belirsizlik politikasından kolay kolay taviz vermeyeceğini biliyoruz. Yani iki aktör arasındaki en zaten sert ve en katı hususlardan biri Tayvan meselesiydi. Xi Jinping de aslında en direkt şekilde bu konuyu gündeme getirerek hem ortamı bir nevi netleştirmiş oldu, yani gri alanda bırakmadı, hem de aslında bir sonraki günün temasını da bir nevi belirlemiş oldu.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa, İzmir boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da kısa süre yağış var. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da iki gün hava güneşli olduktan sonra cumartesi akşamı yine sağanak geliyor. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Eskişehir 19, Sivas 13, Kayseri 15 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. Manisa 24, Muğla 22, Denizli 23 derece. Cumartesi akşamı yine sağanak yağmur var. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana, Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de yağmur, Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Gaziantep'te de sağanak yağış var. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.
4: Hava durumu.
2: Engelsiz.
6: Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
7: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
6: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
7: Para dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
6: Kolları olmayan yüzücü...
23: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma sunuyorum.
6: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
24: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum.
6: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
25: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
6: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
26: Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar, saat 6, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da. Çin'in Kuşak Yol Projesi'nin önemli bir güzergahı Hazar geçişli orta koridor. Ve buradaki istikrar, enerji güvenliği küresel işbirliği için de önemli. Cumhurbaşkanı da bu başlıkta önemli enerji güvenliğine vurgular da bulundu. Astana'da ayrıca Türkiye ve Kazakistan arasında ortak drone üretim anlaşması da imzalandı.
1: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da enerji çeşitliliği vurgusu yaptı. Kazakistan'dan daha fazla petrolün dünya pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
1: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
2: Erdoğan, ülkedeki temasları kapsamında Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törende karşılandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'de baş başa görüşmede bölgesel ve uluslararası konuları ele alan Erdoğan, mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti.
1: Küresel meselelere...
2: Ziyaret sırasında iki ülke arasında farklı alanlarda 13 işbirliği anlaşması imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye ve Kazakistan'ın insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu.
3: Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
2: Tokayev imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim etti. Cumhurbaşkanı, Astana'daki temasları kapsamında Türk-Kazak İş Forumu'nda da yatırımcılara hitap etti.
1: Sürdürülebilir.
2: Erdoğan, Astana'da bulunan Yapay Zeka Teknoloji Merkezi'ne de ziyaret gerçekleştirdi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, tarihi Pekin ziyaretine ilişkin Fox News televizyonuna konuştu. Trump, Şi Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, yardımcı olmak istediğini söyledi, ifadelerini kullandı. Trump, Çin'in aşamalı olarak ticarete açılmaya hazırlandığını da söyledi. Trump, Çin'in İran'a destek göndermeme sözü verdiğini iddia etti. Çin'in İran'ı ciddi şekilde etkileyebileceğini öne sürdü. Öte yandan İran konusunda çok fazla sabırlı olmayacağının altını çizdi. İran'ın tehdidini yineledi. İran'ın uranyumu gömülebilir ama ben almak isterim diye konuştu. İran'ın uranyumunu almanın bir halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu da söyledi. Ayrıca Çin'in 200 yeni uçak sipariş ettiğini belirtti. Bu çok fazla istihdam demek. Boeing 150 tahmin ediyordu. Çin'in sipariş sayısı 200 oldu dedi. Amerikan Başkanı bununla birlikte Çin lideri Xi'nin işine odaklanmış, oyun oynamayan biri olduğunu söyledi. Ülkenin aşamalı olarak ticarete açılmaya hazırlandığını ifade etti. Çok sayıda tarım ürününü ve ciddi miktarda petrolü Amerika Birleşik Devletleri'nden alacaklarını açıkladı. Trump, Çin lideri Xi'nin kendisini başarılarından dolayı tebrik ettiğini de açıkladı. Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır dedi. İran yönetimi çarşamba gecesinden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30'dan fazla geminin geçişine izin verdi ve gemilerin Çin'e ait olduğu belirtildi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Taslim'e göre Tahran yönetiminin belirlediği protokoller çerçevesinde bir grup Çin gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildi. Talebin Pekin yönetiminden geldiği belirtiliyor. Yine İran'ın Fars haber ajansı ise benzer bilgiyi paylaştı. Gemi sayısının 30'dan fazla olduğu aktarıldı. Ancak tüm gemilerin Çin'e ait olduğuna ilişkin ayrıntı verilmedi. Gemilerin hangi körfez ülkesinden kalktığı ise paylaşılmadı. Kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin lideri Xi Jinping'le görüştüğü döneme denk gelmesi dikkat çekti. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin direktörü Havana'da Kübalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bu sürpriz görüşmeye ilişkin açıklama Küba hükümetinden geldi. Resmi açıklama Amerikan hükümetine ait bir uçağın Havana'dan ayrılmasının ardından yapıldı. Buna göre CIA direktörü John Ratcliffe liderliğindeki bir Amerikan heyeti Küba İçişleri Bakanlığı'nda görüşmelerde bulundu. Bu görüşmede Kübalı yetkililer ABD heyetine ulusal güvenlikleri için bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Reuters'a konuşan CIA yetkilisi ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba temelden değişiklikler yaparsa güvenlik ve ekonomi konularında temasa geçmeye hazırız mesajının iletildiği aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Körfez'de yeni bir güvenlik mimarisine yönelik tartışmalar sürüyor. Suudi Arabistan'ın Soğuk Savaş'ta gerilimi dindiren Helsinki sürecini model alarak İran'la bir saldırmazlık paktı fikrini gündeme getirdiği iddia edildi.
4: Suudi Arabistan'ın bölge ülkeleri ve İran arasında saldırmazlık anlaşması fikrini ortaya attığı iddia edildi. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Riyad yönetimi 1970'li yıllarda Soğuk Savaş'ta ABD Avrupa ile Sovyetler Birliği arasındaki gerilimi dindiren bir modeli gündeme getirdi. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde Suudi Arabistan'ın 1975'te imzalanan güvenlik ve ekonomik işbirliğini teşvik eden Helsinki Nihai Senedi'ni ya da bir diğer ismiyle Helsinki sürecini potansiyel bir model olarak gördüğü aktarıldı. Soğuk Savaş'ta Doğu ve Batı bloklarını bir araya getiren Helsinki süreciyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in de temelleri atılmıştı. Körfez ülkelerinde ABD'nin savaş için bölgeye konuşlandırdığı ilave askeri varlığını çekmesinin ardından karşılarında daha şahin bir İran bulacaklarına dair endişe hakim. Avrupa Birliği ve birçok Avrupa başkentinin de desteklediği bu saldırmazlık paktı fikri, Tahran'a saldırıya uğramayacağı garantisini vererek gerilimi kalıcı olarak düşürmeyi amaçlıyor. Riyad, savaş sonrası zayıflamış olsa da hala tehdit potansiyeli taşıdığını düşündüğü İran'la ilişkilerini bu yolla rayına oturtmayı hedefliyor. Ancak planın önünde ciddi engeller de bulunuyor. İsrail'in içinde yer almadığı bir anlaşmanın başarısı tartışma konusu. Haberde İran ve İsrail'i aynı masaya oturtmanın imkansızlığına da dikkat çekildi. Körfez'in iki önemli aktörü Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan vizyon ayrılığı ise planın önündeki bir başka engel. Suudi Arabistan ise bu süreçte Pakistan, Türkiye ve Mısır'la ilişkilerini derinleştiriyor. Pakistan Savunma Bakanı hafta başında Suudilerle imzaladıkları savunma paktına Katar ve Türkiye'nin de katılması yönünde öneride bulunmuştu. Son gelişmeler bölgede ABD dışı yeni bir ekonomik ve askeri düzenin ilk sinyallerini veriyor.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik saldırılara katıldığının ortaya çıktığını söyledi. Abu Dhabi yönetimini İsrail'le ilişkilerini tekrar gözden geçirmeye çağırdı. Araghchi açıklamalarını da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısında yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarına katıldığını belirten Araghchi, saldırılar başladığında kınamaktan bile kaçındılar dedi. İranlı bakan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da savaş sırasında Abu Dhabi'ye seyahat ettiğine yönelik haberleri hatırlattı. Araghchi, İsrail'de olan ittifakın Birleşik Arap Emirlikleri'ni korumadığını söyledi. Abu Dhabi yönetimine İran'a yönelik politikalarını gözden geçirmeye tavsiye ediyorum açıklamasını yaptı. İran savaşının gölgesinde kalsa da İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırıları da sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanması için yürütülen müzakerelerden sonuç çıkmadı. İsrail'in Gazze'ye topyekün yeniden savaş açmayı planladığı ancak Amerika'nın buna karşı çıktığı belirtiliyor.
2: Gazze'de Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanmaya konması için çalışmalar sürüyor. Ancak bu konuda istenilen ilerleme henüz sağlanamadı. Amerikan Axios haber sitesine göre görüşmeler Hamas'ın silahsızlanması konusunda çıkmaza girdi. Times of Israel internet gazetesine göre Hamas İran savaşı öncesinde ağır silahlarından vazgeçmeyi istekli görünüyordu. Ancak son zamanlarda tutumunu sertleştirdi. Axios'a göre Hamas İran savaşı sona ermeden radikal bir adım atmak istemiyor. Görüşmelerde çok az ilerleme sağlanabilirken İsrail, Gazze'de yeniden topyekün savaş başlatma önerisini gündeme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki barış kurduysa bu isteğe karşı çıktı. Axios'a konuşan Amerikalı yetkili, 20 maddelik barış planını uygulamak için tüm seçenekleri henüz tüketmediklerini söyledi. Savaşı yeniden başlatmanın ne Amerika'nın ne de İsrail'in çıkarına olacağını belirtti. Barış kurdu yetkilileri bunun yerine bir B planı üzerinde çalışıyor. B planına göre Amerika Birleşik Devletleri barış planını Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelerde uygulamaya koymayı istiyor. Halen Mısır'da faaliyetlerini yürüten Filistin teknokrat hükümetinin Gazze'de Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelere taşınması planlanıyor. Bu bölgelerde uluslararası istikrar gücü ve Filistin polis gücü de konuşlandırılacak. Bölgenin yeniden yapılandırılması için de çalışmalar başlayacak. İsrail, halen Gazze şeridinin yarıdan fazlasını kontrolünde tutuyor. Barış planının bu bölgelerde uygulanmaya konulması planlanıyor. Ancak bu durumun Gazze'nin fiilen bölünmesi anlamına geleceğine dikkat çekiliyor. Barış kurulundan bir yetkili, kimsenin iki Gazze istemediğini söyledi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan basınında Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalesinde küresel sistemin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsrail'e sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı, insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyorlar diye yazdı.
5: Küresel sistem ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kazinform Haber Ajansı için Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme alan Erdoğan, uluslararası sistemin reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.
6: Küresel sistem, çatışmacı jeopolitik rekabetin getirdiği yeni asimetrik riskler, enerji arz güvenliğinde yaşanan kırılmalar ve buna bağlı finansal dalgalanmalar karşısında ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. İşte tüm bu sınamalar, uzun zamandır vurguladığımız üzere mevcut uluslararası sistemin ve küresel yönetişim mekanizmalarının yetersizliğini ve reform ihtiyacını apaçık ortaya koymaktadır.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası düzen erozyona uğradı ifadesini de kullandı.
6: Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz.
5: ABD, İsrail ile İran arasındaki krizde Gazze'deki kırılgan ateşkes sürecini hatırlattı. Bölgemizin hem siyasi hem de enerji güvenliği ve arz sorunları gibi ekonomik düzlemde sınanıyor, dedi. Cumhurbaşkanı, bölgesel anlaşmazlıkların öncelikle bölge ülkelerinin kurumsal inisiyatifleriyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz, değerlendirmesinde bulundu.
0: İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosu teknik bakım ve ikmal için 10 Mayıs'tan bu yana Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Filo 54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı.
5: Sumut filosu hazırlıklarını tamamladı. Aktivistleri taşıyan tekneler Marmaris'ten Filistin'e özgürlük sloganlarıyla demir aldı.
7: Umarım ateşin sönmesine, zulmün bitmesine bir damla da olsun katkımız olur.
8: Filistin'deki Müslümanlara yardım etmek için, bu ablukayı kırmak için yola çıkıyoruz.
5: İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosu, teknik bakım ve ikmal için 10 Mayıs'tan bu yana Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Farklı ülkelerden çok sayıda aktivisti taşıyan 54 teknede 4 gün süren hazırlıklar tamamlandı. Marmaris limanında toplanan aktivistler Akdeniz üzerinden Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıktı. On beş Nisan'da İspanya'nın Barcelona şehrinden hareket eden filo, Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyor.
0: Hava koşullarına bakalım şimdi de. Bazı kentlerde şiddetli rüzgar ve sağanak etkiliydi. Çorum ve İzmir'den hortum görüntüleri geldi. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı iki köyde büyük çapta hasar oluşurken Alaca ilçesinde ise şiddetli yağış sele yol açtı. Eskişehir'de de yıldırım isabet eden bir caminin minaresi yıkıldı.
4: Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı. Hortumun vurduğu iki köyde tehlikeli anlar yaşandı.
9: Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım. Çok korktum.
4: Çorum'da şiddetli rüzgar etkiliydi. Sungurlu ilçesinde hortum oluştu. Oyaca ve Kaşnut köylerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. Çorum'un Alaca ilçesinde de sağanak etkili oldu. Cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Tarım arazileri su altında kaldı. Alaca Çorum yolu üzerindeki sanayi sitesi kavşağında ulaşım aksadı. Burası da Tokat'ın Zile ilçesi. Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi. Suyla dolan yollarda sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Rögar kapaklarının taştığı ilçede zemin katlardaki çok sayıda ev ve iş yerine su bastı. Eskişehir'de de sağanakla birlikte gök gürültüsü etkiliydi. Odunpazarı ilçesindeki bir caminin minaresine yıldırım isabet etti. Yıkılan minareden kopan beton parçaları etrafa saçıldı. Caminin çatısı ve girişinin yer aldığı ön bölümde de hasar oluştu. Bu görüntülerde İzmir'de kaydedildi. Kısa süreli dolunun etkili olduğu Menemen'de hortum oluştu. Ege Deniz açıklarında oluşan bir başka hortum da Menemen Ovası'ndan görüntülendi. Bir süre etkisini sürdüren hortum ilerleyen dakikalarda kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu. Tunceli'de de sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi. Tunceli Ovacık ve Pülmür Erzincan yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.
0: Savaş sonrası artan petrol fiyatı enflasyonu yükseltti. Merkez Bankası yıl sonu için hem ara hedefini hem de tahminini artırdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonu hala bir numaralı sorun olarak gördüklerini söyledi.
10: Ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Bankanın bu yıl sonu için enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. Daha önceki toplantılarda enflasyon tahmin aralığı açıklanıyordu. Aralık %15-21 olarak belirlenmişti. Bu toplantıda tek bir tahmin rakamı açıklandı.
10: Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok Merkez Bankası'nın iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
2: Merkez Bankası yıl sonu petrol tahmini fiyatını 60,9 dolardan 89,4 dolara yükseltti. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini ise %11'den %19'a revize edildi.
10: Enflasyon hala oldukça yüksek. Çok daha düşük seviyelere gelmesi oldukça önemli. Enflasyonun maliyeti birçok kanaldan ekonomimizi etkiliyor. Hala bir numaralı sorun olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda kararlılığımız kesinlikle değişmedi.
0: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını sundu. Yalım'ın ek ifadesi mutlak butlan davasını gören istinaf mahkemesine gönderildi. Özgür Özel'den tüm bu gelişmelere ve CHP'ye yönelik soruşturmalara tepki geldi.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Bir Gün gazetesine konuşan Özel, soruşturmalarda nihai amaç benim belimi kırmak ifadesini de kullandı. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu söyleyen Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Bu arada Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan birlik mesajı paylaşması dikkat çekti. Ortak mesajda birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz denildi. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi de tartışmaların odağında. Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını da sundu. O yazışmada Özel'in yazdığı iddia edilen sağlam bir paket olarak benim mavi valizin içine koyuver ifadesi yer aldı. CHP'den o iddiaya yanıt var.
11: Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur.
5: Kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen CHP'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davada da yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
0: CHP'den yapılan eleştirilere yanıt da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan geldi. Acar, kimse çıkıp iftira diye bağırmasın, ihbarcı da itirafçı da CHP'de dedi. Acar, sizin değişim dediğiniz meğer poşetlerin el değiştirmesi, paraların valizlere sığdırılmasıymış. Ortada sıradan bir iddia yok. Kendi belediye başkanınızın itirafları, yargı dosyasına giren yazışmalar ve telefon kayıtları var ifadelerini kullandı. Özel'in haraç düzeni kurup herkesi kendisine bağladığını öne süren Acar, bu saatten sonra Özgür Özel'e düşen tek şey millete ahlak dersi vermeye bırakıp o mavi valizin hesabını vermektir dedi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen, aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada 4 kişi hakkında tahliye kararı çıktı. Mütalada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar, davanın bir numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş için de 280 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşması da 15 Haziran'da yapılacak.
12: Yani ben bile özel poz vermeye gelmemişim ki buraya.
5: Örgüt elebaşı olmakla suçlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş için 280, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için de 234 yıla kadar hapis cezası istendi. Kamuoyunda Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması olarak bilinen 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcı esasa ilişkin talebini mahkemeye sundu. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak. Duruşma savcısı tarafından hazırlanan 104 sayfalık mütalada Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri olduğu ifade edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, sahtecilik gibi suçları işlediği ileri sürüldü. Mütalada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise etkin pişmanlık oldu. Aktaş'la birlikte Bakir Nugay'ın soruşturma aşamasındaki itirafları nedeniyle verilecek cezada indirim yapılması istendi. Tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın örgüt üyeliğinden beraatı istendi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama, haksız mal edinme gibi suçları ise işlediği ileri sürüldü. Savcı diğer belediye başkanları için de rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından ceza istedi.
13: Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin için 4 yıldan 12 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer için 2 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara içinse 12 yıla kadar hapis talep edildi.
5: Savcı 11 tutuklu sanıktan 4'ünün tahliyesini de talep etti. Belediye başkanlarının tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkeme heyeti 4 kişinin tahliyesine, aralarında 3 belediye başkanının olduğu 7 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıklar mütalaya ilişkin son savunmalarını yapacak.
0: Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı verilen 60 kişiden 23'ü gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan Özel Kalem Müdürü'nün bahçesinde ise toprağa gömülü bir gizli oda bulundu. 9 gümrük kaçağı, coin madenciliği cihazı ele geçirildi.
4: Şüphelilerin yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları öne sürülüyordu. Yasa dışı geliri kripto varlık hesaplarına aktardıkları iddia ediliyordu. Eskişehir'de kooperasyon sırasında bulunan gizli odada kripto para madenciliği cihazları ele geçirildi.
14: Süreç belli, bir soruşturma süreci olacak. Bu süreçte arkadaşlarımızın bütün haklarının gözaltına alınması dahil bu haklarının düzgün olarak takip edeceğiz ve verilmesini talep ediyoruz.
4: Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil 23 şüpheli yakalandı. Özel Kalem'in Keskin Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda bahçenin altına gizlenmiş gömülü halde bir oda bulundu. Odada gümrük kaçağı olduğu belirtilen 9 kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
0: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik operasyon vardı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 200 kişiden 128'i yakalandı. Şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var.
2: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Türkiye çapında büyük bir operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
15: Yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusuna kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Tamamen bunu, bataklığı kurutmak istiyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızla master raporları, emniyet, jandarma, kolluk görevlileriyle birlikte güzel çalışmalar yapıyorlar. Söz konusu bahisi de bitirip kamu kaynaklarına aktarıyorlar.
2: Soruşturmayı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Buna göre dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç geliri, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden aklanıyordu. Özel yazılım altyapıları kuran suç örgütü, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlıyordu. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgüt, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğindeydi. Bazı özel bankaların yöneticileri de işin içindeydi. Onlar da şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerini etkisiz hale getiriyordu. Soruşturmada 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde operasyon gerçekleştirildi. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat da var. 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum tedbiri uygulandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyuldu. 8500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
0: Yasa dışı bahis siteleriyle mücadeleye mercek tutalım biraz daha. Cezası ne kadar? Hukuki düzenlemeleri nasıl? İşte kanuni gelişmeleri de avukat Mustafa Zafer NTV yayınında anlattı.
16: Kendilerine gelen paralarda şayet bir riskli bir durum gördüklerinde derhal bunları masaya bildirerek söz konusu hesaplar hakkında bir durdurma kararı ya da erteleme kararı almaları gereken kurumlar. Ancak burada ne yazık ki bu kurumların bu yapılan soruşturmalarda adeta kullanılmak suretiyle sanki gerçek bir ticaretten elde edilmiş gibi yasa dışı bahisten elde edilen ya da kara paranın herhangi bir unsuru olan diğer suçlardan elde edilmiş olan paraların adeta sistemde aklanmak suretiyle, yani legal kazançlardan elde edilmiş olduğu süsü verilmek suretiyle bu paraların sisteme sokulmaya çalıştığı tabii gerçekleştirmeye çalışılıyor. Ancak burada şunu söylemek lazım ki yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede özellikle Birleşmiş Milletler Suç Ofisi'nin açıklamış olduğu bir rakam var ki bu 1.7 trilyon dolar. Yani yasa dışı bahis bir devlet olsaydı Türkiye dünyada 14. büyük ekonomiye sahip bir devlet olabilecek nitelikte büyük finansal akışlar var. Ülkemizde ortalama geçtiğimiz yıl için 50 ile 60 milyar dolar civarında söz konusu yasa dışı bahis ve kara paradan elde edildiği düşünülen bir finansal büyüklük var. İşte bunu daha önceden gören devlet zaten gerekli aksiyon aldı. Bakın 2025'e 18 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yasa dışı bahis ve şans oyunlarına karşı devlet çok önemli bir karar aldı ve adeta yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleyi bir devlet politikası haline getirdi. Yeşilay'ın istatistiklerinden yola çıkarak ne yazık ki 15 ila 24 yaşları arasında kumarla ilk defa karşı karşıya kalanlar, yani ilk defa kumar oynayanların %71'inden daha fazlasının 15 ila 24 yaş arasında olması ve ne yazık ki ilk defa kumar oynayanların %3'ünden bir parça daha fazlasının 15 yaşından aşağıda olması, işte devletin topyekün kumarla mücadelede almış olduğu bu eylem planının ne kadar haklı ve yerinde olduğunu söylüyor. İşte bugün sene başından beri yapılan yasa dışı bahisle ilgili onlarca operasyon var. Kamuoyuna bunlar yansıdı. Yüzlerce milyar değerinde para hareketine sahip olan kurumların hesaplarına blokeler konuldu. Erteleme kararları verildi ve mal varlıklarına el konuldu. Şimdi burada bu büyük finansal, neden bu perspektif çizdim? Çünkü o kadar büyük bir para işlem hacmi var ki bütün dünyada, ne yazık ki kolay para kazanma arzusu içerisinde olup ülkemizde bu işe tevessül eden, ne yazık ki önemli kurumlardaki kilit pozisyonlarda olup da masa bu şüpheli işlem bildiriminde bulunma yükümlülüğü içerisinde olan kişilerin ne yazık ki yapılan soruşturmalar kapsamında bu yükümlülükleri yerine getirmediğini görmek ve takip etmek hem kurumlar açısından gerçekten tehlikeli bir durum, hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı koruma adına da endişe verici bir durum. Şayet sizler bir nitelikli dolandırıcılık eyleminin içindeyseniz, yani bir şekilde bu kiralık hesaplar kullanılmak suretiyle sizin aslında bir üniversite öğrencisi olduğunuzu varsayalım. Bu üniversite öğrencisinin aslında bir kendisine burs vereceği, burs imkanı sağlayacağı düşünülerek bu sisteme ne yazık ki çekilen genç kardeşlerimiz, bakın mevcut yasal düzenlemede, o 12. yargı paketinde buna ilişkin ayrıca müstakil bir düzenleme gelecek ama şu anki mevcut düzenlememize göre 4 yıldan 10 yıla kadar bir hapis cezasıyla ve elde edilen maddi menfaatin 2 katına kadar bir adli para cezası da karşı karşıya kalması mümkün. Dolayısıyla burada mevcutta işte bu özellikle kiralık hesap dolandırıcıyla toplumun ekonomik yönden dezavantajlı kesimlerini oluşturan öğrenciler, emekliler ve ev hanımları yönünden gerçekten bunların bu suçun işlenmesinde kati surette bir istek ve arzularının olmamasının tespit edilmesi halinde işte bunlara bundan sonra kalan hayatlarında gerçekten bir şans daha verilmiş olacak. Söz konusu 12. yargı paketindeki düzenlemenin yasalaşacak olması halinde. Şu anki mevcut düzenlememizde zaten bunlar ne yazık ki bu ağların içine çekilmiş olsalar bile bu suçu bilerek ve isteyerek işlemişler gibi yargılamalar yapılıyor. Ancak söz konusu yasal düzenleme 12. yargı paketi meclisten geçerse, tabii şu an nasıl bir yasalaşma faaliyetinin olacağını biz henüz bilmiyoruz ama şu an kamuoyuyla paylaşan satır aralarından çıkardığımız sonuç şu ki söz konusu kişilerin eğer bu suçu işleme iradelerinin, yani suç işleme kastının bulunmadığının tespit edilmesi halinde yapılacak yargılamalarda o zaman ceza verilmesinin önüne geçilebilecek. Ama şunu söylemek lazım ki

0: bir para cezası kesilebilecek. Çünkü bu kabahat. Dolayısıyla burada özellikle kamuoyunda bu son dönemde TC kimlik numaraları Cumhuriyet Savcılıkları tarafından belirlenen bu 3 milyondan daha fazla kişi hapis cezasıyla karşılaşacak mı diye bir soru var. Hayır, bunların bir hapis cezasıyla karşılaşması mümkün değil. Ancak bizim 7258 sayılı kanun kapsamında, yani bu futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi kanununa muhalefette, şayet siz yasa dışı bahisin Türkiye'de oynanmasına aracılık ediyorsanız, öncülük ediyorsanız, bunun bir şekilde Türkiye'deki internet siteleri üzerinden kullanılmasını, oynanılmasını sağlıyorsanız, orada 3 yıldan 5 yıla kadar bir hapis cezası var. İşte burada az önce söylemiş olduğumuz tüm soruşturma dosyalarında şayet böyle bir suçun varlığı halinde, ki biz buna öncü suç diyoruz ceza hukukunda, böyle bir suçun varlığı halinde işte bu kumardan elde edilen paraların aklanmaya çalışılması halinde, bu da yine Türk Ceza Kanunu'nda müstakil olarak düzenlenmiş ayrıca bir suç, ki burada da alt sınırı 6 ay ve daha fazla bir hapis cezasını gerektiren bir eylemden dolayı bir aklamanın gerçekleştirdiğinin yapılacak olan yargılamalarda tespit edilmesi halinde, bakın 3 yıldan 7 yıla kadar ayrıca bir hapis cezasıyla kişilerin cezalandırılması mümkün olabilecek.
1: Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu işe alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1150 koruma ve güvenlik görevlisi, 783 destek personeli, 204 iklimlendirme personeli, 114 elektrik tesisatçısı, 121 sıhhi tesisatçı, 180 havuz suyu operatörü ve 58 de marangoz alınacak. Başvurular 18-24 Mayıs günleri arasında Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınacak. Kırklareli İğneada'da 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin 5 kamu görevlisinin yargılandığı dava başladı. İlk duruşmada tutuksuz 5 sanık hakkında yurt dışı yasağı kararı verildi. 5 kamu görevlisi olası kastla ölüme sebebiyet verme ve kasten yaralama suçlarından yargılanıyor. Haklarında 26 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunmalar da alındı. Daha sonra mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. Sanıklar hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 2023 yılında İğneada beldesinde sel felaketi yaşanmış, bungalovlarda kalan 6 kişi ölmüştü. Facia ile ilgili davada işletme sahibi 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İşletmenin 2 yöneticisi de 7 yıl 6'şar ay ceza almıştı. Adana'da kalp krizi vakasına giden ambulansın anahtarı kayboldu. Uzun süre anahtar arandı ancak bulunamadı. Çağrılan ikinci ambulansla hastaneye kaldırılan hasta kurtarılamadı.
2: Kalp krizi geçirdi, ambulansa alındı. Müdahale sırasında aracın anahtarı kayboldu. Hasta başka bir ambulansla hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı.
3: İkinci ambulans geldi. Ambulans gelmeden önce zaten değildi. İlk gelen ambulansımızın ihmali yüzünden ben eşimi kaybettim.
2: Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Mehmet Kepir 7 Mayıs'ta evinde kalp krizi geçirdi. Kısa sürede sağlık ekipleri eve gitti. Kalp masajı yapılan hasta ambulansla hastaneye götürülecekti. Ancak müdahale sırasında ambulansın anahtarı hastanın sarıldığı battaniyenin içine düştü. Görevliler durumu fark etmedi. Hasta ambulansa alınınca anahtarın olmadığı fark edildi.
3: Kapıyı zorlayarak açtığımızda eşimiz sağ sol yapıldı. Öyle. Demek ki neresine düştü acaba, hani battaniyeyle konduğu vakit altında mı kaldı bilmiyorum.
2: Hasta yakınları, sağlık görevlileri, komşular, herkes anahtarı bulmak için seferber oldu. Anahtar bulunamayınca ikinci ambulans sevk edildi.
3: Yaklaşık 35-40 dakika boyunca benim eşim ambulansın içerisinde yalnız kaldı. Konu komşu eşliğinde herkes anahtar aradık.
2: Hastaneye kaldırılan Mehmet Kepir kurtarılamadı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Ayde ambulans ekibinden şikayetçi oldu.
1: İstanbul Büyükçekmece'de 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i bıçaklayarak ölümüne neden oldu. İki saldırgan tutuklandı, saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.
4: Saldırganlardan birisi önce üstüne yürüdü.

0: öldürdü, diğeri ise Abdülbaki'nin arkasından yaklaşarak defalarca bıçakladı. Büyükçekmece'de ölenin de öldürenin de çocuk olduğu olayın güvenlik kameralarından elde edilen görüntüsü ortaya çıktı. 10 Mayıs'ta Anneler Günü'nde Şehit Sadık Bezer Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel ve arkadaşı bıçaklı saldırıya uğradı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde saldırganlardan birinin Demirel'i arkasından defalarca bıçakladığı görüldü. Yaralılardan birisi çevrede bulunan bir siteye girerek yardım istedi. Diğeri ise parkın yakınındaki markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Demirel ve arkadaşını hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahaleler 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i hayatta tutmaya yetmedi. Polis yaşları 16 ve 17 olan iki saldırganı yakaladı. Hayatını kaybeden Abdülbaki Demirel'in babası Cevdet Demirel, saldırganların oğlundan sigara istediğini, hayır cevabını alınca da 17 kere bıçakladığını belirtti.
1: Ya masum insanları öldürdü. Yani şimdi bizim suçumuz ne? 17 sene, 16 sene ben bakıyorum, çocuğu yetiştiriyorum, kör kuşuna gidiyor.
0: Emniyetteki işlemlerin ardından iki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: İstanbul'da annesi alışveriş yaparken yanından kaçan özel gereksinimli bir çocuk otobüse binip dakikalarca dolaştı. 7 yaşındaki çocuğun kaybolduğunu İETT şoförü fark edip ailesine teslim edilmesini sağladı.
3: Hadi inşallah şoför olacaksın ileride.
4: Annesinin yanından kaçtı, otobüse atladı. 7 yaşındaki çocuk otobüsle gezerken onun kaybolduğunu İETT şoförü fark etti. Otobüsü park etmek için direksiyonda olduğu sırada da yolculardan çocuğa göz kulak olmalarını istedi.
3: Çocuğu tutup kurban olayım. Çocuğun sorumlusu bizeyle sizdedir. Ha bak size söyleyeyim.
4: İETT şoförü Veysi Karataş, otobüsleri çok seven özel gereksinimli çocuğu oyalamak için bir süre düğmelerle oynamasına da izin verdi. O anları otobüsün güvenlik kamerası kaydetti.
5: Üç bayan yanlarında bir tane çocukla, o da arabaya atlayıp bindi. Dedim hanımefendi bu çocuk sizinle binmiş. Dedi ki çocuk doğrudur bizimle bindi ama çocuk bizim değildi dedi. Çocuk hiperaktif bir çocuktu. Çocuğun özel olduğunu anladım. Kollarında sevgi izi var mı diye kollarına kontrol ettim. Kollarında sevgi izi yoktu. Cebinde bir tane akıllı saat çıktı.
6: Üzerinde akıllı saat var eşofmanının cebinde. Direkt aradım o saati. Dediler çocuğunuz yanımızda otobüsün içerisinde. Dışarıda çıktığımız anda bırakıp kaçıp otobüse binme isteği var. Otizmli olduğu için bu tür takıntıları veya rutinlerini devam ettirmek istiyorlar.
4: İETT'den yapılan açıklamada şoförün duyarlılığı için ödüllendirileceği belirtildi.
2: İstanbul Kağıthane'de iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçiren bir sürücü park halindeki araçlara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil önünde bulunan başka bir otomobile vurdu. Sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. İddiaya göre sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi ve gaz pedalı da takıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği ve park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor. Tarım sektörü temsilcileri Ankara'da Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Savaşı'ndaki olumsuz etkilere rağmen bu yıl sektörde büyüme beklediklerini söyledi.
7: Geçen yıl tarım sektörümüzde bir küçülme yaşamış olduk. Ama bu sene bereketli bir sene olacak gibi görünüyor. Bu sene genel büyümemize tarımın katkısı pozitif olacak.
8: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı krizinin yarattığı maliyet artışına rağmen tarım sektörünün olumlu seyrettiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve ilk başvuruları Ağustos'ta başlaması planlanan yeni desteği hatırlattı.
9: Türkiye tarım ve gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için kırsal dönüşüm projesi sektörde yeni bir sayfa açmış durumda. Bu proje kapsamında krediye erişim sorunu yaşayan ve birincil üretim yapan çiftçilerimizin yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulması konusuydu. Bu konu gündemimize geldi.
8: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, yağışın üretimdeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Buğday alım fiyatı için çağrı yaptı.
10: Buğday için bu sene iyi bir fiyat istiyoruz. Rekolte yüksek olduğunda iyi bir fiyat açıklanmalıdır ki çiftçilerimiz üretmeye azimle devam etsin. Ülke genelinde hemen her ilde üretilen buğdaydan geçimini sağlayan üreticimizin emeği hak ettiği değeri bulsun.
2: Ankara'da yapılan iki operasyonda halk sağlığını tehdit eden 40 ton etle 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi. Operasyona ilişkin açıklama Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapıldı. Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri Kızılcahamam'daki bir et entegre tesisinde arama yaptı. Aramalarda halk sağlığını tehdit eden 40 ton et ele geçirildi. İki kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı. Yeni Mahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise Demet Evler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı. Burada da 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Peki fiyatlar nasıl? Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Ayrıntılar haberimizde.
11: Çadırlar kuruldu, kurbanlıklar yerini aldı. Ankara'da kurban pazarları hazır.
12: Büyükbaş bakıyoruz. 100-120 o civarda, 130. Ama bakıyoruz öyle 200 diyorlar, 225 diyorlar. Bakacağız ben, daha yeni ilk defa geldik. Hayvanlar büyük, fiyatlar büyük.
13: Kurban pazarlarında alıcılarla satıcıların pazarlıkları artık başladı. Biz de şu an Ankara Sincan'daki bir kurban pazarındayız. Büyükbaşlarda fiyatlar 150 bin liradan başlıyor, 400 bin liraya kadar çıkıyor. Küçükbaşlardaysa 30 bin lira ile 50 bin lira arasında.
11: Büyükbaşlarda 350 kiloluk kurbanlık 150 bin lirayken 800 kiloluk kurbanlık 400 bin lira, 1 tonluk kurbanlıksa 500 bin liradan başlıyor. Küçük başlarda da fiyatlar kilo ve türüne göre değişiyor.
14: Koç bakmaya geldim. Bütçemiz 50 bine kadar çıkmayı düşünüyorum.
15: Yoğunluk başladı. Müşteriler de hani daha önceden alıp ben seçeyim derdine düştüler. Hemen hemen bir 10-15 tane sattık. Hani satışlardan da bu sene memnunuz.
11: Kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gerekenler var.
16: Yaşını doldurmamış hayvan kurbanlık olmaz. Ön dişler 2 tane dişi olacak yani büyük dişi olacak. Kesinlikle o olmazsa kurban kabul olmaz. Boynuna, gözlerine, kuyruğu, ayaklarına yani hepsine bakması lazım. Tüyleri şöyle düzgün olması lazım. Etli olacak, zayıf olmaz. Zayıf olan mal kurban olmaz.
2: Sağlık Bakanlığı'nın araştırmasına göre Türkiye'de nüfusun yarıdan fazlası sağlık okuryazarlığı açısından yetersiz. Uzmanlar özellikle de beslenme konusunda bilgi kirliliğinden kaynaklanan hayati yanlışlara dikkat çekiyor. Bilimsel ve güvenilir bilginin topluma ulaşmasında ise sağlık profesyonelleri en güçlü ve güvenilir kaynak olarak görülüyor. Sabri Ülker Vakfı, sağlık profesyonellerine yönelik beslenme ve sağlık iletişimi programıyla toplum sağlığına önemli katkılar sağlıyor.
17: Her 10 kişiden 7'sinin sağlık okuryazarlığı seviyesi oldukça düşük ya da sınırlı seviyede. Bu da özellikle beslenme ve sağlıklı yaşam alanında büyük bir risk anlamına geliyor.
4: Uzmanlara göre dijital çağda doğru bilgiye ulaşmak giderek zorlaşıyor. Artan bilgi kirliliği insan sağlığı için ciddi bir tehdit anlamına geliyor. Özellikle de beslenme konusunda yapılan yanlışlara dikkat çekiliyor.
17: Beslenme hayatın temeli. Beslenme konusunda da şu anda medyada ciddi bir bilgi kirliliği var. Herkes değişik diyetlerden bahsediyor. Değişik gıdaların süper gıdalar olduğundan ya da zararlı olabileceğinden bahsediyor.
4: Sabri Ülker Vakfı, sağlık okuryazarlığını desteklemek amacıyla sağlık profesyonellerine yönelik beslenme ve sağlık iletişimi programını hayata geçirdi. Araştırmalar, sağlık profesyonellerinin bilimsel ve güvenilir beslenme bilgisini topluma aktarmada kritik rol üstlendiğini ortaya koydu.
17: En güvenilir bilgi kaynağı da hekimlerimiz, sağlık profesyonellerimiz, eczacılarımız. 2022'den bu yana yürüttüğümüz eğitim programıyla binlerce sağlık profesyoneline eriştik.
4: Programdan elde edilen veriler doktor, eczacı, akademisyen ve birçok uzman ismin katıldığı toplantıda açıklandı.
18: İç hastalıkları uzmanı, 5272 aile hekimi, kişi bazında bu eğitimlerimize katılım gösterdiler. 100 bine yakın bir izlenme gördük.
2: Liseyi bitirmeye hazırlanan 3 Türk öğrenci dünyanın en saygın üniversiteleri arasında gösterilen Harvard, Princeton ve Stanford'dan kabul aldı. Özellikle fen bilimleri üzerine çalışan öğrenciler kendilerini bu başarıya götüren çalışmalarını anlattı.
19: Şu robotikte şunu fark ettim.
4: Çalıştılar, projeler geliştirip gelecek umutlarıyla dünyanın en saygın üniversitelerine girdiler. Türkiye'de farklı şehirlerde okuyan 3 Türk lise öğrencisi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard, Princeton ve Stanford üniversitelerinde ücretsiz eğitim görecek. 17 yaşındaki Doruk Çağlı, yüksek öğrenim için Harvard Üniversitesi'ne gidecek, teknoloji alanında eğitim alacak.
20: 4 senedir pek çok farklı çalışmada bulundum bunun için. Projeler olsun, yarışmalar olsun. O eğitimi aldıktan sonra o bilgiyi, o donanımı kendi ülkeme getirip aslında buraya da kalkındırmak, buraya da geliştirmek istiyorum.
4: Antalya'da okuyan Narin Yüksek Princeton, Begüm Zeynep Yapıcı da Stanford Üniversitesi'nden tam burs aldı.
21: Ben nükleer fizik alanında çalışıyorum. Nükleer enerjinin Türkiye'de hem eğitimini yaymak istiyorum. Bunun için Türkiye füzyon girişiminin kurucusuyum aynı zamanda.
22: Amerikan üniversitelerinde özellikle proje çok önemli. Ben kendim de iki farklı startup kurdum arkadaşlarımla beraber. Aynı zamanda biyolojik laboratuvar araştırmalarında yer aldım.
4: Amerikan üniversitelerinden bu yıl kabul alan öğrenci sayısının 1500'ün üzerine çıkması bekleniyor.
2: 2026 Dünya Kupası yalnızca futbolun değil, müziğin de devlerine ev sahipliği yapacak. Madonna, Shakira ve BTS grubu finalde sahne alacak. Bu haberle noktalıyoruz. Saat başında ise güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
4: Dünya yıldızları Dünya Kupası'nda sahne alacak. Madonna, Shakira ve Güney Koreli BTS grubu finalin devre arasında stattaki on binlere, televizyon başındaki milyonlara konser verecek. 15 dakikalık dev organizasyonun küratörü ise Coldplay'in solisti Chris Martin. FIFA Başkanı Gianni Infantino, amaçlarının dünyadaki her çocuğun eşit şartlarda eğitime ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin devre arası çok özel olacak. Müzik ve futbolla birlikte ortak bir adanmışlıkla tüm çocukların hayat şartlarını iyileştirmek için bir araya geleceğiz. FIFA'nın eğitim fonuna destek olarak çocukların eğitim eşitliğine erişimini artıracağız.
4: Final 19 Temmuz'da New Jersey'deki 82 bin kişilik MetLife Stadında oynanacak. Shakira bu konserin yanı sıra 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısının da sahibi. Kolombiyalı sanatçı geçen hafta Day Day isimli eserinin klibini paylaşmıştı. 2026 Dünya Kupası 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
23: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
24: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
25: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
26: Lösev hayat verir.
23: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa, İzmir boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da kısa süre yağış var. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da iki gün hava güneşli olduktan sonra cumartesi akşamı yine sağanak geliyor. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Eskişehir 19, Sivas 13, Kayseri 15 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. Manisa 24, Muğla 22, Denizli 23 derece. Cumartesi akşamı yine sağanak yağmur var. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana, Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de yağmur, Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Gaziantep'te de sağanak yağış var. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Müzik arası.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %31'i gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu başlamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, Etem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 15 Mayıs Cuma. Ben Zeynep Gül Alp, haberlerle yayındayız. Tarihi zirvede Amerika ve Çin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştı. Trump, Çin lideri Xi'nin kendisine İran'a askeri yardım yapmayacağını söylediğini ve Hürmüz'ü açmak için yardım teklif ettiğini söyledi. Trump, Çin'in aşamalı olarak ticarete açılmaya hazırlandığını da belirtti. Bu arada İran yönetimi çarşamba gecesinden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30'dan fazla geminin geçişine izin verdi. Gemilerin Çin'e ait olduğu belirtildi. Kararın Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin lideri Xi Jinping'le görüştüğü döneme denk gelmesi dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik saldırılara katıldığının ortaya çıktığını söyledi. Araghchi, Abu Dhabi yönetimini İsrail'le ilişkilerini tekrar gözden geçirmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da enerji çeşitliliği vurgusu yaptı. Kazakistan'dan daha fazla petrolün dünya pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti her geçen gün daha iyi anlaşılıyor diye konuştu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan basınına Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kalem aldı. Erdoğan makalesinde küresel sistemin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsrail'e sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı, insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyorlar diye konuştu. Savaş sonrası artan petrol fiyatı enflasyonu yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu için hem ara hedefini hem de tahminini artırdı. Bankanın yıl sonu enflasyonu için ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. Yıl sonu petrol tahmini fiyatını 60,9 dolardan 89,4 dolara yükseltti. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini ise %11'den %19'a revize edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonu hala bir numaralı sorun olarak gördüklerini söyledi. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını sundu. Yalım'ın ek ifadesi mutlak butlan davasını gören İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Özgür Özel devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Aziz İhsan Aktaş, suç örgütüne yönelik yürütülen, aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada 4 kişi hakkında tahliye kararı çıktı. Mütalada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar, davanın bir numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş için de 280 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı verilen 60 kişiden 23'ü gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü bir gizli oda bulundu. 9 gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı ele geçirildi. İstanbul Büyükçekmece'de 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iki saldırgan tutuklandı. Bazı kentlerde şiddetli rüzgar ve sağanak etkiliydi. Çorum ve İzmir'de hortum oluştu. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı iki köyde büyük çapta hasar meydana geldi. Alaca ilçesinde ise şiddetli yağış sele yol açtı. Eskişehir'de de yıldırım isabet eden bir caminin minaresi yıkıldı. İstanbul'da hafta sonu yağış geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre batıda sıcaklık artacak. İç ve doğuda ise 4 ila 6 derece azalacak. Bugün Adana, Amasya, Artvin, Bingöl, Çorum, Giresun, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Osmaniye için kuvvetli sağanak yağış uyarısı var. Süper Lig'de sezonun son haftası başlıyor. Beşiktaş son maçına Rize deplasmanında çıkacak. Son hafta öncesi Beşiktaş'ın sezonu 4. sırada tamamlaması kesinleşti. Rize Spor'sa ligi 8 veya 9. basamakta bitirecek. Maç saat 20'de başlayacak.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Sabahla başlıyoruz. Türkiye enerjinin merkez üssü oluyor diyor Sabah gazetesi manşetinde. Türkiye enerji kriziyle boğuşan dünyaya nefes aldıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Kazakistan'dan daha fazla petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştıracağız dedi. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları da Sabah gazetesinin manşetinde yer aldı. İran'da anlaşma, Tayvan'da rest bir diğer başlık. Dünya Şii-Trump görüşmesine kilitlendi. Pekin'deki zirvede iki liderin Hürmüz'ün açılması konusunda anlaştıkları kaydedildi diyor Sabah gazetesi. Zehir tacirlerine 23 ilde darbe bir diğer başlık. Diyarbakır merkezli başlatılan soruşturmada 23 ilde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter, dronlar ve narkotik köpeklerin katıldığı operasyonda 288 şüpheli yakalandı. Gece boyunca yürütülen 2670 güvenlik personelinin katıldığı operasyonlarda zehir baronlarına ve torbacılara büyük darbe vuruldu diyor bugün Sabah. Milliyet'in manşeti Türkiye'nin yüz akları. Şırnak'tan İstanbul'a yüzlerce lise öğrencisi tüm engelleri aşarak Harvard, Oxford, Stanford ve Princeton gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabul aldı diyor bugün Milliyet manşetten. Hedef 15 milyarlık ticaret bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyaretinin ikinci gününde Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına katıldı. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Erdoğan'a iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine sağladığı önemli katkıdan dolayı Hoca Ahmet Yesevi nişanını takdim etti. Erdoğan ticaret hedeflerinin 15 milyar dolar olduğunu açıkladı diyor. Bugün yine Milliyet. Özel ve Bahçeli'ye ziyaret bir diğer başlık. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'la Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç dün Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i genel merkezlerinde ziyaret ederek Koç topluluğunun 100. yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini sundu diyor bugün Milliyet gazetesi. Hürriyet'e bakıyoruz. Babayı yıkan 31 yıllık sır manşetini görüyoruz. İstanbul'da dizi senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. İş insanı Alp Göbeklioğlu kızının ısrarıyla DNA testi yaptırınca dünyası karardı. 31 yaşındaki kızının babasının başkası olduğu ortaya çıktı diyor. Bugün Hürriyet de bu haberi manşetten veriyor. Enflasyon tahmini 26'ya çıktı. Enflasyon hedefiyle ilgili Merkez Bankası'ndan yeni açıklama geldi. Savaşın etkileri gerekçe gösterilerek 2026 yıl sonu tahmini 15-21 aralığından %26 nokta hedefine çıkarıldı diyor. Bugün yine bu haberde Hürriyet de yer buluyor. Yeni Şafak'a bakıyoruz. Bebeklerin ölümünü görmek acı veriyor diyor Yeni Şafak manşetten. İsrail'in 29 Nisan'da küresel Sumut filosuna saldırıp alıkoyduğu ve birkaç gün işkenceden sonra serbest bıraktığı 175 aktivisten biri Halil Erdoğmuş'tu. Erdoğmuş, Türkiye'nin anne bebek ürünleri satan en büyük firmasının sahibi. 26 yıldır bebek sektöründe olan Erdoğmuş, Gazze'de savunmasız bebeklerin öldürülmesinin insanın içinde yara açtığını söyledi diyor. Bu haberde yine Yeni Şafak'ın manşetinde yer buluyor. Cumhuriyet'e bakıyoruz. Enflasyonda dikiş tutmadı diyor Cumhuriyet'te manşetten. Muhalefetin iktidarın ekonomi programı çalışmıyor eleştirileri sürerken 3 yıllık en yüksek cari açığın ardından enflasyonda da hedefler tutmadı. Merkez Bankası ara hedefini 2026 için %16'dan %24'e, 2027 için %9'dan %15'e yükselttiklerini açıkladı. Banka enflasyonda ara hedeflerini de %16'dan %24'e yükseltti diyor Cumhuriyet. Bugün memur grev hakkı istiyor bir diğer başlık. İktidar memur ve memur emeklisinin maaşı artışlarıyla sosyal haklarını belirleyen toplu sözleşme sisteminde değişiklik için düğmeye bastı. Grev hakkı isteyen Birleşik Kamu İş şu andaki TİS'in bir tiyatro olduğunu herkes biliyor dedi ve Cumhuriyet Gazetesi de yine bu haberi ilk sayfadan verdi. Akşam gazetesi rüşvetin adı sağlam paket manşetiyle çıkıyor. Eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in kurultay öncesi para istediği WhatsApp yazışmalarını savcılığa verdi diyor akşam bugün manşetten. 194 mühendis Aselsan için geri döndü bir diğer başlık. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol son 1,5 yılda tersine beyin göçünde büyük gelişme yaşandığını ifade etti diyor. Yine Akşam Gazetesi de bu haberi ilk sayfasından veriyor. Postaya bakalım. Taksirle ölüme, taksitle ceza diyor Postada bugün manşetten. İzmir'de huzur evinde kalan 86 yaşındaki Fatma Uraz banyo sırasında aşırı sıcak suya maruz kalınca vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle öldü. Bu olayla ilgili yargılanan huzur evi doktoru taksirle ölüme neden olmaktan suçlu bulundu. Doktora 6 taksitle ödemek şartıyla 21 bin lira para cezası verildi deniliyor. Bugün Posta gazetesi de yine bu haberi manşetten veriyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
4: Arvento. Mobile Systems.
2: Reklam.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
9: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Firon'un dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: NTV Radyo.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da ayrıntıları aktarmayı sürdürüyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump Çin ziyaretini sürdürüyor. Trump Pekin temaslarını, Xi ile görüşmesini Amerikan Fox News kanalına değerlendirdi. Trump, Xi Hürmüz Boğazı'nın açılması için yardımcı olmak istediğini söyledi, ifadelerini kullandı. İki ülke arasında çok sayıda anlaşma yapıldı. Ticari savaş sona mı erdi sorularını da gündeme getirdi. Şimdi ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den.
2: Önce Trump'ın mesajlarıyla başlayalım. Çünkü gün içerisinde aslında bir kısmını duymuştuk Fox News'a verdiği röportajda, ama o röportajın tamamı Amerika saatiyle 9'da yayınlandı. Öne çıkan başlıklar, şimdi İran konusuyla başlayalım. İran konusunda çok daha fazla artık sabır göstermeyeceğini söyledi Trump, ama başka ayrıntı vermedi ne gibi adımlar atılabileceği konusunda. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu konusundaysa bunun aslında bir halkla ilişkiler bakış açısı dışında çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yalan haber yapanlar için bunu almamız önemli diyerek aslında hani acaba bu konuda bir Amerika bir operasyon yaparak mı bu zenginleştirilmiş uranyumu alacaktı, yoksa işte bu konuyla ilgili müzakereler bir yandan devam ediyor, üçüncü bir ülkeye götürülsün vesaire. Orada biraz açıkçası muğlak konuştu ABD Başkanı Donald Trump. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İran üzerinde etki gücünü, nüfuzunu kullanma yetisine sahip olduğunu belirtti. Ticaret konusu tabii Xi Jinping'le Trump arasındaki görüşmelerde önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Çin'in Amerika'dan daha fazla miktarda petrol almayı kabul ettiğini söyledi Trump. Çin gemilerini dedi Texas'a göndereceğiz, Louisiana'ya, Alaska'ya göndereceğiz dedi. Bu çok büyük bir şey, çok önemli bir şey dedi. Şöyle bir aslında Çin lideri Xi Jinping ile ilgili bir profil çizmesi de söz konusu oldu Fox News röportajında Trump'ın. Dedi ki aslında sıcak birisi Xi Jinping, ama hep dedi hemen iş konuşmaya başlıyor. Hiç oyun oynamak yok, oyalanmak yok. İşte hava ne kadar güzel diye bahsetmiyoruz. İşte güneşe bakalım, yıldızlara bakalım gibi konular yok. Tamamen iş odaklı ifadesini kullandı. Şimdi Trump bu zirveyi, Xi Jinping'le görüşmesini, ki şu saatlerde önce bir dostluk fotoğrafı çekildi birlikte yine cuma günkü temaslar kapsamında, şu sıralarda çay içiyorlar, sonrasında da bir çalışma öğle yemeği yenecek ve artık Çin ziyaretini tamamlamış olacak Trump, dönüşe geçecek. Trump bunu tarihi bir zirve olarak değerlendiriyor, iki güçlü ülke arasında yapılan ve tarihte önemli bir an olarak bu kayıtlara geçecek dedi. Önemli bir, büyük bir saygı anı diye de ekledi Fox News'a verdiği röportajda. Şimdi tabii bu ziyaretin aslında en önemli testlerinden bir tanesi, en önemli sınavlarından bir tanesi belki de şu olacak. 24 Eylül için ABD Başkanı Donald Trump'ın Xi Jinping'i Amerika'ya davet ettiğini biliyoruz. Sabırsızlıkla bekliyorum dedi Trump. Xi Jinping acaba kabul etti mi etmedi mi bu daveti, orası belirsiz. O tarih hemen hemen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yapılacağı tarihlerle de hemen hemen örtüşüyor. Dolayısıyla bu ziyaret gerçekleşecek mi? Belki de bu zirvenin en önemli sınavlarından, testlerinden bir tanesi o olmuş olacak.
1: Begüm Dönmez Ersöz'ün notlarını dinledik. Küresel piyasalarda gündem Pekin'deki Amerikan-Çin zirvesi. Trump ve Xi görüşmeleri, yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Piyasalarda iyimserlik hakim.
3: Küresel piyasalarda tek gündem Trump-Xi görüşmesi. Piyasalarda dikkatler Amerika Birleşik Devletleri için görüşmesinden çıkacak sonuçlara çevrildi. Liderler görüşmeler çerçevesinde pozitif mesajlar verdi. Piyasalarda da iyimserlik hakim.
4: En olası taraf sınırlı bir olumlu sonuç elde edilmesi. Yani ticaret noktası bir ateşkes süresinin uzatılması, işte ABD'nin Boeing gibi tarım ürünleri gibi taleplerine Çin tarafının cevap vermesi, hassas olan ürünlerde bazı tarife indirimlerinin tekrar gündeme gelmesi, yani Board of Trade diye ifade edilen bu hani birlikte karşılıklı ticareti sürdürebilme anlayışının devam etmesi hususunda çeşitli adımlar beklenebilir. O en olumlu senaryo bu.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a ülkedeki önemli teknoloji şirketlerinin CEO'ları da eşlik ediyor. Bu durum teknoloji şirketlerinde yükselişe neden oldu. İddialara göre Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 10 Çinli firmaya Nvidia'nın en güçlü ikinci yapay zeka yongası olan E200'ü satın alma izni verdi. Bu haberle birlikte Nvidia hisseleri %3'e yakın yükseldi. Çin'in uçak alımı yapacağı beklentileriyle Boeing hisseleri de %2 arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde S&P %0,6 yükselişte rekor seviyeden kapandı. Teknoloji endeksi Nasdaq ise %1 yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin liderleri arasında düzenlenen zirve sırasında Asya borsaları hafif yükselişler ve düşüşler arasında gidip geldi. Petrol fiyatları yatay seyrediyor. Altın tarafında ise yükseliş hakim. Altının ons fiyatı 4.700 dolarda seviyelerdi. İçeride gram altın ise 6.800 lirayı geçti.
1: İran yönetimi çarşamba gecesinden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30'dan fazla geminin geçişine izin verdi. Gemilerin Çin'e ait olduğu belirtildi. Talebin Pekin yönetiminden geldiği belirtildi. Yine İran'ın Fars haber ajansı ise benzer bir bilgiyi paylaştı. Gemi sayısının 30'dan fazla olduğunu aktardı. Ancak tüm gemilerin Çin'e ait olduğuna ilişkin ayrıntı verilmedi. Gemilerin hangi körfez ülkesinden kalktığı ise paylaşılmadı. Kararın Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin lideri Xi Jinping'le görüştüğü döneme denk gelmesi ise dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik saldırılara katıldığının ortaya çıktığını söyledi. Arakçı, Abu Dhabi yönetimini İsrail'e ilişkilerini tekrar gözden geçirmeye çağırdı. Arakçı açıklamalarını Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısında yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik Amerika ve İsrail saldırılarına katıldığını belirten Arakçı, saldırılar başladığında kınamaktan bile kaçındılar dedi. İranlı bakan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da savaş sırasında Abu Dhabi'ye seyahat ettiğine yönelik haberleri de hatırlattı. Arakçı, İsrail'le olan ittifakın Birleşik Arap Emirlikleri'ni korumadığını söyledi. Abu Dhabi yönetimine İran'a yönelik politikalarını gözden geçirmeyi tavsiye ediyorum açıklamasında bulundu. Uluslararası sistem ve diplomasiye ilişkin haberlerle devam edelim. Hazar geçişli orta koridor Çin'in kuşak yol projesinin önemli bir güzergahı konumunda. Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istikrar ve enerji güvenliği için küresel işbirliği vurgusu yaptı. Astana'da ayrıca Türkiye ve Kazakistan arasında ortak drone üretim anlaşması da imzalandı.
5: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da enerji çeşitliliği vurgusu yaptı. Kazakistan'dan daha fazla petrolün dünya pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
5: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
3: Erdoğan, ülkedeki temasları kapsamında Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törende karşılandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'le baş başa görüşmede bölgesel ve uluslararası konuları ele alan Erdoğan, mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti.
5: Küresel meselelere
3: ziyaret sırasında iki ülke arasında farklı alanlarda 13 işbirliği anlaşması imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye ve Kazakistan'ın insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu. Tokayev imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim etti. Cumhurbaşkanı, Astana'daki temasları kapsamında Türk-Kazak İş Forumu'nda da yatırımcılara hitap etti. Erdoğan, Astana'da bulunan Yapay Zeka Teknoloji Merkezi'ne de ziyaret gerçekleştirdi.
1: Savaş sonrası artan petrol fiyatı enflasyonu yükselti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu için hem ara hedefini hem de tahminini artırdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonu hala bir numaralı sorun olarak gördüklerini söyledi.
6: Ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
3: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Bankanın bu yıl sonu için enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. Daha önceki toplantılarda enflasyon tahmin aralığı açıklanıyordu. Aralık %15-21 olarak belirlenmişti. Bu toplantıda tek bir tahmin rakamı açıklandı.
6: Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok Merkez Bankası'nın iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
3: Merkez Bankası yıl sonu petrol tahmini fiyatını 60,9 dolardan 89,4 dolara yükseltti. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini ise %11'den %19'a revize edildi.
6: Enflasyon hala oldukça yüksek. Çok daha düşük seviyelere gelmesi oldukça önemli. Enflasyonun maliyeti birçok kanaldan ekonomimizi etkiliyor. Hala bir numaralı sorun olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda kararlılığımız kesinlikle değişmedi.
0: NTV Radyo.
1: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım, yazışmalarını sundu. Yalım'ın ek ifadesi mutlak butlan davasını gören istinaf mahkemesine gönderilmişti. Dün Özgür Özel'den tüm bu gelişmelere ve CHP'ye yönelik soruşturmalara tepki geldi.
7: CHP Genel Başkanı Özgür Özel devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Bir gün gazetesine konuşan Özel, soruşturmalarda nihai amaç benim belimi kırmak ifadesini de kullandı. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu söyleyen Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Bu arada Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan birlik mesajı paylaşması dikkat çekti. Ortak mesajda birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz denildi. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi de tartışmaların odağında. Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını da sundu. O yazışmada Özel'in yazdığı iddia edilen sağlam bir paket olarak benim mavi valizin içine koyuver ifadesi yer aldı. CHP'den o iddiaya yanıt var.
8: Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur.
7: Kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada da yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturmalarla ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Kimse çıkıp iftira diye bağırmasın, ihbarcı da, itirafçı da CHP'li dedi. Özel'in haraç düzeni kurup herkesi kendine bağladığını iddia etti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen, aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada 4 kişi hakkında tahliye kararı çıktı. Mütalada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar, davanın bir numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş için de 280 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak.
7: Örgüt elebaşı olmakla suçlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş için 280, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için de 234 yıla kadar hapis cezası istendi. Kamuoyunda Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması olarak bilinen 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcı esasa ilişkin talebini mahkemeye sundu. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak. Duruşma savcısı tarafından hazırlanan 104 sayfalık mütalada Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri olduğu ifade edildi. suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, sahtecilik gibi suçları işlediği ileri sürüldü. Mütalada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise etkin pişmanlık oldu. Aktaş'la birlikte Bakir Nugay'ın soruşturma aşamasındaki itirafları nedeniyle verilecek cezada indirim yapılması istendi. Tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın örgüt üyeliğinden beraatı istendi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama, haksız mal edinme gibi suçları ise işlediği ileri sürüldü. Savcı, diğer belediye başkanları için de rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından ceza istedi.
9: Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin için 4 yıldan 12 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer için 2 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara içinse 12 yıla kadar hapis talep edildi.
7: Savcı 11 tutuklu sanıktan 4'ünün tahliyesini de talep etti. Belediye başkanlarının tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkeme heyeti 4 kişinin tahliyesine, aralarında 3 belediye başkanının olduğu 7 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıklar mütalaya ilişkin son savunmalarını yapacak.
1: Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı verilen 60 kişiden 23'ü gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan Özel Kalem Müdürü'nün bahçesinde toprağa gömülü bir gizli oda bulundu. 9 gümrük kaçağı, coin madenciliği cihazı ele geçirildi.
10: Şüphelilerin yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları öne sürülüyordu. Yasa dışı geliri kripto varlık hesaplarına aktardıkları iddia ediliyordu. Eskişehir'deki operasyon sırasında bulunan gizli odada kripto para madenciliği cihazları ele geçirildi.
11: Süreç belli, bir soruşturma süreci olacak. Bu süreçte arkadaşlarımızın bütün haklarının gözaltına alınması dahil bu haklarının düzgün olarak takip edeceğiz ve verilmesini talep ediyoruz.
10: Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil 23 şüpheli yakalandı. Özel Kalem'in Keskin Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda bahçenin altına gizlenmiş gömülü halde bir oda bulundu. Odada gümrük kaçağı olduğu belirtilen 9 kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
1: MHP'de Malatya İl Başkanlığı da feshedildi ve yerine yeni atama yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, tüzükten alınan yetki çerçevesinde Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönüllü'nün atandığını duyurdu. MHP'de daha önce de İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Gaziantep'in de aralarında olduğu 11 il başkanı görevden alınmıştı. Malatya atama yapılan 12. il oldu. Koç ailesi başkent Ankara'da CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret etti. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Koç ailesi genel başkanları Koç topluluğunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe davet etti. İstanbul Büyükçekmece'de 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i bıçaklayarak ölümüne neden oldu. İki saldırgan tutuklandı.
12: Saldırganlardan birisi önce üstüne yürüdü, diğeri ise Abdülbaki'nin arkasından yaklaşarak defalarca bıçakladı. Büyükçekmece'de ölenin de öldürenin de çocuk olduğu olayın güvenlik kameralarından elde edilen görüntüsü ortaya çıktı. 10 Mayıs'ta Anneler Günü'nde Şehit Sadık Bezer Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel ve arkadaşı bıçaklı saldırıya uğradı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde saldırganlardan birinin Demirel'i arkasından defalarca bıçakladığı görüldü. Yaralılardan birisi çevrede bulunan bir siteye girerek yardım istedi. Diğeri ise parkın yakınındaki markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Demirel ve arkadaşını hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahaleler 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i hayatta tutmaya yetmedi. polis yaşları 16 ve 17 olan iki saldırganı yakaladı. Hayatını kaybeden Abdülbaki Demirel'in babası Cevdet Demirel, saldırganların oğlundan sigara istediğini, hayır cevabını alınca da 17 kere bıçakladığını belirtti.
13: Ya masum insanları öldürdü. Yani şimdi bizim suçumuz ne? 17

0: kurban olayım. Çocuğun sorumlusu bizde ya sizdedir. Bak size söyleyeyim.
1: İETT şoförü Veysi Karataş, otobüsleri çok seven özel gereksinimli çocuğu oyalamak için bir süre düğmelerle oynamasına da izin verdi. O anları otobüsün güvenlik kamerası kaydetti.
2: Üç bayan yanlarında bir tane çocukla, o da arabaya atlayıp bindi. Dedim hanımefendi bu çocuk sizinle binmiş. Dedi ki çocuk doğrudur bizimle bindi ama çocuk bizim değildi dedi. Çocuk hiperaktif bir çocuktu. Çocuğun özel olduğunu anladım. Kollarında sevgi izi var mı diye kollarına kontrol ettim. Kollarında sevgi izi yoktu. Cebinde bir tane akıllı saat çıktı.
3: Üstlerinde akıllı saat var eşofmanının cebinde. Direkt aradım o saati. Dediler çocuğunuz yanımızda otobüsün içerisinde. Dışarıda çıktığımız anda bırakıp kaçıp otobüse binme isteği var. Otizmli olduğu için bu tür takıntıları veya rutinlerini devam ettirmek istiyorlar.
1: İETT'den yapılan açıklamada şoförün duyarlılığı için ödüllendirileceği belirtildi.
4: Bazı kentlerde şiddetli rüzgar ve sağanak etkiliydi. Çorum ve İzmir'de hortum oluştu. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı iki köyde büyük çapta hasar meydana geldi. Alaca ilçesinde ise şiddetli yağış sele yol açtı. Eskişehir'de yıldırım isabet eden bir caminin minaresi yıkıldı.
5: Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı. Hortumun vurduğu iki köyde tehlikeli anlar yaşandı.
6: Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım. Çok korktum.
5: Çorum'da şiddetli rüzgar etkiliydi. Sungurlu ilçesinde hortum oluştu. Oyaca ve Kaşnut köylerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. Çorum'un Alaca ilçesinde de sağanak etkili oldu. Cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Tarım arazileri su altında kaldı. Alaca Çorum yolu üzerindeki sanayi sitesi kavşağında ulaşım aksadı. Tokat'ın Zile ilçesi. Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi. Suyla dolan yollarda sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Rögar kapaklarının taştığı ilçede zemin katlardaki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Eskişehir'de de sağanakla birlikte gök gürültüsü etkiliydi. Odunpazarı ilçesindeki bir caminin minaresine yıldırım isabet etti. Yıkılan minareden kopan beton parçaları etrafa saçıldı. Caminin çatısı ve girişinin yer aldığı ön bölümde de hasar oluştu. Bu görüntüler de İzmir'de kaydedildi. Kısa süreli dolunun etkili olduğu Menemen'de hortum oluştu. Ege Denizi açıklarında oluşan bir başka hortum da Menemen Ovası'ndan görüntülendi. Bir süre etkisini sürdüren hortum ilerleyen dakikalarda kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu. Tunceli'de de sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi. Tunceli Ovacık ve Pülmür Erzincan yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
8: Mobile Systems.
7: Reklam.
9: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı.

0: için otomekanika.com.tr.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Arvento, Arvento.
5: Mobile Systems.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Hangi Kredi?
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam.
12: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
5: Mobile Systems.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
15: Süper Lig'de sezonun son haftası başlıyor. Beşiktaş son maçına Rize deplasmanında çıkacak. Beşiktaş'ta Hee Ong-yu Oh riske edilmemek için kafilede yer almadı. Felix Udokai de eşi doğum yapacağı için teknik heyetten izinli. Son hafta öncesi Beşiktaş'ın sezonu 4. sırada tamamlaması kesinleşti. Rize Spor'sa ligi 8 veya 9. basamakta bitirecek. Maç saat 20'de başlayacak. Şampiyon Galatasaray Kupası'na kavuşuyor. Rams Park'ta yapılacak törenin hazırlıkları tamamlandı.
16: Süper Lig şampiyonu Galatasaray Kupası'na kavuşuyor. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini Rams Park'ta taraftarıyla birlikte kutlayacak. Şampiyonluk sahnesinin iki tarafında beşer yıldız olan 26 sayısının yanı sıra 4-4'lük şampiyon yazılı. Kupa bu sahnede sarı kırmızılıların ellerinde yükselecek. Kutlamalar öğle saatlerinde başlayacak. Takım Galatasaray Lisesi'nden yola çıkıp stada hareket edecek. Rams Park'taki tören saat 19.05'te başlayacak.
15: Elif Sude Akgül 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Turnuvanın son gün programında tatamiye çıkan Akgül, kadınlar 49 kilo finalinde Sırp rakibi Andre Bokan'ı 2-1 yenerek basamağın zirvesinde yer aldı. Büyükler kategorisinde ilk altın madalyasını alan milli sporcu geçen yıl dünya ikincisi olmuştu. Türkiye 4 gün süren Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda takım olarak Avrupa şampiyonu oldu. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, olimpik seviyede 3'ü altın, 2'si gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplamda 8 madalyanın sahibi oldu. Kadın milli takımı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alırken, erkek milli takımı 1 altın ve 1 bronz madalyayla şampiyonayı bitirdi. Türkiye Paralimpik Tekvando milli takımı ise tarihi başarıya imza attı. Milliler hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Organizasyonda Türkiye Paratekvando genel klasmanda 3'ü altın, 2'si gümüş, 9'u bronz, 14 madalya alarak Avrupa'nın zirvesine 2022 ve 2024'ten sonra üst üste 3. defa yerleşti. Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda milli güreşçi Delali Kadir, kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazandı. U15 Avrupa Şampiyonu olan Delali Kadir, ilk turda Hırvat ekibi Mia Kovac'ı 12-4 öndeyken tuşla mağlup etti. Ardından İspanyol Nadia Zoltikova'yı 10-0 teknik üstünlükle yenen milli sporcu, çeyrek finalde Gürcü rakibi Ana Labadze'yi de 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Avrupa şampiyonu Macar rakibi Yanka Zilye'ye 6-2 mağlup olan Kadir, bronz madalya maçında repesajdan gelen Rus rakibi Sofia Belova'yı 8-2 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. İspanya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda milli sporcular Ege Yazar, Ahmet Taha İnal, Erden Özdemir ve Metin Baykal'ından oluşan takım altın madalya kazandı. Milli takım klasik satranç 1806 FIDE ELO kategorisinde dünya şampiyonu olmayı başardı. Organizasyonda yarışan milli sporculardan Ege Yazar'sa hızlı satranç kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Şansa kalmaz
14: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
11: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Dinçer Güç Yeter'in Almanya'nın saygın edebiyat ödüllerinden Leipzig Kitap Ödülü'ne layık görülen Almanya Masalımız isimli romanı Kafka Kitap tarafından yayımlandı. Orijinali Almanca olan kitap Halil Özgen Asal tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Dinçer Güç Yeter 1979 yılında Almanya'nın Nettetal kentinde doğdu. Güç Yeter tiyatrocu, şair, yayın evi kurucusu ve yazar. Kahvehane işleten bir baba ve işçi bir annenin çocuğu olarak büyüyen Güç Yeter, gençlik yıllarında sanayi sektöründe çalışmış, daha sonra edebiyata yönelmiş. Almanya Masalımız bir ailenin üç kuşak boyunca süren yolculuğunu anlatırken, aynı zamanda misafir işçilik olarak adlandırılan tarihsel bir dönemin duygusal ve toplumsal haritasını çıkarıyor. Roman Anadolu'da başlayan ve Almanya'daki fabrikalara, kahvehanelere, işçi mahallelerine uzanan bir yolculuk boyunca üç kuşağın yaşamını iç içe geçmiş sesler aracılığıyla anlatıyor. Anlatının merkezinde Fatma, onun annesi Hanife ve oğlu Dinçer bulunuyor. Her biri kendi sesiyle konuşan karakterler üzerinden şarkılar, mektuplar, monologlar ve anılar aracılığıyla bir aile destanı kuruluyor. Anadolu köylerinin sert gerçekliği, göçün ilk yıllarındaki umut ve hayal kırıklıkları, fabrikalarda geçen uzun vardiyalar ve yeni bir dilde yaşam kurmanın zorlukları yan yana geliyor. Bir annenin oğluna dair beklentileriyle oğlun kendi hayatını kurma arzusu arasındaki gerilim romanın duygusal boyutunu oluşturuyor. Macar asıllı Amerikalı yazar Susan Taubes'in Boşanma isimli romanı Can Yayınları'ndan çıktı. Taubes'in romanını Türkçe'ye Ece Stelbek çevirmiş. Susan Taubes 1928 Budapeşte doğumlu. Annesinin evi terk etmesinden sonra 1939 yılında babasıyla birlikte New York'a göçen Taubes, üniversite eğitimini Sorbonne ve Kudüs üniversitelerinde, doktorasını Harvard'da tamamladı. 1960'lı yıllarda bugün bahsini ettiğimiz Boşanma adlı romanını yazdı. Boşanma, hayattayken yayımlanan tek eseriydi. Taubes romanın yayınlanmasından kısa bir süre sonra 1969'da 41 yaşındayken intihar etti. Cesedini Susan Sontag teşhis etti. İntihar sebebinin romanına aldığı olumsuz eleştiriler olduğunu söyledi. Susan Taubes Boşanma'da aşkın ve inancın ardındaki iktidar ilişkilerini, kadın düşmanlığının görünmez biçimlerini ve bir kadının zihinsel özgürlüğe duyduğu ihtiyacı anlatıyor. Romancı, oyun yazarı ve şair Deborah Levy, Taubes'in romanı için, boşanma sadece bir evliliğin bitişiyle ilgili değil, belki de en çok zekasıyla var olmaya çalışan bir kadını yıldırabilen ve köreltebilen kadın düşmanlığıyla ilgili diyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde ve Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
17: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
18: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
19: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
20: Doğa konuşmaları.
21: Kitaplarda, ansiklopedilerde bitkilerin tohumu, kökü, yaprakları, gövdesi, çiçeği, meyvesi her aşamada bitki ressamları aracılığıyla belgelendi ve bugünlere taşındı. Peki mevsimlere göre bir farklılık oluyor mu? Türkiye'de en zengin bitki çeşitliliği hangi bölgede? Biyolog Burçin Çıngay ve bitki ressamı Gülnur Ekşi Bona'ya sorduk.
22: Tabii ki mevsimlere göre bitkilerin çiçeklenme, meyve verme, tohum bağlama dönemleri farklı oldukları için mevsimlere göre farklı zamanlarda bitkilere ulaşıyoruz. Farklı bölgelerde farklı zamanlarda ulaşıyoruz. Bazen bir bitkinin tanımlanması ve çizilmesi açısından aynı bölgeye iki kez gidilme durumu da söz konusu oluyor. Çünkü çiçeklenme dönemi farklı oluyor. Bitkinin meyveye geçme ve tohum bağlama süreci farklı oluyor. Ve her bitkinin de morfolojik özellikleri açısından tanımlanmasında farklı karakterler ortaya çıkıyor. Ve doğal olarak bir bitki ressamının o farklı karakterleri yansıtması gerekiyor ve doğal olarak arazi çalışmalarında, özellikle botanikçilerle birlikte yaptıkları arazi çalışmalarında farklı mevsimlerde, farklı bölgelerde, farklı zamanlarda gitme durumları söz konusu oluyor.
23: Ben Türkiye'nin her tarafındaki bütün bitkilere hayranım. Her tarafta gerçekten endemik bitkilerimiz mevcut tüm bölgelerimizde. Ama Akdeniz bölgesi çok çok çok zengin endemik tür açısından da. Buradaki bazı mikroklima, makroklima alanları, topraktaki farklılıklar, tabii onu hemen ardından takip eden bölgelerimiz var. Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, aynı şekilde Güneydoğu Anadolu bölgesi, Ege ve Marmara şeklinde ve Karadeniz şeklinde devam eder. Türkiye bütün bitkileriyle, tüm bitkileriyle gerçekten dünyanın odak noktası ve Avrupa, kıta Avrupası'nın bitki türlerini sayı olarak sadece kendi bünyesinde barındıran bir ülke. Yani 3500 civarı endemik türümüz var. Bu bizim için çok büyük bir rakam, dünya için büyük bir rakam. Dolayısıyla Türkiye çok zengin ama en zengin bölgemiz yine Akdeniz diyebilirim ve benim de çok ilgimi çekiyor, özellikle de soğanlı bitkiler açısından. Ben de soğanlı grubunu çalıştığım için bu bölge özellikle ilgimi çekiyor.
20: Doğa konuşmaları.
19: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
12: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
5: Ardento. Mobile Systems.
24: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
25: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
26: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
27: Gaming haftası vatanda. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Logitech G321 Lightspeed kablosuz oyuncu kulaklığı siyah 3199 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
28: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
29: Bayramda
26: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Hanımların, beylerin dikkatine. Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Mayıs ayında sıcaklıklar hangi değerlerde seyreder? 30 yıllık ortalamaya göre Mayıs ayındaki en yüksek sıcaklık ortalaması Ankara ve İstanbul'da 22, İzmir ve Antalya'da 26, Kayseri ve Diyarbakır'da 27, Erzurum'da 17, Samsun ve Trabzon'da ise 19 derece.
1: Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına, yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Güralp, haber turuyla başlayalım. Tarihi zirvede Amerika ve Çin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştı. Trump, Çin lideri Xi'nin kendisine İran'a askeri yardım yapmayacağını söylediğini ve Hürmüz'ü açmak için yardım teklif ettiğini belirtti. Trump, Çin'in aşamalı olarak ticarete açılmaya hazırlandığını da ifade etti. Bu arada İran yönetimi çarşamba gecesinden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30'dan fazla geminin geçişine izin verdi. Gemilerin Çin'e ait olduğu belirtildi. Kararın Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin lideri Xi Jinping'le görüştüğü döneme denk gelmesi dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik saldırılara katıldığının ortaya çıktığını belirtti. Araghchi, Abu Dhabi yönetimini İsrail'le ilişkilerini tekrar gözden geçirmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da enerji çeşitliliği vurgusu yaptı. Kazakistan'dan daha fazla petrolün dünya pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun ehemmiyeti her geçen gün daha iyi anlaşılıyor diye konuştu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan basınına Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalesinde küresel sistemin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsrail'e sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı, insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyorlar dedi. Savaş sonrası artan petrol fiyatı enflasyonu yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu için hem ara hedefini hem de tahminini artırdı. Bankanın bu yıl sonu için enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. Yıl sonu petrol tahmini fiyatı 60,9 dolardan 89,4 dolara yükseltildi. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini ise %11'den %19'a revize edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonu hala bir numaralı sorun olarak gördüklerini söyledi. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını sundu. Yalım'ın ek ifadesi mutlak butlan davasını gören İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Özgür Özel ise devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen, aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada 4 kişi hakkında tahliye kararı çıktı. Mütalada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar, davanın bir numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş için de 280 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı verilen 60 kişiden 23'ü gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü bir gizli oda bulundu. 9 gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı ele geçirildi. İstanbul Büyükçekmece'de 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iki saldırgan tutuklandı. Bazı kentlerde şiddetli rüzgar ve sağanak etkiliydi. Çorum ve İzmir'de hortum oluştu. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı iki köyde büyük çapta hasar meydana geldi. Alaca ilçesinde ise şiddetli yağış sele yol açtı. Eskişehir'de de yıldırım isabet eden bir caminin minaresi yıkıldı. İstanbul'da da hafta sonu yağış geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre batıda sıcaklık artacak. İç ve doğuda ise 4 ila 6 derece azalacak. Bugün Adana, Amasya, Artvin, Bingöl, Çorum, Giresun, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Osmaniye için kuvvetli sağanak yağış uyarısı var. Süper Lig'de sezonun son haftası başlıyor. Beşiktaş son maçına Rize deplasmanında çıkacak. Son hafta öncesi Beşiktaş'ın sezonu 4. sırada tamamlaması kesinleşti. Rize Spor ise ligi 8 veya 9. basamakta bitirecek. Maç saat 20'de başlayacak.
1: NTV Radyo.
3: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Bugün gündemimizde Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve Trump'ın Çin ziyaretinin ekonomiye yansımaları var. Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Bugün itibariyle yılın ikinci çeyreğinin tam yarılamış durumdayız. Artık yaz aylarına doğru gidişatın ve piyasalarda bu mevsim şartlarının getireceği mevsimsel etkilerinde yaşanmaya veya ağırlığını hissettirmeye başlayacağı bir serime giriyoruz. Bu çerçevede tabii haftanın son gününde içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporu ve bununla ilgili açıklamalar, dışarıda ise uzunca bir aradan sonra 2017 yılından sonra ilk kez gerçekleşen Çin ve Amerika Birleşik Devletleri zirvesi ve bu zirveyle ilgili gözlem ve gelişmeler yer alıyor. Önce içeriden başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 12 Şubat'taki ilk enflasyon görünüm raporunu takiben yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Beklentiler çerçevesinde enflasyon hedeflerinde yukarı yönlü bir güncelleme gerçekleşti. Enteresan gelişmelerden bir tanesi, kısa bir süre önce benimsenen tahmin aralığı iletişiminin birdenbire ortadan kaldırılması idi. Ve bu çerçevede tabii tahmin aralığı yaklaşımının sebebi neydi, ne gibi bir fayda elde edildi, hedeflere yoğunlaşma konusunda yarardan çok zarar mı getirdi? Herhalde önümüzdeki günlerde tekrar bunlar tartışılacak ama an itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 enflasyon sene sonu hedefini %16'dan 24'e, %50'lik bir revizyonda, 2027 hedefini %9'dan %15'e, 2028 hedefini ise %8'den %9'a çıkartmış oldu. Bu çerçevede aslında kafa karıştıran başka bir mesele de enflasyon hedefinin 24 olmasına karşın tahminin 26 olması. Hedefle tahmin arasındaki fark da hakikaten kafaları karıştıran ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon öngörüleri konusunda güvenirlik ve şeffaflığa bir parça halel getiren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Tabii en önemli noktalardan bir tanesi de petrol tahminlerinin 60 dolardan 90 dolara çıkartılması. Burada da %50'lik bir sapma var. Şimdi 11 Haziran'daki ilk para politika kurul toplantısında faiz indirimlerinin önünün açılmasını bir tarafa bırakın, önünün tamamen setle kapatıldığına dair bir tespitle bu değerlendirmeyi şimdilik tamamlamakta fayda var. Dünyada ise önemli bir gelişme, hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri Çin zirvesi. Başkan Trump Pekin'e vardı. Tabii Nixon'ın 1972 yılı Şubat'ında başlattığı Çin açılımından sonra Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkileri farklı bir düzeye girdi. 2001 yılında Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne tam üye olmasıyla beraber de uluslararası ticarette ve küresel hareketlerde, ekonomik hareketlerde Çin'in yeniden boy gösterdiğini görüyoruz. 2017 yılındaki ziyaretten sonra, yani Trump'ın ziyaretinden sonra, Trump'ın ikinci ziyareti, 2026 ziyareti. Önce şunu söyleyelim, 24 Eylül, bu senenin 24 Eylül tarihinde Başkan Trump, Başkan Xi'yi Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir zirveye davet etti. Çin tarafının bu konudaki cevabı henüz açıklanmadı ama anlaşılıyor ki konuşulacak daha çok konu var veya burada ele alınan, bu zirvede ele alınan bazı konuların son nihai şeklinin verilmesi için yazın geçmesi ve heyetlerin üzerinde çalışması bekleniliyor. Amerika ile Çin ilişkileri aslında 1784 yılına kadar uzanıyor. Samuel Shaw isimli Amerikan konsolosunun 1784 yılında Macao'ya ilk defa resmen gelişi ve atanmasıyla birlikte başlayan bir sefahatten bahsediyoruz. Tabii bu zirvede İran meselesinin çok da öncelikli olmayacağına işaret etmiştik. Hakikaten dakika bir gol bir şekliyle planlanandan 40 dakika sarkan bir ilk görüşmede, uzayan bir görüşmede diyelim daha doğru bir anlayışla, Başkan Xi direkt Tayvan meselesiyle toplantıyı açtı veya zirveye girdi. Çünkü Tayvan meselesi Çin bakımından önem taşıyor ve netice itibariyle unutmayalım, geçtiğimiz Aralık ayında son zamanların en büyük silah satışını Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'a 11 milyar dolarlık bir hacimle onaylamıştı. Kongreden onay alınmıştı ama henüz bu anlaşmanın gereği yerine getirilmedi, silahlar teslim edilmedi. Bu da bir bargaining chip denilen pazarlık unsuru olarak tutuluyor, elde tutuluyor. Bilindiği üzere uzunca bir süredir Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ı açık ve resmi destek politikasından bir parça köşede duruyor. Ama anlaşılıyor ki gene bizim de öngörü ve önerilerimize uygun biçimde Çin artık Tayvan konusunda kendi görüşünün de Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edilmesini, yani Tayvan'ın, Taipei hükümetinin isyan halinde, ana karaya isyan halinde bir bölge olarak o tat ve statüde kabul edilmesine Amerika'yı ikna etmeye veya tırnak içinde zorlamaya çalışıyor. Tabii Tayvan'da boş durmuyor. Çinliler bu siyaset konusunda yüzyıllara varan bir bilgelik ve tecrübeye sahipler. Tıpkı Acem siyaseti gibi, tıpkı Osmanlı-Türk siyaseti gibi Çinliler bu konuyu iyi biliyorlar. Nitekim Tayvan muhalefet lideri, bakın çok ince bir ayrıntı, muhalefet lideri Cheng Liu-Wun, uzun boylu endamı yerinde bir hanımefendi. Bu enteresan bir seçim çünkü Çin'de biliyorsunuz ortalama boylar genellikle standardın altında. Böyle gayet gösterişli bir endamı yerinde bir ziyaret yaptı. Nereye? Nisan 2026'da. Evet, ana kıtaya, Çin'e. Yani resmi ilişkileri bir tarafa bırakın. Hani her an işgalci bir durumda olabilecek. Tabii Çin açısından, hani nasıl Rusya Ukrayna'da bir savaştan ziyade özel operasyon tadında bu işi yürütüyor. Hani Çin de diyor ki hani zaten isyan halinde, isyan etmiş bir toprağı tekrar kendi bünyemize katacağız şekliyle hareket eden hükümetin merkezine, kalbine böyle gösterişli bir ziyaret yaptı. Bütün dünya televizyonları da bunu arz-ı endam edişini gösterdi. Yani aslında Taipei hükümeti de bir parça kapıları açık bırakmaya çalışıyor. Son olarak tabii bir takım önemli gözlemleri de ifade edelim. Havaalanında uçak merdivenlerinden indiği anda Başkan Xi'nin karşılamaması ve başkan yardımcısına bu görevi devretmesi aslında süper güç kavramına yakın olunduğunu veya Çin'in kendini müsavi, eşdeğer gördüğünü Amerika'yla ifade ediyor. Onlarca çocuk Başkan Trump'ı karşıladı. Bu da hani Çin'in biz hem sizden kalabalığız hem de ileride de kalabalık olmaya devam edeceğiz. Nüfus üzerinden Çin'in verdiği bir mesaj olarak algılandı. Ama buna karşılık vücut lisanına bakıldığında bir kere Başkan Trump'ın son zamanlarda yoğunluk kazanan sağlık sorunlarıyla ilgili bir takım endişelerin giderildiği görülüyor. Trump duruşu, postürü ve oldukça uzun bir mesafeyi yol alışıyla ve bu konuda basamakları tırmanmasıyla da sağlık sorunlarıyla ilgili veya nörolojik bazı değerlendirmelerin şimdiden önünü kesmiş oldu. Aynı zamanda vücut lisanı uzmanları da her iki liderin karşılıklı olarak birbirlerinin el sıkmalarından omuzlarına vuruş veya arkalarını sıvazlamalarına kadar farklı üstünlük veya buranın kralı benim işaretlerini verdiğini de söylüyor. Günün esprili notuyla tamamlayalım. Bu Tayvan'la ilgili Çin'in yüksek ağırlıklı veya yüksek baskı kurmasına karşı Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan Dışişleri Bakanı, dedi ki Tayvan'la ilgili gelişmeler sıkıntı yaratabilir, savaşın ve çatışmanın yolunu açabilir. Bu Marco Rubio, Amerika'ya giriş yasağı konulmuş bir politikacı idi. Çünkü daha evvel özellikle hem Uygur bölgesindeki Çin operasyonları ve tavrı hem de Tayvan'la ilgili bazı ifadeleri yüzünden Çin hükümeti tarafından giriş yasağı koyulmuştu. Ona da Çinliler şöyle bir çare bulmuşlar. Hani Çin harf karakterleri biraz farklı. Rubio'nun ismini farklı bir karakterle yazınca Lubio gibi okunmuş. Dolayısıyla teknik olarak Çin'e girmesinde de bir sıkıntı olmamış. Gerçek midir, tevatür müdür? Size bırakıyoruz ama gidişat ve hal böyle. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabahla başlıyoruz. Türkiye enerjinin merkez üssü oluyor manşetiyle çıkıyor Sabah gazetesi. Türkiye enerji kriziyle boğuşan dünyaya nefes aldıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Kazakistan'dan daha fazla petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştıracağız diyor. Cumhurbaşkanının sözleri de bugün Sabah'ın manşetinde yer buluyor. Bir diğer başlık İran'da anlaşma, Tayvan'da rest. Dünya Şii-Trump görüşmesine kilitlendi. Pekin'deki zirvede iki liderin Hürmüz'ün açılması konusunda anlaştıkları kaydedildi deniliyor Sabah'ta. Zehir tacirlerine 23 ilde darbe bir diğer başlık. Diyarbakır merkezli başlatılan soruşturmada 23 ilde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter, dronlar ve narkotik köpeklerin katıldığı operasyonda 288 şüpheli yakalandı. Gece boyunca yürütülen 2670 güvenlik personelinin katıldığı operasyonlarda zehir baronlarına ve torbacılara büyük darbe vuruldu diyor bugün Sabah. Milliyet gazetesi Türkiye'nin yüz akları manşetiyle çıkıyor. Şırnak'tan İstanbul'a yüzlerce lise öğrencisi tüm engelleri aşarak Harvard, Oxford, Stanford ve Princeton gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabul aldı diyor Milliyet. Hedef 15 milyarlık ticaret bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyaretinin ikinci gününde Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına katıldı. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Erdoğan'a iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine sağladığı önemli katkıdan dolayı Hoca Ahmet Yesevi nişanını takdim etti. Erdoğan ticaret hedeflerinin 15 milyar dolar olduğunu açıkladı diyor bugün Milliyet. Özel ve Bahçeli'ye ziyaret bir diğer başlık. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'la Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç dün Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i genel merkezlerinde ziyaret ederek Koç topluluğunun 100. yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini sundu diyor bugün yine Milliyet gazetesi. Hürriyet gazetesi babayı yıkan 31 yıllık sır manşetiyle çıkıyor. İstanbul'da dizi senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. İş insanı Alp Göbeklioğlu kızının ısrarıyla DNA testi yaptırınca dünyası karardı. 31 yaşındaki kızının babasının başkası olduğu ortaya çıktı deniliyor bugün Hürriyet'te. Enflasyon tahmini 26'ya çıktı bir diğer başlık. Enflasyon hedefiyle ilgili Merkez Bankası'ndan yeni açıklama geldi. Savaşın etkileri gerekçe gösterilerek 2026 yıl sonu tahmini 15-21 aralığından %26 hedefine çıkarıldı diyor bugün Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak, bebeklerin ölümünü görmek acı veriyor diyor manşetten. İsrail 29 Nisan'da küresel Sumut filosuna saldırıp alıkoyduğu ve birkaç gün işkenceden sonra serbest bıraktığı 175 aktivistten biri Halil Erdoğmuş'tu. Erdoğmuş, Türkiye'nin anne bebek ürünlerini satan en büyük firmasının kurucusu. 26 yıldır bebek sektöründe olan Erdoğmuş, Gazze'de savunmasız bebeklerin öldürülmesinin insanın içinde yara açtığını söyledi diyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Cumhuriyet'in manşeti enflasyonda dikiş tutmadı başlığı, muhalefetin iktidarın ekonomi programı çalışmıyor eleştirileri sürerken 3 yıllık en yüksek cari açığın ardından enflasyonda da hedefler tutmadı. Merkez Bankası ara hedefini 2026 için %16'dan %24'e, 2027 için %9'dan %15'e yükselttiklerini açıkladı. Banka enflasyonda ara hedefini de %16'dan %24'e yükseltti diyor bugün Cumhuriyet. Akşam rüşvetin adı sağlam paket manşetiyle çıkıyor. Eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in kurultay öncesi para istediği WhatsApp yazışmalarını savcılığa verdi diyor akşam. 194 mühendis Aselsan için geri döndü bir diğer başlık. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol son 1,5 yılda tersine beyin göçünde büyük gelişme yaşandığını ifade etti diyor yine bugün akşam gazetesi. Posta'ya bakalım. Taksirle ölüme, taksitle ceza manşetini görüyoruz Posta'da da. İzmir'de huzur evinde kalan 86 yaşındaki Fatma Uraz banyo sırasında aşırı sıcak suya maruz kalınca vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle öldü. Bu olayla ilgili yargılanan huzur evi doktoru taksirle ölüme neden olmaktan suçlu bulundu. Doktora 6 taksitle ödemek şartıyla 21 bin lira para cezası verildi deniliyor bugün yine Posta gazetesinde.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi güne 14.644 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.54, Euro 53.09'dan işlem görüyor. Altının onzu 4.589 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.718, çeyrek altın 11.392 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 106 dolar.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Bugün gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. Marmara'da iki gün hava güneşli olduktan sonra cumartesi akşamı yine sağanak geliyor. İstanbul 21, Bursa 22 derece. İç Anadolu'da sağanaklar sürecek. Başkentte ise parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklık 17 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. İzmir 26 derece. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana ve Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Antalya 23 derece. Karadeniz'de sağanak yağış var. Doğu Anadolu'da da özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems. Reklam. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
3: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
4: New Life B12 Plus eczanelerde.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
13: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
14: Yoksa sorun değil.
13: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
12: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
15: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
16: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
14: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
14: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
16: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
14: Ne acele Kılçık hocam.
17: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan basınında Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalesinde küresel sistemin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsrail'e sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı, insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyorlar dedi.
18: Küresel sistem ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kazakistan'ın Kazinform haber ajansı için Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme alan Erdoğan, uluslararası sistemin reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.
19: Küresel sistem, çatışmacı jeopolitik rekabetin getirdiği yeni asimetrik riskler, enerji arz güvenliğinde yaşanan kırılmalar ve buna bağlı finansal dalgalanmalar karşısında ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. İşte tüm bu sınamalar uzun zamandır vurguladığımız üzere mevcut uluslararası sistemin ve küresel yönetişim mekanizmalarının yetersizliğini ve reform ihtiyacını apaçık ortaya koymaktadır.
18: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası düzen erozyona uğradı ifadesini de kullandı.
19: Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz.
18: ABD, İsrail ile İran arasındaki krizde Gazze'deki kırılgan ateşkes sürecini hatırlattı. Bölgemizin hem siyasi hem de enerji güvenliği ve arz sorunları gibi ekonomik düzlemde sınanıyor, dedi. Cumhurbaşkanı, bölgesel anlaşmazlıkların öncelikle bölge ülkelerinin kurumsal inisiyatifleriyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz, değerlendirmesinde bulundu.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tarihi Pekin ziyareti sürüyor. Trump ziyareti ilişkin Fox News televizyonuna konuştu. Xi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, yardımcı olmak istediğini söylediği ifadelerini kullandı.
20: They'd like to see it open.
21: Yardımcı olabileceğim bir şey varsa seve seve yardımcı olurum dedi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını görmek istediğini söyledi.
22: ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sırasında Fox News'a röportaj verdi. Xi Jinping'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için yardımcı olabileceğini belirtti. Xi'nin İran'a destek göndermeme sözü verdiğini de söyledi. Amerikan Başkanı artık İran konusunda çok fazla sabırlı olmayacağını belirterek bir an önce anlaşma çağrısı yaptı. Trump, ABD'nin İran'la görüşmelerdeki en büyük sorunu olan zenginleştirilmiş uranyumun toprağa gömülebileceğini ifade etti. İran'ın uranyumu gömülebilir ama ben almak isterim dedi. İran'ın uranyumunu almanın bir halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ziyaretteki en önemli konularından biri de ticari ilişkilerdi. Çin'in 200 yeni uçak sipariş ettiğini belirtti. Bu çok fazla istihdam demek. Boeing, Çin'in 150 uçak alacağını tahmin ediyordu. Çin'in sipariş sayısı 200 oldu dedi. Amerikan Başkanı, Çin lideri Xi'nin işine odaklanmış, oyun oynamayan biri olduğunu söyledi. Ülkenin aşamalı olarak ticarete açılmaya hazırlandığını ifade etti. Çok sayıda tarım ürününü ve ciddi miktarda petrolü Amerika'dan alacaklarını açıkladı. Trump, Çin lideri Xi'nin kendisini başarılarından dolayı tebrik ettiğini de açıkladı. Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır dedi. Trump'ın röportajının yayınlanmasından hemen önce Amerika ile Çin arasında yapılan ticari anlaşmalar da açıklandı. ABD Ticaret Bakanlığı temsilcisi Jameson Greer, Washington'ın Pekin'e bazı gümrük vergilerinin devam edeceğinin altını çizdi. Tayvan konusundaki anlaşmazlığın ticareti etkilemeyeceğini de söyledi.
0: İran yönetimi ise çarşamba gecesinden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30'dan fazla geminin geçişine izin verdi. Gemilerin Çin'e ait olduğu belirtildi. Talebin Pekin yönetiminden geldiği söylendi. Yine İran'ın Fars haber ajansı benzer bir bilgiyi paylaştı. Gemi sayısının 30'dan fazla olduğunu aktardı. Ancak tüm gemilerin Çin'e ait olduğuna ilişkin ayrıntı verilmedi. Gemilerin hangi körfez ülkesinden kalktığı ise paylaşılmadı. Kararın Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin lideri Xi Jinping'le görüştüğü döneme denk gelmesi dikkat çekti. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını sundu. Yalım'ın ek ifadesi mutlak butlan davasını gören İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi dün. Özgür Özel'den ise tüm bu gelişmelere ve CHP'ye yönelik soruşturmalara tepki geldi.
18: CHP Genel Başkanı Özgür Özel devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Bir Gün gazetesine konuşan Özel, soruşturmalarda nihai amaç benim belimi kırmak ifadesini de kullandı. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu söyleyen Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Bu arada Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan birlik mesajı paylaşması dikkat çekti. Ortak mesajda birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz denildi. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi de tartışmaların odağında. Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını da sundu. O yazışmada Özel'in yazdığı iddia edilen sağlam bir paket olarak benim mavi valizin içine koyuver ifadesi yer aldı. CHP'den o iddiaya yanıt var.
1: Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur.
18: Kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada da yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturmalarla ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Kimse çıkıp iftira diye bağırmasın, ihbarcı da itirafçı da CHP'li dedi. Acar, sizin değişim dediğiniz meğer poşetlerin el değiştirmesi, paraların valizlere sığdırılmasıymış. Ortada sıradan bir iddia yok. Kendi belediye başkanınızın itirafları, yargı dosyasına giren yazışmalar ve telefon kayıtları var ifadelerini kullandı. Özel'in haraç düzeni kurup herkesi kendisine bağladığını da iddia etti Acar. Bu saatten sonra Özgür Özel'e düşen tek şey millete ahlak dersi vermeyi bırakıp o mavi valizin hesabını vermektir dedi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen, aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada 4 kişi hakkında tahliye kararı çıktı. Mütalada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar, davanın 1 numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş için de 280 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak.
2: NTV Radyo.
0: Gündemde öne çıkan diğer başlıklarla devam edelim. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 200 kişiden 128'i yakalandı. Şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. İstanbul Büyükçekmece'de 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i bıçaklayarak ölümüne neden oldu. İki saldırgan tutuklandı. Polis ekipleri Avcılar'daki 3 iş yeri, 2 ev ve 1 otomobilden yapılan hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon.

0: Otoparklarda haksız kazanç sağlayan korsan otoparkçılara yönelik soruşturma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Bahar döneminde bolca yağan yağmur sadece toprağa, barajlara değil ormanlara da yaradı. Nem artınca geçen senenin bu dönemine göre daha az yangın çıktı. NTV'den Yağız Şenkal Antalya'ya gitti. 3 sene önce kül olan ormanlık alanı gezdi ve doğanın kendini nasıl yenilemeye başladığına şahit oldu.
1: Acil kim varsa yardıma gelsin. Arkadaşlar, acil ekip lazım.
2: Ormanda bir anda alevler yükseldi. 6 gün boyunca söndürülemedi.
3: Lan hadi çabuk olun ya, çabuk koş verin. Bak kaçıracağız, acele edin.
4: Burası Antalya Kemer. 23 Temmuz 2023'te. Burada yaklaşık 400 hektar yani 600 futbol sahasına denk bir alan yandı. O dönem burası göz alabildiğine kapkaraydı. Şimdi aradan 3 sene geçti ve işte o kapkara arazi tekrar yeşile dönmeye başladı.
2: Bölge yanan ağaçlardan temizlendi. Kurtarılanlar zamana bırakıldı. Tohumlandırma çalışması yapıldı. Ama en önemlisi doğal yapı korundu. Böylece tabiat kendini yenilemeye başladı.
4: Binlerce kızılçam ağacı burada yok oldu. Fakat kızılçam kozalaklarının çok ilginç bir özelliği var. Yangın anında kendini kapatmayı başarabiliyor ve aradan belli bir süre geçtikten sonra o kozalaklar açılıyor. İçindeki tohumlar da yeşermeye başlıyor. İşte burada yangında hasar görmüş ve kesilmiş bir kızılçam kütüğünü görüyoruz. Hemen yanındaysa onun torunu diyebileceğimiz işte bu kozalaklardan çıkan tohumlarla tekrar yeşeren bir kızılçam var. Yani burada hayat aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekrar başladı.
2: Türkiye bahar aylarında uzun zamandır görmediği kadar yağış aldı. Bunun yangınlara karşı olumlu bir etkisi var.
5: Bu yıl mesela 16 yangınımız oldu. Geçen yıl bu 30 civarındaydı. Yani geçen yıla göre ciddi manada bir azalma var bu yağışların etkisiyle. Şu ana kadar yangınlarımızda azalma var, onu söyleyebilirim.
6: Bu ama çok hızlı değişebilen bir durum mudur?
5: Tabii ki. Rüzgar çok ciddi bir etken. Yağışlı bir sezondan sonra bir hafta poyraz estiğinde o nemi tamamen götürebiliyor. Dolayısıyla bu konuda çok kesin konuşmak da doğru değil.
2: Kuraklık beraberinde orman yangınlarını da getiriyor. Geçen sene yangınların çok da alışık olunmadığı üzere Bursa, Bilecik, Karabük'te görülmesinin nedeni aslında kuraklık haritasında gizli.
5: Yağışın bize mutlaka faydası olacaktır. Şöyle ki 2025 yılı yangınlarında Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde ağırlıklı olarak yangınlarımız oldu. Bir önceki yılın çok kurak geçtiğini görmekteyiz. Keza 2021 yılı yangınlarında da bir önceki yıl yani 2020 yılı çok kurak geçtiği için bir sonraki yıla bu olumsuz manada sirayet etti. Dolayısıyla bize bunun çok olumlu etki edeceğini düşünüyoruz. Fakat dezavantajı var. Yağışla beraber tabii ki otlar daha fazla boylanacak. Açıklık alandaki yangınlar artacağını öngörmekteyiz. Tabii bunlar da ormana da bir şekilde sirayet ediyor. Ama genel manada ben olumlu etki edeceğini düşünüyorum.
0: Galata Port Jazz Festivali 3. yılında Morçiba'dan Burhan Öçal'a uzanan geniş programıyla müzikseverleri buluşturacak. Festival 2 gün sürecek.
7: Caz'ın büyülü sesi İstanbul'dan yükselecek. Bu yıl 3. kez düzenlenecek Galata Port Jazz Festivali, denizde iç içe bir deneyim alanı sunan Galata Port İstanbul'da her yaştan müzikseverle bir araya gelmeye hazırlanıyor.
8: Galata Port'ta bugüne kadar kapsayıcı bir şekilde misafirlerimiz hangi amaçla gelmiş olurlarsa olsun Galata Port'a, onları sanata maruz bırakacak, kapsayıcı, erişilebilir, ücretsiz yüzlerce festival düzenledik. Bununla da milyonlarca misafirimiz katıldı. Galata Port Jazz tabii ki bunlar arasında bizim için en değerlisi. Haziran ayında herkesi bekliyoruz.
7: Programda dünyaca ünlü İngiliz elektronik müzik grubu Morçiba'nın yanı sıra perküsyon sanatçısı Burhan Öçal'la The Trakya All Stars, Avery Sunshine, 3 featuring Eric Trufas, Kaan Arslanko ve Gabriel's DJ gibi isimler sahne alacak.
9: Bu sene festivalin sahne tasarımını yaparken yerli ve yabancı sanatçılarla beraber birbirinden farklı janralardan bir seçki düzenlemek istedik. bizim için olmazsa olmazı çok sesli olmasıydı. Diğer festivallerle boy ölçüşebilecek, hatta onları geçecek bir festival tasarladık. Üçüncüsünü yaptığımız Galatasaray Jazz Festivali'nde bu line-up'la

0: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %58'i gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye Kavacık arasında yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Sefaköy, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yine sabah yoğunluğu gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
3: Mobile Systems. Reklam.
4: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3+1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
10: New Life B12 Plus eczanelerde.
11: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
12: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr. Şansa kalmaz işiniz,
13: Umran Oto Ekspertiz. Televizyon deyince vatan.
14: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
15: Peugeot. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
16: Canım karım.
15: Ula senin ne işin var burada?
16: Ula Asu senin ne işin var burada?
15: Araba almaya geldim.
16: Ben de.
17: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
16: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
15: Ne acele, kılçık hocam.
18: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
4: Merhabalar. Zeytinyağlı yemeklerin azıcık tarihine baktık. İlk tarif 1880 dedik. Şimdi daha önceki kayıtları araştırdığımız zaman revgan-ı zeyt olarak görüyoruz zeytinyağını. Zaten yemek kitaplarının yazılı tarifleri pek yok ama revgan-ı zeyt elbette ki kullanılıyor. Şimdi revgan kelimesine de gelelim. Aslında rugan ayakkabı da buradan kaynaklanıyor. Farsça'da yağ demek. Hatta özellikle de tereyağı. Onun için revani tatlısı aslında revgani, yani tereyağlı anlamına geliyor. Tepsinin dibi bolca tereyağıyla sıvanır. Üstüne hamur konduğu zaman, piştiği zaman zaten o dibi de tereyağında kızarmış gibi tutar. İşte onun için revaninin adı tereyağından gelir. Rugan ayakkabıda ise üstü yağlanmış gibi pırıl pırıl olduğu için rugan ayakkabı ya da revgandan gelerek, yani yağlanmış gibi bir isim yakıştırılmış. Zeytinyağı da revganı zeyt olarak var. İşte zeytinyağlı yiyemem aman türküsü Türkiye'de Amerikalılar tarafından Marshall yardımı çerçevesinde işte halkı zeytinyağından soğutmak için yazdırıldı, ısmarlandı. Margarin yemeği teşvik etmek için diye. Şimdi bu zaten mantığa aykırı. Zeytinyağı aslında sadece zeytinyağının üretildiği bölgelerde tüketilen bir ürün. Yani Egeli de zeytinyağlı yiyor ama zeytinyağlı yemek gibi değil. Ama her yemeğine koyuyor. Sıcak yemeğini de pişiriyor. Baklavasını da pişiriyor. Daha çok zeytinyağlı kültürü İstanbul klasik mutfağına ait bir şey. Dolayısıyla bütün Türk halkı zeytinyağlı yiyordu da onları soğutmaya çalıştılar gibi bir şey çok da doğru değil. Ben tabii şimdi gene de araştırmadan edemedim. Marshall yardımı tam 1948-51 arası, kayıt yılı da bu türkünün 54 gibi gözüküyor. Ama şimdi burada bir yanılgı var. Notaya alındığı yıl 54. Yani aslında bu türkü 1938 yılında Yurttan Sesler Korosu'nun yaz aylarında yaptığı saha çalışmaları zamanında kaydedilmiş. Şimdi çok da ilginç bir bilgi var. Bursa ile Domaniç Kütahya'da gelin türküsü olarak kaydedilmiş. TRT THM arşivinde kayıt numarası 1133 gelin nazlanması olarak geçen bir türkü. Hemen sözlerine bakalım. Neden gelin nazlanması? Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman, senin gibi cahile ben efendim diyemem aman. Şimdi burada aslında gelin gitmekte olduğu aileyi biraz küçümsüyor. Bir sınıf atlaması niyeti var. Çünkü zeytinyağı zaten bahçedeki zeytinlikteki ağaçtan bedava gelen bir yağ. Basma da en ucuz işte köy yerinde giyilen kıyafetlerin kumaşı. İpekler, satenler istiyorum, taftalar istiyorum. Basma da giyemem diyor. Zeytinyağlı da yiyemem diyor. Ben şehirli gibi tereyağı yiyeceğim diyor. Aslında bunun arkasında bu var. Köyden kente gelin gitmek istiyor. Köy yerinde kalmak istemiyor. Tabii ki tersi de düşünülebilir. Yani kentten veya kasabadan köy yerine gelin gitmek istemiyor. Ben senin gibi cahile efendim diyemem aman diyor. Burada bir nazlanma var. Bu tür bir kategori var. Zaten nitekim de 1938 yılında Domaniç'te kaynak kişi olarak İhsan Kaplayan adlı yaşlı bir dededen derlenmiş. Bunun da hikayesi böyle. Takipte kalın, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
5: NTV Radyo.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
7: Kuvvetli yağışların Doğu ve Güneydoğu'da etkili olması bekleniyor. Hakkari, Şırnak, Siirt'le Adana-Kahramanmaraş hattında ani sel, su baskını ve yıldırım riski yüksek. Karadeniz ve İç Anadolu'da da kısa süreli sağanaklar görülebilir. Batıda hafta sonu Marmara ve Ege'ye yeniden yağmur geliyor. Kararsız hava şartlarına karşı tedbirli olunmalı.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.

Vivaldi bu dönemde yaşasaydı, dört mevsimi nasıl bestelerdi? Reklamcı Kurt Lepel'in fikrini hayata geçiren Alman NDR Elbphilharmoni Orkestrası, iklim verilerinden yola çıkarak Vivaldi'nin mevsimler eserini yeniden düzenlemiş, notalar bu algoritmaya göre adeta yer değiştirmişti. Doğa takviminde ilkbaharın son günlerinde bu yeni dört mevsim düzenlemesine kulak verelim.

0: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya-Isparta yolunun 0-3. Kilometrelerinde ve Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
2: Arvento.

0: %1 varan vergi avantajı sağlayın.
1: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
2: İstanbul'un yeni hali MESA Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu MESA Yenikent Başakşehir ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize fuzul lazım.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
10: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Gaming haftası Vatan'da. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Sony PS5 DualSense kablosuz kontrol cihazı siyah V2 5799 liraya, Intel Core i5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Reklam.
5: Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Mayıs ayında sıcaklıklar hangi değerlerde seyreder? 30 yıllık ortalamaya göre Mayıs ayındaki en yüksek sıcaklık ortalaması Ankara ve İstanbul'da 22, İzmir ve Antalya'da 26, Kayseri ve Diyarbakır'da 27, Erzurum'da 17, Samsun ve Trabzon'da ise 19 derece.
5: Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da yaptığı açıklamada Hazar geçişli orta koridorun stratejik önemine dikkat çekti. Bölgedeki istikrar ve enerji güvenliğinin küresel işbirliği için kritik olduğunu vurguladı. Ziyaretin öne çıkan gelişmesi ise Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan ortak drone üretim anlaşması oldu.
3: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli doğu-batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da enerji çeşitliliği vurgusu yaptı. Kazakistan'dan daha fazla petrolün dünya pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
3: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
4: Erdoğan, ülkedeki temasları kapsamında Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törende karşılandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile baş başa görüşmede bölgesel ve uluslararası konuları ele alan Erdoğan, mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti.
3: Küresel meselelere
4: ziyaret sırasında iki ülke arasında farklı alanlarda 13 işbirliği anlaşması imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye ve Kazakistan'ın insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu. Tokayev imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim etti. Cumhurbaşkanı Astana'daki temasları kapsamında Türk-Kazak İş Forumu'nda da yatırımcılara hitap etti. Erdoğan, Astana'da bulunan Yapay Zeka Teknoloji Merkezi'ne de ziyaret gerçekleştirdi.
2: Dünya enerji akışının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz'de kriz çözülüyor mu? Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tarihi Pekin ziyaretine ilişkin Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada Şi Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, yardımcı olmak istediğini söylediği ifadeleri dikkat çekti.
5: They'd like to see it open.
6: Yardımcı olabileceğim bir şey varsa seve seve yardımcı olurum dedi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını görmek istediğini söyledi.
7: ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sırasında Fox News'a röportaj verdi. Xi Jinping'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için yardımcı olabileceğini belirtti. Xi'nin İran'a destek göndermeme sözü verdiğini de söyledi. Amerikan Başkanı artık İran konusunda çok fazla sabırlı olmayacağını belirterek bir an önce anlaşma çağrısı yaptı. Trump, ABD'nin İran'la görüşmelerdeki en büyük sorunu olan zenginleştirilmiş uranyumun toprağa gömülebileceğini ifade etti. İran'ın uranyumu gömülebilir ama ben almak isterim dedi. İran'ın uranyumunu almanın bir halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ziyaretteki en önemli konularından biri de ticari ilişkilerdi. Çin'in 200 yeni uçak sipariş ettiğini belirtti. Bu çok fazla istihdam demek. Boeing, Çin'in 150 uçak alacağını tahmin ediyordu. Çin'in sipariş sayısı 200 oldu dedi. Amerikan Başkanı, Çin lideri Xi'nin işine odaklanmış, oyun oynamayan biri olduğunu söyledi. Ülkenin aşamalı olarak ticarete açılmaya hazırlandığını ifade etti. Çok sayıda tarım ürününü ve ciddi miktarda petrolü Amerika'dan alacaklarını açıkladı. Trump, Çin lideri Xi'nin kendisini başarılarından dolayı tebrik ettiğini de açıkladı. Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır dedi. Trump'ın röportajının yayınlanmasından hemen önce Amerika ile Çin arasında yapılan ticari anlaşmalar da açıklandı. ABD Ticaret Bakanlığı temsilcisi Jameson Greer, Washington'ın Pekin'e bazı gümrük vergilerinin devam edeceğinin altını çizdi. Tayvan konusundaki anlaşmazlığın ticareti etkilemeyeceğini de söyledi.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Çin Komünist Partisi'nin resmi salonunda da çay içti. Trump çay seremonisindeki açıklamasında İran'da başkalarının çözemediği çok sayıda farklı sorunu çözdük. Bu sorunun nasıl sona ermesini istediğimiz konusunda çok benzer düşünüyoruz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Boğazlarının açık kalmasını istiyoruz açıklamasında da bulundu. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi siyasetin gündeminde. Yalım ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini iddia etti ve yazışmaları dosyaya sundu. Ek ifade mutlak butlan davasını inceleyen İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Özgür Özel'den ise sert tepki geldi.
8: CHP Genel Başkanı Özgür Özel devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Bir gün gazetesine konuşan Özel, soruşturmalarda nihai amaç benim belimi kırmak ifadesini de kullandı. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu söyleyen Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Bu arada Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan birlik mesajı paylaşması dikkat çekti. Ortak mesajda birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz denildi. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi de tartışmaların odağında. Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını da sundu. O yazışmada Özel'in yazdığı iddia edilen sağlam bir paket olarak benim mavi valizin içine koyuver ifadesi yer aldı. CHP'den o iddiaya yanıt var.
9: Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur.
8: Kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada da yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
2: İstanbul'da hafta sonu yağış geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre batıda sıcaklık artacak, iç ve doğuda ise 4 ila 6 derece azalacak. Bazı kentlerde ise şiddetli rüzgar ve sağanak etkiliydi. Çorum ve İzmir'de hortum oluştu. Çorum'da iki köyde büyük çapta hasar meydana geldi.
10: Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı. Hortumun vurduğu iki köyde tehlikeli anlar yaşandı.
11: Hemen içeri girdim, kapıyı ötemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım. Çok korktum.
10: Çorum'da şiddetli rüzgar etkiliydi. Sungurlu ilçesinde hortum oluştu. Oyaca ve Kaşnut köylerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. Çorum'un Alaca ilçesinde de sağanak etkili oldu. Cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Tarım arazileri su altında kaldı. Alaca-Çorum yolu üzerindeki sanayi sitesi kavşağında ulaşım aksadı. Tokat'ın Zile ilçesi. Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi. Suyla dolan yollarda sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Rögar kapaklarının taştığı ilçede zemin katlardaki çok sayıda ev ve iş yerine su bastı. Eskişehir'de de sağanakla birlikte gök gürültüsü etkiliydi. Odunpazarı ilçesindeki bir caminin minaresine yıldırım isabet etti. Yıkılan minareden kopan beton parçaları etrafa saçıldı. Caminin çatısı ve girişinin yer aldığı ön bölümde de hasar oluştu. Bu görüntüler de İzmir'de kaydedildi. Kısa süreli dolunun etkili olduğu Menemen'de hortum oluştu. Ege Deniz açıklarında oluşan bir başka hortum da Menemen Ovası'ndan görüntülendi. Bir süre etkisini sürdüren hortum ilerleyen dakikalarda kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu. Tunceli'de de sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi. Tunceli Ovacık ve Pülmür Erzincan yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul Yüz Endeksi bugüne 14.644 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.54, Euro 53.05'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.564 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.683, çeyrek altın 11.334 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 107 dolar.
12: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova Sigorta.
16: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
17: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
18: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
19: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
18: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
20: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
21: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: NTV Radyo.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de sezonun son haftası başlıyor. Beşiktaş son maçına Rize deplasmanında çıkacak. Beşiktaş'ta Hee-Onkyo riske edilmemek için kafilede yer almadı. Felix Udokai de eşi doğum yapacağı için teknik heyetten izinli. Son hafta öncesi Beşiktaş'ın sezonu 4. sırada tamamlaması kesinleşti. Rize Spor'sa ligi 8 veya 9. basamakta bitirecek. Maç saat 20'de başlayacak. Şampiyon Galatasaray Kupası'na kavuşuyor. Rams Park'ta yapılacak törenin hazırlıkları tamamlandı.
2: Süper Lig şampiyonu Galatasaray Kupası'na kavuşuyor. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini Rams Park'ta taraftarıyla birlikte kutlayacak. Şampiyonluk sahnesinin iki tarafında beşer yıldız olan 26 sayısının yanı sıra 4-4'lük şampiyon yazılı. Kupa bu sahnede sarı kırmızılıların ellerinde yükselecek. Kutlamalar öğle saatlerinde başlayacak. Takım Galatasaray Lisesi'nden yola çıkıp stada hareket edecek. Rams Park'taki tören saat 19.05'te başlayacak.
1: Amine takım için 2026 Dünya Kupası öncesi bestelenen ilk marş belli oldu. Sanatçı Sinan Akçıl, Türkler Geliyor eserini dinleyicilerle paylaştı. Ladies and gentlemen, the Turks
3: are coming. Sinan Akçıl'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle Amirli futbol takımı için özel hazırlanan 2026 FIFA Dünya Kupası taraftar marşı Türkler Geliyor yayına girdi. Akçıl Türkler Geliyor sözlerini İngilizce seslendirerek dünyaya mesaj verdi. Şarkı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılı olan 1923'e atıfla 1923'te paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Akçıl'ın eserini bu özel marş açıklamasıyla duyurdu. Tarihi bir başarıyla 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılma onurunu yeniden yaşatan amirli takımımız için hazırlanan bu özel marş, milletçe paylaşılan gururu ve heyecanı daha da büyütmeyi amaçlamaktadır. Sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan Türkler Geliyor, güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle milli birlik duygusunu pekiştirirken, ay yıldızlı armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşmektedir ifadeleri kullanıldı.
1: Ladies and gentlemen, the Turks are here. Elif Sude Akgül 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Turnuvanın son gün programında tatamiye çıkan Akgül, kadınlar 49 kilo finalinde Sırp rakibi Andre Bokan'ı 2-1 yenerek basamağın zirvesinde yer aldı. Büyükler kategorisinde ilk altın madalyasını alan milli sporcu geçen yıl dünya ikincisi olmuştu. Türkiye, 4 gün süren Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda takım olarak Avrupa şampiyonu oldu. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, olimpik seviyede 3'ü altın, 2'si gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplamda 8 madalyanın sahibi oldu. Kadın milli takımı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alırken, erkek milli takımı 1 altın ve 1 bronz madalya ile şampiyonayı bitirdi. Türkiye Paralimpik Tekvando milli takımı ise tarihi başarıya imza attı. Milliler hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Organizasyonda Türkiye Para Tekvando genel klasmanda 3'ü altın, 2'si gümüş, 9'u bronz, 14 madalya alarak Avrupa'nın zirvesine 2022 ve 2024'ten sonra üst üste 3. defa yerleşti. Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda milli güreşçi Delal Kadir, kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazandı. U15 Avrupa şampiyonu olan Delal Kadir, ilk turda Hırvat ekibi Mia Kovac'ı 12-4 öndeyken tuşla mağlup etti. Ardından İspanyol Nadia Zoltikova'yı 10-0 teknik üstünlükle yenen milli sporcu, çeyrek finalde Gürcü rakibi Ana Labadze'yi de 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Avrupa şampiyonu Macar rakibi Yanka Zilye'ye 6-2 mağlup olan Kadir, bronz madalya maçında repesajdan gelen Rus rakibi Sofia Belova'yı 8-2 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. İspanya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda milli sporcular Ege Yazar, Ahmet Taha İnal, Erden Özdemir ve Metin Michael'ından oluşan takım altın madalya kazandı. Milli takım klasik satranç 1806 FIDE ELO kategorisinde dünya şampiyonu olmayı başardı. Organizasyonda yarışan milli sporculardan Ege Yazarsa hızlı satranç kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 이타큐 yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde ve Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: İyitakü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım net, Sigortam Net.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum.

0: puan kazan. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
2: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 15 Mayıs 2026 Cuma günü sabahında geri sayım programımızla karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan programımıza bağlanacak. Sonrasında Doçent Doktor Derya Hekim Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte olacak. Hem küreseli yani Çin-Amerika görüşmesini, Trump-Xi Jinping görüşmesini hem de bunun olası etkilerini konuşacağız. Önce Üzeyir Doğan'a, sonra da Doçent Doktor Derya Hekim'e soracağız. Ayrıca dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporu vardı. Öne çıkan notlar neydi? Hangi mesajlar okundu? Derya Hoca ile konuşacağız. Son olarak da konut rakamları açıklandı dün değerli izleyenler. Orada konut piyasasında durum ne? Talep ne noktada ve bundan sonrasına ilişkin ipuçları var mı? Onu da Olcay Selvi anlatacak bizlere sektör temsilcisi olarak. Başlatıyoruz programımızı öne çıkan satır başlarıyla. İlk maddemiz, ilk başlığımız. Savaş sonrası artan petrol fiyatı enflasyonu yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu için hem ara hedefini hem de tahminini arttırdı. 2026 sonu için %16 olan ara hedef %24 olarak güncellendi. Yıl sonu tahmini ise %18'den %26'ya çıktı. Hem ara hedef hem de tahminler güncellenmiş oldu, revize edilmiş oldu. Bir notta birazdan konuşacağız. Bant iletişiminde vazgeçti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bu da dünün önemli başlıklarından, toplantıdan, sunumdan yansıyan önemli başlıklardan birisiydi. Konut satışları Nisan ayında 126 bin adede çıktı. Yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %2,6'lık, bir önceki aya göre ise %11'lik bir artış oldu. Dedik ya, birazdan konuşacağız konuğumuzla konut piyasasındaki son durumu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 2 haftanın ardından yeniden yükseldi. 8 Mayıs ile biten haftada 6 milyar dolarlık toparlanmayla brüt rezervler 171,5 milyar dolara çıktı. Net rezervlerde bu haftada 55 milyar dolara geldi değerli izleyenler. Swap hariç net rezervlerde de yine 2,9 milyar dolarlık bir toparlanma var. Orada da 39,2 milyar dolar seviyesini takip ediyoruz. Yabancı yatırımcı 8 Mayıs'la biten haftada 215 milyon dolarla hisse senedinde yine net alıcı tarafına geçti. Nisan'ın son haftasında yabancı yatırımcı hisselerde 200 milyon doları aşan bir satış gerçekleştirmişti. Tahvil bono tarafındaysa yabancı yatırımcı 121 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Yine 8 Mayıs'la biten haftada, yani geride bıraktığımız haftada yabancı tekrar geri dönmeye başladı gibi görünüyor. Piyasalar Pekin'den gelen mesajları takip etti, etmeye devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin'in Amerikan petrolü satın almayı kabul ettiğini söyledi. Trump ayrıca Çin'in 200 adet Boeing uçak alacağını söyledi. 150 bekliyorduk, 200 geldi. Bu çok güzel bir haber dedi. Başka mesajları da var. Her iki cepheden gelen önemli mesajlar var. Birazdan daha geniş bir şekilde konuşacağız değerli izleyenler. Üzeyir Doğan'a piyasalardaki son hareket nedir diye soracağız ama sormadan rakamlar nedir? Hızlıca onu aktaralım sizlere. Dün BIST 100 endeksi %0,32 yükselişle 14.645 puandan kapandı. Yatay bir günü geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Para piyasalarında dolar 45,5 lira, euro 53 lira 10 kuruş Türk lirası karşısında. Küreselde dolar güçlendi. Dolar endeksi yeniden 99 endeks seviyesinin üzerine attı. Euro dolar karşısında 1.1630'lara kadar geri çekildi. Sterlin de dolar karşısında 1.3340'lara kadar geri çekilmiş durumda değerli izleyenler. Dolardaki bu kazanç elbette altın fiyatlarına da yansıdı. Peki dolar neden değer kazandı? Altın fiyatları neden düşüyor? Axios Haber Ajansı, Amerika'da Axios Haber Ajansı bir haber geçti. Haber şu: yetkililerden alınan bilgiye, ismini vermek istemeyen yetkililerden alınan bilgiye göre İsrail, Trump'ın İran saldırısı ihtimaline karşı hafta sonu alarmda olacak. Donald Trump bugün Çin'den Amerika'ya, ülkesine dönecek ve Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatma olasılığı kuvvetle muhtemel diye bir haber yapmış. Bu sebeple de İran hafta sonu alarmda, özür dilerim, İsrail hafta sonu alarmda olacak diye bir haber yapmış. Bu haber de elbette piyasalarda ciddi bir karmaşaya sebebiyet verdi. Altın fiyatları %2 kadar geri gitmiş. gitmişti. Hafif toparlanmış. %1,6 kayıptı hafif toparlanmış derken %2'den hafif toparlanmış. 4574 dolar seviyesinde. Brent petrol 107 doların üzerine attı hızlı bir şekilde. Şu sıralarda da 104-106 dolar bandında hareket ediyor. Yani ateşkes bitecek, çatışmalar acaba yeniden mi başlayacak? Böyle bir ihtimal mi var? Yoksa Çin'le, Xi Jinping'le görüşmesinin ardından acaba Donald Trump bunu da bir strateji olarak mı kullanıyor? İran'ın elinin güçsüzleştiği mesajımı vermeye çalışıyor. Hakikaten kritik bir değerlendirme oldu. 107 dolara çıktı. 107,5'lara oradan hafif geriye gelmiş durumda. 104 dolar, 106 dolar bandında işlem görüyor. Elbette yurt içinde de dışarıya paralel olarak altın fiyatları geriledi. %1,42, 6.699 lira bankalar arası piyasada gram altın, çeyrek altında 10.925 lira seviyesinde. Küresel piyasalarda Güney Kore'de KOSPI endeksi borsası 8.000 puanı aşarak rekor kırdıktan sonra %6,5 geri geldi. Japonya'da %2,5 kayıp var. Çin'de %1 geri çekilme var. Hong Kong'da yine %1,8'lik bir geri çekilme var. Amerikan vadeli işlemlerinde ise biraz da teknoloji hisselerinin etkisiyle mesela Nasdaq'ta %1,2 kayıp var ki bu saatlerde vadeli işlemlerde hani biraz fazla görünüyor göze. %0,3 ile %1,2 arasında Amerikan vadelilerinde de satış var. Şimdi hemen A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizimle birlikte. Üzeyir Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Sizi de yoldan hani hemen hızlıca rica ettik. Siz de kırmadınız bizi, bağlandınız. Bu Axios'un haberi sonrasında bir miktar gerilim oluşmuş gibi görünüyor. Hafta sonu yine galiba herkes piyasalar anlamında bir parmaklarının ucunda bekleyecek gibi galiba, değil mi?
3: Evet, hem bu Orta Doğu'dan gelen haberlerin, daha doğrusu Orta Doğu ile ilgili gelen haberlerin etkisi var. Hem de aslında bugün Amerika'da Fed Başkanı değişimi var. Kevin Warsh göreve gelecek. Aslında piyasaların bir miktarda ona hoş geldin mesajı da olabilir bugün. Emtialarda başlayan bu sert hareketle. Belki bunun devamında döviz piyasası, faiz piyasasında da yeni başkanı bir test etme sürecini piyasada göreceğiz. Bu da etkili olabilecek başlıklardan biri açıkçası. Şu an çok gündemimizde değil ama bu 1-1,5 ay biz bunu konuşacağız gibi de duruyor. Ama bugünkü ana etkene baktığımızda bir taraftan evet Orta Doğu'daki gelişmeler diyoruz. Ama diğer taraftan petrol fiyatlarına bakıyoruz. Yani gümüşteki gibi, altındaki gibi çok sert hareketler de yok. Ya da diğer hisse senedi piyasalarında örneğin dün de çok agresif fiyat hareketleri görmedik. Bu gümüşteki hareketler başladığı esnada. Dün akşam saatlerinde gümüş %6-%7 civarında eksideydi gece saatlerinde ki bugün keza onun üzerine bir kez daha düşüş sergiliyor. Biraz gümüşteki hareketleri gümüşün aşırı spekülatif olmasına da bağlamak belki mümkün ama totalde baktığımızda altında da gümüş ayak uydurma yavaş yavaş başladı. Bunun temel sebebi de aslında doların değer kazanıyor olması. Yani emtialardaki bu hareketlerdeki temel etken doların değer kazanıyor olması. Biz savaş başladığından beri şunu gördük. Doların değerini kazandıracak herhangi bir şey altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metallerde çok sert fiyat hareketlerine sebebiyet verdi. Yani burada aslında korelasyon genelde petrol üzerinden gitti ama işte petrol yükselirse bunlar düşer gibi. Halbuki oradaki temel etken risk arttığında güvenli liman algısının neresi olacağı? Dolar mı, değerli metaller mi? Piyasa bana kalırsa jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak belki de savaşın başında tahmin edilemeyecek bir şekilde tekrar doları görmeye başladı ve dolara olan ilgi de bu dediğim gibi emtialarda sert geri çekilmelere sebebiyet verdi. Bugün elbette hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcı kitlesi de olacaktır. Onların da piyasaya getireceği ek bir volatilite görebiliriz. O nedenle hareketli bir gün geçirme ihtimalimiz yüksek. Savaşta her ne kadar görüşmeler devam ediyor olsa da bugünden yarına bir metin üzerinde uzlaşılacak gibi de görünmüyor. Bu biraz daha belki haftalar alacak gibi bir tablo söz konusu. O nedenle zaman zaman bu tarz gerilimlerin yaşanması, piyasanın bunu fiyatlaması da normal. Ama dediğim gibi Fed Başkanı değişim sürecinin etkisini de çok fazla göz ardı etmemek lazım. Piyasalar kendisine bir hoş geldin sürprizi de yapabilir bu dönemde. Bu hareketler onun da emaresi olabilir. Onu da unutmamak lazım.
2: Çok teşekkürler, gayet net ve anlaşılır ifade ettiniz. Hatta sizin bu unutmamamız lazım dediğiniz Kevin Warsh'un yeni Fed başkanının göreve başlayacak olmasına bir hani bu haberler etkili oluyor iddiasına, düşüncesine bir destekte 10 yıllık tahvil faizleri %4,5'in üzerine, 2 yıllıklarda %4'ün üzerine çıktı. Dediğiniz gibi bu ihtimali de Kevin Warsh yani Fed başkanı değişikliğini ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Çok teşekkürler Üzeyir Doğan, bizleri bilgilendirdiniz. Bizimle birlikte oldunuz. Mutlu günler dilerim. Şimdi değerli izleyenler, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim bizimle birlikte gelişmeleri tam bıraktığımız noktadan devam edeceğiz. Derya Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş buldum Murat Bey, iyi yayınlar olsun.
2: Çok teşekkürler. Hocam şimdi dün görüşmeler yapıldı, iki lider bir araya geldi ve Beyaz Saray'dan açıklamalar var. Şu cümleler önemli: Hürmüz Boğazı'nın serbest enerji akışını desteklemek için açık kalması konusunda iki lider mutabık kaldı denildi Beyaz Saray'dan. Çin Devlet Başkanı Xi'nin şu açıklamalarına yer verildi. Boğaz'ın askerileşmemesi ve boğaz kullanımı için ücret talep edilmemesi gerektiğini söylediği belirtildi. Her iki ülkede İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda anlaştı ve Çin Amerika'dan geliştirmek için petrol enerji ithalatını çeşitlendirmek için Amerika'dan petrol almayı, daha fazla petrol almayı ilettiğini ifade edildi bu açıklamada. Bu görüşmelerden sonra, bu açıklamadan sonra şimdi Axios Haber Ajansı'nın haberi, hafta sonu Trump İran'a tekrar saldırıları başlatabilir. Çin Devlet Başkanı ile görüştü Donald Trump ve hani iki lider anlaştı ve bundan sonra Trump biraz daha farklı davranabilir. Sanki bunun biraz şeyi yapılıyor gibi küresel ajanslardaki haberlere ya da yazılara baktığınız zaman. Siz nasıl okudunuz İran Savaşı özelinde, Çin İran Savaşı derken Hürmüz Boğazı ve petrol fiyatları üzerinde Amerikan-Çin görüşmesini?
4: Şimdi açıkçası Çin tarafından bunu doğrulayan bir şey gelmedi. Yani muhtemeldir ki biz bekliyoruz zaten Trump'ın yani bu konuda yardım etme İran tarafına demesini. Çünkü İran tarafı en büyük yardımı bugün baktığımız yerde hem Çin'den hem de Rusya'dan alıyor. Dolayısıyla bu yardımı kesmeleri, Çin ve hem Çin'in hem de Rusya'nın bu yardımı kesmeleri İran'ın dayanma kapasitesini azaltacaktır. Haliyle bu nedenle Trump bunu istiyor ama Çin bunun ne kadarını verecek? O konuda çok emin değilim. Bence burayı muğlak bıraktı şey diye düşünüyorum ben. Yani burayı çok açtığını, evet veririm, desteği keserim veya İran'a bu konuda baskı yaparım dediğini

0: olarak ne kadardan olmasa da çok ucuz bir fiyattan petrol aldığını İran'dan biliyoruz. Şimdi bu işin uzaması açıkçası İran'ın hem İran'ın o tarafı kapatması, sonrasında ABD'nin abluka altına alıyor olması, Çin'in de oradan ucuz petrol akışını, ucuz petrol sevkiyatını engellemiş oldu. Yani aslında Çin de oranın açılmasını istiyor. Ama ne kadar bu konuda ABD'ye şey verecek, o konuda çok emin değilim. Ha, şu kapalı kapılar arkasında şu konuşulmuş olabilir. Bu sonuçta Çin'in yaptığı bir şey. Çin'in baskısı burada işler olacaktır. Çin de bu konuda muhtemelen, bence bunları duyacağız, muhtemelen Tayvan konusunda ABD'den bir taviz istemiştir. Eğer Trump bu konuda taviz vereceğini söylüyorsa eğer, o zaman bence Şii de İran'a yardım kesme konusunda bence ikna edilmiş olabilir. Ondan sonrasında da İran'ın daha tek başına kalması neticesinde burada Trump da bir saldırı başlatabilir. Yani o zaman arka kapılar ardında bilmediğimiz yerlerde muhtemelen bir Tayvan ve İran konusu masada bir pazarlık unsuru olarak konulmuştur diye düşünüyorum.
1: Hocam çok güzel bir noktaya getirdiniz. Hani birçok perde arkasını yazan uzmanın da acaba mı diye yorumladığı yurt içinde ve yurt dışında noktalardan bir tanesi Tayvan konusu. Çünkü Çin için önemli, Amerika için önemli, dünya için önemli. Çünkü çip meselesi var. İran da önemli. Az önce dediniz ki bu işin uzaması İran'a güçsüzleşecektir. Biraz yalnız kaldı gibi bir tablo oluşturulmaya çalışılıyor ama eğer hakikaten destek kesilirse güçsüzleşecektir. Bu işin uzaması İran'a yaramayacağı gibi dünyaya da yaramıyor biliyorsunuz. Petrol fiyatları özelinden dönelim tam da bu noktada yurt içine. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi ve sizin de bahsettiğiniz petrol fiyatlarını odağa koydu. Yalnız altını çizdiği bir unsur daha vardı ki o da gıda fiyatlarındaki dalgalanmaydı. Yılın geri kalanına ilişkin tahminlerini de paylaştı. %11'den %19'a gıda fiyatlarındaki değişimi revize etti. Başka revizyonlar da vardı. Neydi? Bir, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan basın toplantısında sorulan son soruya verdiği cevapta. Bir, ara hedefi revize ettik dedi. İki, tahminimizi, yıl sonu tahminimizi revize ettik dedi. Üç, bant iletişiminden vazgeçtik dedi. Sizin öne çıkan notlarınız neydi dünkü toplantıda?
0: Dünkü toplantıda bence çok ciddi bir revizyon oldu. Yani dikkat ederseniz 16'dan 24'e çıktı. Ben de tam 24 olmasını bekliyordum. Benim beklentilerim dahilinde geldi açıkçası. Şimdi burada baktığımızda gerçekten bu revizyonun nereden kaynaklandığına baktığımızda bunun tamamını petrol fiyatlarındaki artışla bence anlatamayız. Yani zaten bizim, sizinle daha önce de hep yayınlarımızda konuşuyoruz biliyorsunuz. Zaten bizim enflasyonumuz bu hedeften, yani bu patikadan, bu dezenflasyon patikasından sapmıştı. Yani daha önceki bu sapmanın da bir şekilde yansıtılmış olduğunu düşünüyorum. Ha şimdi %24 ne kadar gerçekçi derseniz, bence %24 de gerçekçi değil. Ama Merkez Bankası da muhtemelen bekleyişleri çok da fazla arttırmamak için, yani evet Merkez Bankası havlu attı dedirtmemek için veya işte buradaki yük, daha Merkez Bankası böyle bekliyorsun, bunun üzerinde de olur diye bir bekleyiş var ya, bunun daha fazla artmasını engellemek için %24'e sınırlı tuttu. Şu anki beklentiler baktığınız noktada en iyi ihtimalle %30, %30'un biraz altı gibi görünüyor. Şimdi burada bant iletişiminden de vazgeçti Merkez Bankası. Bence bu çok önemli. Burada bant iletişiminden vazgeçtiğinde biz zaten bantın üst tarafını, yani üst bant bir bekleyiş oluşturuyorduk ve böyle olacak enflasyon diyorduk. Şimdi orada bir tahmin açıklıyor, %26. Bence bu tahmin de yine iyimser. Çünkü %26 enflasyonun olabilmesi için herhalde %24 veya %26 olabilmesi, 1,5'un altında enflasyonlarla yani bir civarında bir enflasyona gitmemiz lazım. 1,5 olursa, çünkü enflasyon hemen hemen %30'lara ulaşan bir enflasyon oranıyla karşılaşıyoruz yıl sonunda. Haliyle bu enflasyonun %26'nın da tutması biraz zor. Tahminde muhtemelen 3. veya 4. yani 3. de ben daha çok beklerim. Enflasyon raporunda tahmin güncellemesi görebiliriz. Çünkü burada da baktığımızda petrol fiyatları 89,4 dolara revize edilmiş. Ama hala bakın ne konuşuyoruz? Pazar günü işte veya hafta sonu bir müdahale olabilir. Dolayısıyla bu petrol fiyatlarının hala uzun süre yüksek kalmasına neden olabilir. Ve de burada 89 dolar varsayımı da gerçekçi olmayabilir. Şimdi tabii burada bekleyişlere ne kadar yansıdığını henüz hesaplayamıyoruz. bekleyişlere yansıyacak diyoruz. Burada petrol fiyatlarındaki artış. Ama bence bekleyişleri ciddi anlamda bir yansıma olacak. Çünkü biz biliyoruz ki çıkan yüksek enflasyon da enflasyon bekleyişlerine yansıyor. Yani geçen ay %4'ün üzerinde yaşanan bu enflasyon bunu

0: etkisini bekleyişler üzerinde göreceğiz. Haliyle ben buradaki etkinin biraz daha uzun soluklu olacağını düşünüyorum. Yani enflasyon etkisinin hem bekleyişler tarafından hem baktığımızda burada petrol fiyatı, enerji fiyatı, enerji fiyatı tüm fiyatları etkileyecek ve bu yavaş yavaş piyasaya yansıyacak. Evet, bu muhtemelen modeller içerisinde ele alındı. Ama benim tahminim, burada Merkez Bankası görünen o ki daha iyi senaryoda savaşın kısa vadede biteceği senaryosuyla hareket etmiş. Ama bundan sonraki dönemde savaş daha uzun sürerse bunun tutması da biraz zor görünüyor. Çünkü sadece şeyden, yani petrol veya enerjiden gelmiyor. Diğer ithal fiyatları, yani emtia, bakır rekorlar kırıyor. Alüminyum tesisleri zarar gördü savaş esnasında. Burada otomotivde helyum bulunması zorlaşmaya başladı. Otomotivdeki artışlar nedeniyle burada tüm ABD tarafında da baktığımızda tüm otomotiv üreticileri $5,000 civarında bir artış olduğunu, evet, maliyetlerinde söylüyorlar. Yani tüm bunların hepsi enflasyonist. Gübreyi hiç bahsetmiyorum bile. Yani bunların hepsi gıda fiyatlarında yaz aylarında göreceğiz tekrar.
1: Hocam çok teşekkürler, gayet güzel ifade ettiniz. Dünkü basın toplantısında benim için flash son soru ve o son soruya verilen cevaptı. Yine oradan bir alıntı yapacağım. Madem bu kadar ara hedef bant iletişiminden vazgeçildi, ara hedef ve yıl sonu tahmini verdiniz. Peki gösterge faizde de hani haftalık fonlamadan o 3 puan yukarıdan yerine acaba bir faiz arttırımı gelir mi diye soruldu. Ve bunun da yine kur tarafında bir etkisi olur mu? Cevap da biz şu andaki banttan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, şu andaki asimetrik koridordan biz memnunuz ve kalmasını istiyoruz dedi. Ve daha önceki sözlerinden de yine kur tarafında da hani uyguladığımız politikayla bir dolarizasyon riski olmadığını ifade etti. Şimdi en önemli, bizim en zayıf karnımız zaten kur tarafı olsa gerek. Enflasyonla mücadele ediyoruz ama kuru da en az onun kadar gözetmemiz lazım ki enflasyonda daha önce yaşadığımız gibi şeyi kaçırmayalım, ipin ucunu kaçırmayalım. Dolayısıyla o yöndeki mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine faizler yüksek kalmaya devam edecek. Kur tarafında kontrol devam edecek. Biraz da mecburuz bunu yapmaya, değil mi? Ya da öyle mi?
0: Evet. Yani ne yazık ki öyle. Çünkü çok fazla bir hareket alanımız kalmadı. Hareket kabiliyetimiz kalmadı. Zaten şu anda baktığınızda faiz %40. Yani fiili olarak faiz %40. Bunu da Merkez Bankası anladığım kadarıyla kendini rahat tutabilmek için. Yani normalde politika faizini de %40'a çekebilirdi. Ama o zaman bir faiz arttırmış olacaktı. Yani şu anda faiz arttırmamış gibi görünüp aslında yüksek bir faizle, %40 faizle devam ediyor. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman zaten faizler yüksek. Öbür taraftan maliye politikası devreye girsin diyorduk ama maliye politikasında da ciddi sıkıntılar olmaya başlayabilir. Alanı kalmayabilir maliye politikasının. Çünkü bir taraftan Eşer Mobil sistemi devreye giriyor. Bir taraftan doğalgaz maliyetleri artıyor. Bunların hepsi maliye politikası üzerine, bütçe üzerine yükler getiriyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın şu aşamada ben kur politikasını değiştireceğini düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey söyleyebiliriz Murat Bey. Şimdi daha önceki hedef neydi? %16'ydı. %16'lık hedefe uygun bir kur politikası güderken şimdi tabii ki hedef yükseldi, %24 oldu. Yani burada gördüğümüz noktada da zaten Nisan ayında biraz kurdaki artışın daha fazla olduğunu gördük. 1.6'lar civarında, %1.6'lar civarında artan bir kurdan bahsetmeye başladık. Yani evet, yine kur devam edecektir. Ama buradaki artış, yani aylık artışlar Merkez Bankası'nın şöyle burada yani zımni olarak benim çıkarttığım bir politikası var. Merkez Bankası direkt olarak enflasyonun biraz altında kuru tutuyor ve çok da aşağıda tutmamaya çalışıyor. Çünkü buradaki rekabetçilik kaybını da engelleyebilmek için. Yani dezenflasyon programında 3. sene artık. Yani sonuçta bu kadar uzun bir reel değerlenmeye tabii ki ihracatçılar açısından da bir sıkıntı yaratılmaması beklenemez. Dolayısıyla bu noktada Merkez Bankası bence bir miktar gevşeterek ama yine kontrolü bırakmayarak kur politikasını sürdürecektir diye düşünüyorum.
1: Doçent Doktor Derya Hekim, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi, çok teşekkürler. Gayet net, anlaşılır bir şekilde anlattınız, bizleri bilgilendirdiniz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler, mutlu günler dilerim. Değerli izleyenler, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da temaslarını tamamladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Türkistan'a indi. Orada da bir karşılama töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dediğimiz gibi dün Kazakistan'daydı ve oradan yansıyan da notlar vardı. Önemli görüşmeler ve de önemli anlaşmalar, enerji alanı başta olmak üzere. yapıldı. Şu anda görüntüler canlı olarak geliyor ekranlarınıza. Türkistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'daki temaslarını tamamladıktan sonra Türkistan'a geçti ve orada bir karşılama töreni düzenleniyor. Orta koridorun dünkü temaslarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da dünkü temaslarında, dünkü mesajlarında orta koridorun ihyası için çalışıyoruz mesajı başlığa çıkan mesajlardan bir tanesiydi. Kazakistan-Türkiye İş Forumu töreninde dün açıklamalarda bulundu Erdoğan konuşmasında. Demiryolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli orta koridorun ihyası için çalışıyoruz dedi. Değerli izleyenler, özellikle İran savaşı, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran savaşının başlamasıyla beraber enerji yolları, özellikle kıtalar üzerinden, kara üzerinden geçen enerji yolları büyük önem kazandı. Bu yönde yapılacak çalışmalarda hakikaten büyük önem arz ediyor. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'dan Türkistan'a geçti. Görüntüleri canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Şimdi bir sonraki konumuza geçeceğiz. Hızlıca, vaktimiz de daralıyor. Ne dedik açarken programı? Konut piyasasını da konuşacağız. Konut satışları Nisan'da 126 bin adede çıktı. Yılın en yüksek, 2026 yılının en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %2,6, bir önceki aya göre ise %11'lik bir artış var. Piyasanın durumu nedir? Altın Emlak Genel Müdürü ve emlak uzmanı Olcay Selvi'ye soracağız. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Murat Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Hemen soralım, bu artışı, bu talebi nasıl değerlendirirsiniz? Hani bir yandan talep daralıyor diyoruz ama rakamlarda biraz sanki tersini söylüyor. Yılın geri kalanında da yansır mı, böyle devam eder mi?
2: Evet, aslında bakarsanız bir önceki yıla bakmak lazım. Bir önceki yılda 1 milyon 700 bin civarında konut satılmıştı ki son iki ayda hatırlarsanız özellikle TOKİ'nin 500 bin konut kampanyası aslında bir talebi biraz etkilemişti. Çünkü buradaki konut talebinde insanların tamamı bu TOKİ kampanyasına elinde hiç parası olmadan katılmadı. Bir civar insanın da aslında elinde parası vardı. Konut almak için seçenek ararken TOKİ'nin şartları bana uyuyor, burada şansımızı bir deneyelim dedi. Çünkü TOKİ'nin gerçekten şartları özellikle 500 bin konut kampanyasında çok idealdi. Bu da ertelenmiş bir talep oluşturdu bana göre bu yıl. Biliyorsunuz bir iki hafta oldu daha TOKİ'nin kuralları özellikle İstanbul'da biteli ve o kurada aslında İstanbul özellikle 1 milyon 235 bin başvuru vardı ve sadece 100 bin kişiye konut çıktı. Kalan 1 milyon civarında vatandaşın da ben %10, %15'inin elinde parası olduğunu düşünüyorum. İşte bu vatandaşlar birazcık şimdi piyasaya girmeye başladılar. Yani ertelenen talep şu anda piyasaya girmeye başladı ve bence yıl içinde bu rakamlar küçük küçük artarak devam edecek. Ha, geçen yıl kadar satış çıkar mı? Bence çıkmaz. Ama Nisan'da olduğu gibi böyle küçük virgülliği %2, %3'lük artışlar devam eder diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler Olcay Bey. Şimdi altını çizdiniz. Ertelenen bir talep olabilir ve elinde parası olan alıcı da piyasaya girmiş olabilir diye bir taraftan da bakıyoruz. Kredi faizleri yüksek olmasına rağmen kredili satışlarda da talep devam ediyor. Hani bunu nasıl değerlendirirsiniz? Acaba bu talebin arkasında fiyat artacak beklentisi mi var ya da bilmiyorum, nasıl değerlendirirsiniz?
2: Aslında birden fazla şey var. En önemlisi konut finansmanında biliyorsunuz bir katılım finansman modeli diye bir şey var. Doğru. Son dönemlerde özellikle çok fazla hayatımıza girer. Murat Bey, bu kredili satışların %40'ını yaklaşık bu konut finansmanı modeli oluşturuyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Özellikle ikinci konutu almada kredi musluğunun %22,5'da bırakılması devlet tarafından insanları bu modele yönlendiriyor ki bu modele emlak konut dahil olmak üzere birçok kuruluşu uyguluyor. Bu da %40'lık inanılmaz bir yüksek. Çünkü o %40'ı işinden çıkartırsanız aslında konut kredi oranları o kadar yüksek değil. Ama o konut kredi oranları da %60'ın kısmı da şöyle ilerliyor. Yine faizler bu kadar yüksekken insanlar çok fazla böyle %80'ine kredi kullanma olayını çok fazla yapmıyorlar ama elinde hazır 2 milyon 3 milyon parası varken 4 milyonluk bir konuta 1 milyon kullanıyor. Yani zaten kredi hacmine de bakarsanız o kullanılan kredi özellikle ilk oturucu tarafında küçük parçalar halinde kullanılmış. Yani ilk evini alanlar için, ama o bahsettiğimiz konut finansman modeli tarafında %40'lık bölümde de yatırımcıyı özellikle çok fazla işin içinde görüyoruz. Buradaki artışın temel sebebi bana göre bu konut finansmanındaki katılım modeli diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Emlak uzmanı Olcay Selvi bizimle birlikte oldunuz. Piyasanın son durumunu aktardınız. Bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler dilerim.
2: İyi yayınlar, sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, 3 farklı konuda bağlantılar gerçekleştirdik. Piyasalarda hareketli bir güne uyandık. Sebebi neydi? Axios Haber Ajansı Amerika'da. Donald Trump Çin'den Amerika'ya dönüyor. Çin'de her konuda anlaştı ve hafta sonu İran'a saldırıları yeniden başlatabilir haberi üzerine oluşan endişeler petrol fiyatlarını bir miktar %2-1,5-2 civarında yükseltti. Sonra hafif bir dengelenme oldu. %1,6'lar civarında yükselişte. Altın fiyatlarında bir gerileme gördük. Asya borsalarında satışlar gördük. Konuğumuz Üzeyir Doğan da evet bu haber etkili, evet Orta Doğu gelişmeleri etkili oluyor. Ancak Amerika'da bugün Fed'in, Merkez Bankası'nın yeni başkanı görev değişimi yapacak. Jerome Powell'ın yerine Kevin Warsh oturacak. Dolayısıyla bunun etkisi de olabilir, bunu göz ardı etmeyelim dedi. Onu da hatırlatalım. Sonrasında doçent doktor Derya Hakim'le konuştuk ve özellikle Çin-ABD gelişmeleri sonrasında evet o da böyle bir tablo oluşturuluyor. İran biraz daha yalnızlaşıyor. Çin'le Amerika anlaştı ve bu işin içerisinde Tayvan konusu da olabilir şeklinde değerlendirmesinin altını çizelim. Bakalım neler olacak. En son da konut piyasasında Olcay Selvi bize değerlendirdi. Şimdi bir araya gitme zamanı geldi programımızda. Sonrasında Borsa'da açılışla birlikte tekrar karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
6: Next. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
8: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri Maximum Kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
13: Bambaşka yere taşır, Toyota. taşır da işimizi nasıl taşır?

0: çekici yükselin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa, İzmir boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da kısa süre yağış var. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da iki gün hava güneşli olduktan sonra cumartesi akşamı yine sağanak geliyor. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Eskişehir 19, Sivas 13, Kayseri 15 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. Manisa 24, Muğla 22, Denizli 23 derece. Cumartesi akşamı yine sağanak yağmur var. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana, Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de yağmur, Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Gaziantep'te de sağanak yağış var. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
5: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
6: Ve sen ister. O kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV radyo başına.
5: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
7: Burası NTV radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saat 10 NTV'de Haber Merkezi kuşağıyla karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti dünya tarafından yakından takip ediliyor. Trump ziyaretini tamamladı. Ziyarette neler konuşuldu aktaracağız. Lübnan ve İsrail arasında yüz yüze yapılan 3. tur görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da dün başladı. ABD arabuluculuğundaki 2 günlük görüşmelerin bugün de sürmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'ne de operasyon düzenlendi ve 7 şüpheli yakalandı. Son bilgileri paylaşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Üsküdar Belediyesi'ne yeni bir operasyon var. Toplamda 19 kişi için gözaltı kararı alındı. Osman Terkan şimdi detayları aktaracak. Osman.
1: Burak, İstanbul Güne operasyon haberleriyle başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor biliyorsun. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile yine Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından yapılan 6 ihalede iş ve işlemlerin usulsüz olduğunu belirlendi. Ve bu çalışmaların ardından da İstanbul merkezli hem Kırklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar kapsamında da 12 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfade işlemleri devam etti. Girişte sen de belirttin. Bir de Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon söz konusu. Bu ikinci dalga operasyon. Yine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bu soruşturmada. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçuna ilişkin bir soruşturmaydı. Yine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir takım yaptıkları çalışmalar neticesinde Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar tespit etti. Hem müteahhitle iş takiplerinden maddi menfaat talep edildiği, taleplerin üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeleri var ve usule aykırı yapılan iskan işlemlerinin de onaylayarak menfaat temini edildiği tespitleri de var. Şirket hesaplarıyla farklı kanallar üzerinden sağlanan menfaatler söz konusu. İşte bu iddialar doğrultusunda da kimlikleri tespit edilen, adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon, ikinci dalga operasyon düzenlendi. Ve bu operasyon kapsamında da 7 kişi gözaltına alındı. Daha önceden hatırlayacaksınız 7 Nisan'da da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yine yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin bir rüşvet operasyonu düzenlenmişti ve 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu ikinci dalga operasyon 7 şüphelinin gözaltında olduğunu belirtelim. Yani iki ayrı operasyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik toplamda da 19 şüpheli gözaltı.
0: Osman Tarkan aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tarihi Pekin ziyareti tamamlandı. Trump ziyareti ilişkin Fox News televizyonuna konuştu. Xi Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor. Yardımcı olmak istediğini söyledi. İfadelerini kullandı.
2: Yardımcı olabileceğim bir şey varsa seve seve yardımcı olurum dedi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını görmek istediğini söyledi.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sırasında Fox News'a röportaj verdi. Xi Jinping'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için yardımcı olabileceğini belirtti. Xi'nin İran'a destek göndermeme sözü verdiğini de söyledi. Amerikan Başkanı artık İran konusunda çok fazla sabırlı olmayacağını belirterek bir an önce anlaşma çağrısı yaptı. Trump, ABD'nin İran'la görüşmelerdeki en büyük sorunu olan zenginleştirilmiş uranyumun toprağa gömülebileceğini ifade etti. İran'ın uranyumu gömülebilir ama ben almak isterim dedi. İran'ın uranyumunu almanın bir halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ziyaretteki en önemli konularından biri de ticari ilişkilerdi. Çin'in 200 yeni uçak sipariş ettiğini belirtti. Bu çok fazla istihdam demek. Boeing, Çin'in 150 uçak alacağını tahmin ediyordu. Çin'in sipariş sayısı 200 oldu dedi. Amerikan Başkanı, Çin lideri Xi'nin işine odaklanmış, oyun oynamayan biri olduğunu söyledi. Ülkenin aşamalı olarak ticarete açılmaya hazırlandığını ifade etti. Çok sayıda tarım ürününü ve ciddi miktarda petrolü Amerika'dan alacaklarını açıkladı. Trump, Çin lideri Xi'nin kendisini başarılarından dolayı tebrik ettiğini de açıkladı. Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır dedi. Trump'ın röportajının yayınlanmasından hemen önce Amerika ile Çin arasında yapılan ticari anlaşmalar da açıklandı. ABD Ticaret Bakanlığı temsilcisi Jameson Greer, Washington'ın Pekin'e bazı gümrük vergilerinin devam edeceğinin altını çizdi. Tayvan konusundaki anlaşmazlığın ticareti etkilemeyeceğini de söyledi.
0: İran yönetimi çarşamba gecesinden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30'dan fazla geminin geçişine izin verdi. Gemilerin Çin'e ait olduğu belirtildi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre Tahran yönetiminin belirlediği protokoller çerçevesinde bir grup Çin gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildi. Talebin Pekin yönetiminden geldiği belirtildi. Yine İran'ın Fars haber ajansı benzer bir bilgiyi paylaştı. Gemi sayısının 30'dan fazla olduğu aktarıldı. Ancak tüm gemilerin Çin'e ait olduğuna ilişkin ayrıntı verilmedi. Gemilerin hangi körfez ülkesinden kalktıysa paylaşılmadı. Kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin lideri Xi Jinping'le görüştüğü döneme denk gelmesi elbette dikkat çekici. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump Çin temaslarını tamamladı ve Pekin'den ayrıldı. Çin'e gideceğiz şimdi. Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli Çin'de. Merhaba hocam.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam tüm dünyanın gözünün Çin'e çevrildiği bir dönemde siz de oradasınız. Mutlaka yakından takip ettiniz ziyareti de. Şimdi Donald Trump'ın anlattıklarına baktığımız zaman ziyaret gayet başarılı geçti. Ama Donald Trump'a ne kadar güvenebileceğimiz konusunda tabii hepimizin artık şüpheleri var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
4: Biraz sonra onu göreceğiz. Dönüş yolunda uçakta bakalım nasıl açıklamalar yapacak. Çünkü biz hani tabiri caizse bu filmi daha önce de gördük. Ekim ayında Güney Kore'de de çok güzel bir görüşme gerçekleştirildi Xi Jinping ile Trump arasında. Ama akşamına dönüş uçağında Trump çok zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Yani tamamen gündüz yaptığı efendim görüşme ile dönüşte yaptığı açıklama birbiriyle tezat ortaya koydu ve 180 derecelik bir farklı açıklama yaptı. Onun için ben bu süreç içerisinde dönüş uçağında yapacağı açıklamanın en belirleyici açıklama olacağını düşünüyorum. Zira gerçekten bu ziyaret sırasında samimi miydi, değil miydi? Biz bunu biraz sonra uçakta yapacağı açıklamada göreceğiz. Dolayısıyla eğer Pekin'deki görüşmelere teyit eder bir açıklama yaparsa pazartesinden itibaren gerçekten Çin-ABD ilişkileri açısından yeni bir dönem başladığı gibi hem Asya Pasifik'te hem de dünya politikasında yeni bir sayfa açılacak gibi duruyor. Ama yine eskisi gibi Trump görüşmede başka bir şey söyleyip arkadan başka bir şey söylerse bu sefer Çinliler Trump'la bir sonraki görüşmelerde sadece rutin bir diplomatik etkinlik olarak bu işe bakar ve geçerler. Çünkü önümüzdeki günlerde bir hem Washington'a davet etti Xi Jinping'i hem de önemli iki tane etkinlikte de görüşecekleri teyit edildi. Dolayısıyla eğer Washington ziyareti de kabul edilirse Çin tarafından bu 2026 içerisinde neredeyse 3 defa görüşecekler. Dolayısıyla ben Trump'ın uçakta farklı konuşmayacağını düşünüyorum. En azından bu ziyaretle ilgili ciddi bir değerlendirme yapacak. Zaten bütün yorumcular şu konuda hemfikir ki ben de katılıyorum. Trump ilk defa bir devlet başkanı gibi, bir devlet adamı gibi konuştu Çin'de. İlk defa eğmeden, bükmeden olanı biteni konuştu. Yani aslında Amerikalıların görmek istediği bir başkan tipiydi. Bu da tabii çok dikkatleri çekti. İlkler evet gerçekleşti bu ziyarette. Bakın ilk defa Amerika Birleşik Devletleri Çin'in kendisine denk bir güç olduğunu kabul etti. Trump burada resmen bunu açıkladı. Benzer şekilde Xi Jinping de ilk defa Çin ve ABD'nin dünyanın iki büyük ekonomik gücü olduğunu, bir nevi Çinliler de kendilerini
0: Şimdi Barış Hoca Çin'den bu bağlantıyı gerçekleştiriyor. Zaman zaman bağlantıda sorun olabiliyor. Şimdi arkadaşlarımız yeniden bağlantıyı sağlıklı hale getirmek için uğraşıyorlar. Birazdan hazır olacak Barış Hoca. Tam Donald Trump'ın Çin'e yaptığı ziyaretten çıktıları konuşuyorduk. Önemli bir noktaya temas etti Barış Adıveli. Belki de yaptığı yurt dışı seyahatlerde ilk kez bir ABD başkanı gibi davrandığı konusunda birçok yorumcunun hemfikir olduğunu söyledi. Elbette çok önemli bir ziyaret ama sorumda da ifade ettiğim gibi Donald Trump'ın mesajları kısa süre içinde farklı gösterebiliyor. Birbirine taban tabana zıt açıklamalar olabiliyor. Dolayısıyla şu ana kadar eldeki verilere baktığımız zaman Donald Trump'ın Çin ziyareti kendisi açısından hayli başarılı geçmiş gibi gözüküyor. Fakat bundan sonra yapacağı açıklamaları da Donald Trump'ın bu konuda elbette takip etmek lazım. Birçok mesele var iki ülke arasında konuşulması gereken. İşte bunların başında Tayvan var. Elbette hala bir sonuca bağlanmamış olan İran Savaşı, ateşkes geçerli. Fakat müzakereler de yok. Savaş da devam etmiyor ama müzakere de devam etmiyor. Çin, İran üzerinde bir baskı oluşturabilir mi? Acaba Donald Trump böyle bir talepte bulundu mu bu ziyarette Çin'den? Önümüzdeki günlerde o alanda olacaklar. Çin'de iki lider arasında konuşulanlar açısından da bize bazı ipuçları verecek elbette. Değerli madenler, mineraller önemli bir diğer konu iki ülke arasında. Devam eden ve askıya alınmış olan bir ticaret savaşı vardı. Eğer Donald Trump'ın söylediği gibi geçtiyse bu ziyaret o konuda da önemli gelişmeler görebiliriz önümüzdeki günlerde. Şimdi bir haber verelim yine bu konuyla alakalı. Küresel piyasalarda tabii gündem Pekin'deki ABD-Çin zirvesiydi. Trump ve Xi görüşmeleri, yapılan açıklamalar piyasa tarafından da tabii yakından takip ediliyor ve bir iyimserlik olduğunu da söylemek lazım.
5: Küresel piyasalarda tek gündem Trump-Xi görüşmesi. Piyasalarda dikkatler Amerika Birleşik Devletleri için görüşmesinden çıkacak sonuçlara çevrildi. Liderler görüşmeler çerçevesinde pozitif mesajlar verdi. Piyasalarda da iyimserlik hakim.
6: En olası taraf sınırlı bir olumlu sonuç elde edilmesi. Yani ticaret noktası bir ateşkes süresinin uzatılması, işte ABD'nin Boeing gibi tarım ürünleri gibi taleplerine Çin tarafının cevap vermesi, hassas olan ürünlerde bazı tarife indirimlerinin tekrar gündeme gelmesi, yani Board of Trade diye ifade edilen bu hani birlikte karşılıklı ticareti sürdürebilme anlayışının devam etmesi hususunda çeşitli adımlar beklenebilir. Bu en olumlu senaryo bu.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a ülkedeki önemli teknoloji şirketlerinin CEO'ları da eşlik ediyor. Bu durum teknoloji şirketlerinde yükselişe neden oldu. İddialara göre Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 10 Çinli firmaya Nvidia'nın en güçlü ikinci yapay zeka yongası olan E200'ü satın alma izni verdi. Bu haberle birlikte Nvidia hisseleri %3'e yakın yükseldi. Çin'in uçak alımı yapacağı beklentileriyle Boeing hisseleri de %2 arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde S&P %0,6 yükselişte rekor seviyeden kapandı. Teknoloji endeksi Nasdaq ise %1 yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin liderleri arasında düzenlenen zirve sırasında Asya borsaları hafif yükselişler ve düşüşler arasında gidip geldi. Petrol fiyatları yatay seyrediyor. Altın tarafında ise yükseliş hakim. Altının ons fiyatı 4700 dolarda seviyelerdi. İçeride gram altın ise 6800 lirayı geçti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan basınında Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalesinde küresel sistemin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsrail'e sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı, insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyorlar dedi.
7: Küresel sistem ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kazakistan'ın Kazin Form Haber Ajansı için Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme alan Erdoğan, uluslararası sistemin reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.
8: Küresel sistem, çatışmacı jeopolitik rekabetin getirdiği yeni asimetrik riskler, enerji arz güvenliğinde yaşanan kırılmalar ve buna bağlı finansal dalgalanmalar karşısında ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. İşte tüm bu sınamalar uzun zamandır vurguladığımız üzere mevcut uluslararası sistemin ve küresel yönetişim mekanizmalarının yetersizliğini ve reform ihtiyacını apaçık ortaya koymaktadır.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası düzen erozyona uğradı ifadesini de kullandı.
8: Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz.
7: ABD, İsrail ile İran arasındaki krizde Gazze'deki kırılgan ateşkes sürecini hatırlattı. Bölgemizin hem siyasi hem de enerji güvenliği ve arz sorunları gibi ekonomik düzlemde sınanıyor, dedi. Cumhurbaşkanı, bölgesel anlaşmazlıkların öncelikle bölge ülkelerinin kurumsal inisiyatifleriyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz, değerlendirmesinde bulundu.
0: Deniz yetki alanları kanunu çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni düzenlemeye ilişkin açıklama var.
5: Milli Savunma Bakanlığı deniz yetki alanları kanunu çalışmasına ilişkin bilgi verdi. Buna göre çalışma, denizlerdeki yetki alanlarının sorumluluklarını belirleyecek. İç hukuk mevzuatında yer alan eksiklikler giderilecek.
8: Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.
5: Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında Belçika ile imzalanan niyet mektubuna ilişkin de bilgi verildi. Türkiye ile Belçika arasında savunma ve güvenlikte işbirliğinin güçlendirileceği ifade edildi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk ise sınırlarda yasa dışı geçişlere izin verilmediğini söyledi.
9: Hudutlarımızda biri terör örgütü mensubu olmak üzere 258 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananın sayısı 2944 olmuş.
5: Aktürk, Türkiye-Yunanistan güven artırıcı önlemler uygulama planı kapsamında Yunan heyetinin Edirne'ye geldiğini de bildirdi. Aktürk, Yunanistan 3. Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nın 12-13 Mayıs'ta 9. Hudut Tugay Komutanı'nı Edirne'de ziyaret ettiğini söyledi.
0: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını sundu. Yalım'ın ek ifadesi mutlak butlan davasını gören istinaf mahkemesine gönderildi. Özgür Özel'den tüm bu gelişmelere ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik soruşturmalara tepki geldi.
7: CHP Genel Başkanı Özgür Özel devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Bir Gün gazetesine konuşan Özel, soruşturmalarda nihai amaç benim belimi kırmak ifadesini de kullandı. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu söyleyen Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Bu arada Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan birlik mesajı paylaşması dikkat çekti. Ortak mesajda birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz denildi. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi de tartışmaların odağında. Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını da sundu. O yazışmada Özel'in yazdığı iddia edilen sağlam bir paket olarak benim mavi valizin içine koyuver ifadesi yer aldı. CHP'den o iddiaya yanıt var.
10: Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur.
7: Kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada da yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesi alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıyor.
11: Kesilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3.761.000. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Tabii yine dediğim gibi büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problemi olmaksızın yerine getirmesi için bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz. Buradan başka bir konu başlığında da bir hatırlatmam olacak kıymetli vatandaşlarımıza. Özellikle bugünlerde çok lokal ve kontrolsüz bir şekilde yağışlar var yurdun dört bir tarafında. Devlet Su İşlerimiz bunlarla alakalı bütün tedbirlerini almış durumda. Ancak vatandaşlarımızın özellikle hatırlatma ve ikazlara dikkat etmelerini istirham ediyorum buradan. Şimdiden bütün vatandaşlarımızın mübarek kurban bayramlarını tebrik ediyorum. Kurban sadakat demek, teslimiyet demek ve Allah'a yakınlaşmak demek. Bütün bu unsurları içinde barındıran bu mübarek bayram inşallah milletimize, devletimize, ülkemize sağlık ve huzur getirsin. Bunun devamını nasip ediyorum ben. Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir tarafındaki bütün insanlara da bayramın getirmiş olduğu, bayramın ifade etmiş olduğu sağlık, huzur ve barış diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun arkadaşlar. Evet.
0: Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamalarını getirdik ekrana. Devam edelim. Kırklareli İğneada'da 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin 5 kamu görevlisinin yargılandığı dava başladı. İlk duruşmada tutuksuz 5 sanık hakkında yurt dışı yasağı kararı verildi. 5 kamu görevlisi olası kastla ölüme sebebiyet verme ve kasten yaralama suçlarından yargılanıyor. Haklarında 26 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunmalarını yaptılar. Daha sonra mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. Sanıklar hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 2023 yılında İğneada beldesinde sel felaketi yaşanmış, bungalovlarda kalan 6 kişi hayatını kaybetmişti. Facia ile ilgili davada işletme sahibi 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İşletmenin iki yöneticisi de 7 yıl 6'şar ay ceza almıştı. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 200 kişiden 128'i yakalandı. Şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var.
5: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Türkiye çapında büyük bir operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
12: Yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusuna kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Tamamen bunu bataklığı kurutmak istiyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızla MASAK raporları, emniyet, jandarma, kolluk görevlileriyle birlikte güzel çalışmalar yapıyorlar. Söz konusu bahisi de bitirip kamu kaynaklarına aktarıyorlar.
5: Soruşturmayı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Buna göre dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç geliri, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden aklanıyordu. Özel yazılım altyapıları kuran suç örgütü, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlıyordu. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgüt, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğindeydi. Bazı özel bankaların yöneticileri de işin içindeydi. Onlar da şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerini etkisiz hale getiriyordu. Soruşturmada 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde operasyon gerçekleştirildi. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat da var. 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum tedbiri uygulandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyuldu. 8500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
0: İstanbul Büyükçekmece'de 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk, 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i bıçaklayarak ölümüne neden oldu. İki saldırgan tutuklandı. Saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.
13: Saldırganlardan birisi önce üstüne yürüdü, diğeri ise Abdülbaki'nin arkasından yaklaşarak defalarca bıçakladı. Büyükçekmece'de ölenin de öldürenin de çocuk olduğu olayın güvenlik kameralarından elde edilen görüntüsü ortaya çıktı. 10 Mayıs'ta Anneler Günü'nde Şehit Sadık Bezer Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel ve arkadaşı bıçaklı saldırıya uğradı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde saldırganlardan birinin Demirel'i arkasından defalarca bıçakladığı görüldü. Yaralılardan birisi çevrede bulunan bir siteye girerek yardım istedi. Diğeri ise parkın yakınındaki markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Demirel ve arkadaşını hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahaleler 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i hayatta tutmaya yetmedi. Polis yaşları 16 ve 17 olan iki saldırganı yakaladı. Hayatını kaybeden Abdülbaki Demirel'in babası Cevdet Demirel, saldırganların oğlundan sigara istediğini, hayır cevabını alınca da 17 kere bıçakladığını belirtti.
14: Ya masum insanları öldürdü yani, şimdi bizim suçumuz ne? 17 sene, 16 sene ben bakıyorum çocuğu yetiştiriyorum, kör kuşuna gidiyor.
13: Emniyetteki işlemlerin ardından iki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İstanbul'da hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen polis operasyonunda gözaltına alınan bir çocuğun 40 suç kaydı olduğu belirlendi. Polis ekipleri Avcılar'daki 3 iş yeri, 2 ev ve 1 otomobilden yapılan hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda ikisi çocuk, 6 zanlı gözaltına alındı. 16 yaşındaki şüphelinin 40 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Artvin'in Borçka ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan 11 yaşındaki Eslem Yenilmez'in kurtarıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların zamanla yarıştığı olayda hiç tereddüt etmeden dereye atlayan Kemal Ateş'in küçük Eslem'i sudan çıkardığı anlar kameraya yansıdı. Olay önceki gün ilçeye bağlı Aksu mahallesinde meydana gelmişti. Dengesini kaybedip dereye düşen 11 yaşındaki Eslem Yenilmez yaklaşık 300 metre sürüklenmişti. Durumu fark eden ilçe sakinleri hemen harekete geçti. Bölgeden geçmekte olan Kemal Ateş isimli vatandaş yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından atlayıp Eslem'i kıyıya taşıdı. Halat yardımıyla dere yatağına inen vatandaşlar Eslem'i yukarı çekti. Nefes kesen kurtarma anları ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kemal Ateş'in dalgıçlık yaptığı öğrenildi. Adana'da 5 katlı binanın yıkımı sırasında kaldırımda yürüyen kadın enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yüreğe ilçesinde inşaat halindeki 5 katlı apartmanın yıkımına karar verildi. İddiaya göre yol ve kaldırım trafiğe kapatılmadı. Güvenlik önlemi alınmadan yıkım çalışması başladı. Bina yıkılırken oluşan toz bulutu nedeniyle caddede görüş mesafesi düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın binanın yıkıldığını görünce kaçıp kurtuldu. Caddedeki sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Üsküdar'da haraç almak istediği yeri kundaklayan şüpheli kendisini de yaktı. Olayın ardından iki şüpheli tutuklandı.
7: Haraç istedi. Parayı alamayınca iş yerini kundakladı, sonunda kendisini yaktı. Olay 3 Mayıs'ta İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Cadde üzerinde yer alan dükkanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye iş yerinde yoğun benzin kokusu tespit etti. Polis ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemesinde gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen bir kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra iş yerini kundakladığını belirledi. Şüphelinin iş yerini kundaklarken kendi montunu tutuşturdu ve olay yerinden koşarak uzaklaştığı da görüntülere yansıdı. Olayın ardından iki şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Zanlılar tutuklandı.
0: İstanbul Kağıthane'de iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçiren bir sürücü park halindeki araçlara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil önünde bulunan başka bir otomobile vurdu. Sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. İddiaya göre sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi ve gaz pedalı da takıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği ve park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor. Adana'da kalp krizi vakasına giden ambulansın anahtarı kayboldu. Uzun süre anahtar arandı ancak bulunamadı. Çağrılan ikinci ambulansla hastaneye kaldırılan hasta kurtarılamadı.
5: Kalp krizi geçirdi, ambulansa alındı. Müdahale sırasında aracın anahtarı kayboldu. Hasta başka bir ambulansla hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı.
15: İkinci ambulans geldi. Ambulans gelmeden önce zaten değildi. İlk gelen ambulansımızın ihmali yüzünden ben eşimi kaybettim.
5: Adana'nın Güreğir ilçesinde yaşayan Mehmet Kepir 7 Mayıs'ta evinde kalp krizi geçirdi. Kısa sürede sağlık ekipleri eve gitti. Kalp masajı yapılan hasta ambulansla hastaneye götürülecekti. Ancak müdahale sırasında ambulansın anahtarı hastanın sarıldığı battaniyenin içine düştü. Görevliler durumu fark etmedi. Hasta ambulansa alınınca anahtarın olmadığı fark edildi.
15: Kapıyı zoraki açtığımızda eşimiz sağ sol yapıldı. Böyle. Demek ki neresine düştü acaba, hani battaniyeyle konduğu vakit altında mı kaldı bilmiyorum.
5: Hasta yakınları, sağlık görevlileri, komşular, herkes anahtarı bulmak için seferber oldu. Anahtar bulunamayınca ikinci ambulans sevk edildi.
15: Yaklaşık 35-40 dakika boyunca benim eşim ambulansın içerisinde yalnız kaldı. Konu komşu eşliğinde herkes anahtar aradık.
5: Hastaneye kaldırılan Mehmet Kepir kurtarılamadı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Ayde ambulans ekibinden şikayetçi oldu.
0: Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son günlerde düzenlediği saldırılarda en az 22 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi ise yaralandı. Saldırılara dair açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den geldi. Başkent Kiev'deki çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Zelenski, bir binanın füze ve dronlarla hedef alındığını ifade etti. Sivillerin yaşadığı binanın yıkıldığı ve yaklaşık 20 kişinin enkaz altında kaldığını duyurdu. Ekipler kaybolanları bulmak için çalışma başlattı. Aralarında Harkov ve Odessa'nın da bulunduğu diğer bölgelere yapılan saldırılardaysa 30'dan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Ukrayna lideri Rus ordusunun son 2 günde 56 adet füze ve dronla 1560'dan fazla saldırı düzenlediğini belirtti. Ayrıca Herson'da BM yetkililerinin bulunduğu bir araçta hedef alındığı, yetkililerin yara almadığı aktarıldı. İngiltere'de Başbakan Keir Starmer koltuğu için savaşıyor. Starmer üzerinde istifa baskısı var. Sağlık Bakanı Wes Streeting de istifa kararı aldı. Bazı vekiller Manchester şehri belediye başkanı Andy Boehm'in işçi partisinin başına geçmesini istiyor. İngiltere'de İç siyasetteki sallantılı günlere dair son gelişmeleri NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
16: Başbakan Keir Starmer çok yoğun bir baskıyla karşı karşıya. Son yerel seçim yenilgisinin ardından bu baskı üzerinde artmaya başladı. Son olarak Sağlık Bakanı Wes Streeting, Keir Starmer'ın liderliğine güvenini kaybettiğini söyleyerek hükümetten istifa etti. Ve Streeting, Keir Starmer'a bir istifa mektubu gönderdi ve hükümette kalmasının bu saatten sonra onursuzca ve ilkesiz olacağını söyleyerek istifasını sundu. Vizyona ihtiyaç duyduğumuz bir yerde bir boşluk var, yönlendirmeye ihtiyaç duyduğumuz bir yerde de sürüklenme içerisindeyiz şeklinde ifadeler kullandı. Henüz resmi olarak liderlik yarışını tetiklemedi bu istifa. Çünkü yeterli sayıya ulaşamadığı ifade ediliyor resmi adımı atabilmek adına. Streeting Starmer'a artık İşçi Partisi'ni bir sonraki genel seçime götüremeyeceğinin açık olduğunu da söyledi o mektupta ve yarışın fikir tartışması çerçevesinde olması ve mümkün olan en iyi aday kadrosunun da söz konusu yarışta yer alması vurgusunu öne çıkarttı. Ki zaten Streeting'in bu vurgusu başka adaylara yer açma olarak yorumlandı bile. Parti içinde en güçlü aday da Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham. Fakat o da milletvekili değildi. Burnham'ın parlamentoya dönüşü için İşçi Parti'nin milletvekili Josh Simons bugün istifasını verdi ve Burnham'a yol açtı. Böylece bu görevden ayrılmanın ardından da o koltuğa aday olduğunu söyledi Burnham. Tabi bu karar Manchester'daki Makerfield seçim bölgesinde ara seçimi tetikleyecek. Tabi Starmer'da Burnham'ın Makerfield'da İşçi Partisi adayı olmasını engellemeyeceği yönünde sinyaller verdi ki daha önceki adaylığında yine bir ara seçim söz konusu olmuştu Manchester'da. Buna engel olmuştu Starmer parti organları aracılığıyla. Ama tabii yine son kararı İşçi Partisi'nin Ulusal Yürütme Komitesi verecek. Ama bu komiteden de gelen sinyaller bu kez Burnham'ın engellenmeyeceği yönünde. Tabii Starmer talebiyle daha önce ara seçimde adaylığını komite tarafından kaybeden Burnham da adaylığa ilişkin sinyaller verdi. Gündelik hayatın yeniden daha karşılanabilir hale gelmesi için ulusal düzeyde değişim gerekiyor dedi ilk yaptığı açıklamada. Ve İşçi Partisi'ni daha iyiye doğru değiştirme sözü verdi. Resmen adaylığını ilan etti böylece.
0: İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara yönelik cinsel işkenceleri New York Times gazetesi ortaya çıkardı. Uluslararası Af Örgütü de İsrail hapishanelerinde savaş suçu haline gelen işkenceleri ortaya çıkarmıştı. Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Akşener, Filistinlilere yönelik işkence suçlarının nasıl sistematik hale geldiğini NTV'ye anlattı.
3: Amerikan The New York Times gazetesi muhabiri Nicholas Kristof'un İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara yönelik cinsel işkenceleri anlatan haberi dünyayı sarstı. Haberde aralarında gazetecilerin bulunduğu 10

0: Af örgütü, hapishanelerin insanlık dışı koşullarını da belgeledi. Filistinlilere yönelik sistematik işkencelerin artık insan hakları ihlali değil, savaş suçu kapsamında değerlendirildiği ifade ediliyor.
1: Göz bağlama, zorla soyma, cinsel şiddet, aile ve avukat erişiminin kesilmesi, su ve işte elektrik gibi temel ihtiyaçların kesilmesi, kişisel eşyaların yakılması, ortadan kaldırılması, kadın mahkumlara yönelik hijyen ürünlerine el konması ve gözaltında ölümler gibi upuzun bir listede gidiyor.
0: Af örgütü işkence suçlarının İsrail'de cezasız bırakılarak devlet politikası haline getirildiğini belirtiyor.
1: Özellikle Sede Teyman'daki yani bu cezaevindeki cinsel saldırı, işkence, tecavüz, cinsel şiddet, aç bırakma gibi çok ağır ve güçlü iddialara ve yaygın kanıtlara rağmen suçlanan İsrailli askerlerin davalarda suçlamaların düşürülmesi durumuyla karşılaştığını görüyoruz. İsrailli yetkililerin bunu memnuniyetle karşıladığı, bu cezasızlığı savunduğu, buna dair ifadeler kullandığını görüyoruz.
2: Amerikan merkezli haber alma teşkilatı CIA'in direktörü Havana'da Kübalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Sürpriz görüşmeye ilişkin açıklama Küba hükümetinden yapıldı. Resmi açıklama Amerikan hükümetine ait bir uçağın Havana'dan ayrılmasının ardından geldi. Buna göre CIA direktörü John Ratcliffe liderliğindeki bir ABD heyeti Küba İçişleri Bakanlığı'nda görüşmelerde bulundu. Görüşmede Kübalı yetkililer ABD heyetine ulusal güvenlikleri için bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Reuters'a konuşan CIA yetkilisi ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba temelden değişiklikler yaparsa güvenlik ve ekonomi konularında temasa geçmeye hazırız mesajının iletildiğini aktardı. Kocaeli'de 3 yaşındaki serebral palsi hastası Lina Yalçınkaya'nın yürüyebilmesi için yoğun bir fizik tedaviye ihtiyacı var. Ancak aile maddi olarak bunu karşılayamıyor. Baba Sadık Yalçınkaya kızına kendince bir çözüm buldu. Su borusundan yürüyüş barı yaptı.
3: Aferin sana.
4: Fizik tedavi masrafını karşılayamadı. Kızına su borularından yürüyüş barı yaptı.
3: Çocuğum için yürüsün diye bunu yaptım. Bahçede, evde, gol kırıla dışarıda, parka. Şimdi parka, mesela parka getiremiyorum. Şimdi çok istiyor, bazen getiriyorum. Çünkü niye? Çocuklar koşuyor. Baba, abi. Peşlerine koşacakmış. Ben de koşacağım diyor. Bu sefer siz duygusal olarak yıkılıyorsunuz.
4: Kocaeli'de yaşayan Nuray ve Sadık Yalçınkaya çiftinin kızları Nina 3 yaşında. Prematüre doğan Nina 13 gün yoğun bakımda kaldı. Aile ilerleyen süreçte kızların vücudunda kasılmalar olduğunu fark etti. 9 aylıkken çocuk nöroloji uzmanına götürülen Dina'nın beyninde hasar olduğu anlaşıldı. Yoğun bakımda 2 kez beyin kanaması geçirmişti. Tetkikler sonucu serebral palsi teşhisi koyuldu.
5: Ya babaya geç hadi anneciğim.
3: Hadi yürü.
4: Dina'nın yürüyebilmesi için yoğun bir fizik tedaviye ihtiyacı var. Baba Sadık Yalçınkaya maddi olarak bunu karşılayamadığı için su borularından kızına yürüyüş barı yaptı.
6: Mesela şu an düşündüğümüz bir tedavi var. Eksozom tedavisi. Bunu da İstanbul'da bir hastaneden fiyat aldım. Lina için 8 kür öneriyorlar. 8 kürün maliyeti de 2 milyon 850. Bunun için de valilik kampanyasının çıkması gerekiyor.
4: Beyin kanamasının kendilerinden gizlendiğini öne süren aile özel hastane hakkında dava açtı. Yargı süreci devam ediyor.
2: Bu haberle bülteni noktalıyoruz.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve

0: işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Kuvvetli yağışların Doğu ve Güneydoğu'da etkili olması bekleniyor. Hakkari, Şırnak, Siirt ile Adana, Kahramanmaraş hattında ani sel, su baskını ve yıldırım riski yüksek. Karadeniz ve İç Anadolu'da da kısa süreli sağanaklar görülebilir. Batıda hafta sonu Marmara ve Ege'ye yeniden yağmur geliyor. Kararsız hava şartlarına karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Editörlüğünü Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu'nun üstlendiği Lale Devrimi adlı derleme Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabın bölümleri ilki 2015 yılında Sakarya'da, ikincisi 2018'de Tiran'da, üçüncüsü ise 2022'de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi'ne sunulan tebliğler temel alınarak hazırlanmış. Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında yaşanan dönem yaygın biçimde Lale Devri olarak tanımlanır. Derlemede yer alan makaleler söz konusu dönemi kültürel, siyasi ve toplumsal boyutlarıyla ele alıyor. Bunu yaparken de Lale'nin simgesel gölgesinde kalan bu zaman dilimini yeni araştırmalar ışığında yeniden tanımlamayı ve anlamlandırmayı hedefliyor. Lale Devri kimi zaman Osmanlı'da batılılaşmanın başlangıcı, kimi zamansa Padişah 3. Ahmet ile damadı Nevşehirli İbrahim Paşa'nın zevk ve sefaate dayalı hedonist tasarruflarının bir anlatısı olarak yorumlanmış. Kitabın giriş yazısında Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu, Lale Devri adlandırmasının kendisinin de problemli olduğunu öne sürüyor. Nitekim kitaptaki makalelerin temel sorunsalı da bu anlayış üzerine kuruluyor. Erken batılılaşma ve sefahat arasında gidip gelen bu dönemin tanımı değil, bizatihi varlığı tarihsel bir mesele olarak ele alınıp sorgulanıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: NTV Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de sezonun son haftası başlıyor. Beşiktaş son maçına Rize deplasmanında çıkacak. Beşiktaş'ta Hee Ong-kyu Oh riske edilmemek için kafilede yer almadı. Felix Udokai de eşi doğum yapacağı için teknik heyetten izinli. Son hafta öncesi Beşiktaş'ın sezonu 4. sırada tamamlaması kesinleşti. Rize Spor ise ligi 8 veya 9. basamakta bitirecek. Maç saat 20'de başlayacak. Şampiyon Galatasaray Kupası'na kavuşuyor. Rams Park'ta yapılacak törenin hazırlıkları tamamlandı.
7: Süper Lig şampiyonu Galatasaray Kupası'na kavuşuyor. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini Rams Park'ta taraftarıyla birlikte kutlayacak. Şampiyonluk sahnesinin iki tarafında beşer yıldız olan 26 sayısının yanı sıra 4-4'lük şampiyon yazılı. Kupa bu sahnede sarı kırmızılıların ellerinde yükselecek. Kutlamalar öğle saatlerinde başlayacak. Takım Galatasaray Lisesi'nden yola çıkıp stada hareket edecek. Rams Park'taki tören saat 19.05'te başlayacak.
1: FIFA'dan 3 Türk kulübüne 3'er dönem transfer yasağı geldi. FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençler Birliği ve Gaziantep Futbol Kulübü ile Nesine 2. Lig takımlarından Ankara Gücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirdi. FIFA'nın karara ilişkin açıklamasında 3 Türk spor kulübü için mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler arasında gösterildi. A milli takım için 2026 Dünya Kupası öncesi bestelenen ilk marş belli oldu. Sanatçı Sinan Akçıl, Türkler Geliyor eserini dinleyicilerle paylaştı.
8: Ladies and gentlemen, the Turks are coming.
9: Sinan Akçıl'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle A milli futbol takımı için özel hazırlanan 2026 FIFA Dünya Kupası taraftar marşı Türkler Geliyor yayına girdi.
10: Alem kırmızı, alem beyaz, göz,
9: A Akçıl Türkler Geliyor sözlerini İngilizce seslendirerek dünyaya mesaj verdi. Şarkı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılı olan 1923'e atıfla 1923'te paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Akçıl'ın eserini bu özel marş açıklamasıyla duyurdu. Tarihi bir başarıyla 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılma onurunu yeniden yaşatan amirli takımımız için hazırlanan bu özel marş, milletçe paylaşılan gururu ve heyecanı daha da büyütmeye amaçlamaktadır. Sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan Türkler Geliyor, güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle milli birlik duygusunu pekiştirirken, ay yıldız armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşmektedir ifadeleri kullanıldı.
11: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Elif Sude Akgül 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Turnuvanın son gün programında tatamiye çıkan Akgül, kadınlar 49 kilo finalinde Sırp rakibi Andre Bokan'ı 2-1 yenerek basamağın zirvesinde yer aldı. Büyükler kategorisinde ilk altın madalyasını alan milli sporcu geçen yıl dünya ikincisi olmuştu. Türkiye, 4 gün süren Avrupa Tekvando ve Para Tekvando şampiyonasında takım olarak Avrupa şampiyonu oldu. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, olimpik seviyede 3'ü altın, 2'si gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplamda 8 madalyanın sahibi oldu. Kadın milli takımı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alırken, erkek milli takımı 1 altın ve 1 bronz madalyayla şampiyonayı bitirdi. Türkiye Paralimpik Tekvando milli takımı ise tarihi başarıya imza attı. Milliler hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Organizasyonda Türkiye para tekvando genel klasmanda 3'ü altın, 2'si gümüş, 9'u bronz, 14 madalya alarak Avrupa'nın zirvesine 2022 ve 2024'ten sonra üst üste 3. defa yerleşti. Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda milli güreşçi Delal Kadir, kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazandı. U15 Avrupa şampiyonu olan Delal Kadir, ilk turda Hırvat ekibi Mia Kovac'ı 12-4 öndeyken tuşla mağlup etti. Ardından İspanyol Nadia Zoltikova'yı 10-0 teknik üstünlükle yenen milli sporcu, çeyrek finalde Gürcü rakibi Ana Labadze'yi de 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Avrupa şampiyonu Macar rakibi Yanka Zilye'ye 6-2 mağlup olan Kadir, bronz madalya maçında repesajdan gelen Rus rakibi Sofia Belova'yı 8-2 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. İspanya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda milli sporcular Ege Yazar, Ahmet Taha İnal, Erden Özdemir ve Metin Baykal'ından oluşan takım altın madalya kazandı. Milli takım klasik satranç 1806 FIDE ELO kategorisinde dünya şampiyonu olmayı başardı. Organizasyonda yarışan milli sporculardan Ege Yazarsa hızlı satranç kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Şansa kalmaz
6: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
12: Reklam.
13: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
15: Birikim yapmak yetmiyor.
16: Değerlendirmek de lazım.
15: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
14: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
17: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
19: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
20: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
21: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
22: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
23: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
24: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın Next.
16: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa, İzmir boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da kısa süre yağış var. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da iki gün hava güneşli olduktan sonra cumartesi akşamı yine sağanak geliyor. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Eskişehir 19, Sivas 13, Kayseri 15 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. Manisa 24, Muğla 22, Denizli 23 derece. Cumartesi akşamı yine sağanak yağmur var. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana, Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de yağmur, Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Gaziantep'te de sağanak yağış var. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.
16: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
24: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.
2: Merhaba, saat 11 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatma olasılığı nedeniyle İsrail yönetimi hafta sonu yüksek alarm durumunda olacağı öne sürüldü. İddia ABD basınına ait. Neler konuşuluyor? Kudüs'e dönelim. Son bilgileri NTV ekibinden Melike Şahin aktaracak. Melike.
3: Evet Burak, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de İsrail'de basında bu hafta sonu İsrail'e saldırıların yeniden başlayabilme ihtimali üzerinde duruluyor. Trump'ın Çin ziyareti sonrasında ya yeniden saldırı kararı alabileceği ya da özgürlük projesini tekrar başlatabilme ihtimalinin olduğu ve bu nedenle de İsrail ordusunun özellikle üst düzey komutanın bunun için hazırlıklı olmak için çalışmalar başlattığı yönünde iddialar yer alıyor haberlerde. Axios gazetesi, ABD merkezi Axios'ta öncelikli olarak yayınlanan bir haberdi bu. Trump'ın eğer böyle bir saldırı kararı yeniden alırsa bunu İsrail ordusuyla koordineli şekilde hareket edeceğine değiniliyor ve bunun bu hafta sonu çıkabilme ihtimaline değiniliyor. Yine İsrail Devlet Televizyonu'nda yer alan bilgide de İsrail ordusundan yetkililerin geçen hafta içinde CENTCOM'a İsrail'in yeniden İran'a saldırıların başlatılmasını istediğine dair haberleri paylaştı. Bu iddiaları öne sürdü. Yine İsrail Savunma Bakanı'nın da dün açıklamaları vardı. O da İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemizi gerektirebilecek durumlar söz konusu olabilir ifadelerini kullanmıştı. Şu anda geçen hafta içindekine göre olağan dışı bir durum yok. Ancak böyle bir ihtimal olduğu için orduda hazırlıkların olduğu söyleniyor. Ki eğer saldırı olursa İran'dan gelebilecek misillemelere karşı da yine hazırlıkların yapıldığı iddia ediliyor. Gazetelerde, medyada yer alan haberlere göre.
2: Melike, şimdi bir sorum daha olacak. Bugün Nakba'nın, yani büyük felaketin, Filistinlilerin yurtlarından sürülmesinin yıl dönümü. Bir hazırlık var mı? Kudüs'te neler yaşanıyor? Ne aktaracaksın?
3: Burak, biz Kudüs'teyiz. Tarihi Şam kapısındayız. Bu kapıdan ilerleyince Mescid-i Aksa'ya ulaşıyor Müslümanlar. Nakba'nın 78. yıl dönümü, senin de söylediğin gibi Filistinlilerin topraklarından edilişinin yıl dönümü. Onlar bugünün yasını tutuyorlar. Her yıl etkinlikler düzenleniyor. Şu saat itibariyle burada çok büyük bir hareketlilik görmüyoruz. Aslında sıradan bir gün gibi ama bugün aynı zamanda Cuma günü, Cuma namazı öncesi bir hareketlilik söz konusu olabilir. Öte yandan aslında 15 Mayıs Nakba'nın yıl dönümü ama hafta boyunca farklı noktalarda, şehirlerde, hem Filistin'de hem de Filistinlilerin, ki dünyada 6 milyondan fazla Filistinli mülteci olduğu biliniyor, bulundukları şehirlerde, ülkelerde Nakba ile ilgili etkinlikler, yürüyüşler düzenlendi. Farklı şehirlerde pazartesi gününden beri aslında devam ediyor. Özellikle neler yapılıyor? Aslında hem yas tutuyorlar hem topraklarına geri dönebilme haklarını duyurmaya çalışıyorlar dünyaya ve ellerinde sembolik anahtarlar taşıyorlar. Topraklarına geri dönüşün anahtarı bu. Bugün de yine Kudüs'te biz de takip edeceğiz gelişmeleri. Eğer burada bir toplanma, bir çağrı olursa onları da aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Melike Şahin aktardı Bahattin Demir'le birlikte Kudüs'ten. İran savaşının gölgesinde kalsa da İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırıları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanması için yürütülen müzakerelerden hala sonuç çıkmadı. İsrail'in Gazze'ye topyekün yeniden savaş açmayı planladığı ancak ABD'nin buna karşı çıktığı belirtiliyor.
4: Gazze'de Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanmaya konması için çalışmalar sürüyor. Ancak bu konuda istenilen ilerleme henüz sağlanamadı. Amerikan Axios haber sitesine göre görüşmeler Hamas'ın silahsızlanması konusunda çıkmaza girdi. Times of Israel internet gazetesine göre Hamas, İran savaşı öncesinde ağır silahlarından vazgeçmeye istekli görünüyordu. Ancak son zamanlarda tutumunu sertleştirdi. Axios'a göre Hamas, İran savaşı sona ermeden radikal bir adım atmak istemiyor. Görüşmelerde çok az ilerleme sağlanabilirken İsrail, Gazze'de yeniden topyekün savaş başlatma önerisini gündeme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki barış kurduysa bu isteğe karşı çıktı. Axios'a konuşan Amerikalı yetkili, 20 maddelik barış planını uygulamak için tüm seçenekleri henüz tüketmediklerini söyledi. Savaşı yeniden başlatmanın ne Amerika'nın ne de İsrail'in çıkarına olacağını belirtti. Barış kurulu yetkilileri bunun yerine bir B planı üzerinde çalışıyor. B planına göre Amerika Birleşik Devletleri barış planını Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelerde uygulamaya koymayı istiyor. Halen Mısır'da faaliyetlerini yürüten Filistin Teknokrat Hükümeti'nin Gazze'de Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelere taşınması planlanıyor. Bu bölgelerde uluslararası istikrar gücü ve Filistin polis gücü de konuşlandırılacak. Bölgenin yeniden yapılandırılması için de çalışmalar başlayacak. İsrail, halen Gazze şeridinin yarıdan fazlasını kontrolünde tutuyor. Barış planının bu bölgelerde uygulanmaya konulması planlanıyor. Ancak bu durumun Gazze'nin fiilen bölünmesi anlamına geleceğine dikkat çekiliyor. Barış kurulundan bir yetkili, kimsenin iki Gazze istemediğini söyledi.
2: İsrailli aşırı sağcı bakanın Mescid-i Aksa baskınına Ankara'dan sert tepki var. Yapılan açıklamalarda kutsal mekanlara saldırının kabul edilemeyeceği vurgulandı. Uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.
4: İsrail'in Necef ve Celine Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserdauf'un Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümü öncesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Ankara'da sert tepki var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik barbarlık ifadesini kullandı.
5: Netanyahu hükümetinin üyeleri insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur.
4: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da bu provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. Uluslararası toplum kutsal mekanlara yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da baskını kınadığını söyledi.
6: Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsüyle Filistin halkının meşru haklarını içe sayan bu anlayış kabul edilemez.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Körfez'de yeni bir güvenlik mimarisine yönelik tartışmalar sürüyor. Suudi Arabistan'ın Soğuk Savaş'ta gerilimi dindiren Helsinki sürecini model alarak İran'la bir saldırmazlık paktı fikrini gündeme getirdiği iddia edildi.
7: Suudi Arabistan'ın bölge ülkeleri ve İran arasında saldırmazlık anlaşması fikrini ortaya attığı iddia edildi. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Riyad yönetimi 1970'li yıllarda Soğuk Savaş'ta ABD Avrupa ile Sovyetler Birliği arasındaki gerilimi dindiren bir modeli gündeme getirdi. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde Suudi Arabistan'ın 1975'te imzalanan güvenlik ve ekonomik işbirliğini teşvik eden Helsinki Nihai Senedini ya da bir diğer ismiyle Helsinki sürecini potansiyel bir model olarak gördüğü aktarıldı. Soğuk Savaş'ta Doğu ve Batı bloklarını bir araya getiren Helsinki süreciyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in de temelleri atılmıştı. Körfez ülkelerinde ABD'nin savaş için bölgeye konuşlandırdığı ilave askeri varlığını çekmesinin ardından karşılarında daha şahin bir İran bulacaklarına dair endişe hakim. Avrupa Birliği ve birçok Avrupa başkentinin de desteklediği bu saldırmazlık paktı fikri Tahran'a saldırıya uğramayacağı garantisini vererek gerilimi kalıcı olarak düşürmeyi amaçlıyor. Riyad, savaş sonrası zayıflamış olsa da hala tehdit potansiyeli taşıdığını düşündüğü İran'la ilişkilerini bu yolla rayına oturtmayı hedefliyor. Ancak planın önünde ciddi engeller de bulunuyor. İsrail'in içinde yer almadığı bir anlaşmanın başarısı tartışma konusu. Haberde İran ve İsrail'i aynı masaya oturtmanın imkansızlığına da dikkat çekildi. Körfez'in iki önemli aktörü Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan vizyon ayrılığı ise planın önündeki bir başka engel. Suudi Arabistan ise bu süreçte Pakistan, Türkiye ve Mısır'la ilişkilerini derinleştiriyor. Pakistan Savunma Bakanı hafta başında Suudilerle imzaladıkları savunma paktına Katar ve Türkiye'nin de katılması yönünde öneride bulunmuştu. Son gelişmeler bölgede ABD dışı yeni bir ekonomik ve askeri düzenin ilk sinyallerini veriyor.
2: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik saldırılara katıldığının ortaya çıktığını söyledi. Arakçı, Abu Dhabi yönetimini İsrail'i ilişkilerini tekrar gözden geçirmeye çağırdı. Arakçı, açıklamalarını Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısında yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarına katıldığını belirten Arakçı, saldırılar başladığında kınamaktan bile kaçındılar dedi. İranlı bakan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da savaş sırasında Abu Dhabi'ye seyahat ettiğine yönelik haberleri de hatırlattı. Arakçı, İsrail'le olan ittifakın Birleşik Arap Emirlikleri'ni korumadığını söyledi. Abu Dhabi yönetimine İran'a yönelik politikalarını gözden geçirmeyi tavsiye ediyorum açıklaması yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda gözaltı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İBB Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'ndeki 6 ihalede iş ve işlemlerin usulsüz olduğu belirlendi. İstanbul Mali Şube Polis tarafından yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan bazı inşaat projelerinde iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen, aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada 4 kişi hakkında tahliye kararı çıktı. Mütalada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar, davanın bir numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş için 280 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak.
8: Yani ben bir de özel poz vermeye gelmemişim ki buraya.
9: Örgüt elebaşı olmakla suçlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş için 280, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için de 234 yıla kadar hapis cezası istendi. Kamuoyunda Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması olarak bilinen 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcı esasa ilişkin talebini mahkemeye sundu. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak. Duruşma savcısı tarafından hazırlanan 104 sayfalık mütalada Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri olduğu ifade edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, sahtecilik gibi suçları işlediği ileri sürüldü. Mütalada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise etkin pişmanlık oldu. Aktaş'la birlikte Bakir Nugay'ın soruşturma aşamasındaki itirafları nedeniyle verilecek cezada indirim yapılması istendi. Tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın örgüt üyeliğinden beraatı istendi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama, haksız mal edinme gibi suçları ise işlediği ileri sürüldü. Savcı diğer belediye başkanları için de rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından ceza istedi.
10: Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin için 4 yıldan 12 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer için 2 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara içinse 12 yıla kadar hapis talep edildi.
9: Savcı 11 tutuklu sanıktan 4'ünün tahliyesini de talep etti. Belediye başkanlarının tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkeme heyeti 4 kişinin tahliyesine, aralarında 3 belediye başkanının olduğu 7 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıklar mütalaya ilişkin son savunmalarını yapacak.
2: Milliyetçi Hareket Partisi'nde Malatya İl Başkanlığı da feshedildi ve yerine yeni atama yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, tüzükten alınan yetki çerçevesinde Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül'ün atandığını duyurdu. MHP'de daha önce İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Gaziantep'in aralarında olduğu 11 il başkanı görevden alınmıştı. Malatya atama yapılan 12. il oldu. Bazı kentlerde şiddetli rüzgar ve sağanak etkiliydi. Çorum ve İzmir'den hortum görüntüleri geldi. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı iki köyde büyük çapta hasar oluştu. Alaca ilçesinde ise şiddetli yağış sele yol açtı. Eskişehir'de yıldırım isabet eden bir caminin minaresi yıkıldı.
7: Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı. Hortumun vurduğu iki köyde tehlikeli anlar yaşandı.
11: Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım. Çok korktum.
7: Çorum'da şiddetli rüzgar etkiliydi. Sungurlu ilçesinde hortum oluştu. Oyaca ve Kaşnut köylerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. Çorum'un Alaca ilçesinde de sağanak etkili oldu. Cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Tarım arazileri su altında kaldı. Alaca Çorum yolu üzerindeki sanayi sitesi kavşağında ulaşım aksadı. Burası da Tokat'ın Zile ilçesi. Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi. Suyla dolan yollarda sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Rögar kapaklarının taştığı ilçede zemin katlardaki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Eskişehir'de de sağanakla birlikte gök gürültüsü etkiliydi. Odunpazarı ilçesindeki bir caminin minaresine yıldırım isabet etti. Yıkılan minareden kopan beton parçaları etrafa saçıldı. Caminin çatısı ve girişinin yer aldığı ön bölümde de hasar oluştu. Bu görüntüler de İzmir'de kaydedildi. Kısa süreli dolunun etkili olduğu Menemen'de hortum oluştu. Ege Deniz açıklarında oluşan bir başka hortum da Menemen Ovası'ndan görüntülendi. Bir süre etkisini sürdüren hortum ilerleyen dakikalarda kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu. Tunceli'de de sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi. Tunceli Ovacık ve Pülmür Erzincan yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.
2: Ankara'da haksız kazanç sağlayan değnekçilere yönelik operasyon yapıldı. 32 kişi gözaltında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sokaklarda haksız kazanç sağlayan korsan otoparkçılara yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin bazı cadde ve sokaklarla işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüs salgını yaşanan gemide seyahat eden 5 Türk'ün durumuyla ilgili açıklama yaptı. Şu anda bir salgın riski yok dedi. Memişoğlu, yerli SMA ilacı geliştirme aşamasında klinik çalışmalarında başladığını belirtti.
12: Testte de negatif çıktı üçünün de. Herkes bilsin ki şu anda böyle bir salgın riski yok.
4: Hantavirüs salgını yaşanan gemide bulunan 5 Türk, Türkiye'de karantinada. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 5 kişinin de testlerinin negatif çıktığını söyledi. Salgın riski yok dedi.
12: 5 kişiyle ilgili yaklaşık 42 günlük karantina ve izolasyon süreçleri devam ediyor. Her gün onları klinik anlamında arıyoruz. Bulgusu olup olmadıklarını takip ediyor hak sağlığımız. Birebir alarm ediyoruz. Toplum bu konuda müşteri olsun. Yani şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda risk olduğu konusunda bir bildirimi ve önerisi yok.
4: TVNet yayınına katılan Memişoğlu, yerli SMA ilacındaki son durumu da anlattı.
12: SMA ilacımızı kendimiz üretiyoruz artık. Esasında klinik çalışmalar başladı. SMA ilacını özel sektör sağ olsunlar. Onlarla beraber TÜSEB'in desteğiyle TÇK'nın ruhsatını verdiği preklinik çalışmasının son aşamasına gelip insanlarımıza kullandırdığımız kendi SMA ilacımızı üretiyoruz.
2: İstanbul Özel İtalyan Lisesi'ndeki Türk öğretmenlerin grevi yaklaşık 3,5 aydır sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması için yeni bir tedbir aldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda başka bir liseye nakil olan ya da olacak öğrencilerin eğitim süreçlerinde mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Öğrenme kayıplarının tespit edilip giderilmesi için telafi eğitimleri planlanması da yazıda yer aldı. Ayrıca öğrencilere rehberlik ve psikososyal destek sağlanması, özellikle sınav hazırlığındaki öğrenciler için eğitim sürecinin kesintisiz yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Edinilen bilgiye göre Özel Öğretim Genel Müdürü Fethullah Güner, Ankara'da öğrenci velileriyle de bir araya gelerek taleplerini dinledi. Konut satışları Nisan'da 126 bin adede çıktı. Yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Savaşa ve faiz ortamına rağmen kredili satışlarda da artış var.
4: Konut satışı Nisan'da yükselişe geçti. Yılın en yüksek satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay 126.808 adet konut satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %2,6'lık, bir önceki aya göre ise %11'lik artış oldu. Savaş sonrası faiz indirimlerine ara verildi. Kredi piyasası sıkıştı. Buna rağmen kredi kullanımında artış sürüyor. Kredili satışlar Nisan'da yıllık %40,5 artışla 25.771 adede çıktı. Kredili satışın tüm satışlardaki payı %20,3 olarak belirlendi. Rakamlar savaşa rağmen İranlıların Türkiye'den konut alımına yönelmediğini ortaya koydu. İranlılar Türkiye'den Ocak ayında 118, Şubat ayında 131, Mart ayında 130 adet konut satın almıştı. Nisan ayında alım adetleri 100'e indi. En çok alımı yapanlar 263 adette Ruslar ve 110 adette Çinliler oldu.
2: Orman yangını riskinin en yüksek olduğu yaz ayları öncesinde Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan uyarılarda bulundu. Ormanlık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
13: Kuruyan otlar ve çalılar maalesef yangın riskini artırmaktadır.
9: Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan yaz ayları yaklaşırken orman yangını uyarısında bulundu. En ufak bir ihmalin geniş alanlara zarar verdiğini söyledi. Ormanlık alanlarda dikkatli olunması çağrısı yaptı.
13: Bir izmarit, bir cam parçası, kontrolsüz bırakılan küçük bir ateş binlerce hektarı, binlerce canlıyı yaşam alanında yok ediyor. Ve burada basın mensuplarımıza ayrıca büyük görevler düşüyor.
9: Aslan Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde fidan dikim töreninde konuştu. Etkinlikte kamu kurumları ve medya çalışanları adına 300 fidan dikildi. Aslan medya sektörünün ve çalışanlarının yangınla mücadeledeki önemini anlattı.
13: Biz dumanın içinde kaldık. Onlar o dumanın içinden hakikati taşıdılar. İşte bugün burada o yol arkadaşlığını bir nişanesi olarak bir hatıra ormanı oluşturuyoruz.
9: Törene Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin de katıldı.
14: Özellikle orman yangınları gibi hassas süreçlerde yapılan bilinçlendirici yayınların vatandaşlarımızın dikkatini arttırarak birçok felaketin önlenmesine katkı sunduğunu hepimiz yakinen görüyoruz. Bugün diktiğimiz her fidan da işte bu ortak sorumluluğun bir sembolüdür.
2: Bahar döneminde bolca yağan yağmur sadece toprağa, barajlara değil ormanlara da yaradı. Nem artınca geçen senenin bu dönemine göre daha az yangın çıktı. NTV'den Yağız Şenkal Antalya'ya gitti. 3 sene önce kül alan ormanlık alanı gezdi ve doğanın kendini nasıl yenilemeye başladığına şahit oldu.
15: Acil kim varsa yardıma gelsin. Arkadaşlar acil ekip lazım.
16: Ormanda bir anda alevler yükseldi. 6 gün boyunca söndürülemedi.
17: Ya hadi çabuk olun ya, çabuk koş verin. Bak kaçıracağız, acele edin.
18: Burası Antalya Kemer. 23 Temmuz 2023'te. Burada yaklaşık 400 hektar yani 600 futbol sahasına denk bir alan yandı. O dönem burası göz alabildiğine kapkaraydı. Şimdi aradan 3 sene geçti ve işte o kapkara arazi tekrar yeşile dönmeye başladı.
16: Bölge yanan ağaçlardan temizlendi. Kurtarılanlar zamana bırakıldı. Tohumlandırma çalışması yapıldı. Ama en önemlisi doğal yapı korundu. Böylece tabiat kendini yenilemeye başladı.
18: Binlerce kızılçam ağacı burada yok oldu. Fakat kızılçam kozalaklarının çok ilginç bir özelliği var. Yangın anında kendini kapatmayı başarabiliyor. Ve aradan belli bir süre geçtikten sonra o kozalaklar açılıyor. İçindeki tohumlar da yeşermeye başlıyor. İşte burada yangında hasar görmüş ve kesilmiş bir kızılçam kütüğünü görüyoruz. Hemen yanındaysa onun torunu diyebileceğimiz işte bu kozalaklardan çıkan tohumlarla tekrar yeşeren bir kızılçam var. Yani burada hayat aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekrar başladı.
16: Türkiye bahar aylarında uzun zamandır görmediği kadar yağış aldı. Bunun yangınlara karşı olumlu bir etkisi var.
19: Bu yıl mesela 16 yangınımız oldu. Geçen yıl bu 30 civarındaydı. Yani geçen yıla göre ciddi manada bir azalma var. Bu yağışların etkisiyle şu ana kadar yangınlarımızda azalma var. Onu söyleyebilirim.
20: Bu ama çok hızlı değişebilen bir durum mudur?
19: Tabii ki. Rüzgar çok ciddi bir etken. Yağışlı bir sezondan sonra bir hafta poyraz estiğinde o nemi tamamen götürebiliyor. Dolayısıyla bu konuda çok kesin konuşmak da doğru değil.
16: Kuraklık beraberinde orman yangınlarını da getiriyor. Geçen sene yangınların çok da alışık olunmadığı üzere Bursa, Bilecik, Karabük'te görülmesinin nedeni aslında kuraklık haritasında gizli.
19: Yağışın bize mutlaka faydası olacaktır. Şöyle ki 2025 yılı yangınlarında Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde ağırlıklı olarak yangınlarımız oldu. Bir önceki yılın çok kurak geçtiğini görmekteyiz. Keza 2021 yılı yangınlarında da bir önceki yıl yani 2020 yılı çok kurak geçtiği için bir sonraki yıla bu olumsuz manada sirayet etti. Dolayısıyla bize bunun çok olumlu etki edeceğini düşünüyoruz. Fakat dezavantajı var. Yağışla beraber tabii ki otlar daha fazla boylanacak. Açıklık alandaki yangınlar artacağını öngörmekteyiz. Tabii bunlar da ormana da bir şekilde sirayet ediyor. Ama genel manada ben olumlu etki edeceğini düşünüyorum.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
21: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
22: Mayıs ayında sıcaklıklar hangi değerlerde seyreder? 30 yıllık ortalamaya göre Mayıs ayındaki en yüksek sıcaklık ortalaması Ankara ve İstanbul'da 22, İzmir ve Antalya'da 26, Kayseri ve Diyarbakır'da 27, Erzurum'da 17, Samsun ve Trabzon'da ise 19 derece.
21: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Reklam.
23: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
24: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next.
25: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
26: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
27: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
28: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
29: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
30: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
31: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
32: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
33: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
0: Donuyoruz Yüksel abi.
33: Bu havada?
0: İnternette donuyoruz.
33: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
3: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
33: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
31: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
33: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: NTV Radyo.

0: Now.
1: Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Müzik aslında hayatımızın birçok yerinde bizimle. Annemizin sesinde, okulumuzun zilinde, çocukluğumuzun ezberinde, ilk gençlik yıllarımızda, arabamızda, evimizde ve artık istediğimiz her yerde. Üstelik müzik yalnızca bizi duygudan duyguya götüren bir sanat değil, aynı zamanda bir şifa bulma aracı da. Bilim insanlarının çalışmaları müzikle ilgili aktivitelerin beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Hem müzik dinlemek hem de enstrüman çalmak demans ve bilişsel bozulma riskini anlamlı ölçüde azaltıyor. Biz de bugün ruhumuzu besleyen müziğin şifa etkisini konuşacağız. Konuğumuz müzik terapist Özgür Salur. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Müzik aslında duygularımızı ifade etmemizde bize en büyük yardımı olan sanat dallarından biri diyoruz. Hafıza, dikkat ve öğrenme süreçlerinde de çok büyük katkıları olduğu yönünde çalışmalar var. Stresli anlarımızda bizi rahatlatan bir etkisi var. Hatta şöyle bir şey okumuştum yıllar önce. Kendinizi mutsuz ya da depresif hissettiğiniz anda 5 şarkı dinleyin diye. O ruh halinden kurtulursunuz diyordu o yazı. Siz müzik terapi yapan bir terapistsiniz. Müzikle tedavi yapmayı konuşmaktan başlayalım mı? Ne zamandan beri müzik bize şifa kaynağı oluyor ve bir terapi yöntemi olarak uygulanıyor?
1: Müzik diyorlar ki sözün oluşumundan önce bile müziğin hem sosyalleşme anlamında hem bir araya gelme anlamında hem de iyileşme anlamında kullanıldığına yönelik bulgular buluyoruz. Ve bunu dünyanın her yerinde buluyoruz. Yani sözel iletişimin başladığı zaman nasıl olabilir sözden önce müzik? İşte mesela çığlıklarla, zıplamalarla, ritimlerle, bir şeylere vurarak çıkardığımız seslerle, bunları hayvan davranışları içinde de görebiliyoruz. Bunlardan başladığı ve her kültürde, dünyanın her noktasında, her kıtada bununla ilgili bulgular var.
0: Müzik dinlerken bizde, zihnimizde ne oluyor, ne değişiyor? Biraz bunu anlatır mısınız?
1: Müzik diğer uyaranlardan farklı olarak sinir sistemimizin her yerine bir etkisi olan, her an her yerine bir etkisi olan bir uyaran. Bazı yerlerde etkileşimi çoğaltıyor, bazı yerlerde azaltıyor. Öyle ki mesela diyelim ki bir piyano dinliyoruz. Piyanoda diyelim ki bir klasik müzik eseri çalıyor. Hem o klasik müzikle ilgili bir geçmişimiz varsa eğer, belki severiz, belki sevmeyiz. Hepsinin bizde bir tepkisi var. Sevmemizin de var, sevmememizin de var. Bir kere bununla ilgili alanlarda aktivasyon görüyoruz. Onun dışında diyelim ki piyano enstrümanı, bizim piyano ile bir geçmişimiz varsa, bir tecrübemiz varsa o alanlarda da yansımalar görüyoruz, yanmalar görüyoruz. Sadece orada da değil, piyanonun görseli aklımıza geldiği anda görsel alanlarda da faaliyet gözlemliyoruz. Sadece o da değil, eğer piyano çalmışlığımız varsa yani motor alanlar yani piyanoya aktif olarak hareketimizle piyano çalma işlemi sırasında bir müdahale gerçekleştirdiysek eğer biz o piyanoyu dinlerken beynin o alanlarında da çalışma gözlemliyoruz. Yani çalma, motor alanlarda da etki gözlemliyoruz. Sadece bu taraflar değil, daha iç taraflarda, duyguyla ilgili taraflarda etkileşimler gözlemliyoruz. Bazı müzikler bizi rahatlatıyor değil mi? Bazı müzikler irite ediyor ve bu kişiden kişiye çok değişebiliyor. Kimi kişi işte klasik müzikten irite oluyor, kimi kişi hip-hop'tan ya da metal müzikten. Bu alanlar daha korkuya yönelik duyguları, öfkeye yönelik duyguları uyandırabiliyor ve o bölgeleri beynin iç bölümünde aktive edebiliyor. Veya bazıları daha huzura yönelik tepkiler doğurabiliyor ve o bölgeleri aktive edebiliyor. Ve daha da dibinde beyin oluşumunun ilk başladığı yer olan ve aynı zamanda yaşamsal aktivitemizin kökü olan bölgelerde de yani nabzımızı, solunumumuzu etkileyen beyin sapında da müziğin ritmine uyum sağladığını görüyoruz. Ve müziğin ritmiyle orada da bir aktivasyon olduğunu görüyoruz. Bu sebeple tahmin ediyoruz ki müzik diğer uyaranların aksine bu kadar uzun süredir, bu kadar kültürler boyunca, bu kadar kültürler tarafından sağlık amaçlı kullanılmış ve bugün de kullanılmaya devam ediyor.

0: Şimdi klasik müziğin böyle bir etkisi varmış gibi düşünürüm ben, ya da genel kanı bu yönde diyelim. Hep rahatlamak için müzik açın denildiğinde klasik müziğe uzanır ya eller. Müzik terapide öyle bir müzik türü kullanılıyor mu? Hangi sesler bizi yolculuğa çıkarıyor? Özel bir tür var mı, yoksa herhangi bir türde olabiliyor mu?
1: Bu aslında en sık sorulan sorulardan aldığımız sorular. Hangi tür müzik kullanmalıyız, ya da şu rahatsızlık var, hangi tür müzik kullanmalıyız? Müzik çok güçlü bir uyaran ve çok da kişisel bir uyaran. Örneğin bir ney sesi bir kişiye ölümsüzlüğü, ulviliği canlandırırken diğer bir kişiye ölümü canlandırabiliyor, anımsatabiliyor. Dolayısıyla çok kişisel olduğunu düşünerek yola çıkmamız gerekiyor ve ne için kullanacaksak kullanalım, ki bu sadece dinleme olmak zorunda değil. Biz müzik terapide her türlü müzikal etkileşimi ve müzikal etkileşim sırasındaki insani etkileşimi de müzik terapide iyileştirici etkenler olarak kullanıyoruz.
0: Doğaçlama ve beste yapmak da bunun içinde değil mi?
1: Beste yapmak da bunun içinde, şarkı söylemek de bunun içinde, doğaçlama yapmak da bunun içinde, bedenimizi bir enstrüman olarak kullanmak da bunun içinde, müzikal oyunlar oynamak, hani sandalye kapmaca oynardık gibi oyunlar oynamak da bunun içinde, müzikal sohbetler de bunun içinde, hangi tür müzikleri seversiniz, hiçbir enstrüman çalma deneyiminiz var mı gibi. Şarkıların sözlerini analiz etme de bunun içinde, şarkıların sözlerini değiştirme de bunun içinde. Yani müziği her türlü kullanımı var, ama hep başladığımız nokta kişiye veya grupla çalışıyorsak gruba hitap eden müzikler. Bu klasik müzik olacak ya da Batı müziği olacak ya da Türk müziği olacak, böyle bir ayrımımız yok. Eğer o kişi için, o kişinin genelde şöyle seçimde bulunuyoruz müzik terapistler olarak. O kişinin hayatında yer kaplayan, o kişide izi olan müzik hangisi ise ve o an çalışmak istediği müzik hangisi ise, ona karşı bir

0: 1893 Avustralyalı yetişkin üzerinde bir çalışma yapılıyor. Müzikle ilgili aktivitelerin beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynadığı ortaya çıkıyor bu çalışma sonucunda. Üstelik hem müzik dinlemek hem de enstrüman çalmak demans ve bilişsel bozulma riskini anlamlı ölçüde azaltıyor. Bu nasıl oluyor?
1: Evet, hem de çok anlamlı bir ölçüde. Yani biz klinisyenler olarak zaten birçok tıbbi alanda, tıbbi tanıda müziğin sağladığı faydayı, müzik terapinin sağladığı faydayı biliyoruz. Demans da bunların en önde gelenlerinden biri ve kullanmaktayız, kullanmaya devam ediyoruz. Buradaki araştırma müzik terapinin dışında da kişilerin kendi hayatlarında, işte 70 yaş üstü dedik, 70 yaş üstü bireylerin geçmişe döndüğümüzde müzikle ne kadar ilgilendiklerini, bugün demans veya demans başlangıcıyla ilişkilendirdiğimiz semptomlar arasında bir ilişki olup olmadığına bakmış ve görmüş ki muazzam bir ilişki var. Çok sık müzik dinleyenler, hayatında devamlı müzik olanların demansa yakalanma riskinde %39 bir düşüş gözlemlenmiş. Bu muazzam bir şey. Ve demans öncesi bilişsel kayıplarda azalmada da %17 gözlemlenmiş. Yine bir enstrüman çalmasına bakmışlar kişine. O da %35 azalma göstermiş o kişilerde demans ihtimali. İkisini yapanlarda da yine %33 gözlemlenmiş. Tabii biraz önce de söyledik, yani müzik birçok şeyi aktive ediyor. Hele müziğin içinde aktif olarak varsak, sadece dinleme değil de yapmayı da içeriyorsa veya şarkı söylemeyi veya mırıldanmayı veya ıslık çalmayı veya günümüzde dinlemeyi, günümüzün içinde faaliyetlerimiz sırasında dinlemeyi, işte birçok şey aktive oluyor. Hafıza aktive oluyor. Üniversite dönemimizden bir şey dinlersek o günlere gidiyoruz. O günkü anılarımız, o günkü arkadaşlıklarımız aklımıza geliyor. Bazen belki bazı şeyleri özlemle anıyoruz. Belki bir şeyleri özlüyoruz. Belki bir şeylere seviniyoruz bazı ilişkilerimizi hatırladığımızda. Her türlü duyguyu yaşıyoruz ve bu bizi daha canlı kılıyor. Demans biraz beynin hani çekmesi diyebileceğimiz, yavaş yavaş büzüşmesi diyebileceğimiz bir rahatsızlık. Ve en içerideki bölüm en son o büzüşmeden etkileniyor. Ve o en içerideki bölüm duyguların olduğu bölüm. Ve dolayısıyla görüyoruz ki biz o demansın ileri evrelerinde bile, yani artık konuşmanın kaybolduğu evrelerde bile müzik dinletildiğinde kişi müziğe tepki veriyor. Hatta müziğe sözle, şarkının sözleriyle karşılık verebiliyor. Kendi geçmişinden, özellikle 20'li yaşlarından, 30'lu yaşlarından parçalara eşlik ederek. Hayata dahil olduğumuz mekanizmayı çalıştırıyor müzik.

0: Bebek bekleyen anneler geldi şimdi aklıma. Mesela klasik müziğe yönelimi vardır genelde ve yine bebekler doğduğunda klasik müzik dinletin tavsiyeleri vardır. Müziğin beyin gelişimine de dolayısıyla etkisi olduğunu anlıyoruz sizin anlattığınızdan ama bebeklerde bu durum nasıl işliyor?
1: Şöyle işliyor. Biz biliyoruz ki bu 9 aylık anne karnında geçen sürecin ilk üçte birinin ardından, yani 3 ay geçtikten sonra anne karnındaki bebek dışarıdan gelen sesli uyaranlara karşı hassaslaşmaya başlıyor. Yapılan araştırmalarda görüyoruz ki bu 3. aydan sonra bebeğin maruz kaldığı sesli uyaranları bebek doğumdan sonra tanıyabiliyor. Annesinin sesini tanıyabiliyor veya kültürel bazı şeyleri babasının sesini tanıyabiliyor. Dolayısıyla burada bir etkileşim olduğunu görüyoruz. 90'larda bu çok popüler olmuştu. İşte klasik müzik dinletmek ya da anne karnındaki bebeğe klasik müzik dinletmek. Sonraki araştırmalar bunun tam böyle olmadığını gösterdi. Orada şu müzik terapi perspektifinden baktığımızda şöyle bir öneride bulunabiliriz. Siz anne adayı olarak bebeğinizle, karnınızdaki bebeğinizle paylaşmak istediğiniz, kendi sevdiğiniz müzik neyse ona bir zaman ayırabilirsiniz. Belki günde bir parça, 5 parça dediniz siz de Ruki, beş
0: Evet.
1: parça belki zor olabilir. Belki günde bir parça, eğer mümkünse 5 parça ama oturup başka bir şeyle ilgilenmeden o karnınızdaki bebeğinizle o süreyi geçirmek, o müzikal paylaşımı yapmak, belki o şarkı çalarken o müziğe eşlik etmek, sesinizle eşlik etmek ve o beraberliği yaşamak. Şunu biliyoruz biz bebeklerle yapılan çalışmalarda, sağlık çalışmalarında, yeni doğan ünitelerinde çok fazla çalışma var. Bizim bebeklere sağlayabileceğimiz en büyük fayda onların bakım verenleriyle yani genelde anneleriyle olan ilişkilerini kuvvetlendirmek. Dolayısıyla o ilişkiyi kuvvetlendirebilmek

Her türlü müzikal etkileşim, müzikli etkileşim bebek için de faydalı olacak, anne için de faydalı olacak. Anne için faydalı oldukça bebek için daha çok faydalı olacak.

0: toplu müzik dinlemeyi de sormak istiyorum. Konserlerin nasıl bir etkisi oluyor? Aslında bu konuyu Tarkan konserlerin etkisini konuşurken biraz konuşmuştuk sizinle. Şimdi bu hafta da Şebnem Ferah uzun bir aradan sonra konser yapacağını açıkladı. Tabii büyük bir heyecan yarattı bu durumda. Orada aynı zamanda müzik dinlemenin ötesinde bir özlem giderme hali mi yaşanıyor? Bir karşılıklı duygu alışverişi mi yaşanıyor? Oralarda ne oluyor?
1: Evet, yani bir araya geldiğimiz o beraber olma hissini yaşadığımız ve bunu müzikle yaşadığımız, belki müziğe eşlik ederek yaşadığımız, kimimiz orada söylüyorlar o müziği değil mi konser sırasında şarkıcıyla beraber. Kimi sadece izliyor, kimi salınıyor, kimi zıplayarak dans ediyor, kimi arkadaşıyla belki kolunu atıyor omzuna, beraber sallanıyor veya beraber zıplıyor. Hepimizin orada kendimizi özgürce ifade ettiğimiz bir alan oluşuyor. İşte bu sebeple müzik çok önemli. Tarkan dedik, Şebnem Ferah'ın bu günlerdeki haberi dedik. Aslında ülkemizde çok fazla müzik türü var ve çok fazla müzikal etkinlik var. Ve bunların hepsinin önünün açılması bu açıdan önemli. Şu müzik iyidir, şu müzik kötüdür diyemeyiz. Bir müziği biz sevmiyor olabiliriz kişisel olarak. Ama bu diğer kişilerin, toplumun bundan faydalanmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer bir müzikal ifade diyelim, müzikal parça karşılık buluyorsa toplumda, beğeni kazanıyorsa demek ki orada bir ihtiyacı karşılıyor. Biz o ihtiyacın ne olduğunu anlamıyor olabiliriz ama çok net görüyoruz ki büyük bir grup insan o müzikten besleniyor. O müziği hayatına dahil ediyor. Konserlerde, kendi evlerinde, arabalarında, ortamlarda, korolarda belki icra ederek o şarkıları başka platformlarda ve tabii konserlere geri dönersek o duygusal dışa vurum değil mi? Katarsis, o bazı parçalarda belki coşkuyu yaşamak, bazı parçalarda belki hüznü yaşamak. Her ne ise o duyguyu, onu özgürce yaşayabilmek, ifade edebilmek. Aslında hani başka bir konu ama travma dediğimiz şey mesela bir duyguyu yaşayamayacak kadar donmuş olmamız ve onun kabul edilemez olduğu için onu yaşayamamamız ve dolayısıyla bir sıkışma yaşamamızdır. Ve bu hayatımız boyunca tekrar eder kendini onu yaşayamadığımız sürece. İşte o yaşayamadıklarımızın olmasını aslında ortadan kaldırıyor. Ve önleyici sağlık politikalarında da bu sebeple çok önemli yeri olması gereken bir mevhum ve birçok ülkede de olan bir mevhum müzik.
0: 15-16 Mayıs'ta 1. Uluslararası Müzik Terapi Sempozyumunda birçok başlık anlatacaksınız. Bu duyuruyu da yapalım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için.
1: Çok teşekkür ederim. Evet, 22 uzmanlığımız olacak. Birçok konuya değineceğiz. İlgisi olanları bekleriz. Teşekkür ederiz davetiniz için.
0: Pencerede bugün müzik terapiyi, müziğin hayatımızda şifa bulmadaki etkisini konuştuk. Konu müzik terapist Özgür Salur'du. Prodüksiyonda Atilla Özdal vardı. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: NTV Radyo.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Kuvvetli yağışların doğu ve güneydoğuda etkili olması bekleniyor. Hakkari, Şırnak, Siirt ile Adana, Kahramanmaraş hattında ani sel, su baskını ve yıldırım riski yüksek. Karadeniz ve İç Anadolu'da da kısa süreli sağanaklar görülebilir. Batıda hafta sonu Marmara ve Ege'ye yeniden yağmur geliyor. Kararsız hava şartlarına karşı tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Kitaplarda, ansiklopedilerde bitkilerin tohumu, kökü, yaprakları, gövdesi, çiçeği, meyvesi her aşamada bitki ressamları aracılığıyla belgelendi ve bugünlere taşındı. Peki mevsimlere göre bir farklılık oluyor mu? Türkiye'de en zengin bitki çeşitliliği hangi bölgede? Biyolog Burçin Çıngay ve bitki ressamı Gülnur Ekşi Bona'ya sorduk.
6: Tabii ki mevsimlere göre bitkilerin çiçeklenme, meyve verme, tohum bağlama dönemleri farklı oldukları için mevsimlere göre farklı zamanlarda bitkilere ulaşıyoruz. Farklı bölgelerde farklı zamanlarda ulaşıyoruz. Bazen bir bitkinin tanımlanması ve çizilmesi açısından aynı bölgeye iki kez gidilme durumu da söz konusu oluyor. Çünkü çiçeklenme dönemi farklı oluyor. Bitkinin meyveye geçme ve tohum bağlama süreci farklı oluyor. Ve her bitkinin de morfolojik özellikleri açısından tanımlanmasında farklı karakterler ortaya çıkıyor. Ve doğal olarak bir bitki ressamı o farklı karakterleri yansıtması gerekiyor ve doğal olarak arazi çalışmalarında, özellikle botanikçilerle birlikte yaptıkları arazi çalışmalarında farklı mevsimlerde, farklı bölgelerde, farklı zamanlarda gitme durumları söz konusu oluyor.
7: Ben Türkiye'nin her tarafındaki bütün bitkilere hayranım. Her tarafta gerçekten endemik bitkilerimiz mevcut tüm bölgelerimizde. Ama Akdeniz bölgesi çok çok çok zengin endemik tür açısından da. Buradaki bazı mikroklima, makroklima alanları, topraktaki farklılıklar, tabii onu hemen ardından takip eden bölgelerimiz var. Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, aynı şekilde Güneydoğu Anadolu bölgesi, Ege ve Marmara şeklinde ve Karadeniz şeklinde devam eder. Türkiye bütün bitkileriyle, tüm bitkileriyle gerçekten dünyanın odak noktası ve Avrupa, kıta Avrupası'nın bitki türlerini sayı olarak sadece kendi bünyesinde barındıran bir ülke. Yani 3500 civarı endemik türümüz var. Bu bizim için çok büyük bir rakam, dünya için büyük bir rakam. Dolayısıyla Türkiye çok zengin ama en zengin bölgemiz yine Akdeniz diyebilirim ve benim de çok ilgimi çekiyor, özellikle de soğanlı bitkiler açısından. Ben de soğanlı grubunu çalıştığım için bu bölge özellikle ilgimi çekiyor.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
13: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
15: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
16: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
17: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
16: Türksel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
17: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
18: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
19: Merhabalar. Zeytinyağlı yemeklerin azıcık tarihine baktık. İlk tarif 1880 dedik. Şimdi daha önceki kayıtları araştırdığımız zaman revgan-ı zeyt olarak görüyoruz zeytinyağını. Zaten yemek kitaplarının yazılı tarifleri pek yok ama revgan-ı zeyt elbette ki kullanılıyor. Şimdi revgan kelimesine de gelelim. Aslında rugan ayakkabı da buradan kaynaklanıyor. Farsça'da yağ demek. Hatta özellikle de tereyağı. Onun için revani tatlısı aslında revgani, yani tereyağlı anlamına geliyor. Tepsinin dibi bolca tereyağıyla sıvanır. Üstüne hamur konduğu zaman, piştiği zaman zaten o dibi de tereyağında kızarmış gibi tutar. İşte onun için revaninin adı tereyağından gelir. Rugan ayakkabıda ise üstü yağlanmış gibi pırıl pırıl olduğu için rugan ayakkabı ya da revgandan gelerek, yani yağlanmış gibi bir isim yakıştırılmış. Zeytinyağı da revganı zeyt olarak var. İşte zeytinyağlı yiyemem aman türküsü Türkiye'de Amerikalılar tarafından Marshall yardımı çerçevesinde işte halkı zeytinyağından soğutmak için yazdırıldı, ısmarlandı. Margarin yemeği teşvik etmek için diye. Şimdi bu zaten mantığa aykırı. Zeytinyağı aslında sadece zeytinyağının üretildiği bölgelerde tüketilen bir ürün. Yani Egeli de zeytinyağlı yiyor ama zeytinyağlı yemek gibi değil. Ama her yemeğine koyuyor. Sıcak yemeğini de pişiriyor. Baklavasını da pişiriyor. Daha çok zeytinyağlı kültürü İstanbul klasik mutfağına ait bir şey. Dolayısıyla bütün Türk halkı zeytinyağlı yiyordu da onları soğutmaya çalıştılar gibi bir şey çok da doğru değil. Ben tabii şimdi gene de araştırmadan edemedim. Marshall yardımı tam 1948-51 arası, kayıt yılı da bu türkünün 54 gibi gözüküyor. Ama şimdi burada bir yanılgı var. Notaya alındığı yıl 54. Yani aslında bu türkü 1938 yılında Yurttan Sesler Korosu'nun yaz aylarında yaptığı saha çalışmaları zamanında kaydedilmiş. Şimdi çok da ilginç bir bilgi var. Bursa ile Domaniç Kütahya'da gelin türküsü olarak kaydedilmiş TRT THM arşivinde kayıt numarası 1133 gelin nazlanması olarak geçen bir türkü. Hemen sözlerine bakalım. Neden gelin nazlanması? Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman, senin gibi cahile ben efendim diyemem aman. Şimdi burada aslında gelin, gelin gitmekte olduğu aileyi biraz küçümsüyor. Bir sınıf atlaması niyeti var. Çünkü zeytinyağı zaten bahçedeki, zeytinlikteki ağaçtan bedava gelen bir yağ. Basma da en ucuz işte köy yerinde giyilen kıyafetlerin kumaşı. İpekler, satenler istiyorum, taftalar istiyorum, basma da giyemem diyor. Zeytinyağlı da yemem diyor. Ben şehirli gibi tereyağı yiyeceğim diyor. Aslında bunun arkasında bu var. Köyden kente gelin gitmek istiyor, köy yerinde kalmak istemiyor. Tabii ki tersi de düşünülebilir. Yani kentten veya kasabadan köy yerine gelin gitmek istemiyor. Ben senin gibi cahile efendim diyemem aman diyor. Burada bir nazlanma var. Bu tür bir kategori var. Zaten nitekim de 1938 yılında Domaniç'te kaynak kişi olarak İhsan Kaplayan adlı yaşlı bir dededen derlenmiş. Bunun da hikayesi böyle. Takipte kalın, hoşça kalın.
18: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
20: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa, İzmir boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da kısa süre yağış var. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da iki gün hava güneşli olduktan sonra cumartesi akşamı yine sağanak geliyor. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Eskişehir 19, Sivas 13, Kayseri 15 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. Manisa 24, Muğla 22, Denizli 23 derece. Cumartesi akşamı yine sağanak yağmur var. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana, Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de yağmur Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Gaziantep'te de sağanak yağış var. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.
20: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
21: Burası NTV Radyo. Saat 12.
22: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Türk Devletleri Gayri Resmi Zirvesi'ne katılacak. Başkent Astana'daki temaslarının ardından zirvenin düzenleneceği Türkistan kentine geçen Erdoğan, havalimanında törenle karşılandı. Zirveye Kazakistan'ın yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Başkanları katılacak. Erdoğan, temasları kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret edecek, ardından zirvede bir konuşma yapacak. CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik dava sürüyor. Mahkeme, Gürsel Tekin'in çağrı heyeti başkanlığına devam kararı aldı. CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebiyle açılan davada bugün yeni duruşma görüldü. İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi. Dava açıldıktan sonra CHP İstanbul'da yeniden kongre yapmış ve mevcut il başkanı Özgür Çelik yeniden seçilmişti. CHP lideri Özgür Özel, Özkan Yalım'la yaptığı iddia edilen mesajlaşma ile ilgili konuştu. Bazı mesajların silindiğini söyledi. Yalım'ın telefonunu incelenmesini isteyeceğiz dedi. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Özel, silinen yazışmada bizim lehimize bir şey var. O silinince böyle muğlak anlam oluşuyor. O olduğu takdirde para olmadığı anlaşılacak dedi. Bizim aleyhimize bir anlam çıksın diye aradaki yazışma ve fotoğrafı silmişler ifadesini kullandı. Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş ve özellikle aralarında geçtiğini iddia ettiği yazışmayı paylaşmış, para verdiğini öne sürmüştü. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı verilen 60 kişiden 23'ü gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü bir gizli oda bulundu.
5: Şüphelilerin yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları öne sürülüyordu. Yasa dışı geliri kripto varlık hesaplarına aktardıkları iddia ediliyordu. Eskişehir'de kooperasyon sırasında bulunan gizli odada kripto para madenciliği cihazları ele geçirildi.
6: Süreç belli, bir soruşturma süreci olacak. Bu süreçte arkadaşlarımızın bütün haklarının gözaltına alınması dahil bu haklarının düzgün olarak takip edeceğiz ve verilmesini talep ediyoruz.
5: Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil 23 şüpheli yakalandı. Özel Kalem'in Keskin Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda bahçenin altına gizlenmiş gömülü halde bir oda bulundu. Odada gümrük kaçağı olduğu belirtilen 9 kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
21: NTV Radyo.
22: ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyareti tamamlandı. Trump ziyarete ilişkin Fox News televizyonuna konuştu. Xi Jinping Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor dedi.
7: They'd like to see it open.
23: Yardımcı olabileceğim bir şey varsa seve seve yardımcı olurum dedi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını görmek istediğini söyledi.
24: ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sırasında Fox News'a röportaj verdi. Xi Jinping'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için yardımcı olabileceğini belirtti. Xi'nin İran'a destek göndermeme sözü verdiğini de söyledi. Amerikan Başkanı artık İran konusunda çok fazla sabırlı olmayacağını belirterek bir an önce anlaşma çağrısı yaptı. Trump, ABD'nin İran'la görüşmelerdeki en büyük sorunu olan zenginleştirilmiş uranyumun toprağa gömülebileceğini ifade etti. İran'ın uranyumu gömülebilir ama ben almak isterim dedi. İran'ın uranyumunu almanın bir halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ziyaretteki en önemli konularından biri de ticari ilişkilerdi. Çin'in 200 yeni uçak sipariş ettiğini belirtti. Bu çok fazla istihdam demek. Boeing, Çin'in 150 uçak alacağını tahmin ediyordu. Çin'in sipariş sayısı 200 oldu dedi. Amerikan Başkanı, Çin lideri Xi'nin işine odaklanmış, oyun oynamayan biri olduğunu söyledi. Ülkenin aşamalı olarak ticarete açılmaya hazırlandığını ifade etti. Çok sayıda tarım ürününü ve ciddi miktarda petrolü Amerika'dan alacaklarını açıkladı. Trump, Çin lideri Xi'nin kendisini başarılarından dolayı tebrik ettiğini de açıkladı. Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır dedi. Trump'ın röportajının yayınlanmasından hemen önce Amerika ile Çin arasında yapılan ticari anlaşmalar da açıklandı. ABD Ticaret Bakanlığı temsilcisi Jameson Greer, Washington'ın Pekin'e bazı gümrük vergilerinin devam edeceğinin altını çizdi. Tayvan konusundaki anlaşmazlığın ticareti etkilemeyeceğini de söyledi.
22: Amerika, Fidel Castro'nun kardeşi 94 yaşındaki Raul Castro'yu yargılayacak haber Amerikan CBS televizyonunda yer aldı. Buna göre Raul Castro 30 yıl önce düşürülen bir uçaktan sorumlu tutulacak. Florida merkezli Kübalı muhalifler tarafından kurulan sivil toplum kuruluşuna ait uçak, uluslararası hava sahasında düşmüş 4 kişi ölmüştü. CBS News'un haberine göre Adalet Bakanlığı Castro'ya yönelik bir iddianame hazırlıyor. İddianamenin jüri tarafından onaylanması gerekecek. Hatay'da 16 yaşındaki Mesem öğrencisinin staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili soruşturmada gelişme var. Tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi. 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, 1 Mayıs'ta çalıştığı pastanede elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Pastanenin elektrik işlerini yapan bir kişi taksirle adam öldürme suçundan tutuklanmıştı. Ailesi öğrencinin aynı iş yerinde daha önce de akıma kapıldığı yönünde ifade verdi. Ailenin avukatı dosyadaki teknik bulguların çocuğun ölümünde sistematik ihmali ortaya koyduğunu vurguladı. İş yerinde topraklama ve kaçak akım koruma şalteri olmadığı, uygunsuz iletken kullanıldığı belirtildi. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan iş yeri sahibi Sami Çelik'in de tutuklanmasına karar verildi. Kurban Bayramı'na günler kala kurban pazarları yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Peki fiyatlar nasıl? Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Haberimizde dinleyelim.
1: Çadırlar kuruldu, kurbanlıklar yerini aldı. Ankara'da kurban pazarları hazır.
3: Büyük baş bakıyoruz. 100-120 o civarda, 130. Ama bakıyoruz öyle 200 diyorlar, 225 diyorlar. Bakacağız ben. Daha yeni ilk defa geldik. Hayvanlar büyük, fiyatlar büyük.
4: Kurban pazarlarında alıcılarla satıcıların pazarlıkları artık başladı. Biz de şu an Ankara Sincan'daki bir kurban pazarındayız. Büyük başlarda fiyatlar 150 bin liradan başlıyor, 400 bin liraya kadar çıkıyor. Küçük başlardaysa 30 bin lira ile 50 bin lira arasında.
1: Büyük başlarda 350 kiloluk kurbanlık 150 bin lirayken 800 kiloluk kurbanlık 400 bin lira, 1 tonluk kurbanlıksa 500 bin liradan başlıyor. Küçük başlarda da fiyatlar kilo ve türüne göre değişiyor.
8: Koç bakmaya geldim. Bütçemiz 50 bine kadar çıkmayı düşünüyorum.
9: Yoğunluk başladı. Müşteriler de hani daha önceden alıp ben seçeyim derdine düştüler. Hemen hemen bir 10-15 tane sattık. Hani satışlardan da bu sene memnunuz.
1: Kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gerekenler var.
25: Yaşını doldurmamış hayvan kurbanlık olmaz. Ön dişleri 2 tane dişi olacak, yani büyük dişi olacak. Kesinlikle o olmazsa kurban kabul olmaz. Boynuna, gözlerine, kuyruğu, ayaklarına, yani hepsine bakması lazım. Tüyleri şöyle düzgün olması lazım. Etli olacak, zayıf olmaz. Zayıf olan mal kurban olmaz.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
26: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Çatıda en doğru malzeme kiremit. Doğru kiremitin markası Kılıçoğlu.
2: Her mevsimde, her havada.
3: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Arvento. Mobile Systems.
7: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam.
11: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
12: Bugün itibariyle yılın ikinci çeyreğinin tam yarılamış durumdayız. Artık yaz aylarına doğru gidişatın ve piyasalarda bu mevsim şartlarının getireceği mevsimsel etkilerinde yaşanmaya veya ağırlığını hissettirmeye başlayacağı bir serine giriyoruz. Bu çerçevede tabii haftanın son gününde içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporu ve bununla ilgili açıklamalar, dışarıda ise uzunca bir aradan sonra 2017 yılından sonra ilk kez gerçekleşen Çin ve Amerika Birleşik Devletleri zirvesi ve bu zirveyle ilgili gözlem ve gelişmeler yer alıyor. Önce içeriden başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 12 Şubat'taki ilk enflasyon görünüm raporunu takiben yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Beklentiler çerçevesinde enflasyon hedeflerinde yukarı yönlü bir güncelleme gerçekleşti. Enteresan gelişmelerden bir tanesi, kısa bir süre önce benimsenen tahmin aralığı iletişiminin birdenbire ortadan kaldırılması idi ve bu çerçevede tabii tahmin aralığı yaklaşımının sebebi neydi, ne gibi bir fayda elde edildi, hedeflere yoğunlaşma konusunda yarardan çok zarar mı getirdi? Herhalde önümüzdeki günlerde tekrar bunlar tartışılacak ama an itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 enflasyon sene sonu hedefini %16'dan 24'e %50'lik bir revizyonda, 2027 hedefini %9'dan %15'e, 2028 hedefini ise %8'den %9'a çıkartmış oldu. Bu çerçevede aslında kafa karıştıran başka bir mesele de enflasyon hedefinin 24 olmasına karşın tahminin 26 olması. Hedefle tahmin arasındaki fark da hakikaten kafaları karıştıran ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon öngörüleri konusunda güvenirlik ve şeffaflığa bir parça halel getiren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Tabii en önemli noktalardan bir tanesi de petrol tahminlerinin 60 dolardan 90 dolara çıkartılması. Burada da %50'lik bir sapma var. Şimdi 11 Haziran'daki ilk para politika kurul toplantısında faiz indirimlerinin önünün açılmasını bir tarafa bırakın, önünün tamamen setle kapatıldığına dair bir tespitle bu değerlendirmeyi şimdilik tamamlamakta fayda var. Dünyada ise önemli bir gelişme hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri Çin zirvesi. Başkan Trump Pekin'e vardı. Tabii Nixon'ın 1972 yılı Şubat'ında başlattığı Çin açılımından sonra Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkileri farklı bir düzeye girdi. 2001 yılında Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne tam üye olmasıyla beraber de uluslararası ticarette ve küresel hareketlerde, ekonomik hareketlerde Çin'in yeniden boy gösterdiğini görüyoruz. 2017 yılındaki ziyaretten sonra, yani Trump'ın ziyaretinden sonra, Trump'ın ikinci ziyareti, 2026 ziyareti. Önce şunu söyleyelim, 24 Eylül, bu senenin 24 Eylül tarihinde Başkan Trump, Başkan Xi'yi Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir zirveye davet etti. Çin tarafının bu konudaki cevabı henüz açıklanmadı ama anlaşılıyor ki konuşulacak daha çok konu var veya burada ele alınan, bu zirvede ele alınan bazı konuların son nihai şeklinin verilmesi için yazın geçmesi ve heyetlerin üzerinde çalışması bekleniliyor. Amerika ile Çin ilişkileri aslında 1784 yılına kadar uzanıyor. Samuel Shaw isimli Amerikan konsolosunun 1784 yılında Macao'ya ilk defa resmen gelişi ve atanmasıyla birlikte başlayan bir sefahatten bahsediyoruz. Tabii bu zirvede İran meselesinin çok da öncelikli olmayacağına işaret etmiştik. Hakikaten dakika bir gol bir şekliyle planlanandan 40 dakika sarkan bir ilk görüşmede, uzayan bir görüşmede diyelim daha doğru bir anlayışla, Başkan Xi direkt Tayvan meselesiyle toplantıyı açtı veya zirveye girdi. Çünkü Tayvan meselesi Çin bakımından önem taşıyor. Netice itibariyle unutmayalım, geçtiğimiz Aralık ayında son zamanların en büyük silah satışını Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'a 11 milyar dolarlık bir hacimle onaylamıştı. Kongreden onay alınmıştı ama henüz bu anlaşmanın gereği yerine getirilmedi, silahlar teslim edilmedi. Bu da bir bargaining chip denilen pazarlık unsuru olarak tutuluyor, elde tutuluyor. Bilindiği üzere uzunca bir süredir Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ı açık ve resmi destek politikasından bir parça köşede duruyor. Ama anlaşılıyor ki gene bizim de öngörü ve önerilerimize uygun biçimde Çin artık Tayvan konusunda kendi görüşünün de Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edilmesini, yani Tayvan'ın, Taipei hükümetinin isyan halinde, ana karaya isyan halinde bir bölge olarak o tat ve statüde kabul edilmesine, Amerika'yı ikna etmeye veya tırnak içinde zorlamaya çalışıyor. Tabii Tayvan'da boş durmuyor. Çinliler bu siyaset konusunda yüzyıllara varan bir bilgelik ve tecrübeye sahipler. Tıpkı Acem siyaseti gibi, tıpkı Osmanlı-Türk siyaseti gibi Çinliler bu konuyu iyi biliyorlar. Nitekim Tayvan muhalefet lideri, bakın çok ince bir ayrıntı, muhalefet lideri Cheng Liu-Wen, uzun boylu endamı yerinde bir hanımefendi. Bu enteresan bir seçim çünkü Çin'de biliyorsunuz ortalama boylar genellikle standardın altında, böyle gayet gösterişli bir endamı yerinde bir ziyaret yaptı. Nereye? Nisan 2026'da, evet, ana kıtaya, Çin'e. Yani resmi ilişkileri bir tarafa bırakın, hani her an işgalci bir durumda olabilecek. Tabii Çin açısından, hani nasıl Rusya Ukrayna'da bir savaştan ziyade özel operasyon tadında bu işi yürütüyor. Hani Çin de diyor ki, hani zaten isyan halinde isyan etmiş bir toprağı tekrar kendi bünyemize katacağız şekliyle hareket eden hükümetin merkezine, kalbine böyle gösterişli bir ziyaret yaptı. Bütün dünya televizyonları da bunu arz-ı endam edişini gösterdi. Yani aslında Taipei hükümeti de bir parça kapıları açık bırakmaya çalışıyor. Son olarak tabii bir takım önemli gözlemleri de ifade edelim. Havaalanında uçak merdivenlerinden indiği anda Başkan Xi'nin karşılamaması ve başkan yardımcısına bu görevi devretmesi aslında süper güç kavramına yakın olunduğunu veya Çin'in kendini müsavi, eşdeğer gördüğünü Amerika'yla ifade ediyor. Onlarca çocuk Başkan Trump'ı karşıladı. Bu da hani Çin'in biz hem sizden kalabalığız hem de ileride de kalabalık olmaya devam edeceğiz nüfus üzerinden Çin'in verdiği bir mesaj olarak algılandı. Ama buna karşılık vücut lisanına bakıldığında bir kere Başkan Trump'ın son zamanlarda yoğunluk kazanan sağlık sorunlarıyla ilgili bir takım endişelerin giderildiği görülüyor. Trump duruşu, postürü ve oldukça uzun bir mesafeyi yol alışıyla ve bu konuda basamakları tırmanmasıyla da sağlık sorunlarıyla ilgili veya nörolojik bazı değerlendirmelerin şimdiden önünü kesmiş oldu. Aynı zamanda vücut lisanı uzmanları da her iki liderin karşılıklı olarak birbirlerinin el sıkmalarından omuzlarına vuruş veya arkalarını sıvazlamalarına kadar farklı üstünlük veya buranın kralı benim işaretlerini verdiğini de söylüyor. Günün esprili notuyla tamamlayalım. Bu Tayvan'la ilgili Çin'in yüksek ağırlıklı veya yüksek baskı kurmasına karşı Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan Dışişleri Bakanı, dedi ki Tayvan'la ilgili gelişmeler sıkıntı yaratabilir, savaşın ve çatışmanın yolunu açabilir. Bu Marco Rubio, Amerika'ya giriş yasağı konulmuş bir politikacı idi. Çünkü daha evvel özellikle hem Uygur bölgesindeki Çin operasyonları ve tavrı hem de Tayvan'la ilgili bazı ifadeleri yüzünden Çin hükümeti tarafından giriş yasağı koyulmuştu. Ona da Çinliler şöyle bir çare bulmuşlar. Hani Çin harf karakterleri biraz farklı. Rubio'nun ismini farklı bir karakterle yazınca Rubio gibi okunmuş. Dolayısıyla teknik olarak Çin'e girmesinde de bir sıkıntı olmamış. Gerçek midir, tevatür müdür? Size bırakıyoruz ama gidişat ve hal böyle. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
11: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: NTV 라디오. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.

Vivaldi bu dönemde yaşasaydı, dört mevsimi nasıl bestelerdi? Reklamcı Kurt Lepel'in fikrini hayata geçiren Alman NDR Elbphilharmoni Orkestrası, iklim verilerinden yola çıkarak Vivaldi'nin Mevsimler eserini yeniden düzenlemiş, notalar bu algoritmaya göre adeta yer değiştirmişti. Doğa takviminde ilkbaharın son günlerinde bu yeni dört mevsim düzenlemesine kulak verelim.

0: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Ekonomi notları başlıyor.

0: İyi günler. Enflasyonda ara hedef ve yıl sonu tahmini değişti. Piyasa enflasyonda ortaya konan yeni tahmin setini nasıl karşıladı? Enflasyon hedefindeki değişiklik para politikasına nasıl yansıyacak? Enflasyonda bant iletişimine ara verilmesi ne anlama geliyor ve neden yapıldı? Merkez Bankası'nın dün açıkladığı yılın ikinci enflasyon raporuyla ortaya konan yeni tablo ekonomi gündeminin zirvesinde. Piyasaların konuştuğu ana gündem maddesi enflasyon raporuyla açıklanan son durum, son gelişmeler oldu. Ayrıntılarına bakacağız. Her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la birlikteyiz. Ekonomi Notları başlıyor.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon tahminini ve ara hedefini arttırdı. Tahmin ve hedefin yükselmesi para politikasına nasıl yansıyacak? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan neler söyledi? Merkez Bankası'nın adımı mevduat ve kredi faizlerini etkileyecek mi? Kredi faizleri ne zaman geriler? Mevduat faizinde reel faiz dönemi sürecek mi? Cari denge savaşın etkisiyle 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Mart ayında açık 10 milyar dolara yaklaştı. Açıktaki artış devam edecek mi? Beklentiler ne yönde?
0: Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi dün yılın ikinci enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın açıklamalarını birlikte İstanbul'da dinledik. Sonrasında değerlendirmeler de yaptık. Biraz daha kapsamlı, detaylı bir şekilde konuşacağız bugün ekonomi notlarında. Ama bir hatırlatalım. Şimdi ara hedefler değişti. 2026 için %16 olan ara hedef enflasyonda %24 oldu. 2027 için %9'du. %15'e yükseldi. 2028 için de %8'di, %9 olarak güncellendi. Şimdi noktasal tahmin, yıl sonu tahminlerine geldiğimizde 2026'da %26. Bu tahmin aralığı verilen son enflasyon raporunda %15 ile 21 aralığındaydı. Şimdi %26 olarak tek bir noktasal tahmin var. 2027 için noktasal tahmin %15, 2028 için de %9. Şimdi dün baktığımız zaman Merkez Bankası 3 temel revizyon yaptı ikinci enflasyon raporuyla birlikte. Hedef revizyonu, tahmin revizyonu ve bant iletişimine ara vermek. Şimdi bunların hepsini konuşacağız ama şunu sormak istiyorum rakamsal tahminler açısından. Beklenen oldu, beklenildiği gibi oldu. Rakamsal tahminler değişti ama beklendiği kadar oldu mu?
2: Açıkçası eğer hedef, yani tahmin aralığı meselesi çıkmasaydı dünkü enflasyon raporunun içinden en çok konuşulan konu 24 gerçekçi mi? İşte 26'ya gider miyiz? 30'un altında biter mi tartışması olacaktı. Çünkü piyasa zaten uzunca süreden bu yana bunu bekliyordu. Ve Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerine cevap verecek, reel durumu da kapsayacak yukarı yönlü bir ara hedef güncellemesi yapması gerektiği konusunda hemen hemen herkes hemfikirdi. Sadece bu ne kadarlık bir artış olacak? Evet. 16'dan 20'ye mi gelecek, 18'e mi gelecek, 22'ye mi gidecek, 30 mu olacak? Farklı seviyelerde tahminler vardı ama gün sonunda istenilen, daha doğrusu beklenen Merkez Bankası'nın yukarı yönlü revizyon yapacağıydı. Bence Merkez Bankası piyasadaki beklentilere yakın bir revizyon yaptı. Ara hedefini 24'e koydu ama tahminini 26'ya koydu. Bu da aslında Merkez Bankası'nın bugüne kadar anlattığı, işte yazılı olarak ifade ettiği, metinlerin içerisinde hep bahsettiği, sözlü yönlendirmede hep konuştuğu, biz sıkı para politikası duruşuna devam edeceğiz mesajını vermek açısından önemli. Çünkü siz 16 olan ara hedefi 30'a koysaydınız havlu attığınız anlamına gelecekti. 16 olan ara hedefi 16'da tutsaydınız veya 18 deseydiniz
0: gerçekçi
2: olmayacaktı. Merkez Bankası dedi ki bir bozulma var. Küresel koşullardan gelen özellikle bu jeopolitik gelişmelerin, evet, yarattığı bir bozulma var. Bu etkileyecek bizi. Biz vazgeçmiyoruz enflasyonla mücadeleden ama bu etkiyi de göz önünde bulundurmamız gerekiyor dedi ve 24'e getirmiş ara hedefini. Ya makul görünüyor. Tutar mı? Bu soruya cevap verebilmemiz için savaşın seyrini bilmemiz lazım. O yüzden Merkez Bankası da diyor ki biz de bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Dolayısıyla bir çok ciddi bir belirsizlik var. O belirsizlikler nedeniyle şimdilik ben böyle bir düzenleme yaptım ama veri akışına bağlı olarak bakacağım diyor. Evet. Bu da yani doğal, makul bir iletişim.
0: Peki. Hocam şimdi petrol fiyatları varsayımı 2026 yılı için 60,9 dolardan 89,4 dolara, gıda enflasyon tahmini %19'dan %26,3'e yükselmiş durumda. Buna ilave sayabileceğimiz bir önemli nokta var. Sayın Başkan Fatih Karahan dün enflasyon raporu sunumuna başlarken kullandığı ilk giriş cümlesi çok dikkat çekiciydi. Savaş sürecinin enflasyon görünümü üstündeki ikincil etkileri yakından izlenmeli. Şimdi bu ifadeye dayanarak şu soru net bir şekilde oluşuyor. Ana şoktan daha güçlü, daha sert, daha etkili bir ikincil yansıma görme riskimiz var mı? Varsa hangi alanlarda var ve ne ölçüde var?
2: Maalesef var. Aslında lafı çok dolaştırmadan bu cevabı vermek lazım. Çünkü geçmişteki ana şok sonrası yaşanılan dönemleri incelediğimizde maalesef Türkiye'de fiyatlama davranışlarındaki bozukluk veya fiyatlama davranışlarının bozulma hızı maalesef ikincil etkileri daha güçlü yapabiliyor. Geçmişte bunları gördük. İkincil etkiler nereden geliyor? Örneğin akaryakıt fiyatlarına baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Akaryakıt fiyatının tüfe sepeti içerisinde bir ağırlığı ve yeri var. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar içinde bulunduğumuz aya sadece o ağırlık kadar yansıyor. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artış bütün sepete yayılıyor 3 ay içerisinde. Dolayısıyla bir yayılım etkisi var. İşte ikincil etki dediğimiz aslında kabaca bu, yayılım etkisi. O yüzden daha güçlü geliyor maalesef ikincil etkiler. Bir diğer etki döviz kuru etkisi. Yani her ne kadar Merkez Bankası hem elindeki kanun hem yönetmelikler hem de işte söylem itibariyle kur hedefimiz yok ifadesinde bulunsa da finansal istikrarı tesis etmek adına kurdaki aşırı oynaklığın önüne geçecek adımlar atıyor. Bu da son derece doğal çünkü Merkez Bankası kanunu, yani 1211 sayılı Merkez Bankası kanunun içerisinde Merkez Bankası'nın görevlerinden bir tanesi de finansal istikrarı sağlamak. Kurdaki aşırı oynaklık finansal istikrarı tehdit eden bir şey olduğu için Merkez Bankası da finansal istikrarı tesis etmek adına bir kur politikası izliyor. Bu da son derece doğal. Tabii ki bir hedefim yok diyor. Doğru ama kurdaki artış oranının dengede kalmasını istediği için bir politika izliyor. Şimdi orada da şöyle bir risk oluşmaya başladı. Savaşla beraber işte ikincil etkilere geçiyoruz ya. Şimdi artan akaryakıt fiyatları, artan petrol maliyeti, artan emtia fiyatları Türkiye'nin dış ticaretinde ithalat tarafındaki hem fiyatları artırıyor hem miktarı artırıyor. Bu da Türkiye'nin daha fazla döviz ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. O dövizi karşılayabilmek için ya yine bir faizi yukarılarda bir yere götürmeniz gerekecek ya da rezerv kullanımı yapmanız lazım. Şimdilik Merkez Bankası rezerv kullanımını tercih etti savaşın ilk anlarından itibaren. O zaman bir kur baskısı da oluşmaya başlıyor. Çünkü döviz ihtiyacının artması eğer bunu kısa vadede işte yatırımlarla veya doğrudan yabancı sermaye yatırımıyla çekemiyorsanız veya ihracatınızı, ithalatınızın önüne geçiremiyorsanız ki Türkiye'de bunlar mümkün değil kısa vadede, o zaman sıcak para girişine bağlamanız gerekiyor. O yüzden o kurdaki artışın da, kur ihtiyacının, döviz ihtiyacının da ikincil etkisi döviz kuru geçişkenliği üzerinden geliyor. O yüzden sorduğunuz sorunun cevabı evet, ikincil etkiler ana şoktan yoğun olabilir eğer savaş tahmin edilenden daha uzun sürerse fiyatlama davranışlarındaki görece toparlanma, yani savaşa kadar açıkçası bir toparlanma vardı fiyatlama davranışlarında. Hane halkı beklentileri geriliyordu. Reel sektörün enflasyon beklentisi geriliyordu. Piyasa katılımcıları zaten daha aşağılarda bir yerlerde enflasyon beklentilerini şekillendiriyordu ama savaş bunları bozmaya başladı. Bir de oradaki bozulmayla beraber ikinci etkiler ana şoktan daha güçlü olabilir.
0: Peki. Hocam siz değinmişken hemen onu paylaşayım. Sabah saatlerinde açıklandı piyasa katılımcıları anketi, Mayıs ayı raporu. Yıl sonu enflasyon beklentisi anket sonucuna göre %27,53'ten %28,94'e yükseldi. Bir puanın üstünde, 1,5 puana yakın bir yükseliş var. 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinde de bir artış var. Katılımcıların büyük bölümü önümüzdeki 2 yılda tüketici fiyat endeksinin %16-25 bandında gerçekleşeceğini öngörüyor. Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketinin sonucuna göre. Şimdi hocam ara hedefin yükselmesi 8 puan yarı yarıya yükseldi 16'dan 24'e. Şu soruyu dünden bu yana gündemde tutuyor, yanıtı aranıyor. Para politikasına nasıl yansıyacak bu güncelleme?
2: Aslında soruyu biraz daha açarsak faiz artırır mı?
0: Evet, faiz
2: çünkü
0: artırır mı?
2: Politika faiz, özür diliyorum, ara hedefinizi 16'dan 24'e çıkartıyorsanız enflasyon da gideceğiniz yeri %50 oranında yukarı yönlü revize etmiş oluyorsunuz. 16'dan 24'e geliyor. Bu şu demek, çok güçlü bir enflasyonist şok yaşayacaksınız. Bunu kabul etmişsiniz. Dolayısıyla acaba bu çok güçlü enflasyonist şokun sürmesi ya da ikincil etkileri daha güçlü olursa ne yapacaksınız sorusu aslında bu. Ona da Sayın Başkan Fatih Karahan tüm seçenekler masada. İki sefer söyledi soru cevap kısmında. İki defa tüm seçenekler masada cevabını verdi. Arada bir noktada Merkez Bankası, bu arada öyle olsun demiyorum, öyle olmalı da demiyorum. O başka bir tartışma konusu. Bugüne kadarki Merkez Bankası politikaları, Sayın Başkan ve Para Politikası Kurulu'nun bugüne kadarki açıklamaları, Para Politikası Kurulu metinleri, yapılan sunumlar, sunumlardaki cümlelerden yola çıkarak, yani yazılı ve sözlü yönlendirmelerden yola çıkarak,
0: tamamen açık iletişime dayanarak söylüyorum.
2: Tabii, yani Merkez Bankası'nın iletişimine dayanarak söylüyorum. Merkez Bankası bir noktada faiz artışını düşünebilir. Ama hangi nokta olacak? Ona veri akışı karar verecek.
0: Ya da o noktaya varılacak mı?
2: Ona yani veri akışı böyle giderse. Ama savaş bitti. Trump işte çok kritik bir Çin ziyareti vardı. Yani acaba Trump'ın Çin ziyareti sonrası İran Savaşı'nda bir dengelenme olur, Hürmüz açılır mı? Çünkü çok kritik bir cümle var orada. Çin, Amerikan petrolü almaya karar verdi cümlesi var. Trump'ın böyle bir açıklaması var. Çünkü Hürmüz'den geçen İran'ın petrolü %90 Asya'ya, %65-70 de Çin'e gidiyordu. Eğer Çin Amerikan petrolüyle ikame edecekse bunu, o zaman Hürmüz'deki ablukanın çok bir anlamı kalmayabilir Amerika Birleşik

0: O zaman da zaten oturup baktığımızda döviz ihtiyacımız var. Cari açığımız artmış. Enflasyon yukarı gidiyor. Beklentiler bozulmuş. Merkez Bankası'nın atacağı adımlar içerisinde en güçlüsü faiz artırımı. Onu konuşuyor olabilir Merkez Bankası.
1: Hocam umalım ki o en kötü senaryo değerlendirmelerinden bir an önce uzak olalım. Gelişmeler olumlu yönde olsun. Şimdi dünkü enflasyon raporu toplantısının 3 önemli revizyonu vardı. İkisini konuştuk etkilerinde. Üçüncü yine bir ara değerlendirme oldu ama bir özel olarak onu konuşmak istiyorum. Şimdi tahmin aralığı iletişimini durdurdu Merkez Bankası. Bundan vazgeçti. Dün Sayın Başkan'a da bu soru yöneltildi. Yani neden yapıldı? Buna niye ihtiyaç duyuldu diye. Bir hatırlatayım yani Sayın Başkan'ın sözlerinden sonra sizin değerlendirmenizi alayım. Belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz dedi Sayın Başkan ve bandı oluştururken yani bu tahmin bandını oluştururken biz enflasyonun geçmiş dönem dinamiklerine bakıyoruz. Ama bu kez bu belirsizliğin yüksek olması bir tahmin yapmak anlamında karşılanamaz bir noktaya bizi götürecekti. Vazgeçtik, durdurduk dedi. Başka ülkelerden örnekler verdi. Benzer bir karar alan. Benim hatırladığım İngiltere Merkez Bankası'nın da böyle bir karar aldığını söyledi. Biz de bunu bir ayrıca özel olarak konuşalım istiyorum hocam. Neden yapıldı, ne anlama geliyor?
0: Şimdi tabii teknik olarak sebepleri var, algısal olarak sebepleri var. Teknik olarak Sayın Başkan açıkladı ama algısal olarak Türkiye'de son 4-5 yılda şöyle bir alışkanlık oluştu. Merkez Bankası bir tahmin aralığı açıkladığında, belirlediğinde hep biz üst bandına baktık onun. Çünkü fiyatlama davranışları bozuk. Çok da bozuk geldi. Para politikası etkinliğiyle ilgili endişeler vardı. Enflasyon beklentileri bozuktu. Bozulmaya devam ediyordu. Enflasyon çok yüksekti. 75'lerden döndü biliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar bir araya gelince Merkez Bankası bir tahmin aralığı açıkladığında alışkanlık üst banda gitme şeklinde oluştu. Ve bu üst banda gitme meselesi üstü kapalı yani de facto enflasyon hedefi gibi algılanmaya başlandı. Merkez Bankası bir noktasal hedefi var ama bir tahmin aralığı içinde diyor ki ben 15 istiyorum, hedefliyorum ama 18 olabilir demek oluyor. Ve bugüne kadar da hep tahmin aralığının da üzerinde gerçekleştiği için enflasyon algısal olarak bir tahmin aralığı açıkladığınızda aslında bütün piyasa, hane halkı, reel sektör oraya odaklandı. Aşağıdaki sizin gerçek hedefiniz görülmedi. Merkez Bankası bunu çok iyi bildiği için ve gördüğü için bu belirsizlik ortamında da tahmin yapmak güç olduğu için eğer tahmin aralığı iletişimine devam etmiş olsaydı muhtemeldir ki tahmin aralığının aralığını çok açması gerekecekti. Şimdi en son biliyorsunuz işte hedef 16 idi. Ara hedef işte 21 olabilir.
1: Üst bant 21'di.
0: Üst bant 21'di. Şimdi bu her şeyin belirli olduğu, merak etmeyin bu iş bizim kontrolümüz altında, biz bu enflasyonu düşüreceğiz denildiği dönemdeydi. Şimdi siz 24'e koydunuz, tahmin aralığının üst bandını 5 puan yukarı koyarsanız şu soru gelir. Ya belirsizlik ne olacak? O zaman 10 puan mı koyacaksınız? O zaman 34'e mi koyacaksınız? 34'e koyarsanız da herkes dönüp 34'e bakmaya başlayacak. O yüzden bence Merkez Bankası akıllıca bir şey yaptı. Dedi ki ben de önümü görmüyorum. Tahmin yapmak gibi bir veri seti oluşmadı önümde. Savaşın ne kadar süreceğini bilmiyorum. Savaşın etkilerinin ne kadar süreceğini bilmiyorum. Petrol fiyatlarının nereye gideceğini çok tahmin edemiyoruz. Baz senaryomuzda 89.4 dolara çektik ama ortalamayı çektik. Yani arada bir yerde 150 dolarları görebiliriz. O da aylık enflasyonda bambaşka şeyler yaratabilir düşüncesiyle. Merkez Bankası tahmin aralığı iletişimini durdurdu. Bana göre son derece akıllıca. Geçmiş alışkanlıklarımız nedeniyle üst banda gitme o refleksini de ortadan kaldırmış oldu. Ara hedefim 24, enflasyonun bu yıl sonunda 26 biteceğini tahmin ediyorum dedi. Bir noktasal hedef verdi. Ama yine 26'ya gider miyiz tartışması olacak. Hani şu bir raporu bir anlayalım, evet. Şu bir raporun detaylarına bir bakalım, tartışma nereye gidecek diye sorarsanız. Yani %26'ya gider mi? Merkez Bankası bunu başarabilir mi sorusunu konuşacağız. Ama evet, ben tekrar söylüyorum. Bugün için hala 26 hedefi de, özür diliyorum, tahmini de

0: 24 ara hedefi de bana göre belirsiz. Sebebi savaşın ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Savaşın etkilerinin ne kadar, hangi veriler üzerinden geçişkenlik yapacağını bilmiyoruz. İkinci şokun ana şoktan daha yüksek olacağını bilmekle beraber dozunu tahmin edemiyoruz. O yüzden Merkez Bankası bu belirsizlik içerisinde bana göre doğru bir adım attı.
1: Peki. Hocam dünkü toplantıda soru cevap kısmında gündeme gelen birkaç soruyla üst üste konuşulan başlıklardan biri ödemeler dengesi verileri. Evet. Mart ayına ilişkin istatistik yayınlandı. Aylık cari açık 9,7 milyar dolar. Son 3 yılın en yüksek seviyesi. 12 aylık cari açıkta 39,7 milyar dolar. O da 2 yılın en yüksek seviyesi.
0: Şimdi cari açıkta aslında hep konuştuğumuz konu cari açığın milli gelire oranı ne olacak? Çünkü cari açık artıyor ve ekonomi de büyüyor. O yüzden biz oransal duruma bakıyoruz. Cari açığın milli gelire oranı. Orada 2 yıl önce biliyorsunuz %1'ler seviyesinde bitirmiştik ve çok başarılı bir seviyeydi. Bu yıl içinde 1,5 civarında, orta vadeli programda biliyorsunuz 1,5 civarında cari açığın milli gelire oranı olur tahmini vardı. Onu da evet hani makul diye konuşmuştuk. Ama bugün 2,2 kabaca cari açığın milli gelire oranı ki 2,5'a gitme riski belki işte bu enerji fiyatlarındaki artış çok yüksek olursa 3'e gitme riski var. O büyük risk bizim açımızdan. Çünkü aslında cari açık demek döviz ihtiyacının artması demek. Daha kaba bir değerlendirmeyle. Şimdi bu döviz var mı? Hangi koşullarda gelir sorusunun cevabı da Türk lirasının reel olarak değerli kalmaya devam etmesiyle bağlantılı. Türk lirasının reel olarak değerli kalmaya devam etmesinin de iki tane girdisi var. Bir, faizi yukarı koyacaksınız. İki, işte döviz gelirinizin döviz giderinizden fazla olması lazım. İkincisi yok. Yani Türkiye'nin makroekonomik gerçeği ikincisini karşılamıyor. Hep biz bir açık görüyoruz ödemeler dengesi bilançosunda, yıllık bazda baktığımızda. O yüzden ilkine gidiyoruz, reel faiz vermeye devam etme. Bunu ne kadar vereceğiz? Hani ben şimdi izleyicilerimizi çok matematiksel hesaplarla yormayayım ama yabancı şuna bakmıyor. Özetle hani bizdeki enflasyona bakmıyor. Dışarıdan gelen döviz. Onlar kendi borçlanma maliyetleriyle dolar bazında Türkiye'deki getirileri arasındaki farka bakıyor. Spread dedikleri o farka bakıyor. O farkta da 1,2-1,3 yüzde aldıklarında kalmaya devam ediyorlar. Eğer jeopolitik veya hukuki bir risk görmezlerse. O yüzden bence bu haliyle Türkiye cari açığını yönetebilir. Orada bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü başlarda Londra'da şu konuşuldu yani Türkiye savaşa girer mi veya İran bölgedeki Türk üslerine mesela Katar'daki gibi Türk üslerine saldırır mı gibi sorular vardı. Şimdi bunlar hayır diye cevaplanınca tekrar dönmeye başladılar. Mesela dünkü menkul kıymet istatistiklerine baktığımızda yabancıların alımları var. O yüzden ben cari açık tarafından oransal olarak endişeleniyorum ama cari açığın finansmanı ile ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum.
1: Düşünüyorsunuz. Peki. Hocam bir iki kalan sürede belki konuşabiliriz vaktimiz yettiğince. Merkez Bankası rezervleri iki hafta aranın ardından yeniden yükseldi. 8 Mayıs haftasında 6 milyar dolarlık bir toparlanma var. 171,5 milyar dolara çıktı.
0: Küçük bir kısmı altın fiyatı hareketinden gelmekle birlikte yabancılar geri dönmeye başladılar. Çünkü ilk yani Mart'ın ilk haftası inanılmaz yabancı çıkışı oldu. Dün de Sayın Başkan Karahan enflasyon raporundaki sunumunda soru cevap kısmında dedi ki yoğunluğu yabancı çıkışı yani yabancıların talebi olmak üzere döviz çıkışı oldu demişti. Hakikaten çok ciddi çıkış oldu Mart'ın ilk haftasında ama biraz önce saydığım gerekçelerle dönüşler başladı.
1: Evet. Şimdi bugün açıklanan bir veri bütçe uygulama sonuçları Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Nisan ayında bütçe açığı 338,7 milyar lira oldu. Merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 524,9 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 186,2 milyar lira. Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 267,3 milyar lira ve faiz dışı açıkta 81,1 milyar lira. Savaş ortamında özellikle Eşel Mobil'le ciddi bir gelir kaybı da yaşanırken sanki bu sonuçlar normal mi hocam?
0: Yani bütçe tarafında artık savaşın etkilerini görmeye başladık. Özellikle dediğiniz gibi Eşel Mobil tarafı. Ama bir hakkı da teslim edelim. Savaş başlamasaydı bütçe performansı bence OVP'deki tahminlerden daha güçlü olacaktı. Çünkü gerçekten Hazine ve Maliye Gelir Dersi, VDK tarafı ciddi anlamda hem denetimleri artırdı hem tahsilat oranlarının arttığını görüyoruz. Diğer taraftan da yine büyüme rakamlarına baktığımızda, verilere baktığımızda kamu aslında çok ciddi frene basmış. Yani reel anlamda baktığımızda, enflasyon etkisini arındırdığımızda kamu harcamaları tarafında ciddi frene basıldı aslında. Bunda tabii şeyin de etkisi var. Yani deprem bölgesinde artık büyük oranda projeler tamamlanma aşamasında olduğu için oraya gönderilen de gönderildi büyük oranda. Ufak az miktarlar kaldı gönderilmesi gereken. Onun da etkisi var. Mesela onu da göz önünde bulundurursak, hala devam eden deprem harcamalarını da göz önünde bulundurursak aslında kamu ciddi anlamda frene basmış görünüyor. Ama tabii orada da yine iki tane konu var. Bir, kamuda yüksek faizle borçlanmak zorunda kaldı bir dönem. Bir faiz harcaması meselesi var. İkinci konu da devam eden altyapı yatırımlarına bir şekilde kaynak aktarılmaya da devam edilmesi gerekiyor.
1: Peki. Hocam teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kapatırken ben bir haberden birkaç notu daha paylaşayım. Editörümüz Uğurcan Gökçe'nin bugün bir önemli röportajı vardı. Körfez Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Başkanı Halit Acar'la konuşmuştu. Hep konuştuğumuz bu konuların aslında birinci ağızdan, muhatabından durumu dinlediğimiz bir tablo. Körfez'le ticareti İran Savaşı olumsuz etkiledi. Mart ayında bölge ihracatta %40'lık bir düşüş vardı. 1 milyar 317 milyon dolara indi ama Nisan ayında ateşkesin etkisiyle bir toparlanma var. Yeniden aylık 2 milyar dolar barajının aşıldığı bir tablo var. Ve herkesin söylediği gibi en büyük sorun Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması. Evet. Alternatif rotalarında hem tedarik süresini hem de maliyeti etkilediğini işin muhataplarından öğrenmiş bulunuyoruz bu haberle birlikte. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu dün açıkladı. Hedef revizyonu, tahmin revizyonu yapıldı ve bant iletişimine, enflasyonda bir tahmin aralığı olarak verilen bant iletişimine de ara verildi. Yapılan bütün değişiklikleri, açıklamaları değerlendirdik. Ekonomi notlarında her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la birlikteydik. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Geçenlerde televizyonda madden ve manen şeklinde bir yanlış kullanım dikkatimi çekti. Zaman zaman başka yerlerde de bu şekilde kullanılışına rastlıyorum ama televizyon çok yaygın olarak izlendiğinden orada yapılan yanlışların hızla yayılması kaçınılmaz. Hemen söyleyeyim, madden diye bir sözcük yok dilimizde. Maddi bakımından anlamındaki bu sözcük maddeten olarak kullanılır. Önce karşıtı manenden başlayalım. Manen, kişinin iç dünyası yönünden manevi bakımdan anlamında kullanılan Arapça bir sözcük. Mana kökünden geliyor. Kelime, söz, hareket, davranış ve benzerlerinin ifade ettiği şey anlamına geldiği gibi, madde ve cismin dışında olan şeyler, yani ruh anlamında da, hakikat anlamında da, ifade anlamında da kullanıyoruz. Buradan türemiş, manevi var, maneviyat var. Tıpkı az önce sözünü ettiğimiz manende olduğu gibi, bu sözcüklerin de karşıtları var. Manevinin karşıtı maddi, maneviyatın karşıtı maddiyat. Söylenişlerine gelince, maddi ve manevi derken sondaki i sesleri uzuyor. Maddi, manevi. Maneviyat ve maddiyat derken de sondaki a seslerini uzatıyoruz. Maneviyat, maddiyat. Şimdi gelelim doğrusunun madden değil de maddeten olduğunu söylediğimiz sözcüğe. Maddetenin kökeni Arapça madde. Pek çok tanımı var. Bunlardan para, mal gibi maddi olan, cisimle ilgisi olan şeyler anlamını içeren Yahya Kemal'in dizelerine kulak verelim. Bugünse yeryüzü hep madde, her ufuk maddi. Demek ki alemin artık göründü serhaddi. Serhat malum, sınır, hudut. Madde dedikten sonra aklımıza geliveren kimi sözcükleri söylenişlerine göre özen göstererek sıralayalım. Maddeten, maddi, maddiyat ve son olarak madden diye bir sözcük olmadığını, doğrusunun maddeten olduğunu hatırlayarak bitirelim sözümüzü. Hepinize manen ve maddeten huzur dolu günler dileriz.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Mayıs ayında sıcaklıklar hangi değerlerde seyreder? 30 yıllık ortalamaya göre Mayıs ayındaki en yüksek sıcaklık ortalaması Ankara ve İstanbul'da 22, İzmir ve Antalya'da 26, Kayseri ve Diyarbakır'da 27, Erzurum'da 17, Samsun ve Trabzon'da ise 19 derece.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
4: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
0: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
5: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
4: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
5: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
6: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
7: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız. Burası NTV Radyo. Saat 13.
8: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden cuma, artık haftayı yavaş yavaş kapıyoruz. Hafta sonuna hazırlanıyoruz. Gündemde haliyle yoğun, hem içeride hem dışarıda önemli gelişmeler var. Ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündemi özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Trump'ın tarihi Çin ziyareti sona erdi. Şimdi somut çıktıları gözlenecek o ziyaretin. Elbette en merak edilen İran konusu. Amerikan basını ziyaret öncesi Trump Şii'den Tahran'ı ikna etmesini isteyecek diye yazıyordu. İkna etti mi etmedi mi bilmiyoruz ama bazı işaretler var. Trump verdiği röportajlarda Pekin'in ya da Xi Jinping'in İran'a destek vermeme, destek göndermeme konusunda söz verdiğini söyledi. Çok tablının kalmadığını da ifade ederek Tahran'a anlaşma çağrısı yaptı. Dikkat çeken gelişme ise İsrail tarafından. Amerikan basınına göre Tel Aviv yönetimi bu hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldıracağını değerlendiriyor ve bunun için alarm durumuna geçilmiş. Ne oluyor sahada? Bakacağız birazdan. İsrail demişken bugün Filistinliler için önemli bir gün. Nakba, yani büyük felaketin 78. yıl dönümü. Filistinliler 1948 yılında İsrail Devleti'nin kuruluşuyla topraklarından göç ettirilişlerinin, zorla göç ettirilişlerinin yasını tutuyor. Kudüs'ten canlı bağlantıyla neler yaşandığını ekrana taşıyacağız öyle bülteninde. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik bu sabah yeni dalga operasyonlar vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iki müdürlük ve Üsküdar Belediyesi'nde operasyonlar düzenlendi. Soruşturmanın ayrıntılarına, iddia edilen suçlamalara bakacağız. Ve son başlık, Galatasaray bugün şampiyonluk kupasını kaldırıyor. Sarı Kırmızılılar görkemli bir kutlama organize etti. Takım otobüsü Galatasaray Lisesi önünden hareket edecek. Küçük bir İstanbul turuyla stada ulaşacaklar. Haliyle İstanbullular için de zor saatler. Hangi güzergahlarda sıkıntı yaşanabilir? İstanbul trafiği için alternatifler neler? Yanıtı birazdan. Başlıyoruz bugün. ABD Başkanı Donald Trump tarihi Pekin ziyaretini tamamladı. Trump, başkalarının çözemeyeceği birçok sorunu çözdük dedi. Ziyarete ilişkin Fox News televizyonuna konuşan ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi de Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için yardımcı olmak istiyor dedi.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'e düzenlediği iki günlük resmi ziyaretini tamamladı. Masada İran savaşından iki ülke arasındaki ekonomik anlaşmalara kadar birçok konu vardı. İki lider ziyaretin son gününde başkent Pekin'de eski İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesinde bir araya geldi. Liderler ve beraberindeki heyet burada çay davetinde buluştu. Trump her iki ülke içinde çok iyi ticari anlaşmalara imza attıklarını açıkladı. Başkalarının çözemeyeceği birçok sorunu çözdük dedi. ABD Başkanı İran savaşına yönelik de konuştu.
10: İran konusunu görüştük. Nasıl bitmesi gerektiği konusunda benzer fikre sahibiz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Körfez'in açık kalmasını istiyoruz. Önce onlar kapattı, sonra da biz kapattık. Ancak buna bir son vermelerini istiyoruz.
9: Trump ve beraberindeki heyet çalışma yemeğinin ardından Çin'den ayrıldı. Havalimanında Trump uğurlanırken de tören düzenlendi. ABD Başkanı Çin ziyaretine ilişkin Amerikan Fox News kanalına konuştu.
10: Xi, yardımcı olabileceğim bir şey varsa seve seve yardımcı olurum dedi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını görmek istediğini söyledi.
9: Trump, Xi'nin İran'a destek göndermeme sözü verdiğini de iddia etti. İran'daki uranyumun gömülmesi yerine onu almak istediğini belirtti. Trump, İran'a karşı sabırlı olmayacağını, bir an önce anlaşmak istediğini tekrarladı. ABD Başkanı röportajda Çin'in 200 Boeing yolcu uçağı siparişi vereceğini duyurdu. Trump, Pekin yönetiminin ABD'den çok sayıda tarım ürünü ve ciddi miktarda petrolü alacağını açıkladı.
8: Bir yeni gelişme, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan açıklamalar var. Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik o güvensizliğin altını bir kez daha çizmiş yaptığı açıklamasında. Amerikalılara hiç güvenmiyoruz diyor İran Dışişleri Bakanı. Karşı taraf eğer ciddiyetle yaklaşırsa bir müzakere söz konusu olabilir diyor yine İran Dışişleri Bakanı. Ve anlaşma zeminini ortadan kaldırmamak için ateşkesi hayatta tutmaya çalışıyoruz, ayakta tutmaya çalışıyoruz şeklinde bir açıklaması var. İran Dışişleri Bakanı bir basın toplantısı düzenliyor. Açıklamaları geldikçe, düştükçe ajanslara biz de ekrana taşıyacağız. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatma olasılığı nedeniyle İsrail yönetiminin hafta sonu yüksek alarm durumunda olacağı öne sürüldü. İddia Amerikan basından. Kudüs'e dönelim. NTV ekibinden Melike Şahin orada, ona soracağız. Melike, savaşa dönülme olasılığına ilişkin neler konuşuluyor İsrail'de?
11: Ahmet Arpat, aslında ilk iddia ABD basınından Axios'un haberine dayandırılıyor. Burada İsrail'de yüksek komutanın ve İsrail yönetiminin hafta sonu için olası saldırı ihtimaline karşı yüksek alarm seviyesinde olduğu belirtildi yer alan habere göre. Donald Trump'ın Çin ziyareti sonrasında yeniden bir saldırı, İran'a bir saldırı ihtimalinin olabileceği ya da özgürlük projesini yeniden başlatabilme ihtimalinin olduğu yazılıyor. Ve eğer böyle bir durum oluşursa da İsrail ile birlikte koordineli şekilde hareket edecekleri, bu yüzden de İsrail ordusunun komuta kademesinin hafta sonu için alarm durumunda olduğu belirtiliyor. Yine İsrail Devlet Televizyonu'nda yer alan iddialar da İsrail'i bir yetkiliye dayandırılıyor ve geçen hafta içinde CENTCOM'a İsrail yönetiminin İran'a yeni bir saldırı istediğini, aslında savaşın bitmemesini istediği yönünde talebini dile getirdiğini belirttiler. Bu iddialar da var yine İsrail basınında yer alan habere göre. Yine başka bir İsrail gazetesine konuşan İsrail'li yetkililer de Tel Aviv'de olağanüstü alarm durumu olmamasına rağmen gelecek günlerde saldırıların yeniden oluşabileceği, olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor ifadesi yer aldı ki geçen hafta, düzeltiyorum, aslında daha dün İsrail Savunma Bakanı'nın bir açıklaması vardı. İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemizin gerekebileceği durumlar olabilir ifadelerini kullanmıştı İsrail Savunma Bakanı.
8: Bugün Filistinliler için Nakba ya da büyük felaketin yıl dönümü, bir yaz günü aslında. Kudüs'te nasıl bir hava var?
11: Ahmet Arpat, aslında 15 Mayıs Nakba, yani büyük felaketin yıl dönümü, bugün 78. yıl dönümü. Ancak hafta boyunca Filistinlilerin olduğu her kentte, her ülkede aslında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Biz Kudüs'teyiz. Şu anda bulunduğumuz nokta Aslanlı Kapı. Bahattin Demir'le birlikte aktarıyoruz. Burada tabii cuma namazı öncesi bir hareketliliği söz konusuydu. Nakba için yeni bir burada anma töreni şu an için düzenlenmiyor, bunu belirtelim, ama hafta başında Filistin'de Han Yunus kentinde örneğin bir yürüyüş düzenlenmişti. Filistinliler sembolik anahtarlar taşıyorlar ellerinde. Sürgün edilişlerinin yasını tutuyorlar aslında ve o geri dönüş haklarının sembolünü belirtiyorlar o anahtarlarla. Haklarını, haklarının elinden alınışını dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. Hafta boyunca farklı kentlerde oldu. Yarın için yine Avrupa'da Nakba için etkinlikler, yürüyüşler düzenlenecek. Amsterdam ve Londra, onlardan ikisi örneğin. Dünyanın farklı kentlerinde mülteci durumunda olmak zorunda kalan 6 milyondan fazla Filistinli olduğu düşünülüyor ve o noktalarda da Nakba anması yapılıyor. Daha fazla ayrıntı var. Nasıl oldu? İsrail Devleti'nin bağımsızlığını kazanması, bağımsızlığını ilan etmesi Filistinliler için nasıl bir büyük felakete dönüştü? Ayrıntıları haberimizde izleyelim.
12: İsrail 14 Mayıs 1948'de İngiltere'den bağımsızlığını ilan etti. 14'ünü 15'ine bağlayan gece Yahudilere bağımsız bir devlet Filistin halkına bugüne dek sürecek felaket getirdi. Yüz binlerce Filistinli topraklarından sürüldü. Bu nedenle Filistinliler 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nakba, yani Büyük Felaket Günü olarak anıyor. Yahudilerin Filistin'e göçü 1880'lerde başladı. İsrail Devleti kurulduğunda Filistin halkının yaklaşık yarısı Yahudi Devleti'nin sınırları dışına sürülmüştü. İsrail'in bağımsızlık ilan etmesiyle Mart 1949'a kadar sürecek Arap-İsrail Savaşı başladı. Birleşmiş Milletler'in 1947'de kabul ettiği paylaşım planı Filistin topraklarının %56'sını İsrail'e veriyordu. İsrail, savaşla Filistinlilere bırakılan toprakların da yaklaşık yarısını işgal etti. 1949'un ilk yarısı sona erdiğinde topraklarından sürülen ya da kaçmak zorunda kalan Filistinlilerin sayısı 770 bini buldu. 1967'de 6 gün savaşı olarak da bilinen bir Arap-İsrail savaşı daha patlak verdi. Savaş sonunda İsrail, Filistinlilere bırakılan Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridini de işgal etti. Topraklarını 4 katına çıkardı. 430 bin Filistinli daha yerinden edildi. Halen 6 milyon daha fazla Filistinli dünyanın farklı adreslerinde mülteci konumunda. Evlerinden olan Filistinlilerin büyük kısmı halen Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de yaşıyor ve elbette Gazze'de. Ancak Gazze Şeridindeki yaklaşık 2 milyon Filistinlinin İsrail ablukası altında sürdürdüğü yaşam mücadelesi 7 Ekim saldırıları sonrası daha da zorlaştı. İsrail'in 7 Ekim sonrası başlayan saldırıları onları bir kez daha evlerinden etti. Nüfusun %90'ı evini terk etmek zorunda kaldı. Gazze'den geriye on binlerce can kaybı ve yıkılıp yok olan kentler kaldı.
8: Küresel piyasalarda yeniden savaş ihtimali fiyatlanıyor. Petrol fiyatı yükselirken altın ve gümüş geriledi. Hisse senetlerinde de düşüşler var.
9: Küresel piyasalarda yeniden endişe fiyatlanıyor. Axios haber ajansının iddiasına göre İsrail, Trump'ın İran saldırısı ihtimaline karşı hafta sonu alarmda olacak. Bu gelişmeyle birlikte piyasalarda yeniden savaş ve belirsizlik fiyatlaması hakim oldu. Petrol fiyatları güne yükselişte başladı. Günlük artış %2'ye çıkarken 105 doların üzerindeki seviyelere gelindi. Emtia cephesi ise geriliyor. Ons altın 4500 dolarlı seviyelere indi. Gram altında 6700 liranın aşağısını izledi. Gümüşte ise sert düşüş yaşandı. Günlük kayıp %5'i aştı.
13: Bunun temel sebebi de aslında doların değer kazanıyor olması. Yani emtialardaki bu hareketlerdeki temel etken doların değer kazanıyor olması. Biz savaş başladığından beri şunu gördük. Doların değerini kazandıracak herhangi bir şey altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metallerde çok sert fiyat hareketlerine sebebiyet verdi. Piyasa bana kalırsa jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak tekrar doları görmeye başladı.
9: Hisse senedi piyasalarında da olumsuz hava hakim. Asya borsalarında sert kayıplar yaşandı. Güney Kore borsasında düşüş %6'ya ulaştı. ABD vadelilerde güne düşüşle başlıyor.
8: İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara yönelik cinsel işkenceleri The New York Times gazetesi gündeme taşımıştı. Uluslararası Af Örgütü de İsrail hapishanelerinde savaş suçu haline gelen işkenceleri ortaya çıkarmıştı. Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Akşener, Filistinlilere yönelik işkence suçlarının nasıl sistematik hale geldiğini anlattı.
14: Amerikan The New York Times gazetesi muhabiri Nicholas Kristof'un İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara yönelik cinsel işkenceleri anlatan haberi dünyayı sarstı. Haberde aralarında gazetecilerin bulunduğu 14 Filistinli mahkumun yaşadıkları gözler önüne seriliyor. Birçok mahkumun defalarca kez farklı İsrailli gardiyan, şimbet üyeleri veya kolluk kuvvetleri tarafından tecavüze uğradığı ifade ediliyor. Haberdeki iddiaların gerçekliğini kanıtlayan Uluslararası Af Örgütü, İsrail hapishanelerinde işkencenin bir devlet rutini haline geldiğine dikkat çekti.
15: Bütün bunların bir sistematik baskının, insanlıktan çıkarmanın, apartheid'in ya da yok edici bir anlamda devlet pratiğinin merkezi araçlarından biri olarak işlediğini görüyoruz.
14: 2022'den bu yana İsrail'in Filistinlilere yönelik tutumunu araştıran ve son olarak soykırım suçunu kanıtlayan Af Örgütü, hapishanelerin insanlık dışı koşullarını da belgeledi. Filistinlilere yönelik sistematik işkencelerin artık insan hakları ihlali değil, savaş suçu kapsamında değerlendirildiği ifade ediliyor.
15: göz bağlama, zorla soyma, cinsel şiddet, aile ve avukat erişiminin kesilmesi, su ve işte elektrik gibi temel ihtiyaçların kesilmesi, kişisel eşyaların yakılması, ortadan kaldırılması, kadın mahkumlara yönelik hijyen ürünlerine el konması ve gözaltında ölümler gibi upuzun bir listede gidiyor.
14: Af örgütü işkence suçlarının İsrail'de cezasız bırakılarak devlet politikası haline getirildiğini belirtiyor.
15: Özellikle Sede Teyman'daki yani bu cezaevindeki cinsel saldırı, işkence, tecavüz, cinsel şiddet, aç bırakma gibi çok ağır ve güçlü iddialara ve yaygın kanıtlara rağmen suçlanan İsrailli askerlerin davalarda suçlamaların düşürülmesi durumuyla karşılaştığını görüyoruz. İsrailli yetkililerin bunu memnuniyetle karşıladığı, bu cezasızlığı savunduğu, buna dair ifadeler kullandığını görüyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Türk Devletleri gayri resmi zirvesine katılacak. Erdoğan, zirve alanında ev sahibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından karşılandı. Zirveye Kazakistan'ın yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet başkanları katılacak. Erdoğan, zirve temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede katılımcılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Medeniyet Merkezi kapsülünün yerleştirilmesi töreniyle GovTech dijital çözümleri sunumuna da katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de erken seçim çağrısını yineledi. Ben bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam dedi. Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
16: Şimdi kendine güvenen varsa koysun sandığı önümüze, çıksın karşımıza. Ama bu Haziran'ın sonunda, ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. İzmir'deki meslek fabrikasının ve güya geçmişinde vakıf izi olan üç yapının iktidar eliyle el konulması sürecini yaşıyoruz. 531 kursun verildiği, on binlerce öğrencinin kursiyerin eğitim gördüğü, binlerce kişinin mezuniyetten sonra istihdam olanağı bulduğu tam bir sosyal demokrat belediyecilik projesi, 300 milyon liralık aracıyla gereciyle meslek fabrikası kuşatılmış durumda ve hizmet veremiyor İzmirlilere. Bıraksalar çalışmaya devam edecek.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda gözaltı var. Ayrıntıları Deniz Suysuz aktaracak bize. Deniz.
17: Ahmet, sen de söyledin, iki ayrı soruşturma, biri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldı, bir diğeri ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma kapsamında iddia odur ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'ndeki 6 ihalede iş ve işlemlerin usulsüz olduğu belirlendi. İşte bu kapsamda da İstanbul Mali Şube Polis tarafından yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Aslında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Ancak bir isim yurt dışında olduğu için gözaltına alınmadı. Şu anda 12 şüpheli gözaltında. Daire Başkanı Ayhan Taş, gözaltına alınan isimler arasında Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er yine gözaltına alınan isimler arasında. Teknikerler, mühendisler de gözaltında bulunanlar arasında yer alıyor. Şu anda bu kişilerin, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Önce İstanbul Emniyetinde, Mali Şube'de ifade verecekler. Daha sonrasında ise adliyeye sevkleri gerçekleştirilecek önümüzdeki günlerde. Şimdi bir diğer soruşturmaya gelelim. O da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun yaptığı bir soruşturma Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga bir operasyon diyebiliriz. Üsküdar Belediyesi İştiraki Kent Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Yardımcısı Filiz Deveci'nin emir, talimat ve gözetiminde Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı verilmesi, müteahhitlerin Kent AŞ ile danışmanlık hizmeti altında sözleşme imzalanmasına zorlanmaları. O soruşturmada da iddia bu şekilde ve bu kapsamda da irtikap suçu yöneltiliyor. Gözaltı kararı olan isimlere 7 şüpheli kişi de bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmış durumda. İstanbul'da 13, Muğla'da da bir adreste aramalar yapıldı bu kapsamda. Gözaltına alındı şüpheliler ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şimdi o 7 şüphelinin de yine emniyetteki işlemleri devam ediyor. Onların da o emniyetteki işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk süreçleri başlayacak Ahmet. Bir konu daha var, onu da hatırlatalım ve yayınımızı sonlandıralım. O da Uşak Belediye Başkanı görevden uzaklaştırılan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediği para miktarıyla ilgili yeni bilgiler vermek üzere etkin pişmanlık kapsamında yeni bir ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçtiği öğrenildi. Bu bilgiyi de vermiş olalım Ahmet.
8: Deniz Suysuz aktardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özkan Yalım'la yaptığı iddia edilen mesajlaşmayla ilgili konuştu. Özel, bazı mesajların silindiğini söyledi. Yalım'ın telefonunun incelenmesini isteyeceğiz dedi. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Özel, silinen yazışmada bizim lehimize bir şey var. O silinince böyle muğlak anlam oluşuyor. O olduğu takdirde para olmadığı anlaşılacak dedi. Özel, bizim aleyhimize bir anlam çıksın diye aradaki yazışma ve fotoğrafı silmişler ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel, o dönemde kullandığı telefonu yazışmaları silerek özel kalemine verdiğini de belirtti. Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş ve Özel'le aralarında geçtiği iddia ettiği yazışmayı paylaşmış, para verdiğini öne sürmüştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik dava sürüyor. Mahkeme Gürsel Tekin'in çağrı heyeti başkanlığına devam kararı aldı. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebiyle kongre ve kongrede alınan kararların iptaline yönelik açılan davada bugün yeni duruşma görüldü. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi eksiklerin giderilmesi hususuyla duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi. Dava açıldıktan sonra CHP İstanbul'da yeniden kongre yapmış ve mevcut il başkanı Özgür Çelik yeniden seçilmişti. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili operasyon düzenlendi. Yakalama kararı çıkarılan 60 kişiden 23'ü gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan Özel Kalem Müdürü'nün bahçesinde toprağa gömülü bir gizli oda bulundu. O odada 9 koyun madenciliği cihazı ele geçirildi.
18: Şüphelilerin yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları öne sürülüyordu. Yasa dışı geliri kripto varlık hesaplarına aktardıkları iddia ediliyordu. Eskişehir'deki operasyon sırasında bulunan gizli odada kripto para madenciliği cihazları ele geçirildi.
19: Süreç belli, bir soruşturma süreci olacak. Bu süreçte arkadaşlarımızın bütün haklarının gözaltına alınması dahil bu haklarının düzgün olarak takip edeceğiz ve verilmesini talep ediyoruz.
18: Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil 23 şüpheli yakalandı. Özel Kalem'in Keskin Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda bahçenin altına gizlenmiş gömülü halde bir oda bulundu. Odada gümrük kaçağı olduğu belirtilen 9 kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
8: Yasa dışı bahis ve kumar uzun süredir gündemde. Özellikle de sanal bahis ve kumar çetelerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli bir program sayesinde suçlulara artık çok daha kolay ulaşılıyor. Ayrıntıları NTV ekibinden Özgür Yılmaz aktaracak bize. Özgür.
19: Evet, sanal kumar ve bahis son yılların en önemli sorunları arasında ve bu konu sürekli gündemde. İçişleri ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda bugüne kadar çok sayıda operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonlar devam ediyor. Yüzlerce kişi yakalandı sanal bahis ve kumar çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda. Yayınımızı İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden gerçekleştiriyoruz. Burada da suçluların yakalanmasına yönelik teknolojinin son imkanları kullanılıyor. Bu bilinen bir gerçek, ancak ilk kez İstanbul Emniyeti'nin geliştirdiği yapay zeka destekli Avcı ismini taşıyan bir program sayesinde çok önemli bir suçlunun izine ulaşıldı ve bu suçlu zanlı yakalandı. Şu an için gözaltında. Gözaltında ifade verme işlemi devam ediyor. Çok önemli bir suçlunun izine ilk kez yapay zeka destekli bir program sayesinde ulaşıldı dedik. Avcı isimli program İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geliştirildi. Burada alanında uzman, yazılımda uzman isimler tarafından geliştirildi. Hatırlatmak gerekirse Salı günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul başta olmak üzere 35 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti. İşte bu operasyonlarda 122 şüpheli gözaltına alınmıştı ki işte gözaltına alınan isimlerden birisi de Sakarya'da yakalandı, evinde yakalandı. Avcı isimli program sayesinde, yapay zeka destekli bu program sayesinde aslında şüphelilerin birçoğunun izine ulaşıldı. Bu program sayesinde adresleri, profilleri ve faaliyetleri tespit edildi ve 600 bin mesaj yine bu program sayesinde tarandı ve sonrasında da operasyonun düğmesine basıldı. İşte çok önemli bir isim dedik. Zanlı Sakarya'da evinde yakalandı. İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi, ancak programın tespit ettiği veriler sayesinde sonrasında diğer zanlıların da konuşmasıyla kimliği deşifre olmuş oldu. Yakalanan zanlı bu sanal dünyada sanal kumar ve bahis sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı birçok sitenin sahibi, kurucusu, bu faaliyetleri yöneten isimdi. Şu an için gözaltında olduğunu belirttik. Yine bu program sayesinde çetelerin izi sürüldüğü gibi biliyorsunuz binlerce kişi sanal kumar nedeniyle mağdur oldu ve yine bu sanal kumarı oynamaya da devam eden binlerce kişi var. İşte o oynayan isimleri de, oynayan kişileri de takip edebiliyor. Yine onlar üzerinden de suçlulara erişim sağlanabiliyor. Ancak bir kez daha belirtmek gerekirse burada geliştirilen avcı ismini taşıyan bir program sayesinde ilk kez bir suç örgütünün elebaşı yakalanmış olduğu 122 isimle birlikte şu an için gözaltındalar ve adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ayrıntılar bu şekilde.
8: İstanbul Büyükçekmece'de 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i bıçaklayarak öldürdü. İki saldırgan tutuklandı. Saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.
14: Saldırganlardan birisi önce üstüne yürüdü, diğeri ise Abdülbaki'nin arkasından yaklaşarak defalarca bıçakladı. Büyükçekmece'de ölenin de öldürenin de çocuk olduğu olayın güvenlik kameralarından elde edilen görüntüsü ortaya çıktı. 10 Mayıs'ta Anneler Günü'nde Şehit Sadık Bezer Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel ve arkadaşı bıçaklı saldırıya uğradı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde saldırganlardan birinin Demirel'i arkasından defalarca bıçakladığı görüldü. Yaralılardan birisi çevrede bulunan bir siteye girerek yardım istedi. Diğeri ise parkın yakınındaki markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Demirel ve arkadaşını hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahaleler 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i hayatta tutmaya yetmedi. Polis yaşları 16 ve 17 olan iki saldırganı yakaladı. Hayatını kaybeden Abdülbaki Demirel'in babası Cevdet Demirel, saldırganların oğlundan sigara istediğini, hayır cevabını alınca da 17 kere bıçakladığını belirtti.
20: Ya masum insanları öldürdü yani, şimdi bizim suçumuz ne? 17 sene, 16 sene ben bakıyorum çocuğu yetiştiriyorum, kör kuşuna gidiyor.
14: Emniyetteki işlemlerin ardından iki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
8: Hatay'da 16 yaşındaki MESEM öğrencisinin staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi. 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön 1 Mayıs'ta çalıştığı pastanede elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Pastanenin elektrik işlerini yapan bir kişi taksirle adam öldürme suçundan tutuklanmıştı. Ailesi öğrencinin aynı iş yerinde daha önce de akıma kapıldığı yönünde ifade verdi. Ailenin avukatı dosyadaki teknik bulguların çocuğun ölümünde sistematik ihmali ortaya koyduğunu vurguladı. İş yerinde topraklama ve kaçak akım koruma şalteri olmadığı, uygunsuz iletken kullanıldığı belirtildi. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan iş yeri sahibi Sami Çelik'in de tutuklanmasına karar verildi. Balıkesir'de araştırma görevlisi Semih Kaçmaz bir lokantada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Soruşturma ve yargı süreci 26 günde tamamlandı. Saldırıyı düzenleyen iki kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
9: Silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Araştırma görevlisinin öldürülmesiyle ilgili dava 26 günde sonuçlandı. İki sanık da müebbet hapis cezası aldı. Olay 17 Nisan'da Balıkesir'de meydana geldi. Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Semih Kaçmaz bir lokantadaydı. O sırada motosikletli iki kişi silahlı saldırı düzenledi. Zanlılar maskeyle çevreye rastgele ateş açtı. Ağır yaralanan Semih Kaçmaz hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma bir haftada tamamlandı, iddianame hazırlandı. Karar duruşması 13 Mayıs'ta görüldü. Mahkeme iki sanığa da kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar işletme sahibine yönelik eylemleri nedeniyle de kasten öldürmeye teşebbüsten 12'şer yıl ceza aldı. Karar, soruşturma ve yargı sürecinin bir aydan kısa sürede sonuçlanması bakımından örnek teşkil ediyor.
8: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayete kurban gitmiş. Ailesine ise günlerce tehdit ve şantaj mesajları gönderilmişti. Bu soruşturmada Diyarbakır'da gözaltına alınan Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında karar çıktı. Mahkeme Kazıcı'yı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
21: Böyle bir acımda bu tarz tehdit canımızı yakmak için uğraşan. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Bu vicdansızlık.
9: Evlat acısı yetmezmiş gibi ölüm tehditleri de aldı. Günlerce aileye korku dolu anlar yaşatan şüpheli hakkında mahkeme kararını verdi. 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.
21: Evime kurye gönderdi. Polisi arayıp itfaiyeyi gönderdi. Ambulansı gönderdi. Bütün aileyi tehdit etti. Para istedi. Atlas'ın ona dair borcunun olduğunu söyledi.
22: Ne kadar bir para istedi?
21: 40 bin lira.
9: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Sonrasında ise aileye tehdit mesajları gönderildi. Kimlik tespiti yapıldı. 18 yaşındaki Muhammed Yusuf Kazıcı Diyarbakır'da gözaltına alındı. Savunmasında cahillik yaptım, pişmanım dedi. Kazıcı'ya nitelikli yağmaya teşebbüs ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kişilerin huzur ve sükutunu bozma suçundan verilen 2 ay 15 günlük hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakıldı.
23: Cezaevinde kalması diğerleri için de mücadelecilik oluşturuyor.
9: Muhammed Yusuf Kazıcı tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. Adalet arayışını sürdüren aile davayla ilgili emsal bir karar istiyor.
21: Caniler 5 kişi. Fakat şu anda sadece tutuklu olan bir tane katil var. Çok net bir şekilde belli. İlk mahkemedeki beklentimiz bu yönde. Emsal karar bekliyoruz. Kimse bu acıları yaşasın istemiyoruz.
8: Hatay'da doktoru darp eden hasta yakını gözaltına alındı. Dört Yol Devlet Hastanesi'ne giden FK bir yakınına anjiyo yapılan radyasyon odasına zorla girdi. Görevlilerin uyarısına rağmen dışarı çıkmayan zanlı doktora sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Polis zanlıyı gözaltına aldı. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü doktora yönelik saldırıyı kınadı. Bazı kentlerde şiddetli rüzgar ve sağanak etkiliydi. Çorum ve İzmir'den hortum görüntüleri geldi. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı iki köyde büyük çapta hasar oluştu. Alaca ilçesinde ise şiddetli yağış sele yol açtı. Eskişehir'de de yıldırım isabet eden bir caminin minaresi yıkıldı.
18: Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı. Hortumun vurduğu iki köyde tehlikeli anlar yaşandı.
1: Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım. Çok korktum.
18: Çorum'da şiddetli rüzgar etkiliydi. Sungurlu ilçesinde hortum oluştu. Oyaca ve Kaşnut köylerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. Çorum'un Alaca ilçesinde de sağanak etkili oldu. Cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Tarım arazileri su altında kaldı. Alaca-Çorum yolu üzerindeki sanayi sitesi kavşağında ulaşım aksadı. Burası da Tokat'ın Zile ilçesi. Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi. Suyla dolan yollarda sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Rögar kapaklarının taştığı ilçede zemin katlardaki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Eskişehir'de de sağanakla birlikte gök gürültüsü etkiliydi. Odunpazarı ilçesindeki bir caminin minaresine yıldırım isabet etti. Yıkılan minareden kopan beton parçaları etrafa saçıldı. Caminin çatısı ve girişinin yer aldığı ön bölümde de hasar oluştu. Bu görüntüler de İzmir'de kaydedildi. Kısa süreli dolunun etkili olduğu Menemen'de hortum oluştu. Ege Deniz açıklarında oluşan bir başka hortum da Menemen Ovası'ndan görüntülendi. Bir süre etkisini sürdüren hortum ilerleyen dakikalarda kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu. Tunceli'de de sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi. Tunceli Ovacık ve Pülmür Erzincan yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.
8: Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sel felaketine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Araçların metrelerce sürüklendiği ilçede iş yerinde mahsur kalan vatandaşların suyun içeriye girmesini engelleme çabaları kameralara yansıdı. Havza'da sağanak sonrası taşan Hacı Osman Deresi ve Tel Sakan Dereleri Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahallelerini su altında bıraktı. Selin önüne kattığı, sürüklediği anlar görüntülere yansıdı. Akıntının şiddetiyle araçların metrelerce uzağa sürüklendiği görüldü. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise bir iş yerinin saniyeler içinde suyla dolduğu görüldü. Selde sürüklenen araçlar 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu görüldü.

0: 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutlayacak. Sen de belirttiğin kutlamaların adresi Rams Park, Ali Sabihan Spor Kompleksi. Tabii öncesinde futbolcuların, teknik heyetin bir şehir turu olacak. O şehir turu da, otobüs üzerindeki şehir turu da buradan başlayacak. Sen de belirttin Galatasaray Lisesi'nde. Tabii şu an için son hazırlıklar yapıldığını söyleyelim. Saat 2:30-14:30'da da futbolcuların buraya gelmesi bekleniyor. Taraftarlar yavaş yavaş buraya ulaşmaya başladılar. Ellerinde bayraklar, üzerlerinde Galatasaray formalarıyla işte dev bayraklar asıldı. Yine İstiklal Caddesi'nin üzerinde görüyorsunuz. Dört dörtlük şampiyon yazıyor. 26. şampiyonluğunu kutlayacak Galatasaray. Ve genişte güvenlik önlemleri alındı. Öyle ki futbolcular Galatasaray Lisesi'nden çıktıktan sonra kendileri için oluşturulan koridordan onları şehir turu attıracak otobüse ulaşacaklar. Bu anlamda da polis ekipleri de burada bir koridor oluşturdu. Polis barikatlarıyla kapatıldı yol. Tabi ilerleyen dakikalarda yaya trafiğine de kapatılacak ama taraftarlar onları selamlayacak ve taraftarların o coşku seli arasında da takım otobüsü, futbolcuları taşıyan otobüs önce Tarlabaşı Bulvarı, ardından Şişli istikametine hareket edecek. Büyükdere Caddesi'ni takiben de Seyran Tepe'ye ulaşacak. Yani Ali Samiyen Spor Kompleksi, Rams Park'a ulaşacak. Sen de belirttin, Galatasaray'ın kuruluş yılı 1905'i simgeleyen, ona ithafen saat 19.05'te kutlamaların başlaması bekleniyor. Aynı zamanda saat 20.30'da da şampiyonluk kupası kaldırılacak ve kutlamalarda yine görsel şovlarla, müzik şovlarıyla da devam edecek. Şimdi heyecanla tabii buradaki taraftarlar futbolcuların, şampiyon takımın futbolcularının buraya gelmesini bekliyorlar. Bakın tezahüratlar başladı. Zaten her birinin üzerinde de sarı kırmızılı forma var. İşte bu tezahüratlar eşliğinde, bir coşku seli eşliğinde futbolcular otobüslerle, yani bir otobüse futbolcular binecek, diğerine basın mensupları alınacak. Ve o otobüsler, iki üstü açık otobüs, İstanbul turu yaptıktan sonra Rams Park'a ulaşacak ve görkemli kutlamada başlayacak. Dediğim gibi saat 19.05'te kutlamanın başlaması bekleniyor. 20.30'da da şampiyonluk kupası kaldırılacak.
1: Osman Terkan aktardı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıdığı için eleştirilen Lamine Yamal'ı savundu. Sanchez, bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefreti kışkırtmak olarak görenler ya muhakeme yeteneklerini kaybetmişlerdir ya da kendi rezilliklerinin körlüğüne kapılmışlardır, dedi. İspanya Başbakanı Lamin, milyonlarca İspanyolun Filistin'le hissettiği dayanışmayı dile getirmiştir. Açıklamasında onunla gurur duymak için bir başka neden daha ifadelerine yer verdi.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir

0: eldiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Süper Lig'de sezonun son haftası başlıyor. Beşiktaş son maçına Rize deplasmanında çıkacak. Beşiktaş'ta Hee-Onkyo riske edilmemek için kafilede yer almadı. Felix Udokai de eşi doğum yapacağı için teknik heyetten izinli. Son hafta öncesi Beşiktaş'ın sezonu 4. sırada tamamlaması kesinleşti. Rize Spor ise ligi 8 veya 9. basamakta bitirecek. Maç saat 20'de başlayacak. Şampiyon Galatasaray Kupası'na kavuşuyor. Rams Park'ta yapılacak törenin hazırlıkları tamamlandı.
3: Süper Lig şampiyonu Galatasaray Kupası'na kavuşuyor. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini Rams Park'ta taraftarıyla birlikte kutlayacak. Şampiyonluk sahnesinin iki tarafında beşer yıldız olan 26 sayısının yanı sıra 4-4'lük şampiyon yazılı. Kupa bu sahnede sarı kırmızılıların ellerinde yükselecek. Kutlamalar öğle saatlerinde başlayacak. Takım Galatasaray Lisesi'nden yola çıkıp stada hareket edecek. Rams Park'taki tören saat 19.05'te başlayacak.
2: FIFA'dan 3 Türk kulübüne 3'er dönem transfer yasağı geldi. FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençler Birliği ve Gaziantep Futbol Kulübü ile Nesine 2. Lig takımlarından Ankara Gücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirdi. FIFA'nın karara ilişkin açıklamasında 3 Türk spor kulübü için mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler arasında gösterildi. Amine takım için 2026 Dünya Kupası öncesi bestelenen ilk marş belli oldu. Sanatçı Sinan Akçıl, Türkler Geliyor eserini dinleyicilerle paylaştı. Ladies and gentlemen, the Turks
4: are coming. Sinan Akçıl'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle Amine futbol takımı için özel hazırlanan 2026 FIFA Dünya Kupası taraftar marşı Türkler Geliyor yayına girdi. Akçıl Türkler Geliyor sözlerini İngilizce seslendirerek dünyaya mesaj verdi. Şarkı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılı olan 1923'e atıfla 1923'te paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Akçıl'ın eserini bu özel marş açıklamasıyla duyurdu. Tarihi bir başarıyla 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılma onurunu yeniden yaşatan Amine takımımız için hazırlanan bu özel marş, milletçe paylaşılan gururu ve heyecanı daha da büyütmeyi amaçlamaktadır. Sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan Türkler Geliyor, güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle milli birlik duygusunu pekiştirirken, ay yıldızlı armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşmektedir ifadeleri kullanıldı.
2: Ladies and gentlemen, the Turks are here. Elif Sude Akgül 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Turnuvanın son gün programında tatamiye çıkan Akgül, kadınlar 49 kilo finalinde Sırp rakibi Andre Bokan'ı 2-1 yenerek basamağın zirvesinde yer aldı. Büyükler kategorisinde ilk altın madalyasını alan milli sporcu geçen yıl dünya ikincisi olmuştu. Türkiye, 4 gün süren Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda takım olarak Avrupa şampiyonu oldu. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, olimpik seviyede 3'ü altın, 2'si gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplamda 8 madalyanın sahibi oldu. Kadın milli takımı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alırken, erkek milli takımı 1 altın ve 1 bronz madalyayla şampiyonayı bitirdi. Türkiye Paralimpik Tekvando milli takımı ise tarihi başarıya imza attı. Milliler hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Organizasyonda Türkiye para tekvando genel klasmanda 3'ü altın, 2'si gümüş, 9'u bronz, 14 madalya alarak Avrupa'nın zirvesine 2022 ve 2024'ten sonra üst üste 3. defa yerleşti. Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda milli güreşçi Delal Kadir, kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazandı. U15 Avrupa şampiyonu olan Delal Kadir, ilk turda Hırvat ekibi Mia Kovac'ı 12-4 öndeyken tuşla mağlup etti. Ardından İspanyol Nadia Zoltikova'yı 10-0 teknik üstünlükle yenen milli sporcu, çeyrek finalde Gürcü rakibi Ana Labadze'yi de 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Avrupa şampiyonu Macar rakibi Yanka Zilye'ye 6-2 mağlup olan Kadir, bronz madalya maçında repesajdan gelen Rus rakibi Sofia Belova'yı 8-2 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. İspanya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda milli sporcular Ege Yazar, Ahmet Taha İnal, Erden Özdemir ve Metin Baykal'ından oluşan takım altın madalya kazandı. Milli takım klasik satranç 1806 FIDE ELO kategorisinde dünya şampiyonu olmayı başardı. Organizasyonda yarışan milli sporculardan Ege Yazarsa hızlı satranç kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
1: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
0: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
1: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
0: Kolları olmayan yüzücü...
2: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
0: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
3: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
0: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
4: Kendi kendinize şunu söyleyin, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
0: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya-Isparta yolunun 0-3. Kilometrelerinde ve Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Reklam.
9: Durmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
10: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
9: 40 bin mi?
10: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı kartlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
14: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
15: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
16: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
17: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
18: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
19: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
20: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
21: Pul biberin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
22: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
23: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat. Mahalle sakinleri. Sakin olalım. Fiberas'ın da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
2: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
8: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa, İzmir boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da kısa süre yağış var. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da iki gün hava güneşli olduktan sonra cumartesi akşamı yine sağanak geliyor. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Eskişehir 19, Sivas 13, Kayseri 15 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. Manisa 24, Muğla 22, Denizli 23 derece. Cumartesi akşamı yine sağanak yağmur var. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana, Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de yağmur Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Gaziantep'te de sağanak yağış var. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin ziyareti dönüşünde Tayvan ve İran konusunda yeni açıklamalar geldi. Pekin dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Tahran'ın nükleer programını 20 yıllığına dondurması benim için uygun. Ancak bu söze gerçek bir bağlılık gerekiyor ifadelerini kullandı. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Tayvan konusunda detaylı olarak görüştüklerini söyledi. Tayvan'da herhangi bir çatışma olduğunu düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Tayvan konusunda herhangi bir söz vermediğini belirten Amerikan Başkanı, savaş peşinde değiliz ifadesini kullandı. İran'dan da Hürmüz Boğazı ve ateşkes konusunda yeni açıklamalar geldi. Müzakere süreci zorda diyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'a karşı güven sorununa dikkat çekti. Savaşa da diplomasiye de hazırız diye konuştu. Hindistan'daki BRICS toplantısına katılan Arakçı, Yeni Delhi'de basın toplantısı düzenledi. Diplomasiye şans tanımak için ateşkesi sürdürmeye çalışıyoruz dedi. Pakistan'ın arabuluculuk süreci başarısız olmadı ancak zorda ifadelerini kullandı. Çin'in her türlü katkısını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı. Karşı taraf ciddiyet gösterdiği takdirde müzakereye açığız diyen İranlı bakan, Amerikalılara hiç güvenimiz yok ifadelerini kullandı. İran'da savaşta olmayan tüm ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini belirten Arakçı, Hürmüz'deki durum çok karmaşık dedi. Tahran yönetimi olarak yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, tarihi Pekin ziyaretini tamamladı. Trump, başkalarının çözemeyeceği birçok sorunu çözdük dedi. Ziyarete ilişkin Fox News televizyonunda konuşan ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi de Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için yardımcı olmak istiyor dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'e düzenlediği 2 günlük resmi ziyaretini tamamladı. Masada İran savaşından iki ülke arasındaki ekonomik anlaşmalara kadar birçok konu vardı. İki lider ziyaretin son gününde başkent Pekin'de eski İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesinde bir araya geldi. Liderler ve beraberindeki heyet burada çay davetinde buluştu. Trump her iki ülke içinde çok iyi ticari anlaşmalara imza attıklarını açıkladı. Başkalarının çözemeyeceği birçok sorunu çözdük dedi. ABD Başkanı İran savaşına yönelik de konuştu.
2: İran konusunu görüştük. Nasıl bitmesi gerektiği konusunda benzer fikre sahibiz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Körfez'in açık kalmasını istiyoruz. Önce onlar kapattı, sonra da biz kapattık. Ancak buna bir son vermelerini istiyoruz.
1: Trump ve beraberindeki heyet çalışma yemeğinin ardından Çin'den ayrıldı. Havalimanında Trump uğurlanırken de tören düzenlendi. ABD Başkanı Çin ziyaretine ilişkin Amerikan Fox News kanalına konuştu.
2: Xi, yardımcı olabileceğim bir şey varsa seve seve yardımcı olurum dedi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını görmek istediğini söyledi.
1: Trump, Xi'nin İran'a destek göndermeme sözü verdiğini de iddia etti. İran'daki uranyumun gömülmesi yerine onu almak istediğini belirtti. Trump, İran'a karşı sabırlı olmayacağını, bir an önce anlaşmak istediğini tekrarladı. ABD Başkanı röportajda Çin'in 200 Boeing yolcu uçağı siparişi vereceğini duyurdu. Trump, Pekin yönetiminin ABD'den çok sayıda tarım ürünü ve ciddi miktarda petrolü alacağını açıkladı.
0: ABD Başkanı Donald Trump daha önce Venezuela ve İran'ın ardından Küba'yı hedef seçebileceklerine dair açıklamalarda bulunmuştu. İki ülke ilişkileri son dönemde giderek gerilirken Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin direktörü Havana'da Kübalı mevkidaşıyla bir araya geldi. CIA direktörünün Havana yönetimine Trump'tan mesaj ilettiği belirtildi.
1: ABD ablukası nedeniyle yakıt krizinin derinleştiği Küba dikkat çeken bir ismi ağırladı. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin direktörü John Ratcliffe, Küba'nın başkenti Havana'yı ziyaret etti. Ratcliffe, Fidel Castro'nun 1959'daki devriminden sonra Küba'yı ziyaret eden ikinci CIA direktörü oldu. John Ratcliffe, Küba İstihbaratı Başkanı Ramon Curbelo, İçişleri Bakanı Lazaro Casas ve Raul Castro'nun torunu Rodriguez Castro ile bir araya geldi. CIA direktörünün Kübalı yetkililere ABD Başkanı Donald Trump'tan mesaj ilettiği belirtildi. Mesajda ABD'nin Küba hükümetiyle ekonomik ve güvenlik konularında ancak temel değişiklikler yapması halinde ciddi bir şekilde işbirliğine gidileceği belirtildi. Küba hükümetinden hangi temel değişiklikler yapmasının istendiği açıklanmadı. Ancak ABD yönetimi 10 yıllardır Küba'nın serbest piyasa ekonomisine geçmesini, Castro hükümeti tarafından kamulaştırılan mülkler için tazminat ödenmesini ve adil, özgür seçimler yapmasını talep ediyor. CIA direktörünün Washington ve Havana arasındaki ilişkilerin giderek gerildiği bir dönemde Havana'yı ziyaret etmesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump son aylarda sık sık Venezuela ve İran'ın ardından Küba'yı hedef alabileceklerini dile getirmişti. Trump yönetimi Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu devirdikten sonra Küba'ya petrol ablukası uygulamaya başlamıştı. Küba Enerji Bakanı dizel ve fuel oil stoklarının tükendiği uyarısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katolik Kilisesi aracılığıyla Küba'ya 100 milyon dolar yardım vermeye hazır olduklarını yineledi. Bu dönemde Amerikan Adalet Bakanlığı eski Küba lideri Raul Castro'nun 1996'da bir sivil toplum kuruluşuna ait uçağın düşürülmesiyle ilgili olarak yargılanmasının planlandığını duyurdu. 94 yaşındaki Castro hakkında ABD'de dava açılması planlanıyor.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump gazetecilerin sorularını yanıtlıyor, canlı ekrana taşıyor.
3: İran konusunda size ancak şunu söyleyebilirim. Çok ve çok net bir şekilde İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Bombardıman ne zaman bitecek? Bununla ilgili bir sorularınızı yanıtlayamam ama hiçbir şekilde nükleer silahlar olmayacak. Peki 38 gün boyunca bombaladınız. Evet, İran'da tamamen topyekün zafer kazandık ama sizin gibi yalan haberciler bizim zaferimizi karalamak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bütün donanmalarını ortadan kaldırdık. Bütün hava kuvvetlerini ortadan kaldırdık. Tüm hava savunma sistemlerini yok ettik. Tüm radarlarını imha ettik. Tüm liderlerini ortadan kaldırdık ve daha sonra İkinci aşamada liderlerini ortadan kaldırdık ve üçüncü aşamadaki liderlerinin büyük kısmını ortadan kaldırdık. Şu anda çok büyük bir kafa karışıklığı içerisindeler. Sizin gibi kabul etmek istemeyenlerin düşündüğünün aksine sizin gibi vatan haini davranışlarda bulunan, vatan hainliğinde bulunanların düşüncelerinin aksine topyekun zafer kazandık. Evet, editörleriniz size ne yazmanız gerektiğini söylüyor. Siz de onu yazıyorsunuz. Kendinizden utanmalısınız. Evet, bunu vatan hainliği olduğunu düşünüyorum. İran askeri olarak çok başarılı olduğunu yazmanız bence vatan hainliği. Füze üretim tesislerinin %85'ini imha ettik. Bir köprü haricinde hepsini yok edebilirdik. Bütün köprülerini yok edebiliriz. Tüm iki gün içerisinde tüm elektrik şebekelerini yok edebiliriz. Sonrasında New York Times'ı okudum ve diyorlar ki İran çok iyi durumda. İşte bu yüzden sizin aboneleriniz bu kadar azaldı. New York Times'ın abone sayıları düşüyor. Evet, gerçekten çok düştü. Peki Ukrayna'yı görüştünüz mü Xi Jinping'le? Bu konuda bir ilerleme oldu mu? Evet, görüştüm. Evet, bunu da görüştük. Tabii ki bu konuda da çözüm isteriz. İstediğimiz konulardan biri. Ama dün akşam büyük bir darbe aldılar. Büyük bir saldırı oldu. Tabii gerçekten üzücü. Geçen ay 25 bin kişi hayatını kaybetti. CENTCOM'un İran Savaşı'nın birinci günü gerçekleşen İran'daki kız okuluna saldırı konusunda araştırma devam ediyor. Evet, bu konuda tabii ki bazı konular soruşturmalar devam ediyor. Bunların hepsi konusunda soruşturmalar devam ediyor. Bunun bir Amerikan füzesi olduğu konusunda bilgiler var. BBC mi? Evet. Yapay zeka konusunda montajda bana söylemediğim şeyleri söylettiren yalan haberci BBC'den geliyorsunuz, öyle mi? Benim söylemediğim korkunç sözleri söyleten ve bunun hepsinin sahte olduğunu ve şimdi 5 milyar dolarlık dava açtım BBC, öyle değil mi? Evet, siz de tamamen yalan habercilerden birisiniz. Soya fasulyesi konusunda anlaşmanız konusunda neler söyleyebilirsiniz? Tabii çiftçilerimiz çok mutlu olacak çünkü milyarlarca dolarlık soya fasulyesi satın alacak Çin. İngiltere'den bahsetmek istiyorum. Başbakan Keir Starmer'ın başı belada. Evet, iki sebepten dolayı başı belada: enerji ve göç konuları. Her ikisinde de çok başarılıydı. Kuzey denizini açın dedik. Petrolü ve kömürü kullanın dedik ve bunları yapmıyor. Tabii ki burada muazzam bir değerin üzerinde oturuyor. Ve Norveç'ten alıyorlar petrollerinin büyük kısmını, ki onlar da Kuzey Denizi'nden alıyor. Ama İskoçya'nın ve İngiltere'nin erişimi sahip olan yer daha iyi olmasına rağmen Norveç'e bir servet ödüyorlar. Peki başbakan olarak kalabilecek mi Starmer? Eğer göç konusunu çözemezse, ki burada çok zayıf, görevde kalabileceğini zannetmiyorum. Her yerdeki bu rüzgar santralleri onun çok da işini kolaylaştırmıyor. Çünkü rüzgar enerjisi hem pahalı, hem kuşları öldürüyor, hem manzarayı bozuyor. Ve bunları, enerji konusunu çözmezse, Kuzey Denizi'ni enerjiye açmazsa başarılı olamaz. Dünyada en iyi petrol sahalarına sahipler ve her gün arıyor beni. Lütfen Kuzey Denizi'ni açsınlar diye beni arıyorlar. Peki istifa etmeli mi? Hayır, iyi biri olduğunu düşünüyorum. Tabii sizin işiniz bittikten sonra İran'a gemi göndeririz laflarını çok beğenmemiştim. Çünkü İran zaten askeri olarak bitmişti, ama şu kadarını söyleyeyim. Büyük ihtimalle %70, %75 bitirdik. Her şeyi bitirmedik. Geri dönüp her şeyi, işi bitirebiliriz ve daha fazlasını yapabiliriz. İran'ın füze rampalarının hala mevcut olduğu ile ilgili bazı haberler var. Bunların hepsi New York Times'ın sahte haberleri. İran'ın füze rampalarının %80'i ortadan kaldırılmış durumda. Biz bunları Pinyada gibi vuruyoruz. Hepsini paramparça ettik ve füze imal etme kapasiteleri de %80, %85 ortadan kalkmış durumda. Geri kalanlarında nerede olduğunu biliyoruz. Eğer gerekirse geri dönüp onları da ortadan kaldırabiliriz. Evet, bu konuda istihbarat raporları var diyorlar efendim. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Eğer öyle bir şey varsa bu da New York Times'ın sahte haberidir. İran petrolü alan Çin petrol şirketlerine yaptırımlar konusunda fikriniz var mı? Herhangi bir açıklamanız? Önümüzdeki günlerde karar vereceğiz. Peki geçen seferki görüşmenizle karşılaştırırsanız, tabii Covid gelene kadar harika bir ilişkimiz vardı biliyorsunuz. Wuhan virüsü demiştim ve haklı çıktım ve herkes Covid oldu biliyorsunuz. Evet, tabii ki bu ilişkilerimizi etkiledi, ama geçmişte her zaman, bunun öncesinde ve sonrasında da çok iyi ilişkilerimiz var. Şimdi her zamankinden daha güçlü ve insan yaşadıkları yerleri gördük. Yani insanlar bunu daha önce hiç görmemişti. Muazzam bir yer ve öğle yemeği yedik. Çok iyi bir anlayışımız var, orta anlayışımız var. Ve bu iki ülkenin, bu iki ulusun iyi anlaşıyor olması çok olumlu bir durum. Peki Tayvan konusunda, Tayvan Cumhurbaşkanı ile 1982 yılında Başkan Reagan'ın vermiş olduğu bazı garantiler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda Çin'le, Tayvan'a silah satışı konusunda Çin'le görüşmeyeceği konusunda bir sözü var. Yani burada Tayvan konusunda Çin'e danışmış gibi olmuyor musunuz? 1982'den beri çok zaman geçti. Zaten bu konuda herhangi bir şey söylemedim. Tabii ki bu konuda, Tayvan konusunda bu konuyu açtı. Ben hayır konuşmayacağım mı diyecektim. 1982'de verilmiş bir söz var. Evet, olabilir, ama tabii ki silah satışlarını da konuştuk. Peki Çin neler istiyor? Evet, Tayvan konusunda, silah satışları konusunda tabii ki detaylı olarak konuştuk. Ve bu konuda bazı kararlar vereceğim. Ama biliyorsunuz, bence şu anda ihtiyacımız olan son şey bir savaş. Yani Amerika'dan 15 bin kilometre uzakta bir savaş ihtiyacımız olan son şey. Peki buradan ABD'nin çıkarları konusunda, hayır. Bakın, burada kararımı sadece ben biliyorum. Ne yapacağımı dünyada bilen tek kişi benim. Bugün Xi Jinping de bana sordu. Kararınız ne olacak dedi. Ben de dedim ki hayır. Asker göndermeniz gerekir mi, ya da Tayvan'ı savunur musunuz diye sordu. Bu konuda konuşmayacağım dedim. Peki siber saldırılarla ilgili olarak ABD'deki siber saldırılarla ilgili konuştunuz mu? Onlar da bizim Çin'de gerçekleştirdiğimiz siber saldırılardan bahsetti. Yani onlar ne yapıyorsa biz de yapıyoruz. Bu biraz istihbarat gibi, casusluk gibi. Çünkü biz de yapıyoruz dedim. Ben casusluktan bahsediyorum. Ve bana bu dün de sordular bu soruyu. Peki Çin'in ABD'deki casusluk çabaları konusunda ne söyleyeceksiniz dediler. Biz de onlarda, biz de orada casusluk yapıyoruz dedik. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek olurlarsa altyapı konusunda neler olabilir? Her şey mümkün. Bunu da konuştuk. Tabii biz de onlara bazı şeyler yapıyoruz. Evet, biz de size çok şey yapıyoruz. Haberiniz bile yok diyorum. Bizim de büyük ihtimalle sizin yaptıklarınızdan haberimiz var. Ama belki de karşı iki yönlü bir cadde bu yani. Birkaç yıl önce Biden'la San Francisco'da görüştüğünde Xi Jinping bir diktatör olup olmadığını sormuştun. Sizce Xi Jinping bir diktatör mü? Hayır, ama Başkan Biden beceriksiz bir başkandı. Bize İran nükleer anlaşmasını verdi ve İran'ın belki de yıllar içerisinde o dönem için nükleer silaha ulaşabilmesini mümkün kılacak bir anlaşmayı verdi. Eğer ben olmasaydım bu nükleer silahı 2 yıl önce kullanmış olacaklardı. Eğer ben B-2 bombardıman uçaklarıyla 9 ay önce saldırmamış olsaydım İran'ın nükleer silahı şimdiden olmuş olacaktı. Konuşacak kimse kalmamıştı. Şimdi
0: ABD Başkanı Donald Trump Çin dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrana taşıdık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda gözaltı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'ndeki 6 ihaledeki iş ve işlemlerin usulsüz olduğu belirlendi. İstanbul Mali Şube Polisi tarafından yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan bazı inşaat projelerinde iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla Üsküdar Belediyesi'ne yönelik de ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sel felaketine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Araçların metrelerce sürüklendiği ilçede iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşların suyun içeriye girmesini önlemeye çabalamaları da kameraya yansıdı. Havza'da sağanak sonrası taşan Hacı Osman Deresi ve ters akan dereleri Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçeli Evler mahallelerini su altında bıraktı. Selin önüne kattığı, sürüklediği anlar görüntülere yansıdı. Akıntının şiddetiyle araçların metrelerce uzağa sürüklendiği görüldü. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise bir iş yerinin saniyeler içinde suyla dolduğu görüldü. Selde sürüklenen araçlar 7 Emin otoparkına çekildi. Bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu görüldü. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Kale Kilit.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Şampiyon Galatasaray kupasını bu akşam kaldıracak. Rams Park'ta yapılacak törenin hazırlıkları tamamlandı.
3: Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini Rams Park'ta taraftarıyla birlikte kutlayacak. Şampiyonluk sahnesinin iki tarafında beşer yıldız olan 26 sayısının yanı sıra 4-4'lük şampiyon yazılı. Kupa bu sahnede sarı kırmızılıların ellerinde yükselecek. Kutlamalar öğle saatlerinde başlayacak. Takım Galatasaray Lisesi'nden yola çıkıp stada hareket edecek. Rams Park'taki tören saat 19.05'te başlayacak.
2: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yeni sezonda şampiyon olmak zorunda dedi. 7 Haziran'daki seçime girmeye hazırlanan Sarı Lacivertlilerin eski başkanı camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.
4: Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem, bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda?
5: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığı için iddialı. Seçim hazırlıklarını tamamlayan Yıldırım, kongre üyeleriyle buluşmaya devam ediyor.
4: İnansam ki genç arkadaşlardan biri gelse, o burayı toparlar ve bu giden kan akışını durdurur. Sportif anlamda söylüyorum. Bunu durduracağını bilsem yine aday olmam. Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak çok büyük tehlikeler Fenerbahçe'yi bekliyor, haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik. İnsanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz.
5: Maltepe Fenerbahçeli Taraftarlar Derneği'nin organizasyonunda konuşan Yıldırım, camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.
4: Futbolcumuza, antrenörümüze, kim varsa idare edenler, hepsine sahip çıkalım. Sonunda başarı bizim olacaktır çünkü biz inanıyoruz. Ben inanarak geliyorum ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun, hangi şartlarda. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama el ele.
5: Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyelerini 22 Mayıs'ta tanıtacağını söyledi. Sarı lacivertlilerde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da yapılacak. Başkanlık yarışının Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasında geçmesi bekleniyor.
2: Süper Lig'de sezonun son haftası başlıyor. Beşiktaş son maçına Rize deplasmanında çıkacak. Beşiktaş'ta Hyang Yoo riske edilmemek için kafilede yer almadı. Güney Koreli futbolcu Trabzonspor maçının ardından kas gruplarında ağrı hissetmişti. Felix Udokay da eşi doğum yapacağı için teknik heyetten izinli. Son hafta öncesi Beşiktaş'ın sezonu 4. sırada tamamlaması kesinleşti. Rize Spor ise ligi 8 veya 9. basamakta bitirecek. Maç saat 20'de başlayacak. Fransa 2026 Dünya Kupası için kadrosunu belirledi. Didier Deschamps 26 kişilik kadroda Fenerbahçe'den N'Golo Kante'ye yer verdi. 35 yaşındaki Kante ile birlikte bir önceki Dünya Kupası'nda görev yapan 9 futbolcu listede yer aldı. Fenerbahçe'den Matteo Guendouzi ise bu kez yok. Fransa 2026 Dünya Kupası'nda Senegal, Irak ve Norveç'le I grubunda yer alacak. Elif Sude Akgül 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kadınlar 49 kiloda yarışan milli sporcu, finalde Sırp rakibi Andre Bokan'ı 2-1 yenerek basamağın zirvesinde yer aldı. Büyükler kategorisinde ilk altın madalyasını alan 20 yaşındaki Akgül geçen yılda dünya ikincisi olmuştu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Canlı yayın.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde konuşuyor. Canlı yayınlıyoruz.
2: Nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapılar ve veri temelli kamu idaresi anlayışı üzerine inşa edilmeli. Aramızdaki dijital bağlantısallık kuvvetlendirilmelidir. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi hiç şüphesiz bu vizyonu destekleyecektir. Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla fırsat zaviyesinden ele almalıyız. İnanıyorum ki cebir ve algoritmanın babası Harezmi'yi, felsefe ve mantığın piri Farabi'yi eseriyle tıp bilimine ışık tutan İbn Sina'yı, astronomi biliminin önderleri Biruni, Ulubey ve Ali Kuşçu'yu yetiştiren bu mümbit topraklardan yeni bilim insanları da çıkartacağız. Değerli kardeşlerim, diğer tüm alanlarda olduğu yüzde dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir. Gebze'de bulunan Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile teşkilatımızın üye ve gözlemcilerinin işbirliğini önemsiyoruz. Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Müteakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bugüne kadar kültürel alanda kaydettiğimiz gelişmeler Türk bütünleşmesinin en önemli sütunlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık tarihinin Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilanı hepimizin ortak başarısıdır. Ortak Türk alfabesinin eğitimden kültüre, akademik işbirliğinden dijital dönüşüme geniş bir alanda kullanılması önemlidir. Ortak dilimizin zenginliğini dijital dünyada görünür kılacak Türk dili modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Türk dünyası sivil toplum destek sistemi tarzı modellerle bu alanda dijital işbirliğimizi güçlendirebiliriz. Saygıdeğer katılımcılar, yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında istişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. TDT Plus formatının bir an önce hayata geçirilmesinde fayda görüyoruz. Bizlerin ve bakanlarımızın artan temasları Türk devletlerinin artık ortak meseleler karşısında üst düzey refleksler kazandığını teyit ediyor. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Türkiye olarak yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız. Teşkilatımız bünyesinde savunma sanayi kurumları toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesini önemsiyoruz. Aziz kardeşlerim, Kasım ayında ülkemizde düzenleyeceğimiz COP31 iklim konferansını yapay zeka ve dijital teknolojilerin sunduğu imkanları öne çıkaran bir yaklaşımla tasarlıyoruz. Ayrıca tarımsal üretimin desteklenmesi için teknolojinin imkanlarından azami ölçüde istifade etmeyi hedefleyen bir dönüşümün içerisindeyiz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın 2027 Temmuz ayında yapılacak genel direktörlük seçimine adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Bu önemli görev için tüm Türk devletlerinin ortak adayı olarak göreceğinize inandığım Doktor Mehdi Eker'e kıymetli desteğinizi bekliyoruz. Yine bu yıl sona ermeden müteakip zirvemizde sizleri Ankara'da misafir etmekten bahtiyar olacağım. Bu vesileyle teşkilatımızın mevcut dönem başkanı Can Azerbaycan'a aile meclisimizin bütünleşmesine yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Değerli kardeşim Sayın Tokayev'e de fevkalade ev sahipliği için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, huzurlu, bereketli bir bayram geçirmenizi diliyorum. Türkistan zirvemizin Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Kuvvetli yağışların doğu ve güneydoğuda etkili olması bekleniyor. Hakkari, Şırnak, Siirt ile Adana, Kahramanmaraş hattında ani sel, su baskını ve yıldırım riski yüksek. Karadeniz ve İç Anadolu'da da kısa süreli sağanaklar görülebilir. Batıda hafta sonu Marmara ve Ege'ye yeniden yağmur geliyor. Kararsız hava şartlarına karşı tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Reklam. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
8: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada.
12: İnternette donuyoruz.
11: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
14: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
13: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
16: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
11: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
17: Reklam.
18: Doktor bana doğruyu söyle.
19: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak?
20: Bu aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için.
19: Hangi saatte daha etkili, sabah mı akşam mı? Bu konuyla ilgili.
20: Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor ki, peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
18: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.

0: Yönlendirilen fiyat artışlarıyla hedef arasındaki bağlantı devam edecek dedi. Ve bütçe rakamları açıklandı bugün. Nisan'da bütçe açığı 338,7 milyar liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı rakamları. Gelirler, bütçe gelirleri 1 trilyon 186 milyar lira. Giderleri 1 trilyon 525 milyar lira oldu Nisan ayında. Faiz dışı açık 81 milyar lira olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde 4 aydaki açık ise 750 milyar lirayı aştı. Açıklanan bir başka veri de piyasa katılımcıları anketi. Enflasyon beklentilerinde yükseliş sürüyor. Merkez Bankası'nın anketinde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,82'ye çıktı. Bir önceki ankette %23,39'du. Bu yılın sonundaki TÜFE beklentisi önceki anket döneminde %27,53 iken bu anket döneminde %28,94 oldu. Ve dolar kuruysa geçen ayki ankette %51,23 51 lira 57 kuruşa yükseldi. Piyasalardaki son duruma bakalım. Bugün endişe ve belirsizlik tekrar hakim dedik. Gerçekten oldukça dalgalı bir seyir var. Piyasalar bir anda gelen açıklamalarla umutlanıp pozitif bir fiyatlamaya geçip bir anda tekrar negatif bölgeye geçebiliyorlar. Şimdi küresel piyasalarda tekrar savaş ihtimali fiyatlanıyor. Bu sabah haber sitesi Axios bir haber geçti. İsrail hafta sonu Amerika'nın İran'a saldırma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor dedi. İşte bu haberden sonra sabah bir anda tablo kıpkırmızı oldu. Borsalarda satışlar hızlandı. Petrol yükseldi. Altın fiyatında da %2 civarında sert bir düşüş oldu. Yine haber akışı takip edilmekle birlikte tabii önümüz hafta sonu ve her şey olabilir düşüncesiyle çok da risk almak istemiyor yatırımcılar. O yüzden negatif seyrin devam ettiğini görüyoruz. Borsada BIST 100 endeksi 14.363'e kadar geldi. %2'ye yakınlık bir değer kaybı söz konusu. Dolar 45 lira 54 kuruşa yükseldi. Dünyada da küresel olarak dolar endeksi değer kazandı. Euro 53 lira 8 kuruşa geriledi. Buradan işlem görmekte. Brent petrole bakalım. 105 doların üzerinde. Altının onsu 4553'e kadar çekildi. %2'nin üzerinde kayıp var. Euro dolarda 1.1636'ya indi doların güçlenmesiyle birlikte. Tabii onsun gevşemesi içeriye de yansıyor. Gram ve çeyrek fiyatlarına bakarsak gram altın 6600'e doğru bir geri çekilme içerisinde. Çeyrek altında 11.000'in altında 10.894 lirada. Bir haberle devam edelim. Emlak katılım 2026'nın ilk çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre %10 artırdı. 5,8 milyar liraya yükseltti. Buna göre geçen yılın aynı dönemine göre %91 artışla ekonomiye 314 milyar liralık kaynak sağlandı. Aktif büyüklük %75 artışla 431 milyar liraya çıktı. Toplanan fonlarda %89 arttı ve 331 milyar liraya yükseldi. Emlak katılımın 2026'nın ilk çeyreğinde yurt içinde ihraç etmiş olduğu kira sertifikası hacmi ise bir önceki yılın ilk çeyreğine oranla %127 büyüdü ve 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Satışları savaşa ve yüksek faize rağmen yüksek seyrediyor. Veriler dün geldi, takip ettik. Nisan ayı rakamlarına baktığımız zaman 126 bin satışla yılın en yüksek konut satışının görüldüğünü takip ettik. Ama arsa ve tarla tarafında aynı durum söz konusu mu? Bunu konuşacağız bugün. Özellikle pandemi döneminde arsaya ve tarlalara talep adeta patlamıştı. Sonrasında ne oldu? Bugün hangi noktada? Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakarsak gayrimenkul satışı ilk çeyrekte %9,6 düştü. Bunun içinde arsa ve tarla satışları ne kadarlık bir kayıpla yer aldı? Endeksa CEO'su Görkem Öğüt'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi düşüş rakamını siz de gözlemliyor musunuz? Bunu sormak istiyorum. Çünkü gayrimenkul satış rakamlarında %10'a yakınlık bir düşüş var ama bunun içinde arsa ve tarla satışlarının düşüşü ne kadarlık bir yer kaplıyor?
1: Evet, yani diğer gayrimenkul tiplerindeki düşüş de aynı oranda devam ediyor ama piyasadan okuduğumuz ve de talebi gözlemlediğimiz kadarıyla arsa

0: yukarıdaki gidişat şu an daha konuta göre daha agresif olduğunu, yani düşüş eğrisinin daha agresif olduğunu söylemek mümkün. Buradaki en büyük neden aslında arsa arzının sınırlanması. Yani artık arsaya neden talepler yükselmişti? İşte şu an 5 milyon ortalama konut fiyatından bahsediyoruz. Arsa fiyatlarındaki ortalamalara baktığımızda bu yarı yarıya, hatta 2 milyonlara kadar düşüyor. Hatta tarlalara baktığımızda, arazilere baktığımızda daha da azalıyor. Ama bu fiyat segmentinde gayrimenkul arsa bulmak artık büyük kentlerimizde İstanbul, İzmir, Bursa, bir dönem çok popüler olan Çanakkale gibi illerimizde, arsa açısından popüler olan Çanakkale gibi illerimizde pek mümkün değil. Fakat bu arz artık doğuya kaymış durumda. Doğuda çok ciddi bir arsa hareketliliği gözlemliyoruz. Özellikle Kars, Hakkari, Şırnak gibi illerimizde zaten bu arsa fiyatlarındaki artış da orada çok çarpıcı. %130'lara, %110'lara varan artışlardan bahsediyoruz. Bu bölgelerdeki arsa trafiğinin hızlandığını ama çok yaygın olan, hatta stoğun büyük bir çoğunluğunu oluşturan 5 büyük ilimizdeki hareketliliğinde de azalmayı görüyoruz diyebilirim.
1: Peki biraz daha il ve bölge durumundan bahsedebilir misiniz? Hangi bölgelerde hızlı artışlar ya da hangilerinde hızlı düşüşler var?
0: Evet, yani doğu illerimizi saydım. Buna Karadeniz eşlik ediyor. Yani doğu ile Karadeniz aşağı yukarı hareketliliği eşit gibi. Rize'de, hatta rakamlarla gidelim. Rize'de artış oranı %68, Van'da %54, Kırşehir'de %54, Batman'da %43. Konya'da, hani İç Anadolu'dan Konya'da da %37'lik bir arsa fiyatlarında artış söz konusu. Ama bir yandan bu artış devam ederken, dediğim gibi stoklardaki hareketliliği de gözlemlemek gerekiyor. Tekrar altını çizmek gerekirse, batıdaki stoğun azalmasından kaynaklı da bir artışta sınırlama söz konusu. Ama bu doğu illerimize, Rize gibi Karadeniz illerimize geçtiğimizde %4, %5'lere varan stok artışını da gözlemliyoruz. Yani aslında satışa çıkan arsa miktarında bir artış da söz konusu. Arsanın yönü değişti demek sanırım doğru olur.
1: Evet. Peki biraz da fiyatlardan bahsedelim. Yani fiyatlar enflasyon altında mı artıyor? Özellikle pandemi zamanında yoğun bir ilgi vardı. O zamandan bu zamana bakarsak son birkaç yıla fiyat artışlarında seyir nasıl devam etti?
0: Evet, yani son 1,5-2 senedir hatta aslında enflasyonun başladı, enflasyonla paraleldi ama sonrasında enflasyonun altında kalan, ama hani böyle %1, %2 altında gibi, hani neredeyse paralel diyeceğimiz bir seviyelerde kalan bir piyasaya sahibiz. Yani baktığımızda aslında reelde değer kaybeden bir durumda. Bu hem konutta hem arsa için geçerli, yani ikisi de birbirine benzer. Tabii arsalarda şu faktör var: arazi olarak alıp üzerine imar geçirildiğinde ortalamadan gidecek olursak, ortalama şu an arazi metrekare birim fiyatları 743 lira. Ortalama arsa fiyatları ise 7000 lira. Yani 10 katına varan bir değer artışı imkanı bulunuyor. Bunu dışarıda tutarsak eğer, şu an genel olarak gayrimenkul piyasası satılıklarda enflasyonun bir miktar altında hareket ediyor hala. Bu trend değişmedi bu ayda. Kiralıklarda da aslında işte bu %25 kuralından beri, Haziran 2024, Temmuz 2024 aylarından beri yavaş yavaş kendini enflasyona paralelleyen bir seyir içerisinde demek mümkün. İşte %32 civarında enflasyon açıklanıyor ama normal, genel yeni çıkmış kiralıklara baktığımızda bu oran %22 ile sınırlı kalıyor, yükseliş miktarı gibi duruyor. Yani özetlemek gerekirse hem kira tarafında hem satılık tarafında düşüş trendi sürüyor.
1: Son olarak kısaca dünkü konut satış rakamları hakkında da yorumunuzu öğrenmek isterim. Yani artık hani kiradansa faiz kaç olursa olsun taksit ödeyelim, ev sahibi olalım düşüncesi mi daha hakim olmaya başlıyor, yoksa başka motivasyonlar da var mı?
0: Evet, yani bu önce buradaki en pozitif okuduğumuz zaten metrik, söylediğiniz metrik, %40 bir ipoteklerde artış söz konusu. Yani insanların tekrar faizle, yani krediye girerek ev almayı tercih etmeye başladıklarını söyleyebiliriz geçen seneye göre. Kaldık yani bu geçen senenin son aylarında, hatta bu yılın ilk başlarında ciddi konut kampanyaları konuşuluyordu. Bazıları, özel bankalar bunları hayata geçirdi kendi inisiyatifiyle ve buradaki hareketlenmenin nedenini bu görüyorduk. Ama şu an bugün baktığımız aslında hala konut kampanyaları konuşulsa da aslında daha finansal risklerin gündemde olduğu bir dönem içerisinden geçiyoruz, sadece ülkede değil, dünya olarak. Buna rağmen bu pozitif sinyal bence sektör için olumlu. Bir diğer okuduğumuz yine çarpıcı metrik, orada ikinci el olan talebin artışı oluyor. Yani insanların hala birinci el konutlardansa ikinci elleri. Bu tabii ki bunun basit bir açıklaması var, fiyat. İkinci ellerin fiyatlarının daha uygun olması tabii ki. Ama burada da ikinci ele kayışın devam ettiğini görüyoruz.
1: Peki efendim, çok teşekkürler. Endeks CEO'su Görkem Öğüt'le hem arsa ve tarla fiyatlarındaki son yıllardaki durumu, trendi konuştuk, hem de dün açıklanan konut satış rakamlarını değerlendirdik. Yine bir başka gayrimenkul haberiyle devam edelim. Dubai gayrimenkulde yatırımın en çok yapıldığı noktalardan biri bilindiği gibi. Ancak Orta Doğu'daki gerilim Dubai'deki yatırım alışkanlıklarını değiştirdi. Savaş sonrası satışlarda bir gerileme yaşanmıştı. Dubai buna karşı uzun vadeli ödeme imkanı sunan projeler geliştiriyor.
2: Sadece 2 ay öncesinde kısa vadede yüksek kira getirdiği mülklere yatırım yapılırken, bugün hem Türkler hem de yabancı yatırımcılar bölgede 4-5 yıl sonra teslim, yıllık daha düşük taksitlerle ödeme yaptıkları projelere yatırım yapmaya başladılar. Fiyatlarda da reel anlamda %10-15 civarında bir düşüş yaşandı.
3: Türklerin gayrimenkul yatırımında en çok tercih ettiği noktalardan biri Dubai. Peki Orta Doğu'daki kriz bu durumu nasıl etkiledi? Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu, bölgedeki gerginliğe rağmen gayrimenkul alımlarında Dubai'nin yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.
2: Dubai tarafından verilerin paylaşıldığı şeffaf bir sistem var. Buradaki verilere baktığımızda millet ayrımlık içerisinde ancak genel satışlar yarı yarıya düşmüştü. Ama geçtiğimiz haftaki verilere göre de çok hızlı bir toparlanma, savaş öncesi dönemlere neredeyse yakın bir verilere ulaştı.
3: Ustaoğlu, Türklerin Dubai'den sonra en çok gayrimenkul yatırımını Yunanistan'a yaptığını belirtti. Sebebinin ise oturum izni alabilmeyi sağlayan Golden Visa olduğunu söyledi.
2: Dubai, Yunanistan ve sonrasında İngiltere ve Amerika geliyor. Kira getirisi anlamında dünyada birinci sırada hala Dubai gelmekte. İngiltere ve Amerika ön plana çıkmakta. Buradaki en büyük sebep de şu: Türk vatandaşlarımız yatırımlarında farklı bir çeşitlilik oluşturmak istiyor.
1: Bu haberle veda ediyoruz. Haftayı da kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Herkese sanat.
1: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale, kendine vücut
1: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
4: Siz yoksanız sanat da yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
5: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Mayıs ayında sıcaklıklar hangi değerlerde seyreder? 30 yıllık ortalamaya göre Mayıs ayındaki en yüksek sıcaklık ortalaması Ankara ve İstanbul'da 22, İzmir ve Antalya'da 26, Kayseri ve Diyarbakır'da 27, Erzurum'da 17, Samsun ve Trabzon'da ise 19 derece.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı günündeki açıklamasını tekrarladı. ABD Başkanı, Tahran yönetimine ait füze rampalarının %80'inden fazlasının yok edildiğini belirtti.
1: Çok ve çok net bir şekilde İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Bombardıman ne zaman bitecek? Bununla ilgili bir sorularınızı yanıtlayamam ama hiçbir şekilde nükleer silahlar olmayacak. İran'da tamamen topyekün zafer kazandık ama sizin gibi yalan haberciler bizim zaferimizi karalamak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bütün donanmalarını ortadan kaldırdık, bütün hava kuvvetlerini ortadan kaldırdık, tüm hava savunma sistemlerini yok ettik, tüm radarlarını imha ettik, tüm liderlerini ortadan kaldırdık ve daha sonra İkinci aşamada liderlerini ortadan kaldırdık ve üçüncü aşamadaki liderlerinin büyük kısmını ortadan kaldırdık. Şu anda çok büyük bir kafa karışıklığı içerisindeler. İran'ın füze rampalarının %80'i ortadan kaldırılmış durumda. Biz bunları Pinyada gibi vuruyoruz. Hepsini paramparça ettik ve füze imal etme kapasiteleri de %80, %85 ortadan kalkmış durumda. Geri kalanlarında nerede olduğunu biliyoruz. Eğer gerekirse geri dönüp onları da ortadan kaldırabiliriz. Evet, Tayvan konusunda, silah satışları konusunda tabii ki detaylı olarak konuştuk. Ve bu konuda bazı kararlar vereceğim. Ama biliyorsunuz bence şu anda ihtiyacımız olan son şey bir savaş. Yani Amerika'dan 15 bin kilometre uzakta bir savaş ihtiyacımız olan son şey. Peki buradan ABD'nin çıkarları konusunda hayır. Bakın burada kararımı sadece ben biliyorum. Ne yapacağımı dünyada bilen tek kişi benim. Bugün Xi Jinping de bana sordu. Kararınız ne olacak dedi. Ben de dedim ki hayır. Asker göndermeniz gerekir mi ya da Tayvan'ı savunur musunuz diye sordu. Bu konuda konuşmayacağım dedim.
0: İran'dan da Hürmüz Boğazı ve ateşkes konusunda yeni açıklamalar geldi. Müzakere süreci zorda diyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'a karşı güven sorununa dikkat çekti. Savaşa da diplomasiye de hazırız dedi. Hindistan'daki BRICS toplantısına katılan Arakçı, Yeni Delhi'de basın toplantısı düzenledi. Diplomasiye şans tanımak için ateşkesi sürdürmeye çalışıyoruz diye konuştu. Pakistan'ın arabuluculuk süreci başarısız olmadı ancak zordu ifadelerini kullandı. Çin'in her türlü katkısını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı. Karşı taraf ciddiyet gösterdiği takdirde müzakereye açığız diyen İranlı bakan, Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. İran'la savaşta olmayan tüm ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini belirten Arakçı, Hürmüz'deki durumun çok karmaşık olduğunu söyledi. Tahran yönetimi olarak yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değinen Erdoğan, savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, Türk dünyası liderlerine siber güvenlik uyarısı da yaptı.
2: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Türkiye olarak yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi öncesinde gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Fidan ve üye ülke Dışişleri Bakanları arasında aile fotoğrafı öncesindeki sıcak selamlaşma anları dikkat çekti. Toplantıda İran ve Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Zirvede Türk Devletleri Teşkilatı Sekreteriyası'nın kurumsal ve dijital kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin kararların imzalanması da bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de erken seçim çağrısını yineledi. "Ben bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam," dedi. Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
3: Şimdi kendine güvenen varsa koysun sandığı önümüze, çıksın karşımıza. Ama bu Haziran'ın sonunda, ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. İzmir'deki meslek fabrikasının ve güya geçmişinde vakıf izi olan üç yapının iktidar eliyle el konulması sürecini yaşıyoruz. 531 kursun verildiği, on binlerce öğrencinin kursiyerin eğitim gördüğü, binlerce kişinin mezuniyetten sonra istihdam olanağı bulduğu tam bir sosyal demokrat belediyecilik projesi, 300 milyon liralık aracıyla gereciyle meslek fabrikası kuşatılmış durumda ve hizmet veremiyor İzmirlilere. Bıraksalar çalışmaya devam edecek.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçun ve yolsuzluğun ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz dedi. Kayseri'de konuşan Bakan Gürlek, yeni ve sivil bir anayasa beklentisinin de zirveye ulaştığını söyledi.
4: Suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi, yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Yakın zamanda faili meşhur suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanlarını sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz. Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin Türk milletine olan boynunun borcudur.
0: Balıkesir'de araştırma görevlisi Semih Kaçmaz bir lokantada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Soruşturma ve yargı süreci 26 günde tamamlandı. Saldırıyı düzenleyen iki kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
5: Silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Araştırma görevlisinin öldürülmesiyle ilgili dava 26 günde sonuçlandı. İki sanık da müebbet hapis cezası aldı. Olay 17 Nisan'da Balıkesir'de meydana geldi. Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne araştırma görevlisi Semih Kaçmaz bir lokantadaydı. O sırada motosikletli iki kişi silahlı saldırı düzenledi. Zanlılar maskeyle çevreye rastgele ateş açtı. Ağır yaralanan Semih Kaçmaz hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma bir haftada tamamlandı, iddianame hazırlandı. Karar duruşması 13 Mayıs'ta görüldü. Mahkeme iki sanığa da kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar işletme sahibine yönelik eylemleri nedeniyle de kasten öldürmeye teşebbüsten 12'şer yıl ceza aldı. Karar, soruşturma ve yargı sürecinin bir aydan kısa sürede sonuçlanması bakımından örnek teşkil ediyor.
0: Kastamonu'da ikinci kattaki bir evin penceresinden atlayan üniversite öğrencisi yaralandı. Olay sırasında evde bulunan İlahiyat Fakültesi araştırma görevlisi tutuklandı. Pencereden atlayan üniversite öğrencisi park halindeki aracın üzerine düştü. Olay sırasında evde İlahiyat Fakültesi araştırma görevlisi AD de vardı. Gözaltına alınan zanlı aralarında çıkan tartışma sonrası erkek öğrencinin pencereden atladığını söyledi. AD nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tehdit suçlamasıyla tutuklandı. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayete kurban gitmiş. Ailesine ise günlerce tehdit ve şantaj mesajları gönderilmişti. Bu soruşturmada Diyarbakır'da gözaltına alınan Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında karar çıktı. Mahkeme Kazıcı'yı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
6: Böyle bir acımda bu tarz tehdit, canımızı yakmak için uğraşan. Yani çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Bu vicdansızlık.
5: Evlat acısı yetmezmiş gibi ölüm tehditleri de aldı. Günlerce aileye korku dolu anlar yaşatan şüpheli hakkında mahkeme kararını verdi. 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.
6: Evime kurye gönderdi. 12'yi arayıp itfaiyeyi gönderdi. Ambulansı gönderdi. Bütün aileyi tehdit etti. Para istedi. Atlas'ın ona dair borcunun olduğunu söyledi.
7: Ne kadar bir para istedi?
6: 40 bin lira.
5: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Sonrasında ise aileye tehdit mesajları gönderildi. Kimlik tespiti yapıldı. 18 yaşındaki Muhammed Yusuf Kazıcı Diyarbakır'da gözaltına alındı. Savunmasında cahillik yaptım, pişmanım dedi. Kazıcı'ya nitelikli yağmaya teşebbüs ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kişilerin huzur ve sükutunu bozma suçundan verilen 2 ay 15 günlük hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakıldı.
8: Cezaevinde kalması diğerleri için de mücadele çok konuşturuyor.
5: Muhammed Yusuf Kazıcı tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. Adalet arayışını sürdüren aile davayla ilgili emsal bir karar istiyor.
6: Caniler 5 kişi. Fakat şu anda sadece tutuklu olan bir tane katil var. Çok net bir şekilde belli. İlk mahkemedeki beklentimiz bu yönde. Emsal karar bekliyoruz. Kimse bu acıları yaşasın istemiyoruz.
0: Kuryelerin mesleki yeterliliklerini sağlamaları için SRC kurye belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Bir yıllık geçiş süreci uzatılacak. Kuryelerin yıl sonuna kadar bu belgeyi almaları gerekecek.
5: Kuryelerin trafik güvenliğine uygun hareket etmeleri ve mesleki yeterliliklerini sağlamaları amacıyla SRC kurye belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesinin alınması için temin süresinin uzatılacağını söyledi. Karar resmi gazetede yayınlanacak.
9: Bu belge için bir yıllık geçiş süreci tanımıştık. Sektörümüzün ihtiyaçlarını da dikkate alarak SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız. Söz konusu düzenlemenin resmi gazetede yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
5: Kurye faaliyetlerinin hızlı şekilde kayıt altına alınabilmesi amacıyla yetki belgesi ücretlerinde %95 indirim imkanı sağlanmıştı. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen bir yıllık süreçte toplam 103.493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendi. Söz konusu yetki belgelerine toplam 106.077 taşıt kaydedildi. Bir taşıtla faaliyet gösteren motokurye sayısı da 100.876'ya ulaştı. Taşıtların 91.777'sinin motosiklet, 5.710'unun motorlu bisiklet, 8.325'inin kamyonet ve 265'i otomobil olarak kayda geçti. En fazla yetki belgesi ise Marmara bölgesinde düzenlendi.
0: Seradan tarla ürünlerine geçildi, pazarda sebze bollaştı. Turfanda yani ilk ürünler olduğu için fiyatları hala pahalı. Önümüzdeki günlerde etiketlerde düşüş bekleniyor.
10: Barbunyamız geldi, fasulyelerimiz geldi, bakla geldi. Yani her şey var şu anda. Bir bamyamız eksik.
11: Seradan tarlaya geçildi. Yaz sebzeleri tezgahlarda boy gösterdi. Bezelyeden barbunyaya, fasulyeden baklaya çeşit bollaştı ama cüzdanları yaktı.
12: Ben şimdiki çocuklar için üzülüyorum yani. İyi kötü biz tadına bakabiliyoruz da bazılarının bakamadığını biliyorum. Ben üzülüyorum yani.
13: Yaz sebzeleri pazar tezgahındaki yerlerini almaya başladı. Ama tabii ki tufanda ürünler olduğu için de fiyatı biraz tuzlu cep yakıyor. Örneğin baktığımızda barbunyayı görüyoruz. Kilosu 200 lira. Hemen yan tarafında bakla var. Etiketi 150 lira, bezelyeyi görüyoruz. Onun da kilosu 80 lira ve taze fasulye. Onun da fiyatı 100 liradan başlıyor. Kalitesine göre 200 liraya kadar çıkıyor.
14: Yaz sebzeleri pahalı şu an. Kışlıklar zaten pahalıydı.
13: Kapya biber aldınız efendim. Evet. 4 tane görüyorum orada.
15: Evet. Sipariş aldım. Pahalı işte görüyorsunuz. Pazarın durumu belli. Kazançlar belli.
13: Sebzelerde seradan tarlaya geçiş var. Haliyle bazı sebzelerin fiyatı düşerken bazıları ise hala yüksekten satılıyor. Örneğin domates. Domatesin etiketine baktığımızda 100 lirayla 120 lira arasında değişiyor. Ama pembe domatese geldiğimiz zaman etiketi 200 lira. Hemen yan tarafında kabağı görüyoruz. Kilosu 70 lira ve patlıcan. Patlıcan da 50 liradan alıcı buluyor.
15: Ama bazı ürünler çok şişiyor. Domates hiç düşmedi. Mevsim itibariyle bunların daha ekonomik olması lazım ama değil.
13: Domatesin fiyatı nasıl?
16: Domates pahalı, düşmüyor zaten.
13: Geçen hafta ne kadardı mesela domates?
16: Aynıydı fiyatları. 3 haftadır aynı.
17: Domatesin kilosu baktınız 110, 120, 150 kadar gidiyor. Domates çok kötü gerçekten. Bu mevsimde domates eşi bari yani.
13: Tezgahta elbette sadece yaz sebzeleri yok. Kış sebzelerini de görmek mümkün ve baktığımızda etiketlere havucun kilosu 50 lira. Pırasayı görüyorsunuz 70 lira ve ıspanak onun da kilosu 60 lira.
10: Kış sebzeler artık yavaş yavaş çekiliyor ama ıspanak devam eder. Artık karnabahar, brokoli bitti artık onlar yavaş yavaş çekiliyor.
14: Vallahi bilmiyorum gidip tarlaları ekeceğiz hiç başka bir şey yapmayacağız. Yani yine fiyatlar hayatım. Benzin bilmem ne pahalı oldukça hayat pahalılığı devam ettikçe fiyatlar hep yüksek olacak.
0: Dubai gayrimenkulde yatırımın en çok yapıldığı noktalardan biri. Ancak Orta Doğu'daki gerilim Dubai'deki yatırım alışkanlıklarını değiştirdi. Savaş sonrası satışlarda bir azalma var mı? Türkler Dubai'den sonra nereleri tercih ediyor? Uzmanına sorduk.
18: Sadece 2 ay öncesinde kısa vadede yüksek kira getirdiği mülklere yatırım yapılırken bugün hem Türkler hem de yabancı yatırımcılar bölgede 4-5 yıl sonra teslim, yıllık daha düşük taksitlerle ödeme yaptıkları projelere yatırım yapmaya başladılar. Fiyatlarda da reel anlamda %10-15 civarında bir düşüş yaşandı.
5: Türklerin gayrimenkul yatırımında en çok tercih ettiği noktalardan biri Dubai. Peki Orta Doğu'daki kriz bu durumu nasıl etkiledi? Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu bölgedeki gerginliğe rağmen gayrimenkul alımlarında Dubai'nin yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.
18: Dubai tarafından verilerin paylaşıldığı şeffaf bir sistem var. Buradaki verilere baktığımızda millet ayrımı yok içerisinde ancak genel satışlar yarı yarıya düşmüştü. Ama geçtiğimiz haftaki verilere göre de çok hızlı bir toparlanma savaş öncesi dönemlere neredeyse yakın bir verilere ulaştı.
5: Ustaoğlu Türklerin Dubai'den sonra en çok gayrimenkul yatırımını Yunanistan'a yaptığını belirtti. Sebebinin ise oturum izni alabilmeyi sağlayan Golden Visa olduğunu söyledi.
18: Dubai, Yunanistan ve sonrasında İngiltere ve Amerika geliyor. Kira getirisi anlamında dünyada birinci sırada hala Dubai gelmekte. İngiltere ve Amerika ön plana çıkmakta. Buradaki en büyük sebep de şu. Türk vatandaşlarımız yatırımlarında farklı bir çeşitlilik oluşturmak istiyor.
0: Belçika Ekonomik Misyonu Ankara ziyareti kapsamında Büyükelçilik'te bir etkinlik düzenlendi. O etkinliğe damga vuransa Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Velde'nin dansı oldu. Belçikalı Büyükelçi Ankara havası oynadı.
5: Fonda Ankara'nın bağları türküsü, sahnede Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Velde. Belçika Kraliçesi Matilde'nin dönmesinin ardından Belçika Ekonomi Komisyonu Ankara'da temaslarda bulunmuştu. Görüntülerde misyonun ziyareti kapsamında Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyonda kaydedildi. Savunma, havacılık ve uzay sanayi üst düzey etkileşim etkinliği kapsamında önce açılış konuşmaları yapıldı. Ardından sıra şarkılara geldi. Ankara havası çalmaya başlayınca Büyükelçi Van de Övel de sahneye çıktı. Büyükelçiye Türk ve yabancı davetliler de eşlik etti. Geçen yıl Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabel Dumont da Milli Gün resepsiyonlarında Erik Dalı türküsüyle dans etmişti. Görüntülerin basına yansımasının ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medyasından Fransa'nın 14 Temmuz'daki milli bayramında iki büyükelçiliği karşılıklı Erik Dalı oynamaya davet etti. Dumont, Belçikalı mevkidaşına "Ben hazırım" diye seslendi.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flaşlısında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
5: Rösev hayat verir.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Kuvvetli yağışların Doğu ve Güneydoğu'da etkili olması bekleniyor. Hakkari, Şırnak, Siirt ile Adana, Kahramanmaraş hattında ani sel, su baskını ve yıldırım riski yüksek. Karadeniz ve İç Anadolu'da da kısa süreli sağanaklar görülebilir. Batıda hafta sonu Marmara ve Ege'ye yeniden yağmur geliyor. Kararsız hava şartlarına karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Kitaplarda, ansiklopedilerde bitkilerin tohumu, kökü, yaprakları, gövdesi, çiçeği, meyvesi her aşamada bitki ressamları aracılığıyla belgelendi ve bugünlere taşındı. Peki mevsimlere göre bir farklılık oluyor mu? Türkiye'de en zengin bitki çeşitliliği hangi bölgede? Biyolog Burçin Çıngay ve bitki ressamı Gülnur Ekşi Bona'ya sorduk.
5: Tabii ki mevsimlere göre bitkilerin çiçeklenme, meyve verme, tohum bağlama dönemleri farklı oldukları için mevsimlere göre farklı zamanlarda bitkilere ulaşıyoruz. Farklı bölgelerde farklı zamanlarda ulaşıyoruz. Bazen bir bitkinin tanımlanması ve çizilmesi açısından aynı bölgeye iki kez gidilme durumu da söz konusu oluyor. Çünkü çiçeklenme dönemi farklı oluyor. Bitkinin meyveye geçme ve tohum bağlama süreci farklı oluyor. Ve her bitkinin de morfolojik özellikleri açısından tanımlanmasında farklı karakterler ortaya çıkıyor. Ve doğal olarak bir bitki ressamının o farklı karakterleri yansıtması gerekiyor ve doğal olarak arazi çalışmalarında, özellikle botanikçilerle birlikte yaptıkları arazi çalışmalarında farklı mevsimlerde, farklı bölgelerde, farklı zamanlarda gitme durumları söz konusu oluyor.
6: Ben Türkiye'nin her tarafındaki bütün bitkilere hayranım. Her tarafta gerçekten endemik bitkilerimiz mevcut tüm bölgelerimizde. Ama Akdeniz bölgesi çok çok çok zengin endemik tür açısından da. Buradaki bazı mikroklima, makroklima alanları, topraktaki farklılıklar, tabii onu hemen ardından takip eden bölgelerimiz var. Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, aynı şekilde Güneydoğu Anadolu bölgesi, Ege ve Marmara şeklinde ve Karadeniz şeklinde devam eder. Türkiye bütün bitkileriyle, tüm bitkileriyle gerçekten dünyanın odak noktası ve Avrupa, kıta Avrupası'nın bitki türlerini sayı olarak sadece kendi bünyesinde barındıran bir ülke. Yani 3500 civarı endemik türümüz var. Bu bizim için çok büyük bir rakam, dünya için büyük bir rakam. Dolayısıyla Türkiye çok zengin ama en zengin bölgemiz yine Akdeniz diyebilirim ve benim de çok ilgimi çekiyor, özellikle de soğanlı bitkiler açısından. Ben de soğanlı grubunu çalıştığım için bu bölge özellikle ilgimi çekiyor.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
8: Merhabalar. Zeytinyağlı yemeklerin azıcık tarihine baktık. İlk tarif 1880 dedik. Şimdi daha önceki kayıtları araştırdığımız zaman revgan-ı zeyt olarak görüyoruz zeytinyağını. Zaten yemek kitaplarının yazılı tarifleri pek yok ama revgan-ı zeyt elbette ki kullanılıyor. Şimdi revgan kelimesine de gelelim. Aslında rugan ayakkabı da buradan kaynaklanıyor. Farsça'da yağ demek. Hatta özellikle de tereyağı. Onun için revani tatlısı aslında revgani, yani tereyağlı anlamına geliyor. Tepsinin dibi bolca tereyağıyla sıvanır. Üstüne hamur konduğu zaman, piştiği zaman zaten o dibi de tereyağında kızarmış gibi tutar. İşte onun için revaninin adı tereyağından gelir. Rugan ayakkabıda ise üstü yağlanmış gibi pırıl pırıl olduğu için rugan ayakkabı ya da revgandan gelerek, yani yağlanmış gibi bir isim yakıştırılmış. Zeytinyağı da revganı zeyt olarak var. İşte zeytinyağlı yiyemem aman türküsü Türkiye'de Amerikalılar tarafından Marshall yardımı çerçevesinde işte halkı zeytinyağından soğutmak için yazdırıldı, ısmarlandı. Margarin yemeği teşvik etmek için diye. Şimdi bu zaten mantığa aykırı. Zeytinyağı aslında sadece zeytinyağının üretildiği bölgelerde tüketilen bir ürün. Yani Egeli de zeytinyağlı yiyor ama zeytinyağlı yemek gibi değil. Ama her yemeğine koyuyor, sıcak yemeğini de pişiriyor, baklavasını da pişiriyor. Daha çok zeytinyağlı kültürü İstanbul klasik mutfağına ait bir şey. Dolayısıyla bütün Türk halkı zeytinyağlı yiyordu da onları soğutmaya çalıştılar gibi bir şey çok da doğru değil. Ben tabii şimdi gene de araştırmadan edemedim. Marshall yardımı tam 1948-51 arası, kayıt yılı da bu türkünün 54 gibi gözüküyor. Ama şimdi burada bir yanılgı var. Notaya alındığı yıl 54. Yani aslında bu türkü 1938 yılında Yurttan Sesler Korosu'nun yaz aylarında yaptığı saha çalışmaları zamanında kaydedilmiş. Şimdi çok da ilginç bir bilgi var. Bursa ile Domaniç Kütahya'da gelin türküsü olarak kaydedilmiş. TRT THM arşivinde kayıt numarası 1133 gelin nazlanması olarak geçen bir türkü. Hemen sözlerine bakalım. Neden gelin nazlanması? Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman, senin gibi cahile ben efendim diyemem aman. Şimdi burada aslında gelin gitmekte olduğu aileyi biraz küçümsüyor. Bir sınıf atlaması niyeti var. Çünkü zeytinyağı zaten bahçedeki zeytinlikteki ağaçtan bedava gelen bir yağ. Basma da en ucuz işte köy yerinde giyilen kıyafetlerin kumaşı. İpekler, satenler istiyorum, taftalar istiyorum. Basma da giyemem diyor. Zeytinyağlı da yemem diyor. Ben şehirli gibi tereyağı yiyeceğim diyor. Aslında bunun arkasında bu var. Köyden kente gelin gitmek istiyor. Köy yerinde kalmak istemiyor. Tabii ki tersi de düşünülebilir. Yani kentten veya kasabadan köy yerine gelin gitmek istemiyor. Ben senin gibi cahile efendim diyemem aman diyor. Burada bir nazlanma var. Bu tür bir kategori var zaten. Nitekim de 1938 yılında Domaniç'te kaynak kişi olarak İhsan Kaplayan adlı yaşlı bir dededen derlenmiş. Bunun da hikayesi böyle. Takipte kalın, hoşça kalın.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: NTV Radyo.
7: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar.
9: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Editörlüğünü Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu'nun üstlendiği Lale Devrimi adlı derleme Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabın bölümleri ilki 2015 yılında Sakarya'da, ikincisi 2018'de Tiran'da, üçüncüsü ise 2022'de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi'ne sunulan tebliğler temel alınarak hazırlanmış. Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında yaşanan dönem yaygın biçimde Lale Devri olarak tanımlanır. Derlemede yer alan makaleler söz konusu dönemi kültürel, siyasi ve toplumsal boyutlarıyla ele alıyor. Bunu yaparken de Lale'nin simgesel gölgesinde kalan bu zaman dilimini yeni araştırmalar ışığında yeniden tanımlamayı ve anlamlandırmayı hedefliyor. Lale Devri kimi zaman Osmanlı'da batılılaşmanın başlangıcı, kimi zamansa Padişah 3. Ahmet ile damadı Nevşehirli İbrahim Paşa'nın zevk ve sefaate dayalı hedonist tasarruflarının bir anlatısı olarak yorumlanmış. Kitabın giriş yazısında Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu, Lale Devri adlandırmasının kendisinin de problemli olduğunu öne sürüyor. Nitekim kitaptaki makalelerin temel sorunsalı da bu anlayış üzerine kuruluyor. Erken batılılaşma ve sefahat arasında gidip gelen bu dönemin tanımı değil, bizatihi varlığı tarihsel bir mesele olarak ele alınıp sorgulanıyor. Dinçer Güç Yeter'in Almanya'nın saygın edebiyat ödüllerinden Leipzig Kitap Ödülü'ne layık görülen Almanya Masalımız isimli romanı Kafka Kitap tarafından yayımlandı. Orijinali Almanca olan kitap Halil Özgen Asal tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Dinçer Güç Yeter 1979 yılında Almanya'nın Netetal kentinde doğdu. Güç Yeter, tiyatrocu, şair, yayınevi kurucusu ve yazar. Kahvehane işleten bir baba ve işçi bir annenin çocuğu olarak büyüyen Güç Yeter, gençlik yıllarında sanayi sektöründe çalışmış, daha sonra edebiyata yönelmiş. Almanya masalımız bir ailenin üç kuşak boyunca süren yolculuğunu anlatırken, aynı zamanda misafir işçilik olarak adlandırılan tarihsel bir dönemin duygusal ve toplumsal haritasını çıkarıyor. Roman Anadolu'da başlayan ve Almanya'daki fabrikalara, kahvehanelere, işçi mahallelerine uzanan bir yolculuk boyunca üç kuşağın yaşamını iç içe geçmiş sesler aracılığıyla anlatıyor. Anlatının merkezinde Fatma, onun annesi Hanife ve oğlu Dinçer bulunuyor. Her biri kendi sesiyle konuşan karakterler üzerinden şarkılar, mektuplar, monologlar ve anılar aracılığıyla bir aile destanı kuruluyor. Anadolu köylerinin sert gerçekliği, göçün ilk yıllarındaki umut ve hayal kırıklıkları, fabrikalarda geçen uzun vardiyalar ve yeni bir dilde yaşam kurmanın zorlukları yan yana geliyor. Bir annenin oğluna dair beklentileriyle oğlun kendi hayatını kurma arzusu arasındaki gerilim romanın duygusal boyutunu oluşturuyor. Macar asıllı Amerikalı yazar Susan Taubes'in Boşanma isimli romanı Can Yayınları'ndan çıktı. Taubes'in romanını Türkçe'ye Ece Stelbek çevirmiş. Susan Taubes 1928 Budapeşte doğumlu. Annesinin evi terk etmesinden sonra 1939 yılında babasıyla birlikte New York'a göçen Taubes, üniversite eğitimini Sorbonne ve Kudüs üniversitelerinde, doktorasını Harvard'da tamamladı. 1960'lı yıllarda bugün bahsini ettiğimiz Boşanma adlı romanını yazdı. Boşanma, hayattayken yayımlanan tek eseriydi. Taubes romanın yayınlanmasından kısa bir süre sonra 1969'da 41 yaşındayken intihar etti. Cesedine Susan Sontag teşhis etti. İntihar sebebinin romanına aldığı olumsuz eleştiriler olduğunu söyledi. Susan Taubes boşanmada aşkın ve inancın ardındaki iktidar ilişkilerini, kadın düşmanlığının görünmez biçimlerini ve bir kadının zihinsel özgürlüğe duyduğu ihtiyacı anlatıyor. Romancı, oyun yazarı ve şair Deborah Levy, Taubes'in romanı için boşanma sadece bir evliliğin bitişiyle ilgili değil, belki de en çok zekasıyla var olmaya çalışan bir kadını yıldırabilen ve köreltebilen kadın düşmanlığıyla ilgili diyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
10: Murat Ferman'la evdeki hesap.
11: Bugün itibariyle yılın ikinci çeyreğinin tam yarılamış durumdayız. Artık yaz aylarına doğru gidişatın ve piyasalarda bu mevsim şartlarının getireceği mevsimsel etkilerinde yaşanmaya veya ağırlığını hissettirmeye başlayacağı bir serine giriyoruz. Bu çerçevede tabii haftanın son gününde içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporu ve bununla ilgili açıklamalar, dışarıda ise uzunca bir aradan sonra 2017 yılından sonra ilk kez gerçekleşen Çin ve Amerika Birleşik Devletleri zirvesi ve bu zirveyle ilgili gözlem ve gelişmeler yer alıyor. Önce içeriden başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 12 Şubat'taki ilk enflasyon görünüm raporunu takiben yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Beklentiler çerçevesinde enflasyon hedeflerinde yukarı yönlü bir güncelleme gerçekleşti. Enteresan gelişmelerden bir tanesi kısa bir süre önce benimsenen tahmin aralığı iletişiminin birdenbire ortadan kaldırılması idi. Ve bu çerçevede tabii tahmin aralığı yaklaşımının sebebi neydi, ne gibi bir fayda elde edildi? Hedeflere yoğunlaşma konusunda yarardan çok zarar mı getirdi? Herhalde önümüzdeki günlerde tekrar bunlar tartışılacak ama an itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 enflasyon sene sonu hedefini %16'dan 24'e %50'lik bir revizyonla, 2027 hedefini %9'dan %15'e, 2028 hedefini ise %8'den %9'a çıkartmış oldu. Bu çerçevede aslında kafa karıştıran başka bir mesele de enflasyon hedefinin 24 olmasına karşın tahminin 26 olması. Hedefle tahmin arasındaki fark da hakikaten kafaları karıştıran ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon öngörüleri konusunda güvenilirlik ve şeffaflığa bir parça halel getiren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Tabii en önemli noktalardan bir tanesi de petrol tahminlerinin 60 dolardan 90 dolara çıkartılması. Burada da %50'lik bir sapma var. Şimdi 11 Haziran'daki ilk para politika kurul toplantısında faiz

ticarette ve küresel hareketlerde, ekonomik hareketlerde Çin'in yeniden boy gösterdiğini görüyoruz. 2017 yılındaki ziyaretten sonra, yani Trump'ın ziyaretinden sonra, Trump'ın ikinci ziyareti, 2026 ziyareti. Önce şunu söyleyelim, 24 Eylül, bu senenin 24 Eylül tarihinde Başkan Trump, Başkan Xi'yi Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir zirveye davet etti. Çin tarafının bu konudaki cevabı henüz açıklanmadı ama anlaşılıyor ki konuşulacak daha çok konu var veya burada ele alınan, bu zirvede ele alınan bazı konuların son nihai şeklinin verilmesi için yazın geçmesi ve heyetlerin üzerinde çalışması bekleniliyor. Amerika ile Çin ilişkileri aslında 1784 yılına kadar uzanıyor. Samuel Shaw isimli Amerikan konsolosunun 1784 yılında Macao'ya ilk defa resmen gelişi ve atanmasıyla birlikte başlayan bir sefahatten bahsediyoruz. Tabii bu zirvede İran meselesinin çok da öncelikli olmayacağına işaret etmiştik. Hakikaten dakika bir gol bir şekliyle planlanandan 40 dakika sarkan bir ilk görüşmede, uzayan bir görüşmede diyelim daha doğru bir anlayışla, Başkan Xi direkt Tayvan meselesiyle toplantıyı açtı veya zirveye girdi. Çünkü Tayvan meselesi Çin bakımından önem taşıyor. Netice itibariyle unutmayalım, geçtiğimiz Aralık ayında son zamanların en büyük silah satışını Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'a 11 milyar dolarlık bir hacimle onaylamıştı. Kongreden onay alınmıştı ama henüz bu anlaşmanın gereği yerine getirilmedi, silahlar teslim edilmedi. Bu da bir bargaining chip denilen pazarlık unsuru olarak tutuluyor, elde tutuluyor. Bilindiği üzere uzunca bir süredir Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ı açık ve resmi destek politikasından bir parça köşede duruyor. Ama anlaşılıyor ki gene bizim de öngörü ve önerilerimize uygun biçimde Çin artık Tayvan konusunda kendi görüşünün de Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edilmesini, yani Tayvan'ın, Taipei hükümetinin isyan halinde, ana karaya isyan halinde bir bölge olarak o tat ve statüde kabul edilmesine Amerika'yı ikna etmeye veya tırnak içinde zorlamaya çalışıyor. Tabii Tayvan'da boş durmuyor. Çinliler bu siyaset konusunda yüzyıllara varan bir bilgelik ve tecrübeye sahipler. Tıpkı Acem siyaseti gibi, tıpkı Osmanlı-Türk siyaseti gibi Çinliler bu konuyu iyi biliyorlar. Nitekim Tayvan muhalefet lideri, bakın çok ince bir ayrıntı, muhalefet lideri Cheng Liuwen, uzun boylu endamı yerinde bir hanımefendi. Bu enteresan bir seçim çünkü Çin'de biliyorsunuz ortalama boylar genellikle standardın altında, böyle gayet gösterişli bir endamı yerinde bir ziyaret yaptı. Nereye? Nisan 2026'da, evet, ana kıtaya, Çin'e. Yani resmi ilişkileri bir tarafa bırakın, hani her an işgalci bir durumda olabilecek. Tabii Çin açısından, hani nasıl Rusya Ukrayna'da bir savaştan ziyade özel operasyon tadında bu işi yürütüyor. Hani Çin de diyor ki, hani zaten isyan halinde isyan etmiş bir toprağı tekrar kendi bünyemize katacağız şekliyle hareket eden hükümetin merkezine, kalbine böyle gösterişli bir ziyaret yaptı. Bütün dünya televizyonları da bunu arz-ı endam edişini gösterdi. Yani aslında Taipei hükümeti de bir parça kapıları açık bırakmaya çalışıyor. Son olarak tabii bir takım önemli gözlemleri de ifade edelim. Havaalanında uçak merdivenlerinden indiği anda Başkan Xi'nin karşılamaması ve başkan yardımcısına bu görevi devretmesi aslında süper güç kavramına yakın olunduğunu veya Çin'in kendini müsavi, eşdeğer gördüğünü Amerika'yla ifade ediyor. Onlarca çocuk Başkan Trump'ı karşıladı. Bu da hani Çin'in, biz hem sizden kalabalığız hem de ileride de kalabalık olmaya devam edeceğiz nüfus üzerinden Çin'in verdiği bir mesaj olarak algılandı. Ama buna karşılık vücut lisanına bakıldığında bir kere Başkan Trump'ın son zamanlarda yoğunluk kazanan sağlık sorunlarıyla ilgili bir takım endişelerin giderildiği görülüyor. Trump duruşu, postürü ve oldukça uzun bir mesafeyi yol alışıyla ve bu konuda basamakları tırmanmasıyla da sağlık sorunlarıyla ilgili veya nörolojik bazı değerlendirmelerin şimdiden önünü kesmiş oldu. Aynı zamanda vücut lisanı uzmanları da her iki liderin karşılıklı olarak birbirlerinin el sıkmalarından omuzlarına vuruş veya arkalarını sıvazlamalarına kadar farklı üstünlük veya buranın kralı benim işaretlerini verdiğini de

0: söylüyor. Günün esprini notuyla tamamlayalım. Bu Tayvan'la ilgili Çin'in yüksek ağırlıklı veya yüksek baskı kurmasına karşı Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan Dışişleri Bakanı, dedi ki Tayvan'la ilgili gelişmeler sıkıntı yaratabilir, savaşın ve çatışmanın yolunu açabilir. Bu Marco Rubio, Amerika'ya giriş yasağı konulmuş bir politikacı idi. Çünkü daha evvel özellikle hem Uygur bölgesindeki Çin operasyonları ve tavrı hem de Tayvan'la ilgili bazı ifadeleri yüzünden Çin hükümeti tarafından giriş yasağı koyulmuştu. Ona da Çinliler şöyle bir çare bulmuşlar. Hani Çin harf karakterleri biraz farklı. Rubio'nun ismini farklı bir karakterle yazınca Lubio gibi okunmuş. Dolayısıyla teknik olarak Çin'e girmesinde de bir sıkıntı olmamış. Gerçek midir, tevatür müdür? Size bırakıyoruz ama gidişat ve hal böyle. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan Next

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Şampiyon Galatasaray kupasını bu akşam kaldıracak. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini Ramspark'ta taraftarıyla birlikte kutlayacak. Kutlamalar için şampiyon futbolcular Galatasaray Lisesi'nden stadyuma hareket edecek. Ramspark'taki tören saat 19.05'te başlayacak. Noah Lang, Galatasaray'ın şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi serüvenini NTV'ye anlattı. Tarihe geçen goller attığını belirten Hollandalı futbolcu, takım arkadaşlarından Osimhen ve Sara için ayrı bir parantez açtı.
2: Merhaba, Çimbombom şampiyon.
3: Noah Lang, yarım sezonda iz bıraktığı Galatasaray serüvenini anlattı. Tarihi Juventus galibiyeti için yıllar sonra bile benim gollerimi izleyecekler dedi. NTV'ye konuşan Hollandalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde kahramanlaştığı 5-2'lik galibiyeti anlattı.
4: Galatasaray için tarihi bir maçtı. Bu maç yıllar sonra bile hatırlanacak ve benim iki golümü izleyecekler.
3: Lang, son 16 turunda elendikleri Liverpool karşılaşmasıyla ilgili ise öz eleştiri yaptı.
4: İngiltere'deki rövanşta ilk maçtaki gibi oynasaydık şansımız daha yüksek olurdu. Rakibe çok fazla alan ve topu verdik. Onlar da üstümüze geldi. Biz ilk maçtaki ritmimizi bulamadık.
3: O maçta parmağından yaralanan Noah Lang uzun süreli tedavi planlamasına rağmen 2 hafta içinde sahalara döndü.
4: Buraya yarım sezon için gelmiştim. Uzun süre takımdan ayrı kalmak istemedim. Yoksa 4-5 hafta bekleyecektim ve çok maç kaçıracaktım. Belki bu kadar çabuk dönmemeliydim ancak pişman değilim. Galatasaray'a geldiğimden beri iyi oynuyordum. Sakatlık benim için kırılma oldu. Genel performansıma 10 üzerinden 7 verebilirim.
3: Noah Lang, teknik direktör Okan Buruk'un takıma özgürlük tanıdığını, bu sayede yeteneklerini sergileyebildiklerini de söyledi. 26 yaşındaki futbolcu sahada en iyi anlaştığı takım arkadaşlarını da açıkladı.
4: Victor Osimhen'le oynamaktan çok keyif alıyorum. Rakipler onunla uğraşırken bana boş alanlar bırakıyorlar. Gabriel Saray'la da çok iyi anlaşıyoruz. Ayrıca sol beklerimiz İsmail Jakobs ve Eren Elmalı da benim nasıl oynadığımı, ne yapmak istediğimi çok iyi biliyorlar. Takım içinde bu bağlantıları kurmakta başarılıyız. Harika bir kadromuz var.
3: Çocukluğunda İstanbul'da bir yıl geçiren Lang, Türkiye'de futbolun Hollanda'ya göre çok daha tutkuyla oynandığını söyledi. 26 yaşındaki futbolcu ayrana olan sevgisini de anlattı.
4: Türk mutfağını Hollanda'nın her yerinde bulabilirsiniz. Ben de okuldayken teneffüslerde döner ve ayran oluyordum. Burada da ayran içmeye devam edince çok dikkat çekti.
3: İlk Dünya Kupası deneyimini 22 yaşında yaşayan Noah Lang, 2026 Dünya Kupası'nda da forma giymek istediğini sözlerine ekledi.
1: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yeni sezonda şampiyon olmak zorunda dedi. 7 Haziran'daki seçime girmeye hazırlanan Sarı Lacivertlilerin eski başkanı camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.
5: Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda?
3: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığı için iddialı. Seçim hazırlıklarını tamamlayan Yıldırım, kongre üyeleriyle buluşmaya devam ediyor.
5: İnansam ki genç arkadaşlardan biri gelse, o burayı toparlar ve bu giden kan akışını durdurur. Sportif anlamda söylüyorum. Bunu durduracağını bilsem yine aday olmam. Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak çok büyük tehlikeler Fenerbahçe'yi bekliyor, haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik. İnsanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz.
3: Maltepe Fenerbahçeli Taraftarlar Derneği'nin organizasyonunda konuşan Yıldırım, camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.
5: Futbolcumuza, antrenörümüze, kim varsa idare edenler hepsine sahip çıkalım. Sonunda başarı bizim olacaktır çünkü biz inanıyoruz. Ben inanarak geliyorum ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda? Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama el ele.
3: Aziz Yıldırım yönetim kurulu üyelerini 22 Mayıs'ta tanıtacağını söyledi. Sarı lacivertlilerde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da yapılacak. Başkanlık yarışının Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasında geçmesi bekleniyor. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa, İzmir boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da kısa süre yağış var. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da iki gün hava güneşli olduktan sonra cumartesi akşamı yine sağanak geliyor. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Eskişehir 19, Sivas 13, Kayseri 15 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. Manisa 24, Muğla 22, Denizli 23 derece. Cumartesi akşamı yine sağanak yağmur var. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana, Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de yağmur, Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Gaziantep'te de sağanak yağış var. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Merhaba, saat 16 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla başlayacağız. Kazakistan ziyaretinin ikinci gününde Türkistan kentindeydi. Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değindi ve savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti. En dikkat çekici vurgusuysa Türk dünyası liderlerine siber güvenlik uyarısıydı.
1: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Türkiye olarak yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız.
0: O tarihi ziyaret tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'den ayrıldı. Ziyaret dönüşünde de gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'la ilgili ne söyleyecek merak ediliyordu. Bir kez daha nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etti. ABD Başkanı Tahran yönetimine ait füze rampalarının %80'inden fazlasının yok edildiği iddiasında.
2: Çok ve çok net bir şekilde İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Bombardıman ne zaman bitecek? Bununla ilgili bir sorularınızı yanıtlayamam ama hiçbir şekilde nükleer silahlar olmayacak. İran'da tamamen topyekün zafer kazandık ama sizin gibi yalan haberciler bizim zaferimizi karalamak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bütün donanmalarını ortadan kaldırdık. Bütün hava kuvvetlerini ortadan kaldırdık. Tüm hava savunma sistemlerini yok ettik, tüm radarlarını imha ettik, tüm liderlerini ortadan kaldırdık ve daha sonra ikinci aşamada liderlerini ortadan kaldırdık ve üçüncü aşamadaki liderlerinin büyük kısmını ortadan kaldırdık. Şu anda çok büyük bir kafa karışıklığı içerisindeler. İran'ın füze rampalarının %80'i ortadan kaldırılmış durumda. Biz bunları Pinyada gibi vuruyoruz. Hepsini paramparça ettik ve füze imal etme kapasiteleri de %80, %85 ortadan kalkmış durumda. Geri kalanların da nerede olduğunu biliyoruz. Eğer gerekirse geri dönüp onları da ortadan kaldırabiliriz. Evet, Tayvan konusunda, silah satışları konusunda tabii ki detaylı olarak konuştuk. Ve bu konuda bazı kararlar vereceğim. Ama biliyorsunuz bence şu anda ihtiyacımız olan son şey bir savaş. Yani Amerika'dan 15 bin kilometre uzakta bir savaş ihtiyacımız olan son şey. Peki buradan ABD'nin çıkarları konusunda hayır. Bakın burada kararımı sadece ben biliyorum. Ne yapacağımı dünyada bilen tek kişi benim. Bugün Xi Jinping de bana sordu. Kararınız ne olacak dedi. Ben de dedim ki hayır. Asker göndermeniz gerekir mi ya da Tayvan'ı savunur musunuz diye sordu. Bu konuda konuşmayacağım dedim.
0: Müzakereler İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yeniden başlayabilir mi? Aslında tam manasıyla kesilmedi ama araya bir Çin ziyareti girmişti. Yoksa savaşa doğru yeniden meyil mi ediyoruz? İran'dan gelen açıklamalar da önemli. Buna bakalım. Hürmüz Boğazı ve Ateşkes konusunda İran Dışişleri Bakanı konuştu. Müzakere süreci zorda dedi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı. Washington'a karşı güven bunalımı yaşadıklarını ifade etti. Savaşa da diplomasiye de hazırız dedi. Hindistan'da BRICS zirvesi toplantısına katılan Arakçı Yeni Delhi'de bir basın toplantısı yaptı. Diplomasiye şans tanımak için ateşkesi sürdürmeye çalışıyoruz dedi. Pakistan'ın arabuluculuk süreci başarısız olmadı ancak zorda ifadelerini de kullandı. Çin'in her türlü katkısını memnuniyetle karşıladıklarını da vurguladı. Karşı taraf ciddiyet gösterdiği takdirde müzakereye açığız dedi. İranlı bakan Amerikalılara hiç güvenimiz yok diye de ekledi. İran'la savaşta olmayan tüm ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini de belirtti. Hürmüz'deki durumun çok karmaşık olduğunu da ifade etti. Tahran yönetimi olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz dedi İran Dışişleri Bakanı. Savaş yeniden başlayabilir mi? ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılan görüşmelerden özellikle Hürmüz çerçevesinde bir sonuç çıkabilir mi? Bu belirsiz ama yeniden bir savaşın başlama ihtimali dillendiriliyor. İsrail yönetimi de hafta sonu yüksek alarm durumunda, zira ABD basınında çeşitli iddialar var. NTV ekibine gideceğiz. İsrail'e Melike Şahin karşımızda. Tel Aviv'de değil, Kudüs'te görebildiğim kadarıyla. Melike, özellikle İsrail tarafında ne konuşuluyor? Olası bir savaşı her zaman İsrail istiyordu. Buna dair hem siyasilerden gelen açıklamalar hem senin sokakta edindiğin izlenimler neler?
3: Evet Deniz Kilisoğlu, aslında iddialar öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden Axios haber platformunda yer aldı ama hem Amerika basınındaki hem de İsrail basınındaki bütün bu haberler aslında İsrailli yetkililere dayandırılıyor. Bu hafta sonu Donald Trump'ın yeniden bir İran'a saldırı kararı alabileceği konuşuluyor, dillendiriliyor ve eğer bu olursa da İsrail ile birlikte koordineli şekilde gideceği düşünülüyor ve bu yüzden de İsrail ordusunun yüksek komuta kademesinde bir hazırlık süreci olduğunu, bir yüksek alarm seviyesi olduğu İsrail yetkililer tarafından hem Amerikan basınına iletildi hem de aslında bu yine İsrail basınında da konuşuluyor. İsrail'in resmi televizyonunda örneğin geçen hafta İsrailli yetkililerin, İsrail ordusundan yetkililerin CENTCOM'a Tel Aviv yönetiminin İran'a yeniden bir saldırı istediği yönündeki bilgisini paylaştığı ifade ediliyor. Yine İsrail Savunma Bakanı'nın dün yaptığı bir açıklama vardı. İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaller yeniden oluşabilir ifadeleri kullanılıyor. Bu hafta sonu ya Donald Trump'ın özgürlük projesini yeniden başlatması ya da İran'a yeniden bir saldırı olabilmesi ihtimali üzerinde duruluyor ki böyle olursa da İran'dan da misilleme saldırılar geleceği için de İsrail tarafından bu yönde bu ihtimallere karşı hazırlık olduğu belirtiliyor.
0: Şimdi bir taraftan da İsrail ile Lübnan arasındaki müzakereler merak ediliyor. Bir ateşkes çabasının ötesinde Hizbullah'ın silahsızlandırılması gibi karmaşık bir konu da var. Görüşmeler Washington'da devam ediyor. İkinci gündeyiz bugün. Bugün bir sonuç çıkabilir mi? Beklentiler neler? İlk günün yansımaları neler?
3: Deniz, ilk günün olumlu geçtiğini belirtti Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer. Arabuluculuğu Amerika Birleşik Devletleri yapıyor İsrail ve Lübnan müzakerelerinde. İlk gün olumlu geçti. İkinci günde görüşmelerimiz sürecek dendi. Son açıklamalardan biri buydu ve bugün de yine müzakere süreci devam ediyor. Müzakere süreci devam ediyor. Senin de söylediğin gibi aslında İsrail'in istediği şey Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılması. Lübnan'ın istediği İsrail'in saldırılarına bir son vermesi ve güneyden çekilmesi. Öte yandan Hizbullah Lübnan devletine, yönetimine baskı yapıyor. İsrail'e pazarlık sürecine, müzakere sürecine girmemesi yönünde. Tüm bunlar konuşulan konular arasında. Ama bir yandan da karşılıklı olarak saldırılar devam ediyor. 17 Nisan'daki ateşkes sürecinden bu yana aslında hiç ara verilmediği gibi. Bugün bir İsrail askerinin Lübnan'ın güneyinde hayatını kaybettiğini açıkladı İsrail ordusu. Yine dün Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Önceki gün 8'i çocuk 22 kişinin yine Lübnan'ın güneyinde hayatını kaybettiğine dair, ki bugün de yine zaman zaman bildirimler geliyor, özellikle hem İsrail'in kuzeyi için hem Lübnan'ın güneyindeki saldırılarla ilgili uyarı sinyalleri, bildirimleri geliyor. Yani karşılıklı olarak bu saldırılar sürüyor ama bir yandan da pazar günü bu belirtilen 3 haftalık ateşkes sürecinin son günü. O yüzden bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden, Washington'dan bu müzakerelerin sonucuna ilişkin bilgiler önem taşıyor.
0: Melike Şahin, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Kudüs'ten yayındaydı. Tabii bugün Filistinliler açısından tarihi bir gün. Nakba, yani büyük felaketin 78. yıl dönümü. 1948'de İsrail devletinin kurulmasıyla kendi topraklarından sürgün edilişlerinin yasını tutuyor Filistinliler. Nakba olarak anılan bu olay tabii yalnızca İsrail'in kuruluşu değil, aynı zamanda Filistinlilerin uğradığı adaletsizlikleri de hatırlatıyor. Ayrıntılarına bakalım. Nakba gününü hatırlayalım.
4: İsrail 14 Mayıs 1948'de İngiltere'den bağımsızlığını ilan etti. 14'ünü 15'ine bağlayan gece Yahudilere bağımsız bir devlet, Filistin halkına bugüne dek sürecek felaket getirdi. Yüz binlerce Filistinli topraklarından sürüldü. Bu nedenle Filistinliler 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nakba, yani Büyük Felaket Günü olarak anıyor. Yahudilerin Filistin'e göçü 1880'lerde başladı. İsrail Devleti kurulduğunda Filistin halkının yaklaşık yarısı Yahudi Devleti'nin sınırları dışına sürülmüştü. İsrail'in bağımsızlık ilan etmesiyle Mart 1949'a kadar sürecek Arap-İsrail Savaşı başladı. Birleşmiş Milletler'in 1947'de kabul ettiği paylaşım planı Filistin topraklarının %56'sını İsrail'e veriyordu. İsrail, savaşta Filistinlilere bırakılan toprakların da yaklaşık yarısını işgal etti. 1949'un ilk yarısı sona erdiğinde topraklarından sürülen ya da kaçmak zorunda kalan Filistinlilerin sayısı 707 bini buldu. 1967'de 6 gün savaşı olarak da bilinen bir Arap-İsrail savaşı daha patlak verdi. Savaş sonunda İsrail, Filistinlilere bırakılan Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridini de işgal etti. Topraklarını 4 katına çıkardı. 430 bin Filistinli daha yerinden edildi. Halen 6 milyondan fazla Filistinli dünyanın farklı adreslerinde mülteci konumunda. Evlerinden olan Filistinlilerin büyük kısmı halen Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de yaşıyor ve elbette Gazze'de. Ancak Gazze Şeridindeki yaklaşık 2 milyon Filistinlinin İsrail ablukası altında sürdürdüğü yaşam mücadelesi 7 Ekim saldırıları sonrası daha da zorlaştı. İsrail'in 7 Ekim sonrası başlayan saldırıları onları bir kez daha evlerinden etti. Nüfusun %90'ı evini terk etmek zorunda kaldı. Gazze'den geriye on binlerce can kaybı ve yıkılıp yok olan kentler kaldı.
0: İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara yönelik cinsel işkenceleri The New York Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen basın kuruluşlarından biri olan bu gazete ortaya çıkardı. Uluslararası Af Örgütü de İsrail hapishanelerinde savaş suçu haline gelen işkenceleri daha önce ortaya çıkarmıştı. Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Akşener, Filistinlilere yönelik bu suçların nasıl sistematik bir hale geldiğini NTV'ye anlattı.
5: Amerikan The New York Times gazetesi muhabiri Nicholas Kristof'un İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara yönelik cinsel işkenceleri anlatan haberi dünyayı sarstı. Haberde aralarında gazetecilerin bulunduğu 14 Filistinli mahkumun yaşadıkları gözler önüne seriliyor. Birçok mahkumun defalarca kez farklı İsrailli gardiyan, şimbet üyeleri veya kolluk kuvvetleri tarafından tecavüze uğradığı ifade ediliyor. Haberdeki iddiaların gerçekliğini kanıtlayan Uluslararası Af Örgütü, İsrail hapishanelerinde işkencenin bir devlet rutini haline geldiğine dikkat çekti.
6: Bütün bunların bir sistematik baskının, insanlıktan çıkarmanın, apartheid'ın ya da yok edici bir anlamda devlet pratiğinin merkezi araçlarından biri olarak işlediğini görüyoruz.
5: 2022'den bu yana İsrail'in Filistinlilere yönelik tutumunu araştıran ve son olarak soykırım suçunu kanıtlayan Af Örgütü, hapishanelerin insanlık dışı koşullarını da belgeledi. Filistinlilere yönelik sistematik işkencelerin artık insan hakları ihlali değil, savaş suçu kapsamında değerlendirildiği ifade ediliyor.
6: Göz bağlama, zorla soyma, cinsel şiddet, aile ve avukat erişiminin kesilmesi, su ve işte elektrik gibi temel ihtiyaçların kesilmesi, kişisel eşyaların yakılması, ortadan kaldırılması, kadın mahkumlara yönelik hijyen ürünlerine el konması ve gözaltında ölümler gibi upuzun bir listede gidiyor.
5: Af Örgütü, işkence suçlarının İsrail'de cezasız bırakılarak devlet politikası haline getirildiğini belirtiyor.
6: Özellikle Sedeteyman'daki yani bu cezaevindeki cinsel saldırı, işkence, tecavüz, cinsel şiddet, aç bırakma gibi çok ağır ve güçlü iddialara ve yaygın kanıtlara rağmen suçlanan İsrailli askerlerin davalarda suçlamaların düşürülmesi durumuyla karşılaştığını görüyoruz. İsrailli yetkililerin bunu memnuniyetle karşıladığı, bu cezasızlığı savunduğu, buna dair ifadeler kullandığını görüyoruz.
0: Canlı bağlantıyla son durumu aktarmıştık sahadan. İddiaları da paylaşmıştık Amerika Birleşik Devletleri basınında yazan. Yeniden bir savaş çıkabilir mi? Küresel piyasalarda bu ihtimal şimdiden fiyatlanmaya başlandı. Petrol fiyatı yükseldi, altın ve gümüş geriledi. Hisse senetlerinde de düşüş var.
7: Küresel piyasalarda yeniden endişe fiyatlanıyor. Axios haber ajansının iddiasına göre İsrail, Trump'ın İran saldırısı ihtimaline karşı hafta sonu alarmda olacak. Bu gelişmeyle birlikte piyasalarda yeniden savaş ve belirsizlik fiyatlaması hakim oldu. Petrol fiyatları güne yükselişle başladı. Günlük artış %2'ye çıkarken 105 doların üzerindeki seviyelere gelindi. Emtia cephesi ise geriliyor. Ons altın 4500 dolarlı seviyelere indi. Gram altında 6700 liranın aşağısını izledi. Gümüşte ise sert düşüş yaşandı. Günlük kayıp %5'i aştı.
8: Bunun temel sebebi de aslında doların değer kazanıyor olması. Yani emtialardaki bu hareketlerdeki temel etken doların değer kazanıyor olması. Biz savaş başladığından beri şunu gördük. Doların değerini kazandıracak herhangi bir şey altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metallerde çok sert fiyat hareketlerine sebebiyet verdi. Piyasa bana kalırsa jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak tekrar doları görmeye başladı.
7: Hisse senedi piyasalarında da olumsuz hava hakim. Asya borsalarında sert kayıplar yaşandı. Güney Kore borsasında düşüş %6'ya ulaştı. ABD vadelilerde güne düşüşle başlıyor.
0: ABD Kamu Etiği Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yılın başlarında ülkenin önde gelen şirketlerine ait menkul kıymetlerde en az 220 milyon dolarlık işlem yaptığını ortaya koydu. Kuruluş Trump'ın bildirdiği ve 2026'nın ilk aylarını kapsayan iki mali beyanı yayımladı. Beyanlarda Microsoft, Meta, Oracle, Broadcom, Bank of America ve Goldman Sachs gibi ülkenin önde gelen şirketlerinin menkul kıymetlerine yönelik çok sayıda işlem yer aldı. İşlemlerin toplam hacminin 220 milyon dolar ile 750 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Beyanlarda teknoloji ve finans devlerine ait varlıkların yanı sıra çeşitli eyaletlere ait belediye tahvillerine yönelik alım ve satım işlemleri de dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump daha önce Venezuela ile İran'ın ardından Küba'yı da hedef seçebileceklerine dair açıklamalar yapmıştı. İki ülke ilişkileri son dönemde giderek geriliyor. Amerikan Merkez Haber Alma Teşkilatı, Amerikan İstihbaratı, CIA'nin direktörü Havana'da Kübalı mevkidaşıyla buluştu. Dikkat çeken bir görüşmeydi. CIA direktörünün Havana yönetimine Trump'tan mesaj ilettiği belirtiliyor.
7: ABD ablukası nedeniyle yakıt krizinin derinleştiği Küba dikkat çeken bir ismi ağırladı. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin direktörü John Ratcliffe, Küba'nın başkenti Havana'yı ziyaret etti. Ratcliffe, Fidel Castro'nun 1959'daki devriminden sonra Küba'yı ziyaret eden ikinci CIA direktörü oldu. John Ratcliffe, Küba İstihbaratı Başkanı Ramon Curbelo, İçişleri Bakanı Lazaro Casas ve Raul Castro'nun torunu Rodriguez Castro ile bir araya geldi. CIA direktörünün Kübalı yetkililere ABD Başkanı Donald Trump'tan mesaj ilettiği belirtildi. Mesajda ABD'nin Küba hükümetiyle ekonomik ve güvenlik konularında ancak temel değişiklikler yapması halinde ciddi bir şekilde işbirliğine gidileceği belirtildi. Küba hükümetinden hangi temel değişiklikler yapmasının istendiği açıklanmadı. Ancak ABD yönetimi 10 yıllardır Küba'nın serbest piyasa ekonomisine geçmesini, Castro hükümeti tarafından kamulaştırılan mülkler için tazminat ödenmesini ve adil, özgür seçimler yapmasını talep ediyor. CIA direktörünün Washington ve Havana arasındaki ilişkilerin giderek gerildiği bir dönemde Havana'yı ziyaret etmesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump son aylarda sık sık Venezuela ve İran'ın ardından Küba'yı hedef alabileceklerini dile getirmişti. Trump yönetimi Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu devirdikten sonra Küba'ya petrol ablukası uygulamaya başlamıştı. Küba Enerji Bakanı dizel ve fuel oil stoklarının tükendiği uyarısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katolik Kilisesi aracılığıyla Küba'ya 100 milyon dolar yardım vermeye hazır olduklarını yineledi. Bu dönemde Amerikan Adalet Bakanlığı eski Küba lideri Raul Castro'nun 1996'da bir sivil toplum kuruluşuna ait uçağın düşürülmesiyle ilgili olarak yargılanmasının planlandığını duyurdu. 94 yaşındaki Castro hakkında ABD'de dava açılması planlanıyor.
0: Şimdi bir canlı bağlantı yapacağız. Birleşik Krallık'ta da bir siyasi kriz var. Başbakan Keir Starmer koltuğunu korumak için adeta savaşıyor. Ama parti liderliğinde kalmak konusunda da üzerinde yoğun bir baskı var. Sadece hükümetten istifası istenmiyor. Hemen dönelim Gökhan Bozkurt'a. Şimdi Gökhan, biz daha önce seninle yaptığımız bağlantıda Sağlık Bakanı istifa etmişti. Yeni istifalar gelir mi demiştik ama sen ilk etapta beklenmiyor demiştin. Fakat şimdi parti başkanlığından almak için, bunun için bir liderlik yarışı başlatmak için bir çaba var gördüğümüz kadarıyla. Tam olarak ne oluyor Birleşik Krallık'ta?
9: Deniz, Sağlık Bakanı Westruting'in istifasından sonra kabine düzeyinde yeni bir istifa gelmedi ama bakanlıkta danışmanlar düzeyindeki istifalar devam etti. String'le çalışan isimlerden geldi bu istifalar. Tabii Starmer, sen de dikkat çektin, koltuğunu korumak için çetin bir mücadelenin içerisine girmiş durumda. Sağlık Bakanı, eski Sağlık Bakanı diye bahsedeceğiz artık tabii, hiç şüphe yok ki Westruting ve Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın liderlik yarışında olacakları anlaşılıyor ki zaten onlardan gelen açıklamalarda bunu teyit eder nitelikteydi. Westruting, Keir Starmer'ın liderliğine güveninin kalmadığını söyleyerek istifa etmişti. Bir istifa mektubu kaleme almıştı ve hükümette kalmasının onursuzca ve ilkesiz olacağını söylemişti. Ve Starmer'ın liderliğini de sert sözlerle eleştirerek ayrılmıştı. Ancak şunu belirtelim, Struting'in liderlik yarışını başlatacak olan 81 milletvekili desteğine henüz ulaşamadığı belirtiliyor. Bu nedenle de resmi olarak liderlik yarışı başlamış değil. Parti içindeki en güçlü isimlerden birisi olarak Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın adı ön plana çıkıyor. Ancak belirtelim, Burnham da milletvekili değil. Birleşik Krallık'ta da İşçi Partisi'nin başına bir ismin geçebilmesi için milletvekili olması gerekiyor. Başbakan olabilmesi için milletvekili olması zorunluluğu var. İşçi Partili milletvekili Josh Simons kendi koltuğundan istifa etti ki Burnham'a parlamento yolu açılabilsin. İşte bu nedenle görevinden ayrıldı. Şimdi Manchester'da, Makerfield'da ara seçim yapılacak ve orada da Andy Burnham aday olacak. Zaten aday olacağını ilan etti. Başbakan Starmer da, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lucy Powell da Manchester Belediye Başkanı Burnham'ın adaylığının parti yönetimi tarafından engellenmeyeceğini açıkladılar. Burnham'ın adaylığına ilişkin son kararı İşçi Partisi içerisindeki Ulusal Yürütme Komitesi verecek. Ama şunu belirtelim, daha önce Starmer'ın talebiyle Burnham'ın adaylığı Manchester'daki daha önceki bir ara seçimde engellenmişti. Ancak bu kez parti içinde farklı bir tablo olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Tabii şunu da vurgulayalım, olası adaylar ekonomi, kamu hizmetleri, göç ve vergi politikalarında farklı çizgilerle öne çıkan isimler. Şimdi Andy Burnham isminden bahsettik. Kamu hizmetlerinde daha fazla kamulaştırmayı savunan bir isim. Yine istifa eden Westruting bu yarışın içerisinde olacak gibi anlaşılıyor. O da sağlıkta özel sektörün daha fazla rol almasını destekleyen bir isimdi. Ki bakanlığı döneminde bu yönde adımlar da atmıştı. Şimdi bir diğer kuvvetli isim parti içerisinde Angela Rayner, ki bir süre önce başbakan yardımcısıydı ve bir vergi usulsüzlüğü tartışması nedeniyle görevinden istifa etmek durumunda kalmıştı. Dün Rayner bu suçlamalardan aklandığını söyledi. O da çalışma hayatı ve sosyal haklara ağırlık veren bir isim olarak biliniyor parti içerisinde. Yarışta olması kuvvetli ihtimallerden birisi. Şimdi şu anki kabinede enerjiden sorumlu, enerji güvenliğinden sorumlu bakan Ed Miliband, ki o isim daha önce de partinin başkanlığını yapmış bir isim. O da daha çok enerji ve iklim politikalarıyla öne çıkan yapısıyla biliniyor. Eşi tekrar lider olmaması yönünde telkinde bulunduğu yorumları yapılıyordu. O da bu yarışta olacak mı göreceğiz. Yani sadece bir lider değişimi değil Deniz, aynı zamanda politika ve yön değişiminin de söz konusu olacağı anlaşılıyor bu değişim gerçekleşirse. Şimdi İşçi Partisi'nde liderlik yarışı için herhangi bir adayın 81 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor ki bir liderlik yarışı tetiklenebilsin. Tabi az önce de dikkat çektik, Starmer'da inatla görevini bırakmayacağını söylüyor. Parti içinde 100'den fazla milletvekili Starmer'a istifa çağrısı yapmış durumda ve buna karşılık 150'den fazla milletvekili de başbakana destek ifade ettiler. Şimdi şöyle 4 senaryo var önümüzde. Bunlardan biri Burnham olmadan yarışın gerçekleşmesi, zaman takvimi yetişmezse eğer ara seçime. Ve diğeri Burnham'ın Westminster'a dönmesi. Diğer bir seçenekse yavaş bir geçiş süreci ya da Starmer'ın koltuğunu koruması olarak özetleniyor. Son kararı hiç şüphe yok ki milletvekilleri ve parti üyeleri verecekler. Partililer postayla tercihli oy kullanacaklar ve %50'yi bulan aday da kazanacak. Tabii Starmer yönetiminin son yerel seçim hezimetinden sonra partiye 1600 üye kaydı yaptığını biliyoruz. Ve bu üyelerin de neredeyse tamamının Starmer'ı desteklediği yönünde iddialar var. Oysa parlamento grubunun da yarısı Starmer'ı desteklemiyor. Ama kamuoyu önünde hepsi istifasını talep etmediler hiç şüphe yok ki. Bu nedenle kriz bitmiş değil yani Deniz. Son bir notla hemen bitireyim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Birleşik Krallık'taki liderlik krizine dahil oldu. Ve Trump Starmer'ın görevde kalmasının, ayakta kalmasının zor olacağını söyledi Deniz.
0: Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Galatasaray üst üste 4. toplamda da 26. Şampiyonluk Kupası'na bugün kavuşuyor. Ramspart'taki büyük kutlama saat 19.05'te başlayacak. Ama Galatasaray takımı Galatasaray Lisesi'nden stada üstü açık bir otobüsle gidiyor. Osman Terkan'a gideceğiz, notları alacağız. Nedir bugünkü programa dair hem izlenimler hem notlar?
10: O yüzden... Evet, şimdi şampiyonluk kutlamalarının ilk ayağı başladı diyebiliriz. Yani Galatasaray Lisesi'nden futbolcuların, şampiyon takımın futbolcuların üstü açık otobüse binmesi bekleniyordu ve yaklaşık 20 dakikalık bir gecikmeyle futbolcular otobüsteki yerlerini aldılar. Şimdi ekranlara da geliyordur. Şimdi hem basın mensuplarının yer aldığı bir otobüs var. O otobüsün içindeyiz şu anda ve oradan görüntü aktarmaya çalışıyoruz. Yoğun bir kalabalık olduğunu görebiliyorsunuzdur. Saat normal şartlarda 16'da otobüsün hareket etmesi bekleniyordu. Ama dediğim gibi yoğun kalabalıktan dolayı futbolcuların Galatasaray Lisesi'nden çıkışı, onların otobüse ulaşması bir hayli zor oldu. Büyük bir coşku var. Bunu da görebiliyorsunuz. Dört dörtlük şampiyon yazılı üzerinde bu yazı yer alan 26 şampiyonluğu simgeleyen bir ibarenin yer aldığı bir otobüse bindirildi Galatasaraylı futbolcular ve tabii üzerlerinde tişörtler, yine şampiyonluk tişörtleri, işte atkılar ve çok sayıda taraftar eşliğinde şu anda o otobüsün üzerinde Galatasaraylı taraftarlar Galatasaray Lisesi'nden ve yolundan ayrılıyor. Şimdi kutlamaların yapılacağı adrese gidilecek. Tabii bir hayli zor olacak bu kalabalıkta. Rams Park tabii istikamet. Şimdi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaşacak. Buradaki otobüs ve kortej diyeyim, işte Galatasaraylı taraftarlar da şimdi o otobüsün sağında, solunda, önünde, arkasında her yerde kalabalık bir şekilde tezahüratlar eşliğinde şampiyon takımın futbolcularına eşlik ediyorlar. Polis ekiplerini de görebiliyorsunuzdur. Zaten yoğun güvenlik önlemleri altında futbolcular Galatasaray Lisesi'nden çıkış yapmışlardı. Hatta izdiham olmaması için de bir koridor oluşturuldu. Polis bariyerleriyle ayrılmış bir koridor. O koridoru geçerek otobüse ulaştılar. Şimdi buradan tabii ki dört dörtlük gece bu programın kutlamanın adı. Bu program kapsamında da şimdi otobüs hem basın mensuplarını taşıyan otobüs hem de şampiyon takımın futbolcularını, teknik heyetini taşıyan otobüs önce Tarlabaşı Bulvarı takiben Şişli üzerinden Mecidiyeköy, Zincirlikuyu oradan Büyükdere Caddesi'ne bağlanılacak. Yani Levent istikameti takip edilecek. Ardından da Seyran Tepe'ye yani Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaşılacak. Yoğun güvenlik önlemleri altında. Şimdi tabii bir mini bir şehir turu yaptırılıyor futbolculara. Öyle ki geçtiğimiz hafta şampiyonluk ilan edilmişti. Antalya Spor karşısında alınan galibiyet sonrasında. Şimdi o hak edilen şampiyonluk kutlanacak ki şampiyonluk kupasının da bu akşam Rams Park'ta kaldırılması planlanıyor. Saat 19.05 olarak planlandı. Bugünkü kutlamaların başlangıç saati Galatasaray'ın da kuruluş yılı ve saat 20.30'da da şampiyonluk kupasının kaldırılması planlanıyor etkinlikler kapsamında. Tabii havanın kararmasıyla birlikte de ışık şovları yapılacak. Yine unutulmaz anların yaşanacağı bir gece olması bekleniyor. Havai fişek gösterileri yapılacak. Yine bir DJ performansı eşliğinde de futbolcuların sahneye çıkması, sahne alması da planlanıyor. Bunu da söyleyeyim. Tabii çok sayıda taraftar. Şimdi sadece buradaki cadde boyunca dizilmiş takımlarını desteklemeye gelmiş, bu şampiyonluk coşkusunu burada yaşamak için toplanmış taraftarların dışında çok daha kalabalığı elbette ki Rams Park'ta bekliyor olacak. Saat 18 itibariyle de Rams Park'ın kapıları kutlamalar için açılacak. Yani on binlerce taraftar da takımı, şampiyon takımı Galatasaraylı futbolcuları Rams Park'ta karşılayacak. Ardından da saat 19.05 itibariyle resmi olarak kutlamalar, şampiyonluk kutlamaları başlayacak. Dört dörtlük gece adı altında 26. lig şampiyonluğunu kutlayacak Galatasaray takımı, Galatasaray teknik heyeti, Galatasaraylı yöneticiler ve elbette ki takımın en büyük destekçisi taraftarlar, milyonlarca taraftar da tabii ki bu geceyi heyecanla bekliyorlardı. Bu kupayı tüm sezon boyunca beklemişlerdi ve şampiyonluğun daha lig bitmeden alınmasıyla birlikte, elde edilmesiyle birlikte de artık şimdi gözler kupa törenine çevrilmiş durumda. İşte Galatasaray Lisesi'ndeki buluşmanın ardından futbolcuların Galatasaray Futbol Kulübü'nün kurulduğu lise olan Galatasaray Lisesi'ndeki törenin ardından liseden ayrıldılar. Saat 16 itibariyle de onları şehir turu yaptıracak üstü açık otobüse ulaştılar ve yaklaşık 10-15 dakika önce de otobüs, futbolcuları taşıyan otobüs Taksim'den, Beyoğlu'ndan ayrıldı. Şu anda hala Beyoğlu sınırları içindeyiz. Tarlabaşı Bulvarı'nı takiben otobüs ilerliyor. İşte tabii çok sayıda taraftar da ellerinde Galatasaray bayrakları, yine üzerlerinde Galatasaray formaları, tezahüratlar eşliğinde bu coşkuya dahil oluyorlar. Apartmanlardan, çevre binalardan, iş yerlerinden destekler var ve işte bu coşku seli içinde Galatasaraylı futbolcuları taşıyan otobüs adım adım yavaş yavaş Rams Park'a doğru ilerliyor, ilerleyecek. Tabii başta da söyledim, biraz zorlu bir yolculuk olacak çünkü yoğun bir trafik söz konusu. İstanbul trafiği biliyorsunuz cuma günü olması dolayısıyla aynı zamanda yine binlerce, on binlerce taraftar da bu anı, bu önemli anı zahir olmak için, yaşamak için tabii caddelere toplandılar. İşte Galatasaraylı futbolcuları da görebiliyorsunuzdur. Yani Galatasaray'ın önemli yabancı oyuncuları, yine Türk oyuncuları Galatasaray kafilesini taşıyan otobüste taraftarları selamlayarak Rams Park'a doğru ilerliyorlar.
0: Tarla başından Rams Park'a giden bir yolculuk, 15 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz ama Osman Terkan da aktardı. Otobüs epey yavaş gidiyor. İstanbul trafiği de var. Dolayısıyla 1,5-2 saate yakın bir zaman alabilir. Ama 19.05 itibariyle de kutlamaların Rams Park'ta başlayacağını söyleyelim. Ve diğer başlıklarla devam edelim. Genç nüfus azalıyor. Evde oturan gençlerin sayısı da artıyor. Genç nüfus oranı %14 ile 1945'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş durumda. Ev genci diye de adlandırılan ne okuyan ne çalışan genç oranı ise %23'e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı gençlik istatistiklerine bakalım.
7: Türkiye yaşlanıyor, genç nüfusu azalıyor. 15-24 yaş arası 12 milyon 700 bin kişi var. %14,8'e denk gelen bu oran 1945'ten beri en düşük seviye olarak kaydedildi.
11: İmkan el verdikçe istiyorum. Hani eğer gerçekten güzel bakabileceksem o anki durumuma göre yaparım diye düşünüyorum.
12: Ümitsizliğe ve insanların artık yarını düşünebilecek uzun vadeli planları yapamamasına bağlıyorum.
7: Genç nüfusun oranı 1950'de %20 idi. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre eğer bu hızla azalmaya devam ederse 2080'de gençlik oranı %8'e gerileyecek.
13: 2050 yılında özellikle 14 yaş grubu ile 60 yaş grubunun nüfustaki oranı eşitlenecek.
14: İnsanlar bağımsız yaşamayı daha çok seviyorlar. Evlenmek, ev almak, bu hani evin eşyalarını dizmek falan gerçekten biraz zor diye düşünüyorum.
7: Son dönemde ev genci denilen bir kavram karşımıza çıktı ve giderek de sayıları artıyor. Ne okuyan ne de çalışan genç nüfus oranı %23,8'e çıktı. Yani Türkiye'de her 4 gençten biri ne okulda ne de işte.
15: Ekonomiye bağlıyorum ben daha çok. Yeni mezun gençlere teklif edilen ücretler korkunç derecede.
16: Yalnız hissediyoruz. Bu yüzden de karamsarlığa kapıldığımız oluyor. Bunun yanı sıra da zaten yeni ekonomik koşullar pastanın küçülmesiyle bizim için çok daha kötü oldu.
13: İyi analiz etmemiz gerekiyor. Neden dışarıya çıkmıyor? İstihdamla ilgili problem varsa mutlaka istihdamla ilgili problemin çözülmesi gerekiyor.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Niğde'de konuştu. Türkiye'nin sağlık teknolojisi ve sanayisinde dünyanın sayılı ülkeler arasına gireceğini söyledi. Bakan Memişoğlu, Türkiye kendi Doppler ultrason cihazını yerli olarak üretebilecek, fabrikası Türkiye'de kurulacak diye de konuştu.
17: Bundan sonra sağlıkta yeni şeyler de söyleyeceğiz. Yeni teknoloji üreteceğiz. Bilim insanıyla, üniversiteleriyle hep beraber İnşallah Türkiye nasıl sağlık hizmetinde örnek olmuşsa, sağlık teknolojisinde de, sağlık sanayisinde de aynı savunma sanayisi gibi dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. İşte solunum cihazı ürettik. Akciğer kalp pompa makinesi ürettik. %90'ı yerli. Ve bunu inşallah birkaç hafta içinde Bilkent Hastanesi'nde ilk hastamızı onunla ameliyatını yapacağız. Ve bundan bir hafta 10 gün evvel Türkiye'nin kendi ultrasonunu üretecek sözleşmelere imza attık. Yani 2 sene sonra Türkiye kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurdurmuş olacağız.
0: İran savaşı Türkiye'nin körfez ülkeleriyle ticaretini de etkiledi. Yatırımlarda yavaşlama olurken maliyetler arttı. İş dünyası bu sorunun geçici olacağını düşünüyor.
18: Bazı yatırımlarda doğal olarak yavaşlama oldu tabii ki. Ama özellikle yeni yatırım kararlarında şirketler artık daha dikkatli davranmaya başladı.
7: İran savaşı körfezle ticareti olumsuz etkiledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Mart ayında bölgeye ihracat %40 geriledi. 1 milyar 317 milyon dolara indi. Nisan ayında ateşkesin etkisiyle toparlanma görüldü. Yeniden aylık 2 milyar dolar barajı aşıldı.
18: Genel olarak baktığımızda aslında Katar, BAE ve Suudi Arabistan hattında biraz durgunluk var. Finansman maliyetleri sonuçta arttı. Risk analizleri daha detaylı yapılmaya başlandı. Ama mevcut yatırımların büyük bölümünde tamamen durma gibi bir tablo yok.
7: Şu an iş dünyası için en büyük sorun Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması. Alternatif rotalar hem tedarik süresini hem de maliyeti ciddi oranda artırıyor. Ancak iş dünyası sorunun kısa süreceği konusunda ümitli. Türk iş insanları için Körfez'deki en büyük belirsizliğin olduğu ülke ise savaşın merkezindeki İran.
18: İnsanlar tabii ki biraz tedirgin, artısıyla eksisiyle ateşkesin gelmesini bekliyorlar. Çünkü bir gün bir bakıyorsunuz, bir açıklama duyuyorsunuz, ertesi gün başka bir açıklama veya hemen akşamda farklı bir açıklama oluyor. Bundan dolayı da bizim tüccarlarımız şu an orada daha çok beklemede diyelim. Türk şirketlerimiz prosedürsel anlamda zorluklar yaşıyorlar. Yani ülkelerin mevcut koşullarından kaynaklı. Şu anki savaş olarak baktığımızda tabii ki maliyetlerimiz biraz arttı, artmadı değil. Sürecimiz biraz uzadı ama hala ticaretimiz devam ediyor.

0: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi, lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.

Vivaldi bu dönemde yaşasaydı, dört mevsimi nasıl bestelerdi? Reklamcı Kurt Lepel'in fikrini hayata geçiren Alman NDR Elk Filarmoni Orkestrası, iklim verilerinden yola çıkarak Vivaldi'nin mevsimler eserini yeniden düzenlemiş, notalar bu algoritmaya göre adeta yer değiştirmişti. Doğa takviminde ilkbaharın son günlerinde bu yeni dört mevsim düzenlemesine kulak verelim.

0: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: NTV Radyo.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. Şampiyonluk Kupası'na bugün kavuşacak. Rams Park'taki büyük kutlama saat 19.05'te başlayacak. Takım üstü açık otobüste Galatasaray Lisesi'nden yola çıktı. Sarı Kırmızılıları takip eden Osman Terkan'dan son notları alıyoruz.
5: Taraftarların sevgi seli eşliğinde arasında adım adım yavaş yavaş ilerliyor. Karşı şeritte belki görebiliyorsunuzdur, ekrana geliyordum. Trafik tamamen durdu. Araçlarından iniyor İstanbullular, Galatasaraylı taraftarlar ve bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyorlar, video çekiyorlar, tezahüratlar da yapıyorlar. İşte tam da şu anda bakın Galatasaraylı futbolcuların bulunduğu otobüs, basın mensuplarını taşıyan otobüsle aynı hizada ilerliyor. Büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç içinde futbolcular taraftarları selamlayarak yollarına devam ediyorlar. Ve önümüzdeki dakikalarda işte Rams Park'a ulaşacak otobüs ve buradaki coşku, buradaki heyecan Rams Park'a taşınacak. Evet bakın, yabancı futbolcular, Türk futbolcular hepsi hep birlikte bu şampiyonluk sevincini yaşıyorlar. Maraton, lig maratonu geçtiğimiz hafta Antalya Spor maçıyla Galatasaray kendi sahasında galip gelmiş ve şampiyonluğu hak etmişti. Bu haftada pazar günü Kasımpaşa ile formalite maçına çıkacak ama şu an için işte bu lig maratonundan sonunda hak ettikleri kupayı kaldırmak için bakın tezahüratlar eşliğinde Rams Park'a ilerliyorlar. Az sonra da Rams Park'ta şampiyonluk kupasını kaldıracaklar.
4: Sarı Kırmızılıların şampiyonluk otobüsünü takip eden Osman Terkan'dan son bilgileri aldık. Noah Lang, Galatasaray'ın şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi serüvenini anlattı. Tarihe geçen goller attığını belirten Hollandalı futbolcu, takım arkadaşlarından Osimhen ve Sara için ayrı bir parantez açtı.
6: Merhaba, Cimbombom şampiyon.
7: Noah Lang, yarım sezonda iz bıraktığı Galatasaray serüvenini anlattı. Tarihi Juventus galibiyeti için yıllar sonra bile benim gollerimi izleyecekler dedi. NTV'ye konuşan Hollandalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde kahramanlaştığı 5-2'lik galibiyeti anlattı.
8: Galatasaray için tarihi bir maçtı. Bu maç yıllar sonra bile hatırlanacak ve benim 2 golümü izleyecekler.
7: Lang, son 16 turunda elendikleri Liverpool karşılaşmasıyla ilgili ise öz eleştiri yaptı.
8: İngiltere'deki rövanşta ilk maçtaki gibi oynasaydık şansımız daha yüksek olurdu. Rakibe çok fazla alan ve topu verdik. Onlar da üstümüze geldi. Biz ilk maçtaki ritmimizi bulamadık.
7: O maçta parmağından yaralanan Noah Lang uzun süreli tedavi planlamasına rağmen 2 hafta içinde sahalara döndü.
8: Buraya yarım sezon için gelmiştim. Uzun süre takımdan ayrı kalmak istemedim. Yoksa 4-5 hafta bekleyecektim ve çok maç kaçıracaktım. Belki bu kadar çabuk dönmemeliydim ancak pişman değilim. Galatasaray'a geldiğimden beri iyi oynuyordum. Sakatlık benim için kırılma oldu. Genel performansıma 10 üzerinden 7 verebilirim.
7: Noah Lang, teknik direktör Okan Buruk'un takıma özgürlük tanıdığını, bu sayede yeteneklerini sergileyebildiklerini de söyledi. 26 yaşındaki futbolcu sahada en iyi anlaştığı takım arkadaşlarını da açıkladı.
8: Victor Osimhen'le oynamaktan çok keyif alıyorum. Rakipler onunla uğraşırken bana boş alanlar bırakıyorlar. Gabriel Saray'la da çok iyi anlaşıyoruz. Ayrıca sol beklerimiz İsmail Jakobs ve Eren Elmalı da benim nasıl oynadığımı, ne yapmak istediğimi çok iyi biliyorlar. Takım içinde bu bağlantıları kurmakta başarılıyız. Harika bir kadromuz var.
7: Çocukluğunda İstanbul'da bir yıl geçiren Lang, Türkiye'de futbolun Hollanda'ya göre çok daha tutkuyla oynandığını söyledi. 26 yaşındaki futbolcu ayrana olan sevgisini de anlattı.
6: Dutch Turkish thing I guess and then
8: Türk mutfağını Hollanda'nın her yerinde bulabilirsiniz. Ben de okuldayken teneffüslerde döner ve ayran oluyordum. Burada da ayran içmeye devam edince çok dikkat çekti.
7: İlk Dünya Kupası deneyimini 22 yaşında yaşayan Noah Lang, 2026 Dünya Kupası'nda da forma giymek istediğini sözlerine ekledi.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
3: Next. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Mayıs ayı yağışlı geçiyor. İstanbul ve Bursa'ya yağmur gelecek. Pazar günü gök gürültülü sağanak var. İstanbul 25, Bursa 26, Ankara güneşli 21, Antalya merkez parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de kuvvetli sağanak geçişi olacak. Yine dolu ve hortum da oluşabilir. Ankara'da da pazar yağış şiddetli. Marmara'da gündüz güneş görülecek. Akşam sağanak yağış geliyor. Pazar günü bölge gök gürültülü yağışlı. Sakarya 27 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 24, Kayseri 19 derece. Pazar yine kuvvetli sağanak var. Ege'de güneşli havanın ardından birden gelecek şiddetli yağışla birlikte dolu ve hortum tehlikesi de var. Manisa 29, Muğla 26 derece. Bodrum'da kısa süre yağışlı. Akdeniz'de parçalı bulutlu, yağış az noktada var. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de Ordu-Artvin arasında Ordu kuvvetli yağmur var. Zonguldak güneşli 20 derece. Pazar gününe dikkat. Bölgeye yine çok şiddetli yağış gelecek. Doğuda Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak arasındaki kentlerde yağmur, yıldırımlarla birlikte şiddetli yağacak. Erzurum 15, Gaziantep parçalı bulutlu 23 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: İstanbul yol durumu.
7: İstanbul'da trafik yoğunluğu %80 seviyesinde. Altınşehir Halkalı yönü için bir duyuru var. O bölgede bir şerit kapalı, yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde yapılacak şampiyonluk kutlaması nedeniyle alınan önlemler kapsamında stat çevresindeki bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtilmiş. Stat çevresinde yoğunluk en üst düzeyde bu dakikalarda. Ana arterlerde İstanbul genelinde ciddi bir yoğunluk var. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de çift yönlü yoğun seyrediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
6: İstanbul yol durumu.
8: Burası NTV Radyo. Saat 17.
9: Eve dönerken kuşağı başlıyor.
7: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. ABD Başkanı Donald Trump tarihi Çin ziyaretini tamamladı. Dönüş yolunda hem Pekin temasları hem de İran'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Amerikan basını bu hafta sonu İran'a saldırıların yeniden başlayabileceğini yazıyor. İsrail ordusu da yüksek alarm durumunda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltında. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da etkin pişmanlıktan faydalanmak için yeniden ifade vermek istiyor. Galatasaray Şampiyonluk Kupası'na bugün kavuşuyor. Sarı kırmızılıları taşıyan otobüs Galatasaray Lisesi önünden hareket etti. Rota Seyrantepe. Hem kutlamalara dair notlara hem de İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız. Gündemden birkaç başlık paylaştık. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değinen Erdoğan, savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti.
10: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Türkiye olarak yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız.
7: CHP lideri Özgür Özel İzmir'de erken seçim çağrısını yineledi. Ben bir seçim kaybedersem bir dakika durmam dedi. Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
11: Şimdi kendine güvenen varsa koysun sandığı önümüze çıksın karşımıza. Ama bu Haziran'ın sonunda ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. İzmir'deki meslek fabrikasının ve güya geçmişinde vakıf izi olan üç yapının iktidar eliyle el konulması sürecini yaşıyoruz. 531 kursun verildiği, on binlerce öğrencinin kursiyerin eğitim gördüğü, binlerce kişinin mezuniyetten sonra istihdam olanağı bulduğu tam bir sosyal demokrat belediyecilik projesi. 300 milyon liralık aracıyla gereciyle meslek fabrikası kuşatılmış durumda ve hizmet veremiyor İzmirlilere. Bıraksalar çalışmaya devam edecek.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlıktan faydalanmak için yeniden ifade vermek istediği öğrenildi.
12: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Belediyenin Yol Bakım Onarım ve Elektronik Sistemler Müdürlüğü'ndeki 6 ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete ifadeye götürülenler arasında Yol Bakım Onarım Daire Başkanı Ayhan Taş da var. Üsküdar Belediyesi'ne de ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 7 Nisan'da Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Bu kez de yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıkları gerekçe göstererek rüşvet istediği öne sürüldü. Yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da etkin pişmanlıktan yararlanmak için yeniden ifade verecek. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay sürecinde para desteğinde bulunduğunu öne sürmüştü. CHP yetkilileri ise Özkan Yalım'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, medyaya yansıyan telefon mesajlarının değiştirildiğini ve bağlamından koparıldığını belirtmişti.
8: NTV Radyo.
7: ABD basını Başkan Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a yeni saldırı başlatabileceğini öne sürdü. İddia ABD merkezli Axios haber platformuna ait. Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde Trump'ın düğmeye basması halinde saldırıların İsrail ordusuyla koordine gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi. İsrailli yetkili Trump'ın saldırı kararını hafta sonu alabileceğini ve İsrail ordusunun yüksek alarm durumunda olacağını öne sürdü. İsrail Kan Televizyonu ise Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ile geçen hafta görüşen İsrailli askeri yetkililerin İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istediğini aktardı. Amerikan Başkanı Donald Trump Pekin ziyaretini tamamladı, dönüş yoluna çıktı. Trump uçakta Çin lideri Xi Jinping ile temaslarına ilişkin konuştu. Birçok sorunu çözdük dedi. Gündeminde İran da vardı.
12: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'e düzenlediği 2 günlük resmi ziyaretini tamamladı. Masada İran savaşından iki ülke arasındaki ekonomik anlaşmalara kadar birçok konu vardı. İki lider ziyaretin son gününde başkent Pekin'de eski İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesinde bir araya geldi. Liderler ve beraberindeki heyet burada çay davetinde buluştu. Trump her iki ülke içinde çok iyi ticari anlaşmalara imza attıklarını açıkladı. Başkalarının çözemeyeceği birçok sorunu çözdük dedi. ABD Başkanı İran savaşına yönelik de konuştu.
13: İran konusunu görüştük. Nasıl bitmesi gerektiği konusunda benzer fikre sahibiz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Körfez'in açık kalmasını istiyoruz. Önce onlar kapattı, sonra da biz kapattık. Ancak buna bir son vermelerini istiyoruz.
12: Trump ve beraberindeki heyet çalışma yemeğinin ardından Çin'den ayrıldı. Havalimanında Trump uğurlanırken de tören düzenlendi. Trump, Çin dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İran'ın füze rampalarının %80'ini yok ettiklerini belirtti.
13: İran'da topyekün zafer kazandık. Bütün donanmasını, bütün hava kuvvetlerini, tüm savunma sistemlerini ve radarlarını imha ettik. Liderlerini ortadan kaldırdık. İran'ın füze rampalarının %80'i yok edilmiş durumda.
12: ABD Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki açıklamasını tekrarladı. İran'ın nükleer programını 20 yılına dondurması benim için uygun, ancak bu söze gerçek bir bağlılık gerekiyor dedi. Trump, Pekin ziyaretine ilişkin Amerikan yayın kuruluşu Fox News'e yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti.
7: İran'dan da Hürmüz Boğazı ve ateşkes konusunda açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, müzakere süreci zorda dedi. BRICS toplantısına katılan Araghchi, Yeni Delhi'de basın toplantısı düzenledi. Diplomasiye şans tanımak için ateşkesi sürdürmeye çalışıyoruz ifadesini kullandı. Pakistan'ın arabuluculuk süreci başarısız olmadı, ancak zorda değerlendirmesinde bulundu. Çin'in her türlü katkısını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı. Karşı taraf ciddiyet gösterdiği takdirde müzakereye açığız ama Amerikalılara güvenimiz yok dedi. Araghchi, İran'la savaşta olmayan tüm ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini belirtti. Küresel piyasalarda yeniden savaş ihtimali fiyatlanıyor. Petrol yükselirken altın ve gümüş geriledi. Ekonomist Üzeyir Doğan haftanın son iş gününde piyasadaki görünümü yorumladı.
12: Küresel piyasalarda yeniden endişe fiyatlanıyor. Axios haber ajansının iddiasına göre İsrail, Trump'ın İran saldırısı ihtimaline karşı hafta sonu alarmda olacak. Bu gelişmeyle birlikte piyasalarda yeniden savaş ve belirsizlik fiyatlaması hakim oldu. Petrol fiyatları güne yükselişle başladı. Günlük artış %2'ye çıkarken 105 doların üzerindeki seviyelere gelindi. Emtia cephesi ise geriliyor. Ons altın 4500 dolarlı seviyelere indi. Gram altında 6700 liranın aşağısını izledi. Gümüşte ise sert düşüş yaşandı. Günlük kayıp %5'i aştı.
14: Bunun temel sebebi de aslında doların değer kazanıyor olması. Yani emtialardaki bu hareketlerdeki temel etken doların değer kazanıyor olması. Biz savaş başladığından beri şunu gördük. Doların değerini kazandıracak herhangi bir şey, altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metallerde çok sert fiyat hareketlerine sebebiyet verdi. Piyasa bana kalırsa jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak tekrar doları görmeye başladı.
12: Hisse senedi piyasalarında da olumsuz hava hakim. Asya borsalarında sert kayıplar yaşandı. Güney Kore borsasında düşüş %6'ya ulaştı. ABD vadelilerde güne düşüşle başlıyor.
7: Bugün Filistinliler için Nakba, yani büyük felaketin 78. yıl dönümü. Filistinliler 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla kendi topraklarından sürgün edilişlerinin yasını tutuyor.
15: İsrail 14 Mayıs 1948'de İngiltere'den bağımsızlığını ilan etti. 14'ünü 15'ine bağlayan gece Yahudilere bağımsız bir devlet Filistin halkına bugüne dek sürecek felaket getirdi. Yüz binlerce Filistinli topraklarından sürüldü. Bu nedenle Filistinliler 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nakba yani Büyük Felaket Günü olarak anıyor. Yahudilerin Filistin'e göçü 1880'lerde başladı. İsrail Devleti kurulduğunda Filistin halkının yaklaşık yarısı Yahudi Devleti'nin sınırları dışına sürülmüştü. İsrail'in bağımsızlık ilan etmesiyle Mart 1949'a kadar sürecek Arap-İsrail Savaşı başladı. Birleşmiş Milletler'in 1947'de kabul ettiği paylaşım planı Filistin topraklarının %56'sını İsrail'e veriyordu. İsrail, savaşta Filistinlilere bırakılan toprakların da yaklaşık yarısını işgal etti. 1949'un ilk yarısı sona erdiğinde topraklarından sürülen ya da kaçmak zorunda kalan Filistinlilerin sayısı 707 bini buldu. 1967'de 6 gün savaşı olarak da bilinen bir Arap-İsrail Savaşı daha patlak verdi. Savaş sonunda İsrail, Filistinlilere bırakılan Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridini de işgal etti. Topraklarını 4 katına çıkardı. 430 bin Filistinli daha yerinden edildi. Halen 6 milyondan fazla Filistinli dünyanın farklı adreslerinde mülteci konumunda. Evlerinden olan Filistinlilerin büyük kısmı halen Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de yaşıyor ve elbette Gazze'de. Ancak Gazze Şeridindeki yaklaşık 2 milyon Filistinlinin İsrail ablukası altında sürdürdüğü yaşam mücadelesi 7 Ekim saldırıları sonrası daha da zorlaştı. İsrail'in 7 Ekim sonrası başlayan saldırıları onları bir kez daha evlerinden etti. Nüfusun %90'ı evini terk etmek zorunda kaldı. Gazze'den geriye on binlerce can kaybı ve yıkılıp yok olan kentler kaldı.
8: NTV Radyo.
7: Balıkesir'de araştırma görevlisi Semih Kaçmaz bir lokantada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Soruşturma ve yargı süreci 26 günde tamamlandı. Saldırıyı düzenleyen iki kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
12: Silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Araştırma görevlisinin öldürülmesiyle ilgili dava 26 günde sonuçlandı. İki sanık da müebbet hapis cezası aldı. Olay 17 Nisan'da Balıkesir'de meydana geldi. Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne araştırma görevlisi Semih Kaçmaz bir lokantadaydı. O sırada motosikletli iki kişi silahlı saldırı düzenledi. Zanlılar maskeyle çevreye rastgele ateş açtı. Ağır yaralanan Semih Kaçmaz hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma bir haftada tamamlandı, iddianame hazırlandı. Karar duruşması 13 Mayıs'ta görüldü. Mahkeme iki sanığa da kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar işletme sahibine yönelik eylemleri nedeniyle de kasten öldürmeye teşebbüsten 12'şer yıl ceza aldı. Karar, soruşturma ve yargı sürecinin bir aydan kısa sürede sonuçlanması bakımından örnek teşkil ediyor.
7: Kuryelerin mesleki yeterliliklerini sağlamaları için SRC kurye belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Bir yıllık geçiş süreci yıl sonuna uzatılacak.
12: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesinin alınması için temin süresinin uzatılacağını söyledi. Karar resmi gazetede yayınlanacak.
16: Bu belge için bir yıllık geçiş süreci tanımıştık. Sektörümüzün ihtiyaçlarını da dikkate alarak SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız. Söz konusu düzenlemenin resmi gazetede yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
12: Kurye faaliyetlerinin hızlı şekilde kayıt altına alınabilmesi amacıyla yetki belgesi ücretlerinde %95 indirim imkanı sağlanmıştı. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen bir yıllık süreçte toplam 103.493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendi. Söz konusu yetki belgelerine toplam 106.077 taşıt kaydedildi. Bir taşıtla faaliyet gösteren motokurye sayısı da 100.876'ya ulaştı. Taşıtların 91.777'sinin motosiklet, 5.710'unun motorlu bisiklet, 8.325'inin kamyonet ve 265'i otomobil olarak kayda geçti. En fazla yetki belgesi ise Marmara bölgesinde düzenlendi.
7: Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor. Galatasaray Lisesi'nden kalkan futbolcuları taşıyan otobüs kutlamalar eşliğinde Seyrantepe'ye ilerliyor. Konvoyu NTV muhabiri Osman Terkan takip ediyor. NTV ile ortak yayına geçelim ve son bilgileri alalım.
17: Adım adım ilerliyoruz. Yaklaşık saat 16.20, yani bir saat olacak. Bir saat önce Galatasaray Lisesi'nin bulunduğu alandan hareket etti otobüsler. İki otobüs var. Bir basın mensupları taşıyan otobüs, bir de şampiyon takımın futbolcuları taşıyan otobüs. Ve bir saatlik bu süre zarfı içinde ulaştığımız nokta Pangaltı, Şişli ve yine Büyükdere'yi takiben Seyrantepe. Yani kutlamaların adresi Rams Park'a ulaşılacak. Tabii yoğun güvenlik önlemleri altında, aynı zamanda yoğun bir coşku seli arasında otobüsler ilerliyor. Şimdi Cahit Kazan'da sizlere görüntü aktaracak. Hemen basın mensuplarının bulunduğu otobüsün arkasında bakın Galatasaraylı futbolcuları görebiliyorsunuzdur. Buradan şu anda üzerlerinde şampiyonluk tişörtleri, yine Galatasaray atkıları ve tezahüratlara eşlik ederek adım adım otobüsün üzerinde, üst açık otobüste bir anlamda mini bir şehir turu yaparak ve coşkuyla adım adım şampiyonluk kupasının kaldırılacağı yer Rams Park'a, yani Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne doğru ilerliyorlar. Tabii daha önlerinde uzun bir yol var. Çünkü caddenin sağını solunda görebiliyorsunuzdur. Sadece cadde üzerleri taraftarların coşku seline sahne olmuyor. Aynı zamanda binalar, iş yerleri, apartmanlardan da yoğun bir sevgi gösterisi var Galatasaraylı futbolculara. Şimdi saat 16 itibariyle otobüslerin Galatasaray Lisesi'nden çıkması planlanmıştı. Biraz gecikmeyle otobüsler ayrıldı. Şimdi saat 19.05, yani Galatasaray'ın kuruluş yıl dönümünü ithafen simgeleyen saat 19.05'te de kutlamaların, Rams Park'taki kutlamaların başlaması bekleniyor. Tabii herkesin şimdi heyecanla beklediği an şampiyonluk kupasının kaldırılacağı an. O da saat 20.30 olarak planlandı. İşte buradaki coşku, caddelerdeki, sokaklardaki, işte bu güzergah üzerindeki coşku aynı şekilde Rams Park'ta da olacak. Öyle ki Emin Çağlar bizi orada bekliyor. Ve saat 20.30 itibariyle de şampiyonluk kupasının kaldırılmasıyla birlikte de aslında bu coşku durağa ulaşacak. Ama tabii yoğun bir sevgi seli arasında öncelikle futbolcuların oraya ulaşması gerekiyor. Ama uzun bir yol var. Görebiliyorsunuzdur. Meşaleler yanıyor. Galatasaraylı futbolcular ellerindeki atkıları sallıyorlar. Ve yol kenarlarında, cadde üzerlerindeki tezahüratlara da eşlik ediyorlar. İşte dev Galatasaray bayrakları açılıyor. Yine yol kenarında bulunan büfelerin, kulübelerin üzerine çıkan taraftarlar olduğunu görebiliyoruz. Bakın işte büyük bir sevgi gösterisi, büyük bir coşku var. Şu an için takım otobüsünün, şampiyon takımın futbolcularını taşıyan otobüsün ilerlediği güzergahta. Galatasaray Lisesi'nden çıkıldı. Tarlabaşı Bulvarı takip edildi. Taksim Tüneli geçildi. Şu anda da ulaşılan yer Pangaltı. Pangaltı ışıkları geçiyoruz. Buradan da yine Büyükdere Caddesi'ne bağlanılacak. Yani bir anlamda Esentepe, yine Zincirlikuyu geçilecek. Ardından Levent istikameti ve Seyrantepe'ye, yani kutlamaların merkezi, kutlamaların adresi olan Ali Sami Yen kompleksine ulaşılacak. Ve buradaki saatlerdir, yani öğle saatlerinden itibaren Galatasaraylı taraftarlar Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanmışlardı ki oranın tabii ki anlamı büyük Galatasaraylı taraftarlar için, tüm Galatasaraylılar için. Galatasaray Futbol Kulübü'nün kurulduğu yer 1905'te Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan, işte o takımın geldiği bugünkü nokta 26. şampiyonluk. Geçtiğimiz hafta Antalya Spor karşısında alınan galibiyet sonrası bitime bir hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti. Şimdi de şampiyonluk kupasını kaldırmak için Galatasaraylı taraftarlar üstü açık otobüsle bir anlamda şehir turu yaparak taraftarları selamlayarak kutlamaların yapılacağı adrese Ramspark'a gidiyorlar ve ilerleyen saatlerde de şampiyonluk kupasını kaldıracaklar.
7: Ayrıntıları NTV ile ortak yayında Osman Terkan'dan aldık. Şimdi haber turuyla devam ediyoruz. İstanbul'da Yenikapı Hacı Osman ve Levent Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü metro hatlarındaki teknik arıza giderildi ancak yoğunluk devam ediyor. Benzer bir yoğunluk Maslak'ta da var. Galatasaray'ın lig şampiyonluğunu kutlayacağı Ramspark Stadyumu'nun aynı hat üzerinde olması karayolunda trafiği durma noktasına getirir. Manisa'da kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak için seferber olan kişi de hastane bahçesinde kalp krizi geçirdi. İki arkadaş 15 dakika arayla hayatını kaybetti. 52 yaşındaki Coşkun Burlu gece evinde fenalaştı. Yakın arkadaşı Bülent Şen'i arayıp yardım istedi. Adrese giden Şen sağlık ekiplerine haber verdi. Onlar gelene kadar arkadaşına kalp masajı yaptı. Ekipler Coşkun Burlu'yu hastaneye ulaştırdı. Bülent Şen de araçla ambulansın peşinden gitti. Arkadaşı tedaviye alındığında hastane bahçesinde o da kalp krizi geçirdi. İki arkadaş 15 dakika arayla hayatını kaybetti. Hatay'da doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı. Dört Yol Devlet Hastanesi'ne giden kişi bir yakınına anjiyo yapılan radyasyon odasına zorla girdi. Görevlilerin uyarısına rağmen dışarı çıkmayan zanlı doktora sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Polis zanlıyı yakaladı, emniyet sorgusu sürüyor. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayete kurban gitmiş, ailesine ise günlerce tehdit ve şantaj mesajları gönderilmişti. Bu soruşturmada Diyarbakır'da gözaltına alınan Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında karar çıktı. Mahkeme Kazıcı'yı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Bayram tatili boyunca karayollarındaki trafik yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleri üzerinden anlık takip edilecek. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda turuncu ekipler 7-24 görevde olacak. Zorunlu olmadıkça yol çalışmalarına ara verilecek. Trafik işaretleri ve levhalardaki eksikler de giderildi. Kirlenen levhalar temizlendi. Seradan tarla ürünlerine geçildi. Pazarda sebze bollaştı. Turfanda yani ilk ürünler olduğu için fiyatları hala pahalı. Önümüzdeki günlerde etiketlerde düşüş bekleniyor.
18: Barbunyamız geldi, fasulyelerimiz geldi, bakla geldi. Yani her şey var şu anda. Bir bamyamız eksik.
12: Seradan tarlaya geçildi. Yaz sebzeleri tezgahlarda yerini aldı. Bezelyeden barbunyaya, fasulyeden baklaya çeşit bollaştı. Ancak fiyatlar şu anda yüksek.
19: Yaz sebzeleri pahalı şu an. Kışlıklar zaten pahalıydı.
20: Isınmasıyla beraber pazar tezgahına yaz sebzeleri gelmeye başladı ve tufanda ürünler olduğu için de elbette fiyatı biraz tuzlu cep yakıyor. Örneğin baktığımızda barbunyayı görüyoruz, etiketi 200 lira. Hemen yan tarafında bakla var, kilosu 150 lira. Bezelyeye baktığımızda da onun da kilosu 80 lira ve taze fasulye. Kilosu 100 liradan başlıyor, kalitesine göre 200 liraya kadar çıkıyor.
21: Yeri yeri başlıyor, tabi bollaşınca düşüşleri.
22: Çokları seradan geçti, hep şurası hep tarla.
20: Tezgahta elbette sadece yaz sebzeleri yok. Kış sebzelerini de görmek mümkün ve baktığımızda etiketlere havucun kilosu 50 lira. Pırasayı görüyorsunuz 70 lira ve ıspanak onun da kilosu 60 lira.
23: Kış sebzeler artık yavaş yavaş çekiliyor ama ıspanak devam eder. Artık karnabahar, brokoli bitti artık, onlar yavaş yavaş çekiliyor.
8: NTV Radyo.
7: ABD Başkanı Donald Trump, Küba'yı hedef seçebileceklerine dair açıklamalarda bulunmuştu. İki ülke ilişkileri gerilirken Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin direktörü Havana'da Kübalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Görüşmede Trump'tan bir mesaj ilettiği belirtiliyor.
12: ABD ablukası nedeniyle yakıt krizinin derinleştiği Küba dikkat çeken bir ismi ağırladı. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin direktörü John Ratcliffe, Küba'nın başkenti Havana'yı ziyaret etti. Ratcliffe, Fidel Castro'nun 1959'daki devriminden sonra Küba'yı ziyaret eden ikinci CIA direktörü oldu. John Ratcliffe, Küba İstihbaratı Başkanı Ramon Curbelo, İçişleri Bakanı Lazaro Casas ve Raul Castro'nun torunu Rodriguez Castro ile bir araya geldi. CIA direktörünün Kübalı yetkililere ABD Başkanı Donald Trump'tan mesaj ilettiği belirtildi. Mesajda ABD'nin Küba hükümetiyle ekonomik ve güvenlik konularında ancak temel değişiklikler yapması halinde ciddi bir şekilde işbirliğine gidileceği belirtildi. Küba hükümetinden hangi temel değişiklikler yapmasının istendiği açıklanmadı. Ancak ABD yönetimi 10 yıllardır Küba'nın serbest piyasa ekonomisine geçmesini, Castro hükümeti tarafından kamulaştırılan mülkler için tazminat ödenmesini ve adil, özgür seçimler yapmasını talep ediyor. CIA direktörünün Washington ve Havana arasındaki ilişkilerin giderek gerildiği bir dönemde Havana'yı ziyaret etmesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump son aylarda sık sık Venezuela ve İran'ın ardından Küba'yı hedef alabileceklerini dile getirmişti. Trump yönetimi Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu devirdikten sonra Küba'ya petrol ablukası uygulamaya başlamıştı. Küba Enerji Bakanı dizel ve fuel oil stoklarının tükendiği uyarısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katolik Kilisesi aracılığıyla Küba'ya 100 milyon dolar yardım vermeye hazır olduklarını yineledi. Bu dönemde Amerikan Adalet Bakanlığı eski Küba lideri Raul Castro'nun 1996'da bir sivil toplum kuruluşuna ait uçağın düşürülmesiyle ilgili olarak yargılanmasının planlandığını duyurdu. 94 yaşındaki Castro hakkında ABD'de dava açılması planlanıyor.
7: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıdığı için İsrail'in eleştirdiği Lamine Yamal'a sahip çıktı. Sanchez, bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefreti kışkırtmak olarak görenler ya muhakeme yeteneklerini kaybetmişlerdir ya da kendi rezilliklerinin körlüğüne kapılmışlardır, dedi. İspanya Başbakanı, Yamal milyonlarca İspanyolun Filistin'le hissettiği dayanışmayı dile getirmiştir. Bu, onunla gurur duymamız için bir başka neden ifadesini kullandı. Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. Turnuva öncesi birçok sanatçı milli takım için marş besteliyor.
0: Dünya Kupası heyecanı taraftarı sararken ülkemizden ve yurt dışından müzisyenler yeni çalışmalarını müzikseverlerle buluşturuyor. Shakira 16 yıl sonra yeniden FIFA Dünya Kupası sahnesine döndüğü Dai Dai isimli şarkısını yayınladı. İtalyanca günlük kullanımda hadi anlamına gelen şarkı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Shakira'nın ayrıca 19 Temmuz'da gerçekleşecek 2026 FIFA Dünya Kupası finali devre arası şovunda Madonna ve BTS ile birlikte sahne alacağı açıklandı. A milli takımın Dünya Kupası bileti almasının ardından birçok isim özel çalışmalar hazırlamaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle A milli takım için özel olarak hazırlanan Sinan Akçıl imzalı Türkler Geliyor Taraftar Marşı resmen yayınlandı.

0: geliyor.
1: Semi Cenk de milli takım için hazırladığı marşın nakaratını takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan kesitte Semi Cenk, Türklüğe vurgu yaptığı marşı söylerken bozkırın ortasında Türk sembollerinin yer aldığı domburasını çaldı. ...90'lı yılların erkek grubu Birkaç İyi Adam 30 yıl sonra yeniden bir araya gelerek Yazarız adını göklere marşını seslendirdi.

0: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Kuvvetli yağışların doğu ve güneydoğuda etkili olması bekleniyor. Hakkari, Şırnak, Siirt ile Adana, Kahramanmaraş hattında ani sel, su baskını ve yıldırım riski yüksek. Karadeniz ve İç Anadolu'da da kısa süreli sağanaklar görülebilir. Batıda hafta sonu Marmara ve Ege'ye yeniden yağmur geliyor. Kararsız hava şartlarına karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart. Seni düşünür o.
10: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi
13: Kredi. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
14: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Reklam. Bu hafta Engelliler Haftası. NTV Radyo'da yayınımız... Engellilerin yaşadıklarını anlatan Ayhan Aktaş'ın hazırladığı Sıra Dışı Hayatlar'la devam ediyor. Sıra Dışı Hayatlar. Kemal Görey Beydağ. Kompozitör. Görme yetisi doğuştan yok. 6 yaşında müziğe başladı. Rehber Köpek Bulut'la Yol Arkadaşı. Hikayesini NTV Radyo dinleyicileri için anlattı.
3: Doğuştan bir görme engelim var. O görme engelin ismi retinal pigmentosa. Ben bir müzisyenim ve bir kompozitörüm. Eğitim süreci görme engelliler için özel eğitimler, özel uygulamalar ya da karma süreçleri için olmak bunlar farklı seçenekler. Ben standart bir anaokulu ile hayatıma başlayıp standart bir ilköğretim okulu ile hayatıma devam ettim. Tek farkı ben özel okula kaydettirildim ailemin tercihi sonucunda. İstek Vakfı'nda okudum. Kendi araçlarımı geliştirdim. Bunların yardımıyla eğitim sürecimi devam ettirdim. Tabii ki okuldaki öğretmenler, veliler bu konuda yardımcıydı fakat burada en büyük payeyi kendi anneme ve babama, özellikle anneme vermek isterim. Kendi yöntemlerimi bulmama, geliştirmeme yardım ettikleri gibi gerekli alanlarda bana destek vermek için de hep arkamda hazır beklediler. Müzik hayatını neden tercih ettiğimi kısaca açıklamaya çalışayım. İki tarafı var. Birincisi aslında babamın evinde ben doğduğumdan beri neredeyse var olan gitarlar, gitar ve gitarlar buna beni ilk tetikleyen unsurlar oldu diyebilirim. Babamın çok güzel bir Ibanez Jumbo kasa akustik gitarı vardır. Ve ben o gitardan boyca ufaktım. O gitar bizim evdeyken. Tabii ki bunun bir yarattığı bir tetikleme var. Diğer taraftan benim sevgili rockstar eniştem Necat Yavaşoğulları hep evine girip çıkardık. Ve onun evinde bir piyano vardı. O piyano benim için çok büyülü bir aletti. Her çocuk bir şeylerle oynamak ister. Merdivenlere tırmanmak ister. Evde bir köpek varsa onunla oynamak ister. Ben piyanoyla oynamayı severdim. 3-4 yaşlarından bahsediyorum. Ama diğer taraftan şunu demek belki de daha doğru. Hayatta ilerlemesini sağlayan şey bir taraftan korkudur. Korkularımız bizi geliştirir. Korkularımız bizi yeni yollar aramaya, yaratmaya iter. Benim korkum kalabalık bir konser salonunda, o konser salonunda oturanların arasında kalmaktı. Çünkü 1000 kişiyle hareket etmek, 500 kişiyle hareket etmek. Ama sahne öyle değil. Sahne kendi kurallarını koyduğun yer. Dördüncü duvara sen ne örersen karşı taraf onu görür ve orada sen olabildiğince yalnızsın. O esneklik benim çok ilgimi çekti. Ve kariyerimi sahnede kurmam gerektiğini biliyordum. O an, o sahnedeki rahatlığı ilk gözlemleyebildiğim an. Dolayısıyla da bütün eğitimimi, bütün kariyerimi o sahnede olabilmek üzerine kurdum. Ve tabii ki hayat beni farklı yerlere götürdü. Artık sahneden de bestecilik kısmına, kameranın arkasında bir yere kendimi konumlandırmayı tercih ettim. Görme kaybı olan insanların ya da hiç görüşü olmayan insanların, çatı şeklinde görme engellilerin kulakları daha hassastır. Fakat bu demek değildir ki müzikal kabiliyetleri yüksektir. Çünkü kulağın hassasiyeti, hassas bir kulağa sahip olmak, müzik kabiliyetine sahip olmak ya da müziğe daha yakın olmak demek değildir. Bu anlama gelmez. Kemal sosyal hayatta nasıl bir insan? Kemal sosyal hayatta ki varlığını ikiye bölmek ister ve şimdi bunu anlatacağım. İşim evde çalışmama olanak tanıyor. Bütün dünyaya bağlıyım evimden. 2021 yılında Eylül ayında hayatıma bir rehber köpek Bulut girdi. Artık hayatta bir ortağım var, bir takım arkadaşım var ve onunla birlikte o azaltmaya çalıştığım dışarı çıkmalarım tamamen değişti. Artık dışarı çıkmalarım, hayata karışmam, dünyayı keşfetme arzum artmaya başladı. Gerekirse bir uçağa atlayıp okyanusu geçme motivasyonuyla hayatıma devam ediyorum diyebilirim. Bir rehber köpeğin eğitilmesi oldukça meşakkatli ve çok katmanlı bir süreç. Benim Bulut'la tanışmama kadar olan geride 2 yıllık bir süreç söz konusu. Öncelikle Rehber Köpekler Derneği programı şu anda yürüten Türkiye'deki tek organizasyon. Bu organizasyon bağış yoluyla yavru toplamakta. Sonra bir eğitmen, bir rehber köpek hareketlilik eğitmeni bu yavrular arasında bir seçme yapıyor. Testleri geçen yavrular Rehber Köpekler Derneği'nin gözetiminde bir yavru bakıcı aileye, gönüllü bir aileye veriliyor. Yavru köpeği, rehber köpek adayını dünyayla tanıştırıyor bir yıl boyunca. Daha sonra eğer rehber köpek adayı bu bir yılda tüm aşamaları başarıyla kaydedebilirse rehber köpek hareketlilik eğitmeni rehber köpek adayını o ailenin yanından alıp asıl eğitimine başlatıyor. Bu eğitimde de rehber köpek adayı rehber köpek olmayı tercih ederse, bu hayatı yaşamak isterse eğitmen ve dernek bu seçeneği köpeğe sunuyor. Yani bilinenin aksine köpekler bu mesleği seçiyorlar. Bunun ardından görme engelliyle eşleştirme süreci başlıyor. Kasım 2021 itibariyle şu anda Türkiye'de 7 rehber köpek var. Bulut 7. rehber köpek olma özelliğini taşıyor ve kimliğinde de 007 kodunu taşıyor. Ben bunu birazcık eğlenceli buluyorum. Biraz Hollywood filmlerini seven biri olarak. Rehber köpek programı dünyada ilk defa Almanya tarafından geliştiriliyor. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen akabinde gazilerin sosyal hayata katılması için bu program başlatılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ilk rehber köpeğini 1929 yılında bildiğim kadarıyla mezun ediyor ve tabii ki bugünlere geliniyor. Türkiye'de henüz 28 yıllık bir program

0: kabiliyeti olan, onları hep kardeşi kabul eden ve bir taraftan da kendi engeline rağmen birçok şeyi yeterli bulmayıp hep daha iyisini isteyen, bir taraftan zor ve umuyorum ki bir taraftan eğlenceli biri. Başarıya giden yolda pek çok olmazsa olmaz var ama en önemlisi bırakmamak. Benim için buydu. Bırakmamayı öğrenmek, devam etmek, tutarlı olmak ve sürekliliği yakalamak. Başarının benim için anahtarı hep bu oldu. Birçok dönüm noktam oldu ama ben bir tanesini öne çıkartmak istiyorum. 2020 yılında pandeminin ilk zamanlarında 1 Temmuz günüydü. Günümün çoğunu YouTube'da, yurt dışında benim mesleğimi icra edenlerin yaptıklarını takip ederek günümü geçirdiğim için yine YouTube'da acaba daha çok ne öğrenebilirim diye gezinirken bir videoya rastladım. Bir beyefendi kurduğu bir vakıfla ilgili tanıtım yapmaktaydı. Kendisini şöyle tanıttı. Merhaba, benim adım Steven Lessons. Ben bir medya kompozitörüyüm. Aynı zamanda retinal pigmentosa adında bir engelim var. Ve ben Able Artist Foundation adında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş dünyadaki tüm engelli kompozitörleri destekleyen ve müzisyenleri destekleyen bir vakfın kurucusu ve başkanıyım. Bu ifade beni o kadar heyecanlandırmıştı ki o an videoyu durdurdum, biraz kendime geldim ve videoyu tekrar başlattım. Kendisi vakfın detaylarından bahsetti ve bir kompozisyon yarışmasını anons etti. Dünyadan kompozitörlerin müziklerini toplayacaklardı ve başta Hollywood olmak üzere endüstri profesyonelleri tarafından denetlenerek bazı ödüller dağıtılacaktı. Akabinde hemen vakfın üyesi olmak için başvurdum. Başvuru sürecim bir gün bile sürmedi. Çok hızlılar ve Türkiye Cumhuriyeti'nden ilk üye olma şansını yakaladım. Aynı zamanda da kendi çalışmalarımı yarışmaya göndererek yarışma katılımcılarından biri oldum. 15 Eylül 2021 gününde büyük ödüle layık görüldüğümü öğrendiğim anonsu izledim. O benim dönüm noktam oldu. Ben kendi yolculuğumda edindiğim bazı tırnak içinde başarılardan çok mutluyum. Onlarla gurur duyuyorum ve bu benim gibi biri için söylemesi, benim gibi bir mükemmeliyetçi için söylemesi çok zor bir şeydir. Ve inat ettiğim, bir noktada tırnak içinde konforlu bir hayat ihtimalinden vazgeçtiğim ve başarısız olma ihtimali olsa da başarılı olmak istediğim alanı kendim seçtiğim için bugün buradayım. Yolculuğumda devam ediyorum. Tabii ki İnsan ilişkilerini kurarken bazen bu konuda çok fazla öğrenilmiş şeyle geliyor insanlar, özellikle yetişkinler. Maalesef birçoğu aslında doğru bilinen yanlışlar oluyor. O yüzden ben bu noktada çocuklarla iletişim kurarken daha rahat hissedebiliyorum kendimi. Çünkü onlar soruyorlar, neden böyle? Neden şu an bunu görmüyorsun? Ve bunlar çok doğru sorular. Ben anlattığım zaman bunu anlayıp ona göre benimle iletişim kurabiliyorlar. Dolayısıyla aslında engelliler ve onların insan ilişkileri konusunda en önemli şey çocuk yaşta bu farkındalığı çocuklara kazandırmak.
1: Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross.

0: rüya gerçeğe dönüştü.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde ve Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Sağanaklar devam edecek. Mayıs ayı bol yağışlı geçiyor ki uzun yılların en yağışlı Mayıs ayını yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu şiddetli sağanaklar devam edecek. İstanbul'da cumartesi akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağmur pazar gününde aralıklarla sürecek. Yarın İzmir, Ege bölgesinde yine gök gürültülü yağışlar var. Beraberinde dolu ve hortum oluşabilir, aynen dün olduğu gibi. Karadeniz bölgesinde pazar günü şiddetli yağmurlar var. Yine Ankara'da, Bolu, Kastamonu, Karabük, Samsun'a kadar uzanan yerlerde bu şiddetli yağmurlar etkili olacak. Yıldırım riski de var beraberinde. Adana bölümünde pazar günü yine sağanaklar var. Doğu Anadolu'da devam ediyor. Belki pazartesi günü İstanbul ve batıda yağışlar hafifleyecek ama çarşamba günü ülkemizin genelinde yine yıldırım, gök gürültüsü, dolu ve hortum yapabilecek kadar şiddetli yağmurlar var. Bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki günlerde de biz dolu, hortum, sel haberleri almaya devam edebiliriz. O yüzden temkinli olmaya devam edilmeli. Dere yataklarından uzak durulmalı. Ayak bileğinize kadar gelen sulara girmeyin ve yağış sırasında korunaklı yüksek yerlere çıkın.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
10: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
11: Büyük rahatlık Paytr.
12: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: Ütü deyince vatan.
14: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: NTV Radyo.

0: Mekan. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %78 seviyesinde. Duyurulara bakalım. Tem Altınşehir Halkalı istikameti ve bağlantı yolu Yıldırım Tem metresi yönü için duyurular var. Bir şerit kapalı durumda. Ayrıca Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde yapılacak şampiyonluk kutlaması sebebiyle alınan önlemler kapsamında stat çevresindeki bazı yollarında trafiğe kapatıldığı belirtiliyor. Ana arterlerde İstanbul genelinde ciddi bir yoğunluk var bu dakikalarda. Avrasya Tüneli 1. ve 2. köprüde çift yönlü yoğun seyrediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşa

0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değinen Erdoğan, savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti.
1: İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Erdoğan, Türkistan şehrinde düzenlenen zirve öncesinde ev sahibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından karşılandı. Liderler aile fotoğrafında bir araya gelirken zirveye gözlemci statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da hazır bulundu. Erdoğan zirvedeki konuşmasında Türk dünyası için dijital birlik çağrısı yaptı, siber güvenlik uyarısında bulundu.
1: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
2: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin orta koridor gibi ortak ulaşım projelerinin önemini gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev'le baş başa görüştü. Liderler görüşmede ikili, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Özbekistan'la savunma ve ticaret başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la da sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet başkanları Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni de ziyaret ederek eserlere dair bilgi aldı.
0: Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. Şampiyonluk Kupası'na bugün kavuşacak. Rams Park'taki kutlama saat 19.05'te başlayacak. Takım üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden yola çıktı. Şu an neredeler, hangi konumdalar sarı kırmızılıları? NTV muhabiri Osman Terkan kutlama gününde takip ediyor. Ayrıntıları almak için NTV ile ortak yayına geçelim ve son bilgileri öğrenelim.
3: Oradayız. Eski Ali Sabiha Stadı'nın bulunduğu yerdeyiz. Beşiktaş'tayız yani. Burası Galatasaraylılar için çok da özel bir nokta. Tesadüf yani yayına girdiğimiz anda da tam eski stadın bulunduğu yerden geçiyoruz. Cahit Kazan sizlere göstersin buradaki atmosferi. Gerçekten de yani 1 saat 40 dakika oldu herhalde. Şöyle kabaca bir hesapla. Galatasaray Lisesi'nden çıkıldığı şampiyon takımın oyuncularını taşıyan otobüs 1 saat 40 dakikada buraya ulaştı. Yoğun bir sevgi seli var açıkçası. Yoğun bir coşku var. Tezahüratları duyabiliyorsunuzdur. Yayına geliyordum. Yani binlerce, on binlerce Galatasaraylı şu anda otobüslere eşlik ediyorlar. Aynı zamanda yol güzergahında bulunan taraftarlar da yani binalardan, iş yerlerinden Galatasaray'ın taraftarları, Galatasaraylı oyuncuları selamlıyor. Bakın şu anda takım otobüsü işte 26. kez şampiyon olan Galatasaray'ın futbolcularını taşıyan otobüs, basın otobüsüyle şu anda aynı hizaya geldi. Bakın onların coşkusunu da görebiliyorsunuz. Onlar da taraftarların tezahüratlarına eşlik ediyorlar. Üzerlerinde şampiyonluk tişörtleri var. Aynı zamanda Galatasaray atkıları takıldı. Ve tezahüratlar yaparak eski Ali Samiyen Stadı'nın bir zaman Galatasaray'ın birçok şampiyonluk yaşadığı, hatta UEFA Kupası'nı da kazandığı o stadın önünden geçiliyor. Eski stadın önünden geçiliyor. Mecidiyeköy'deyiz. Buradan Büyükdere Caddesi'ni takiben kutlamaların adresi Rams Park'a ulaşılmaya çalışılacak ama açıkçası biraz zor. Ağır ağır gidiyor otobüsler. Çünkü yoğun bir açıkçası ilgi var. Yani taraftarlar zaman zaman otobüsün önünü kesiyorlar. Ki polis ekiplerinin yoğun mücadelesi var yolu açmak üzere. Ama bakın tezahüratlar yapılarak büyük bir coşkuluk. Kuseli içinde Galatasaraylı futbolcuları taşıyan otobüs adım adım Seyrantepe'ye, Ali Sami Yen Spor Kompleks'te Rams Park'a ulaşmaya çalışıyor. Tabii bu kutlamaların 26. şampiyonluk kutlamalarının başlangıcı Galatasaray Lisesi, aynı zamanda yani Galatasaray Futbol Kulübü'nün de kurulduğu nokta. Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından 1905 yılında kurulmuştu bu kulüp ve şu anda da otobüs 19.05'e yetişmeye çalışıyor. Yani Galatasaray'ın kuruluşunu simgeleyen saate yetişilecek, yetişilmeye çalışılıyor ki kutlamalar saat 19.05'te başlayacak, planlama bu yönde. Ama şimdi bu coşku stada taşınacak, ama asıl coşkunun zirveye çıkacağı an şampiyonluk kupasının kaldırılacağı an olacak. O da 20.30 olarak planlandı. Galatasaray 26. şampiyonluk kupasını bu akşam saat 20.30'da Rams Park'ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde kaldıracak ve orada da binlerce, on binlerce taraftar şu anda Galatasaraylı oyuncuların, futbolcuların sahaya, stada ulaşmasını bekliyorlar. İşte meşaleler yakılıyor, yine bayraklar açılıyor, dev bayraklar. Galatasaray formalı çok sayıda taraftar İstanbul caddelerini doldurdu ve yolun sağa solu gerçekten de görebiliyorsunuzdur. Binlerce taraftar otobüslere eşlik ediyor. İlerleyen dakikalarda bu otobüslerin Rams Park'a ulaşması bekleniyor.
0: NTV muhabiri Osman Terkan'ın notlarını dinledik. ABD Başkanı Donald Trump Pekin ziyaretini tamamladı, dönüş yoluna çıktı. Trump uçakta Çin lideri Xi Jinping ile temaslarına ilişkin konuştu. Birçok sorunu çözdük dedi. Gündeminde İran da vardı. Tahran'a ait füze rampalarının %80'inden fazlasının yok edildiğini bildirdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'e düzenlediği 2 günlük resmi ziyaretini tamamladı. Masada İran savaşından iki ülke arasındaki ekonomik anlaşmalara kadar birçok konu vardı. İki lider ziyaretin son gününde başkent Pekin'de eski İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesinde bir araya geldi. Liderler ve beraberindeki heyet burada çay davetinde buluştu. Trump her iki ülke içinde çok iyi ticari anlaşmalara imza attıklarını açıkladı. Başkalarının çözemeyeceği birçok sorunu çözdük dedi. ABD Başkanı İran savaşına yönelik de konuştu.
4: İran konusunu görüştük. Nasıl bitmesi gerektiği konusunda benzer fikre sahibiz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Körfez'in açık kalmasını istiyoruz. Önce onlar kapattı, sonra da biz kapattık. Ancak buna bir son vermelerini istiyoruz.
2: Trump ve beraberindeki heyet çalışma yemeğinin ardından Çin'den ayrıldı. Havalimanında Trump uğurlanırken de tören düzenlendi. Trump, Çin dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İran'ın füze rampalarının %80'ini yok ettiklerini belirtti.
4: İran'da topyekün zafer kazandık. Bütün donanmasını, bütün hava kuvvetlerini, tüm savunma sistemlerini ve radarlarını imha ettik. Liderlerini ortadan kaldırdık. İran'ın füze rampalarının %80'i yok edilmiş durumda.
2: ABD Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki açıklamasını tekrarladı. İran'ın nükleer programını 20 yılına dondurması benim için uygun, ancak bu söze gerçek bir bağlılık gerekiyor dedi. Trump, Pekin ziyaretine ilişkin Amerikan yayın kuruluşu Fox News'e yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti.
0: Avusturya'nın başkenti Viyana'da tansiyon yüksek. Eurovizyon şarkı yarışmasının yarın düzenlenecek finali öncesinde İsrail karşıtı protestolar var. Çok sayıda ülke İsrail'in yarışmaya katılımını protesto ederek yarışmadan çekildi. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca Viyana'dan aktaracak.
5: Eurovizyon şarkı yarışması bu yıl 70.si yapılıyor. Önemli bir yıl yarışma için, ancak sönük geçecek boykot ve protestolar ışığında gerçekleşiyor. Yarın akşam büyük final gerçekleşecek, ama yarın akşam öncesinde bugün sokaklar Viyana'da Filistinlilerin Filistin'le dayanışma gösterilerinin, burası Maria Teresa Meydanı, Viyana'nın önemli meydanlarından bir tanesi. İşte burada biraz sonra dev bir konser düzenlenecek. Filistinlerle dayanışma adına hem Filistinli gruplar sahne alacaklar hem de Avrupa'dan birçok kentinden gelmiş, ülkesinden gelmiş grupların gece geç saatlere kadar burada sahne alması bekleniyor. Buna alternatif bir gösteri, bir şov da demekte burada katılımcılar, organizatörler. İsrail'in hala yarınki yarışmaya katılmasını protesto ediyorlar elbette ve Rusya örneğini gösteriyorlar. 2022 yılında Rusya işgal, Ukrayna'yı işgal ettiğinde Rusya'yı derhal dışlamıştınız. Şimdi neden İsrail için aynısını yapmıyorsunuz diyorlar. Biraz önce söylemiştim, protestolar ve boykotlar gölgesinde bu yılki şarkı yarışması gerçekleşecek. 5 ülke boykot ediyor. Bu yarışma tarihinde görülmemiş bir olay. Bu 5 ülke İspanya, İrlanda, Hollanda, İzlanda ve Slovenya. Hatta İspanya, İrlanda ve Slovenya yayın kuruluşları yarışmayı yayınlamayacaklarını dahi duyurdular. Sonbahar aylarında biliyorsunuz Eurovision'da çok büyük tartışmalar olmuştu İsrail'in katılımı konusunda. Ancak Aralık ayında bir oylama yapılmadan oylama sisteminin, halk oylaması sisteminin değiştirilmesi karşılığında bir mutabakata varılmıştı. Buna rağmen o 5 ülke boykot kararında ısrar etti ve boykot ediyorlar. Bu çok önemli olarak gösterilmekte. Buna rağmen Avrupa genelinde 175 milyon kişinin yarın akşam bu yarışmayı seyredecekleri söylenmekte. Protesto gösterileri yarın da devam edecek. Yarın öğleden sonra Viyana sokaklarında Filistin'le dayanışma gösterileri var. Bu gösterilerin sabah saatlerinden itibaren hatta başlaması akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
0: ABD basını İran savaşının yeniden başlayabileceğini yazdı. Petrol fiyatları yükselmeye başladı. Altın geriledi. Piyasalardaki görünümü Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent Gökhan Işıl NTV yayınında değerlendiriyor.
6: Piyasalar şu anda bir ihtimali fiyatladığını söyleyebiliriz. Yani bir daha çok jeopolitik riskten ziyade bir enerji riski ve bu enerji riskinin devam etmeme olasılığını fiyatladığını söyleyebiliriz. Ama bunun da açıkçası bir halen kırılgan zemin içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü piyasalar en ufak iyi ve kötü habere karşı hızlı bir şekilde tepki verebiliyorlar. İşte Trump'ın Şii'de yapacağı görüşmeye gitmesiyle beraber işte burada acaba iyi bir sonuç çıkacak mı beklentisiyle burada olumlu bir görüş oluşurken işte bununla ilgili net bir sonuç çıkmamasıyla ilgili yani en azından sadece Trump tarafından böyle bir açıklamalar yapıldı. İran tarafından bir açıklama gelmeyince de piyasalar tekrar acaba burada olumsuz ve enerji aslında burada hem enerji hem de enflasyon beklentisi fiyatlaması oluştuğunu söyleyebilirim. Ve piyasalarda çok dalgalı ve çok kırılgan bir yapısıyla da devam ediyor efendim.
7: Bir stabil durum ya da bir şekilde normalleşme sürecini görebilir miyiz? Nasıl görürüz? Açıklamalarla mı görürüz yoksa eylemlerle mi görürüz?
6: Piyasalardaki bu dalgalanmaların açıkçası ortadan kalkacağı tek bir durum var. O da Hürmüz Boğazı'ndaki geçişteki bu kısıtlılığın ve buradaki bir anlaşmazlığın net bir şekilde ortadan kalkması. Yani bir ateşkes olması da buradaki belirsizliği ortadan kaldırmayacak. Çünkü bir ateşkes olup burada da İran halen Hürmüz'deki kontrolü elinde tutmak istemesi ve buradaki arz ve geçişle ilgili kısıtlamalara devam etmesi durumunda piyasalar gene açıkçası bu olumlu ve olumsuz tepkileri peş peşe vermelere devam edecektir. Yani dolayısıyla dediğiniz gibi hepimizin istediği açıkçası bütün dünyanın istediği bu noktada Hürmüz'ün açılması ve bundan sonra da işte enerji fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketin olması işte heyecanla da bu durumu bekliyoruz efendim.
7: Peki bir nüans da sorayım. Savaşın başlaması bir ihtimal, bir de o Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı ülkelerle birlikte başlatmak istediği ablukanın devamı, yani yeniden o operasyonu başlatma bir diğer ihtimal. Bu ikisine nasıl piyasalar karşılık verebilir? Yani hangisine daha sert bir dalgalanma görürüz?
6: Şimdi bugün tam Mayıs ayının ortasındayız. Yani Haziran'a aslında yarım ay kaldı diyebiliriz. Ve bu stratejik rezervlerin kullanılması, hatta karadaki rezervlerin ciddi anlamda azaldığı bir döneminde içerisindeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yeniden bir ablukanın ortaya çıkması, savaşın hararetlenmesi durumunda bu maalesef ki petrol fiyatlarını 120 dolarlar bantlarına doğru hareket ettirecektir. Eğer bunun devam etmesi durumunda da petrol fiyatlarını biz yaklaşık 115 $125 dolar bandında dalgalanacağını açıkçası öngördüğümüzü söyleyebiliriz ki zaten Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da yayınlanan raporlarda da buna uyumlu olarak zaten beklentilerin oluştuğunu söylüyor. Yani savaş beklentisi bu olasılıkta ki fiyat beklentisi oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani sıkışıklık devam ettiği sürece açıkçası ilk başta 115-125 bandını inşallah olmaz ama devam etmesi ve uzaması durumunda da maalesef 140-150 dolarlara giden bir petrol fiyatı senaryoları halen masada olduğunu söyleyebilirim efendim.
7: Süre itibariyle ne kadarlık bir süreden bahsediyoruz? Yani 140 dolara çıkma ihtimalini.
6: Tabii ki. Şöyle söyleyeyim, işte eğer Haziran'ı sarkar ve devam ederse bu bizi yaklaşık 120 dolarlar bandına. Eğer 2027 yılına da bu sıkışıklığın eğer 2027'ye sarkma ihtimali güçlendikçe de bu da bir 140 dolarların üstüne doğru petrol fiyatının hareket etmesi bekleniyor efendim.
7: 6 ay gibi bir süreden bahsediyoruz o zaman ya da daha
6: evet. Kısa.
7: Peki. Şunu sorayım. Şimdi bir taraftan petrol fiyatları artıyor. Diğer taraftan altında bir düşüş var. Dolayısıyla hani yatırım güvenli liman olarak hep bilinir altın ama altının seyrini nasıl takip edeceğiz, nasıl izleyeceğiz?
6: Şimdi burada petrol fiyatı ile altın arasında yani petrol fiyatı ile altın fiyatı arasında ters yönlü bir ilişki var. Bunun sebebi de petrol fiyatlarının yukarı doğru çıkmasının enflasyonist etki yaratması, oluşan enflasyon neticesinde de özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde bir faiz artışı beklentisiyle de beraber burada altındaki bir fiyat düşüşü beklentisi oluşuyor. Dolayısıyla eğer ki işte bu yakın zamanda bir altındaki bir fiyat düşüşü olması işte petrol fiyatının yukarı hareketi altının düşüşü yani acaba Haziran'a kadar bu sıkışıklık açılmayacak mı bu hükmümüzdeki sorun devam edecek mi beklentisiyle altın biraz daha aşağı geliyor ve petrol fiyatı yukarı gidiyor. Eğer ki Haziran'a doğru gelirse işte uzmanların da yaptığı analizlerle yaklaşık 4100 dolar ons dolar olarak söylüyorum 4100 ons dolar seviyelerine kadar altın fiyatında bir gerileme bekleniyor. Eğer ki en kötü senaryo 2027 yılına doğru sarkması eğer olur ve petrol fiyatları 140 dolarlar seviyelerine doğru giderse bu durumda altın fiyatını yine olumsuz etkileyecek ve burada da 4000 dolarların altı hatta 3900-3800 burada bir sınır hesaplanmış buraya doğru hareket etmesi söz konusu olduğu söylenebilir Deniz Hanım.
7: Şimdi enflasyonist tablo petrol fiyatlarının artması, her türlü maliyetin artması, tüketim fiyatlarının artması birbirine zincirle bağlı senaryolar aslında. Dün de Türkiye Merkez Bankası enflasyon hem hedeflerini hem tahminlerini değiştirdi. Sadece Türkiye için geçerli bir şey değil bu. Bütün dünyada yine aynı şekilde benzer senaryolar kuruluyor. Diyelim ki istenilen olmadı ve o söylediğiniz Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülemedi ve sorun aşılamadı. O zaman biz yeni revizeler bekler miyiz tahminlerde ve hedeflerde?
6: Deniz Hanım kesinlikle bekleyeceğiz. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Dün Sayın Karahan'ın sunduğu enflasyon raporunda bu %24 hedef ve %26 tahmindeki en temel dayanak noktalardan bir tanesi petrol fiyatının 2026 yılı ortalaması yaklaşık 90 dolar olmasına hedeflediklerini söylüyorlar. Tabii bu hedefleme Uluslararası Enerji Ajansı'nda şu anki konjonktüre göre açıkçası hedeflemesi olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yani az önce konuştuğumuz senaryoda Haziran'ın üstüne çıkması ve bunun 120 dolarlar seviyelerine doğru hareket etmesi petrol fiyatını kendi yaptığım hesaplamalara göre yaklaşık 3 puan bizim enflasyonumuzu yukarı doğru hareket ettirme olasılığı söz konusu. Yani dolayısıyla %26 şu anda tahmin edilen Merkez Bankası bu durumda yani yaklaşık %30'lara doğru yaklaştığı düşünülebilir. Öyle hesapladığımızı söyleyebiliriz efendim.
7: Şimdi gümüş altınla aslında herhalde paralel seyrediyor. Bu anlamda petrol fiyatı arttıkça orada da bir düşüş herhalde bekleriz. Doğru mudur?
6: Şimdi şöyle Bir, evet dediğiniz gibi çok doğru, altın ve gümüş arasında emtia varlıkları olmasından dolayı bunların değerleri benzer şekilde yukarı ya da aşağı doğru hareket ediyor. Ancak gümüşü etkileyen farklı bir versiyon daha var. Çünkü gümüş aynı zamanda üretimde de kullanılıyor. Dolayısıyla üretimin güçlendiği dönemlerde ve dolayısıyla gümüş talebinin, faktör talebinin artacağı olasılığıyla bu gümüş fiyatını yukarı doğru hareket ettirir. Ancak tam tersi durumda eğer üretim zayıflaması beklentisi oluşursa bu gümüş fiyatını aşağı doğru daha hızlı bir şekilde aşağı doğru hareket edebilir. Dolayısıyla burada önümüzdeki dönemdeki enflasyon beklentileri de bizim için çok önemli. Evet, altın fiyatıyla zaten bir korele, bir fiyat hareketi olacak ama enflasyon beklentisi artar ve bu da açıkçası dünyadaki büyümenin yavaşlaması ile ilgili bize bir beklentiyi arttırırsa bu gümüş fiyatı üzerinde biraz daha olumsuz etki oluşturabilir diyebilirim efendim.
7: Bunu biraz daha açabilir misiniz?
6: Tabii ki, yani şöyle söyleyeyim, gümüşe baktığınız zaman gümüş güneş enerjisi panellerinden tutun birçok sanayi alanında kullanılıyor. Dolayısıyla şimdi petrol fiyatı yükseldi. Petrol fiyatı yükseldi. Enflasyonist bir baskı oluştu ve burada da enflasyon neticesinde faizlerin yukarı doğru gitmesi ve yukarı doğru giden faizler neticesinde de üretimlerde en temel olarak bizim beklediğimiz daralma. Dolayısıyla gümüşü sanayide kullanan üretimlerde eğer önümüzdeki dönemde bir daralma söz konusu olursa, bu da ağırlıklı olarak Çin merkezli olarak olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dünyada şu anda gümüşü ağırlıklı olarak sanayide kullanan ülkelerden birisi Çin'dir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Çin'in üretiminde bir daralma söz konusu olur, büyümesinde bir yavaşlama söz konusu olursa, bu bize gümüş talebinin zayıflayacağı, gümüş talebinin zayıflayacağı ile de beraber de gümüş fiyatının üzerinde negatif yönlü, yani aşağı yönlü bir hareket unsuru olabileceğini söyleyebilirim efendim.
7: Peki. Ulusal düzeyde borsalarda nasıl etkisi olacak bunun? Yani özellikle borsada bulunan kişiler nelere dikkat etmeli bu süreçte büyük bir belirsizlik varken?
6: Evet, çok güzel açıkladınız. Yani tam ben söyleyecektim, aynısını siz söylediniz. Şu anda çok ciddi bir belirsizlik var ve borsalarda şu anda farkındaysanız çok temkinli gidiyor. İşte Borsa İstanbul evvelsi hafta iyi hareketlerle 15 binin üstüne doğru çıktı. Ama baktığımız zaman en son durumlarda tekrar temkinli bir hale geldi, biraz geri geldi. Ve şu anda yaklaşık 2 gündür de yatay olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde açıkçası Amerikan borsaları için de geçerli. Çünkü buradaki enflasyon beklentisi ve enflasyon beklentisi sonucunda oluşabilecek bir faizdeki değişiklikler borsaları maalesef olumsuz etkileyecek. Çünkü faizin arttığı bir dönemde spekülatif bir para, bir yatırım aracı olan borsalarda biz temel olarak beklentimiz negatif yönlü bir hareketin olması. Tabii bu durumunda 2026'da borsalarda, çünkü hem FED'de hem TCMB açısından baktığımız zaman biz faiz indirme döneminde olduğunu düşünüyorduk. Dolayısıyla bu borsalar için olumlu bir senaryolardı. Fakat bu yaşanan enerji krizi ve enflasyon beklentisi bunun üzerine ciddi bir olumsuz baskı yaratıyor. Ama tabii piyasada bir şekilde bunu temkinli hareket etmek istiyor ama işte faiz artışıyla ilgili maalesef bu istemediğimiz bir senaryo. Eğer önümüzdeki dönemde hem Türkiye'de hem de Amerika'da bir faiz artışıyla ilgili bir beklentiler ortaya çıkarsa bu da borsalar üstünde olumsuz bir etki yaratabilir efendim.
7: O zaman son olarak izleyicilerimiz için o faiz kararlarının alınacağı toplantıların tarihleriyle ilgili de bilgi verelim. Fed ve Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ne zaman olacak? Hangi tarihlere dikkat etmeli izleyiciler?
6: Şimdi şöyle, bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantılarına baktığımız zaman, şimdi Mayıs ayında bu ay enflasyonu gördük. Enflasyon raporu sunuldu. Haziran ve Temmuz ayları içerisinde biz PPK'ları göreceğiz. Şimdi takvimi açıyorum müsaadenizle.
7: Tabii, buyurun.
6: Şimdi tam tarihleri de verelim çünkü bir hata yapmayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için Haziran ayının 11'inde ve Temmuz ayının 23'ünde toplantılar var. Ağustos ayının 13'ünde yine bir enflasyon toplantısı olacak, raporu sunumu olacak. Eylül ayında 10 Eylül'de ve Ekim ayında 22 Ekim'de gene PPK toplantıları. Kasım ayında enflasyon raporu sunumu ve Aralık ayında da 10 Aralık'ta da yine en son yılın son PPK'sı gerçekleşecek.
7: Peki.
6: Şimdi FOMC'ye baktığımız zaman, yani Amerika tarafına baktığımız zaman 16-17 Haziran tarihleri, 28-29 Temmuz tarihleri, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık tarihlerinde de Fed'in FOMC toplantı ve yani Fed'in faiz kararlarının ilan edileceği söyleyebiliriz efendim.
0: Marmara Üniversitesi'nden doçent doktor Gökhan Işıl NTV yayınında değerlendirdi. Türkiye'de genç nüfus azalıyor. Genç nüfus oranı %14 ile 1945'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ev genci diye de adlandırılan ne okuyan ne de çalışan genç oranı ise %23'e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerini paylaşalım.
2: Türkiye yaşlanıyor, genç nüfusu azalıyor. 15-24 yaş arası 12 milyon 700 bin kişi var. %14,8'e denk gelen bu oran 1945'ten beri en düşük seviye olarak kaydedildi.
8: İmkan el verdikçe istiyorum. Hani eğer gerçekten güzel bakabileceksem o anki durumuma göre yaparım diye düşünüyorum.
9: Ümitsizliğe ve insanların artık yarını düşünebilecek uzun vadeli planları yapamamasına bağlıyorum.
2: Genç nüfusun oranı 1950'de %20 idi. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre eğer bu hızla azalmaya devam ederse 2080'de gençlik oranı %8'e gerileyecek.
10: 2050 yılında özellikle 14 yaş grubu ile 60 yaş grubunun nüfustaki oranı eşitlenecek.
9: İnsanlar bağımsız yaşamayı daha çok seviyorlar. Evlenmek, ev almak, bu hani evin eşyalarını dizmek falan gerçekten biraz zor diye düşünüyorum.
2: Son dönemde ev genci denilen bir kavram karşımıza çıktı ve giderek de sayıları artıyor. Ne okuyan ne de çalışan genç nüfus oranı %23,8'e çıktı. Yani Türkiye'de her 4 gençten biri ne okulda ne de işte.
11: Ekonomiye bağlıyorum ben daha çok. Yeni mezun gençlere teklif edilen ücretler korkunç derecede.
12: Yalnız hissediyoruz. Bu yüzden de karamsarlığa kapıldığımız oluyor. Bunun yanı sıra da zaten yeni ekonomik koşullar pastanın küçülmesiyle bizim için çok daha kötü oldu.
10: İyi analiz etmemiz gerekiyor. Neden dışarıya çıkmıyor? İstihdamla ilgili problem varsa mutlaka istihdamla ilgili problemin çözülmesi gerekiyor.
13: NTV Radyo. Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
14: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
13: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
15: Ve sen ister. O kadar güzeldin ki.
13: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.
14: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
13: Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
16: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
17: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
18: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
19: Canım karım.
18: Ula senin ne işin var burada?
19: Ula Asu senin ne işin var burada?
18: Araba almaya geldim.
19: Ben de.
20: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
19: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
18: Ne acele, Kılçık Hocam.
21: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
22: New Life B12 Plus eczanelerde.
23: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
24: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
25: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
26: Bir çatı bir kez yapılır. 100 yıllık Kılıçoğlu deneyimi
1: sağlam kiremitiyle fark yaratır.
3: Her mevsimde, her havada,
4: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi Göz.
6: Bahar geldiyse 100...

0: kaçırmayın.
1: Küçük ev aleti istersin, Vatan'da bulursun. 14-24 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Zeytinyağlı yemeklerin azıcık tarihine baktık. İlk tarif 1880 dedik. Şimdi daha önceki kayıtları araştırdığımız zaman revgan-ı zeyt olarak görüyoruz zeytinyağını. Zaten yemek kitaplarının yazılı tarifleri pek yok ama revgan-ı zeyt elbette ki kullanılıyor. Şimdi revgan kelimesine de gelelim. Aslında rugan ayakkabı da buradan kaynaklanıyor. Farsça'da yağ demek. Hatta özellikle de tereyağı. Onun için revani tatlısı aslında revgani, yani tereyağlı anlamına geliyor. Tepsinin dibi bolca tereyağıyla sıvanır. Üstüne hamur konduğu zaman, piştiği zaman zaten o dibi de tereyağında kızarmış gibi tutar. İşte onun için revaninin adı tereyağından gelir. Rugan ayakkabıda ise üstü yağlanmış gibi pırıl pırıl olduğu için rugan ayakkabı ya da revgandan gelerek, yani yağlanmış gibi bir isim yakıştırılmış. Zeytinyağı da revganı zeyt olarak var. İşte zeytinyağlı yiyemem aman türküsü Türkiye'de Amerikalılar tarafından Marshall yardımı çerçevesinde işte halkı zeytinyağından soğutmak için yazdırıldı, ısmarlandı. Margarin yemeği teşvik etmek için diye. Şimdi bu zaten mantığa aykırı. Zeytinyağı aslında sadece zeytinyağının üretildiği bölgelerde tüketilen bir ürün. Yani Ege'li de zeytinyağlı yiyor ama zeytinyağlı yemek gibi değil. Ama her yemeğine koyuyor. Sıcak yemeğini de pişiriyor. Baklavasını da pişiriyor. Daha çok zeytinyağlı kültürü İstanbul klasik mutfağına ait bir şey. Dolayısıyla bütün Türk halkı zeytinyağlı yiyordu da onları soğutmaya çalıştılar gibi bir şey çok da doğru değil. Ben tabii şimdi gene de araştırmadan edemedim. Marshall yardımı tam 1948-51 arası. Kayıt yılı da bu türkünün 54 gibi gözüküyor. Ama şimdi burada bir yanılgı var. Notaya alındığı yıl 54. Yani aslında bu türkü 1938 yılında Yurttan Sesler Korosu'nun yaz aylarında yaptığı saha çalışmaları zamanında kaydedilmiş. Şimdi çok da ilginç bir bilgi var. Bursa ile Domaniç Kütahya'da gelin türküsü olarak kaydedilmiş. TRT THM arşivinde kayıt numarası 1133 gelin nazlanması olarak geçen bir türkü. Hemen sözlerine bakalım. Neden gelin nazlanması? Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman, senin gibi cahile ben efendim diyemem aman. Şimdi burada aslında gelin gitmekte olduğu aileyi biraz küçümsüyor. Bir sınıf atlaması niyeti var. Çünkü zeytinyağı zaten bahçedeki zeytinlikteki ağaçtan bedava gelen bir yağ. Basma da en ucuz işte köy yerinde giyilen kıyafetlerin kumaşı. İpekler, satenler istiyorum, taftalar istiyorum. Basma da giyemem diyor. Zeytinyağlı da yemem diyor. Ben şehirli gibi tereyağı yiyeceğim diyor. Aslında bunun arkasında bu var. Köyden kente gelin gitmek istiyor. Köy yerinde kalmak istemiyor. Tabii ki tersi de düşünülebilir. Yani kentten veya kasabadan köy yerine gelin gitmek istemiyor. Ben senin gibi cahile efendim diyemem aman diyor. Burada bir nazlanma var. Bu tür bir kategori var zaten. Nitekim de 1938 yılında Domaniç'te kaynak kişi olarak İhsan Kaplayan adlı yaşlı bir dededen derlenmiş. Bunun da hikayesi böyle. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya-Isparta yolunun 0-3. Kilometrelerinde ve Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Editörlüğünü Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu'nun üstlendiği Lale Devrimi, adlı derleme Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabın bölümleri ilki 2015 yılında Sakarya'da, ikincisi 2018'de Tiran'da, üçüncüsü ise 2022'de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi'ne sunulan tebliğler temel alınarak hazırlanmış. Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında yaşanan dönem yaygın biçimde Lale Devri olarak tanımlanır. Derlemede yer alan makaleler söz konusu dönemi kültürel, siyasi ve toplumsal boyutlarıyla ele alıyor. Bunu yaparken de Lale'nin simgesel gölgesinde kalan bu zaman dilimini yeni araştırmalar ışığında yeniden tanımlamayı ve anlamlandırmayı hedefliyor. Lale Devri kimi zaman Osmanlı'da batılılaşmanın başlangıcı, kimi zamansa Padişah 3. Ahmet ile damadı Nevşehirli İbrahim Paşa'nın zevk ve sefaate dayalı hedonist tasarruflarının bir anlatısı olarak yorumlanmış. Kitabın giriş yazısında Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu, Lale Devri adlandırmasının kendisinin de problemli olduğunu öne sürüyor. Nitekim kitaptaki makalelerin temel sorunsalı da bu anlayış üzerine kuruluyor. Erken batılılaşma ve sefahat arasında gidip gelen bu dönemin tanımı değil, bizatihi varlığı tarihsel bir mesele olarak ele alınıp sorgulanıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312-995-0995.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
9: New Life B12 Plus eczanelerde.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Kitaplarda, ansiklopedilerde bitkilerin tohumu, kökü, yaprakları, gövdesi, çiçeği, meyvesi her aşamada bitki ressamları aracılığıyla belgelendi ve bugünlere taşındı. Peki mevsimlere göre bir farklılık oluyor mu? Türkiye'de en zengin bitki çeşitliliği hangi bölgede? Biyolog Burçin Çıngay ve bitki ressamı Gülnur Ekşi Bona'ya sorduk.
3: Tabii ki mevsimlere göre bitkilerin çiçeklenme, meyve verme, tohum bağlama dönemleri farklı oldukları için mevsimlere göre farklı zamanlarda bitkilere ulaşıyoruz. Farklı bölgelerde farklı zamanlarda ulaşıyoruz. Bazen bir bitkinin tanımlanması ve çizilmesi açısından aynı bölgeye iki kez gidilme durumu da söz konusu oluyor. Çünkü çiçeklenme dönemi farklı oluyor. Bitkinin meyveye geçme ve tohum bağlama süreci farklı oluyor. Ve her bitkinin de morfolojik özellikleri açısından tanımlanmasında farklı karakterler ortaya çıkıyor. Ve doğal olarak bir bitki ressamı o farklı karakterleri yansıtması gerekiyor ve doğal olarak arazi çalışmalarında, özellikle botanikçilerle birlikte yaptıkları arazi çalışmalarında farklı mevsimlerde, farklı bölgelerde, farklı zamanlarda gitme durumları söz konusu oluyor.
4: Ben Türkiye'nin her tarafındaki bütün bitkilere hayranım. Her tarafta gerçekten endemik bitkilerimiz mevcut tüm bölgelerimizde. Ama Akdeniz bölgesi çok çok çok zengin endemik tür açısından da. Buradaki bazı mikroklima, makroklima alanları, topraktaki farklılıklar, tabii onu hemen ardından takip eden bölgelerimiz var. Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, aynı şekilde Güneydoğu Anadolu bölgesi, Ege ve Marmara şeklinde ve Karadeniz şeklinde devam eder. Türkiye bütün bitkileriyle, tüm bitkileriyle gerçekten dünyanın odak noktası ve Avrupa, kıta Avrupası'nın bitki türlerini sayı olarak sadece kendi bünyesinde barındıran bir ülke. Yani 3500 civarı endemik türümüz var. Bu bizim için çok büyük bir rakam, dünya için büyük bir rakam. Dolayısıyla Türkiye çok zengin ama en zengin bölgemiz yine Akdeniz diyebilirim ve benim de çok ilgimi çekiyor, özellikle de soğanlı bitkiler açısından. Ben de soğanlı grubunu çalıştığım için bu bölge özellikle ilgimi çekiyor.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Galatasaray 26. Şampiyonluk Kupası'nı bu akşam kaldıracak. Üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden yola çıkan Sarı Kırmızılıların Rams Park'a birazdan ulaşması bekleniyor. Takım Osman Terkan takip ediyor. Ayrıntıları dinliyoruz.
5: Galatasaray takımı yola çıkalı yaklaşık 2,5 saat oldu şansın ve şu anda 4. Levent'i geçiyoruz. Yani stada birkaç kilometre kaldı. Dakikalar sonra muhtemelen stada ulaşmış olacak takım Galatasaraylı oyuncular. Öyle ki otobüsün hızlanmasının sebebi buraya

0: yoğun bir sevgi seliyle karşılaştı. Galatasaraylı futbolcular, binlerce belki on binlerce taraftar önlerini kesti otobüsün ve şimdi saat 19.05'e yetişilmeye çalışılıyor. Yani kutlamaların başlayacağı saate dakikalar kaldı. Bu nedenle de muhtemelen böyle bir karar alındı. Bakın hızlı bir şekilde şu anda biz de basın mensuplarını taşıyan otobüsteyiz. Cahit Kazan'la birlikte arkamızda da işte Galatasaraylı futbolcuları taşıyan otobüs geliyor. Çok sayıda polis ekibi de elbette ki güvenliği sağlamaya çalışıyor. Şimdi dakikalar içinde muhtemelen birkaç dakika sonra Seyrantepe'ye Ali Sabiyen Spor Kompleksi'ne, Rams Park'a ulaşmış olacak Galatasaraylı futbolcuları taşıyan otobüs. 19.05'te kutlamalar resmi olarak başlayacak. Tabii herkesin şu anda en büyük heyecan duyduğu an Şampiyonluk Kupası'nın kaldırılacağı an. Saat 20.30'da o kupa kaldırılacak ve o kupayı kaldırılışını izlemek için de bakın binlerce taraftar, bakın yol kenarlarında, üst geçitlerde, işte cadde üzerlerinde, binalarda, iş yerlerinde, balkonlarda, pencerelerde Galatasaraylı oyuncuların geçmesini bekliyorlardı saatlerdir. Ve 2,5 saat içinde, yani Galatasaray Lisesi'nden ayrılalı yaklaşık 2,5 saat oldu ve şu an içinde yavaş yavaş Seyrantepe'ye ulaşıyoruz ve buradaki saatlerdir devam eden coşku, aman. Evet, basın mensuplarının zor anları. Evet, şu anda tabii üst geçitler büyük tehlike arz ediyor basın mensupları için, hem de futbolcular için ve uyarılar geliyor eğilin şeklinde. Evet, dakikalar sonra hızlandı otobüsler ve Rams Park'a doğru hızlı bir şekilde ilerleyiş var. Bakın Galatasaraylı futbolcular da şu anda hızlı bir şekilde basın mensuplarını taşıyan otobüsün arkasında yine polis ekipleri görebiliyorsunuz. Geniş güvenlik önlemleri altında polis korteji eşliğinde Rams Park'ın yolu tutuldu ve yaklaşık birkaç dakika diyelim sonra stada ulaşılmış olacak ve buradaki saatlerdir devam eden caddelerdeki coşku stada da taşınmış olacak.
1: Galatasaray'ın şampiyonluk otobüsünü takip eden Osman Terkan'ın notlarını dinledik.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Beanstar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bean Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
3: yatırım. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
7: Next. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
10: Kale Kilit.
11: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
14: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
15: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
16: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
17: Ben QNB'ye geçiyorum.
18: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
19: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türksel gücünde 5G.
0: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
20: Sevgili dinleyiciler, Arapça bil öneki ile oluşmuş bir dizi sözcüğü inceleyeceğiz bugün. İçlerinde sıklıkla kullandıklarımız da var. İlki bilakis, tersine olarak, tam tersine, aksine anlamında. Hiçbir ünlü uzatılmıyor. Bilakis. Ona inat, bilakis yemeklere elimi bile sürmeyeceğim. Sonra bir cümle. Bu sözcükte de tüm ünlüler kısa. Bütün, hep anlamında. Bizim okulun mezunları bir cümle toplandı. Bilfarz da çok duyduklarımızdan. Farz edelim ki, diyelim ki söz gelişi faraza sözcükleriyle karşılayabiliriz. Tüm ünlüler kısa. Bir farz size inandım. Ne olacak? Bil fiil, fiilen, gerçekten, nazari değil, iş olarak, iş edinerek anlamında. Atölyenin başında bil fiil kendi çalışıyor. Bunda da tüm ünlüler kısa. Ve de en çok kullandıklarımızdan bilhassa. Yine tüm ünlüler kısa. Özellikle hasseten, hususiyle, hususen, bahusus gibi karşılıkları var. Bir de her şeyden önce, asıl, en çok, daha çok gibi anlamları var. Başka doktorları, bilhassa benim ilk doktorumu görmek istiyorum. Faydalanarak, istifade ederek, fırsat bilerek, yararlanarak anlamında bil istifade. İstifadenin A sesi uzun söyleniyor. Onun saflığından bil istifade, çevirmedikleri dolap kalmadı. Bil mukabele, A uzun, K kalın söyleniyor. Bil mukabele, karşılık olarak, ben de sizlere de anlamlarında. Bil mukabele, ben de bayramınızı kutlarım. Sonra bil umum var, bütün, hep, bil cümle anlamında. Umumun ikinci U sesi uzun söyleniyor. Bil umum. Atatürk diyor ki, bu tebligat Anadolu ve Rumeli'de bulunan bilumum ordu ve kol ordu kumandanlarına tebliğ olunmuştur. Birinin aracılığıyla, vasıtalı olarak, bir aracı yoluyla, dolaylı anlamında bil vasıta var. Vasıtanın ilk A'sı uzun söyleniyor. Okula bil vasıta başvurdum. Ve bil vesile, bu vesileyle, yeri gelmişken demek, bil vesile yanıldığınızı söylemek isterim. Hepinize bil vesile sağlıklı günler dilerim.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
10: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
21: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
21: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu.
10: Sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2010.
21: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi, ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
22: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
23: Mayıs ayında sıcaklıklar hangi değerlerde seyreder? 30 yıllık ortalamaya göre Mayıs ayındaki en yüksek sıcaklık ortalaması Ankara ve İstanbul'da 22, İzmir ve Antalya'da 26, Kayseri ve Diyarbakır'da 27, Erzurum'da 17, Samsun ve Trabzon'da ise 19 derece.
22: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
24: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değinen Erdoğan, savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti. Türk dünyası liderlerine siber güvenlik uyarısı da yaptı.
25: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Türkiye olarak yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız.
24: ABD basını Başkan Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a yeni saldırı başlatabileceğini öne sürdü. İddia Amerika merkezli Axios haber platformuna ait. Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde Trump'ın düğmeye basması halinde saldırıların İsrail ordusuyla koordine gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi. İsrailli yetkili Trump'ın saldırı kararını hafta sonu alabileceğini ve İsrail ordusunun yüksek alarm durumunda olacağını öne sürdü. İsrail Kan Televizyonu ise Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ile geçen hafta görüşen İsrailli askeri yetkililerin İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istediğini aktardı. İran'dan da Hürmüz Boğazı ve ateşkes konusunda açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, müzakere süreci zorda dedi. BRICS toplantısına katılan Arakçı, Yeni Delhi'de basın toplantısı düzenledi. Diplomasiye şans tanımak için ateşkesi sürdürmeye çalışıyoruz ifadesini kullandı. Pakistan'ın arabuluculuk süreci başarısız olmadı ancak zorda değerlendirmesinde bulundu. Çin'in her türlü katkısını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı. Karşı taraf ciddiyet gösterdiği takdirde müzakereye açığız ama Amerikalılara güvenimiz yok dedi. Arakçı, İran'la savaşta olmayan tüm ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini belirtti. CHP lideri Özgür Özel, İzmir'de erken seçim çağrısını yineledi. Ben bir seçim kaybedersem bir dakika durmam dedi. Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
1: Şimdi kendine güvenen varsa koysun sandığı önümüze, çıksın karşımıza. Ama bu Haziran'ın sonunda, ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. İzmir'deki meslek fabrikasının ve güya geçmişinde vakıf izi olan 3 yapının iktidar eliyle el konulması sürecini yaşıyoruz. 531 kursun verildiği, on binlerce öğrencinin kursiyerin eğitim gördüğü, binlerce kişinin mezuniyetten sonra istihdam olanağı bulduğu tam bir sosyal demokrat belediyecilik projesi, 300 milyon liralık aracıyla gereciyle meslek fabrikası kuşatılmış durumda ve hizmet veremiyor İzmirlilere. Bıraksalar çalışmaya devam edecek.
24: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlıktan faydalanmak için yeniden ifade vermek istediği öğrenildi.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Belediyenin Yol Bakım Onarım ve Elektronik Sistemler Müdürlüğü'ndeki 6 ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete ifadeye götürülenler arasında Yol Bakım Onarım Daire Başkanı Ayhan Taş da var. Üsküdar Belediyesi'ne de ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 7 Nisan'da Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Bu kez de yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıkları gerekçe göstererek rüşvet istediği öne sürüldü. Yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da etkin pişmanlıktan yararlanmak için yeniden ifade verecek. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay sürecinde para desteğinde bulunduğunu öne sürmüştü. CHP yetkilileri ise Özkan Yalım'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, medyaya yansıyan telefon mesajlarının değiştirildiğini ve bağlamından koparıldığını belirtmişti.
24: MHP Isparta İl Teşkilatı feshedildi. Kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu. Yalçın, il başkanlığı görevine Osman Gülay'ın atandığını açıkladı. MHP'de il başkanlıklarının feshi ve yerine yeni isimlerin ataması bir süredir devam ediyor. Daha önce İstanbul, Çanakkale, Muğla ve Gaziantep'in de aralarında olduğu 12 il başkanı görevden alınmıştı. İstanbul Büyükçekmece'de çocuk yaştaki iki saldırgan 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Demirel'in babası Cevdet Demirel tutuklanan zanlıların en ağır cezayı almasını istiyor.
3: Daha fazla bir ceza almalarını istiyoruz. Anneleri babalarıyla yargılanmalarını istiyoruz. Çünkü anneleri babaları bir özür bile dilemediler.
2: 15 yaşındaydı. Parkta kendisinden para isteyen akranları tarafından 17 yerinden bıçaklandı. Hayatını kaybetti. Yaşları 16 ve 17 olan iki zanlı tutuklandı. Abdülbaki Demirel'in babası Cevdet Demirel tehdit mesajları aldığını da anlattı. Mesajların kimden geldiği araştırılıyor.
3: Telefonda bizi tehdit ettiler. Şikayetini geri alırsın, geri almazsan biz seni katlederiz. Sizlere son uyarımızı dikkate alın.
2: İstanbul Büyükçekmece'de 10 Mayıs'ta meydana gelen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Saldırganlardan biri Abdülbaki Demirel'in üstüne yürüdü. Diğeri ise Demirel'in arkasından yaklaşarak defalarca bıçakladı. Demirel'in yanında olan arkadaşı da yaralandı.
3: Buraya gelmişler çocuklar, toplanmışlar. Bunlar para istemişler. Burada bizim oğlan da diyor, param da yok. Bizimki kaçmaya çalışmış. Arkadan diğeri de kovalamış. Ondan sonra bıçaktan 17 tane darbe vurmuşlar. Bu caniliktir.
2: İki katil zanlısı tutuklandı. Öldürülen Abdülbaki'nin ailesi zanlıların yetişkin gibi yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyor.
3: Dışarıya çıkmasını istemiyoruz. Çünkü başka canların yanmasını istemiyoruz.
24: Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır önceki akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumunu yeğeni Levent İnanır NTV'ye anlattı. İnanır dayısının durumunun daha iyiye gittiğini söyledi. Kadir İnanır 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Seradan tarla ürünlerine geçildi, pazarda sebze bollaştı. Turfanda yani ilk ürünler olduğu için fiyatları hala pahalı. Önümüzdeki günlerde etiketlerde düşüş bekleniyor.
4: Barbunyamız geldi, fasulyelerimiz geldi, bakla geldi. Yani her şey var şu anda. Bir bamyamız eksik.
2: Seradan tarlaya geçildi. Yaz sebzeleri tezgahlarda yerini aldı. Bezelyeden barbunyaya, fasulyeden baklaya çeşit bollaştı. Ancak fiyatlar şu anda yüksek.
5: Yaz sebzeleri pahalı şu an. Kışlıklar zaten pahalıydı.
6: Isınmasıyla beraber pazar tezgahına yaz sebzeleri gelmeye başladı ve tufanda ürünler olduğu için de elbette fiyatı biraz tuzlu cep yakıyor. Örneğin baktığımızda barbunyayı görüyoruz, etiketi 200 lira. Hemen yan tarafında bakla var, kilosu 150 lira. Bezelyeye baktığımızda da onun da kilosu 80 lira ve taze fasulye. Kilosu 100 liradan başlıyor, kalitesine göre 200 liraya kadar çıkıyor.
7: Yeri yeri başlıyor, tabi bollaşınca düşüşe geliyor.
8: Çokları seradan geçti, hep, şurası hep tarla.
6: Tezgahta elbette sadece yaz sebzeleri yok. Kış sebzelerini de görmek mümkün ve baktığımızda etiketlere havucun kilosu 50 lira. Pırasayı görüyorsunuz 70 lira ve ıspanak onun da kilosu 60 lira.
4: Kış sebzeler artık yavaş yavaş çekiliyor ama ıspanak devam eder. Artık karnabahar, brokoli bitti artık, onlar yavaş yavaş çekiliyor.
26: NTV Radyo.
27: Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Akla gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık ATR.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir ön satışı özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Asu, senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele, Kılçık hocam.
12: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
13: Donuyoruz Yüksel abi.
12: Bu havada.
13: İnternette donuyoruz.
12: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
14: Sinir hızında hep evim, havada karada çekerim.
15: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
14: Fiber hızında hep evim, havada karada çekerim.
16: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
12: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
17: NTV Radyo.

0: Radyo'da haber ve hayat var.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Çin temaslarını tamamladı. Bu kritik ziyaretin somut çıktıları yakından izlenecek. İran, Tayvan, ikili ticari ilişkiler tarihi ziyaretin en sıcak başlıklarıydı. Amerika neler talep etti, Çin nasıl karşılık verdi? İki ülke görüş ayrılıklarında orta yol bulabildi mi? Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Kadir Temiz, NTV Radyo'da yanıtladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ilişkileri genel olarak bakıldığında aslında dünyanın en önemli iki ilişkisi diyebiliriz. Çünkü gittikçe dünya sistemini, dünya düzenini ilgilendiren bir ilişki haline geldi. Asya Pasifik'ten Latin Amerika'ya kadar dünyanın alt bölgelerinde artık iki ülke büyük bir rekabet içinde. Bu rekabetin ana konularını da biliyoruz. Birçoğu aslında ekonomik, ticaret, teknolojik rekabet ama gittikçe askeri ve güvenlik rekabetine de dönen bir ilişki biçimi bu. Dolayısıyla tam da dünyanın derin krizlerden geçtiği bir dönemde, özellikle Ukrayna ve İran krizlerini ve savaşlarını düşündüğümüzde çok anlamlı bir ziyaret bu. Bu ziyaret bu anlamda benim kanaatime göre sadece bölgesel ilişkileri değil, aynı zamanda küresel ilişkileri de, küresel aslında dünya düzeninin standartlarının belirlenmesi tartışmasını da beraberinde getirdi. Evet, iki ülke arasında çok daha spesifik, detaylı sorunlar var. Bildiğiniz gibi ticaret savaşından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yaptırım politikası var ve Çin de bu yaptırımların içinde. Yani Çinli şirketler ve aynı zamanda ticaret kotaları devam ediyor ve özellikle hassas teknolojide ve nadir elementler konusunda iki ülke rekabet halinde ve bu gittikçe alt bölgelerdeki pazarlar konusunda da bir rekabete dönüştü. Zaten bağlantısallık konuları, mesela Çin'in kuşak ve yol girişimiyle ulaştığı koridor güvenliği meselesi ve Çin'in enerji bağımlılığı burada çok önemli değişkenler olarak duruyordu. Bu çerçevede ziyaret aslında çok çerçeveli, çok fazla boyutlu bir ziyaretti. Herkes tabii burada Trump'ın ertelenmiş bir ziyareti bu, bildiğimiz gibi. Herkes acaba nasıl geçecek? Ertelendiği için daha az bir ilişki veya daha negatif bir ilişki çıkabilir mi diye tereddüt ederken, aslında ilk verilen mesajlar ve görüntüler bize aslında bu ziyaretin olumlu geçtiğini gösteriyor. Özellikle Amerikan tarafı çok olumlu mesajlar verdi. Bunun aksine deneyelim de, bundan farklı olarak Çin tarafı sanki biraz daha detay konulara girmeyi tercih etti. Mesela Xi Jinping Tayvan konusunu açtı ki Tayvan konusuna Amerika tarafı neredeyse hiç odaklanmamayı tercih etti. Özellikle Amerikalılar İran ve ticaret konularına odaklandı. Tabii Çin için de bunlar önemli ama Çin önceliklerini biraz daha farklı belirledi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ve özellikle Xi Jinping'in yine bu yeni dünya düzenine dair bir statü talebi vardı. Bu statü talebini de yeniden dile getirdi. Yani Çin'in artık büyük güç olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri ile daha eşit statüde bir ilişki biçimi talep ettiğini yine vurguladı. Yani evet, dünyada birçok kriz var ancak bu krizleri Çin'siz çözemeyeceğini ve Çin-ABD arasında bir tür ilişki, bir tür müzakere zemini, bir tür işbirliği gerektiğini aslında ifade etmeye çalıştı. Ve bence yani sonuç olarak herkes, her iki tarafta kendi önceliklerini ve sınırlarını belirleyen açıklamalar yaptı şu anda. Ben görüşmenin sonuçlarını önümüzdeki günlerde daha açık bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Mesela İran sahasına bir yansıması olacaktır bu görüşmelerin. Yine hakeza ticaret savaşları konusunda da bence önümüzdeki günlerde bazı gelişmeler olabilir. Verilen mesajlar şu anda olumlu gibi görünüyor ama dediğim gibi iki ülke işin aslı çok ciddi bir rekabet içinde. Çin gittikçe Amerika ile arasındaki ekonomik, askeri güç farkını kapatmaya başladı ki bu da bizim uluslararası ilişkiler literatüründe biraz geçiş, güç geçiş teorilerini ya da Xi Jinping'in de ifade ettiği gibi bu Thucydides trap dediği, yani bir tür iki ülke arasında Thucydides tuzağı diye tanımladığımız bir tür olası çatışma durumunun ortaya çıkabileceğini de varsaymak gerekiyor. Bu ne yazık ki bir tür tuzak iki ülke arasında. Yani iki ülke gerilimi yönetemezse, ki Xi Jinping bunu vurguladı, bir çatışmaya dönebilecek krizler var önlerinde, ki ilki Tayvan. Dediğim gibi Çin tarafı ilginç bir şekilde Tayvan meselesini daha fazla öne çıkarmayı tercih etti. Bu da önümüzdeki günlerde diğer alt başlıkları da bence belirleyecek konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
1: Trump'ın heyetinde birçok büyük şirketin CEO'su da vardı. Hepsiyle birlikte Çin'e gitti. Çin Amerika'dan yeni uçaklar alacak. Bunun karşılığında mesela Pekin Amerika'dan ne istemiş olabilir? Buna dair bir öngörü var mı? Ya da belki tabii ki açıklanacaktır önümüzdeki günlerde, ama ticaret savaşlarına da değindiniz. Mesela ticaret savaşlarının şimdilik en azından bir derin dondurucuya kaldırıldı gibi bir durumu olabilir mi sizce? Ne dersiniz?
2: Olabilir. Bu Boeing uçak alımı tabii ki karşılığında belirli bir alanda açacaktır Çin'e. Ben bunun daha çok Çin'e kapalı olan bazı alanlarda ticari ilişkileri gevşeteceğini düşünüyorum. Mesela bunların başında daha çok gıda ürünleri geliyor. Mesela soya meselesi önemli. Yine alüminyum, yani Çin'in ihtiyaç duyduğu, Amerika'dan satın aldığı bazı sanayi ara ürünlerinde kolaylık sağlanabilir, ki bunlar aslında iki ülkenin uzun yıllardır ticaret müzakerelerinde ortaya koyduğu konular. Ama bence bunlar aşılabilir konulardı zaten 2018'den başlayan ticaret savaşlarından bu yana. Ama son yıllarda Çin'in bu hassas teknolojiler, bu özellikle tabii ki Çin'in bu çip meselesi, yapay zeka, yarı iletkenler, bunlar bildiğiniz gibi çok belirleyici oldu üretimde, teknolojik üretimde. Çin önemli miktarda yarı iletkenler ve nadir elementler konusunda aslında ilerleme kaydetti ve nadir elementlerin de birçoğunu zaten elinde tutuyor. Şimdi rekabet burada Çin lehine gibi görünüyordu ve karşılıklı taviz verilecek mi? Burada özellikle teknolojik devlerinin, yani bunlar yeni dönemde biliyorsunuz teknokapitalizm diye ifade edilen büyük medya ya da yapay zeka şirketlerinin, veri şirketlerinin sahipleri, onların hepsi oradaydı. Hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında, hani burada Elon Musk'tan Tim Cook'a, bunların hepsi aslında bir yerde Amerika'nın arkasında durduklarını ifade ettiler, ama diğer yandan da kendi sektörlerinin bir şekilde ilerletmek ve daha fazla aslında karlı duruma geçebilmek için de Çinli muhataplarında görüşme imkanı da yakaladılar. Yani burada bir tür işbirliği bekleyebiliriz. Yani Amerika'nın adım atması aslında bir yerde de Çin'in ileri doğru bir adım atmasını gerektirecek. Ben burada kontrollü rekabetin süreceği kanaatindeyim. Evet, iki ülke birçok alanda rakip duruyor, ama bu kontrol edilmesi ve yönetilmesi gereken bir rekabet nihayetinde. Şu anlık ben bunun hala yönetildiği kanaatindeyim. Yönetilemediği aşamaların daha çok güvenlik ve askeri konularda olacağı kanaatindeyim. Çünkü burada zaten çok uzun yıllardır Amerika ve Çin karşılıklı ekonomik bağımlılıkla devam ediyorlar. Yani ikili ticaret hacminden tutun, birbirlerinin üretim teknolojilerine ihtiyacı olan ara mamullerde de birbirlerine çok bağımlılar. Bu bağımlılığın ben Trump döneminde de sürdüğünü düşünüyorum, ki rakamlar da bize onu gösteriyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri bu bağımlılığı ortadan kaldıramıyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? Bu rekabeti yönetilebilir hale getirmek. Yani çatışmadan, daha büyük bir kriz, savaştan uzak tutmak. Ben aslında o büyük şirketlerin liderleri veya yöneticilerinin bu görüşmede, heyette yer almalarını ve böyle bir kontrol edilebilir, yönetilebilir bir işbirliği çerçevesinde ilerlediğini düşünüyorum. Yani bir şekilde Amerika ve Çin bu ilişki biçimini bu noktada karşılıklı bağımlılığı kontrollü bir şekilde yürüteceklerini ifade etmiş oldular bence.
1: Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Kadir Temiz NTV Radyo'daydı.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması başladı. Sarı Kırmızılılar 26. Lig Kupası'nı Rams Park'ta taraftarının önünde kaldıracak. Şampiyon kafile Galatasaray Lisesi'nden kalkan üstü açık otobüsle kutlamalara başladı. Ardından takım kupanın kaldırılacağı stadyuma ulaştı. 4 sene üst üste gelen 26. şampiyonluk için kutlamalar devam edecek. Galatasaray Süper Lig'de sezonun son maçını pazar günü Kasımpaşa deplasmanında çıkacak. Noah Lang, Galatasaray'ın Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi serüvenini NTV'ye anlattı. Tarihe geçen goller attığını belirten Hollandalı futbolcu, takım arkadaşlarından Osimhen ve Sara için ayrı bir parantez açtı.
2: Merhaba, Çin Bom Bom Şampiyon.
3: Noah Lang, yarım sezonda iz bıraktığı Galatasaray serüvenini anlattı. Tarihi Juventus galibiyeti için yıllar sonra bile benim gollerimi izleyecekler dedi. NTV'ye konuşan Hollandalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde kahramanlaştığı 5-2'lik galibiyeti anlattı.
4: Galatasaray için tarihi bir maçtı. Bu maç yıllar sonra bile hatırlanacak ve benim 2 golümü izleyecekler.
3: Lang, son 16 turunda elendikleri Liverpool karşılaşmasıyla ilgili ise öz eleştiri yaptı.
4: İngiltere'deki rövanşta ilk maçtaki gibi oynasaydık şansımız daha yüksek olurdu. Rakibe çok fazla alan ve topu verdik. Onlar da üstümüze geldi. Biz ilk maçtaki ritmimizi bulamadık.
3: O maçta parmağından yaralanan Noah Lang uzun süreli tedavi planlamasına rağmen 2 hafta içinde sahalara döndü.
4: Buraya yarım sezon için gelmiştim. Uzun süre takımdan ayrı kalmak istemedim. Yoksa 4-5 hafta bekleyecektim ve çok maç kaçıracaktım. Belki bu kadar çabuk dönmemeliydim ancak pişman değilim. Galatasaray'a geldiğimden beri iyi oynuyordum. Sakatlık benim için kırılma oldu. Genel performansıma 10 üzerinden 7 verebilirim.
3: Noah Lang, teknik direktör Okan Buruk'un takıma özgürlük tanıdığını, bu sayede yeteneklerini sergileyebildiklerini de söyledi. 26 yaşındaki futbolcu sahada en iyi anlaştığı takım arkadaşlarını da açıkladı.
4: Victor Osimhen'le oynamaktan çok keyif alıyorum. Rakipler onunla uğraşırken bana boş alanlar bırakıyorlar. Gabriel Saray'la da çok iyi anlaşıyoruz. Ayrıca sol beklerimiz İsmail Jakobs ve Eren Elmalı da benim nasıl oynadığımı, ne yapmak istediğimi çok iyi biliyorlar. Takım içinde bu bağlantıları kurmakta başarılıyız. Harika bir kadromuz var.
3: Çocukluğunda İstanbul'da bir yıl geçiren Lang, Türkiye'de futbolun Hollanda'ya göre çok daha tutkuyla oynandığını söyledi. 26 yaşındaki futbolcu ayrana olan sevgisini de anlattı.
4: Türk mutfağını Hollanda'nın her yerinde bulabilirsiniz. Ben de okuldayken teneffüslerde döner ve ayran oluyordum. Burada da ayran içmeye devam edince çok dikkat çekti.
3: İlk Dünya Kupası deneyimini 22 yaşında yaşayan Noah Lang, 2026 Dünya Kupası'nda da forma giymek istediğini sözlerine ekledi.
1: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yeni sezonda şampiyon olmak zorunda dedi. 7 Haziran'daki seçime girmeye hazırlanan Sarı Lacivertlilerin eski başkanı, camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.
5: Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem, bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda?
3: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığı için iddialı. Seçim hazırlıklarını tamamlayan Yıldırım, kongre üyeleriyle buluşmaya devam ediyor.
5: İnansam ki genç arkadaşlardan biri gelse, o burayı toparlar ve bu giden kan akışını durdurur. Sportif anlamda söylüyorum. Bunu durduracağını bilsem yine atar olmam. Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak çok büyük tehlikeler Fenerbahçe'yi bekliyor, haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik. İnsanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz.
3: Maltepe Fenerbahçeli Taraftarlar Derneği'nin organizasyonunda konuşan Yıldırım, camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.
5: Futbolcumuza, antrenörümüze, kim varsa idare edenler, hepsine sahip çıkalım. Sonunda başarı bizim olacaktır çünkü biz inanıyoruz. Ben inanarak geliyorum. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama el ele.
3: Aziz Yıldırım yönetim kurulu üyelerini 22 Mayıs'ta tanıtacağını söyledi. Sarı lacivertlilerde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da yapılacak. Başkanlık yarışının Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasında geçmesi bekleniyor.
1: Süper Lig'de sezonun son haftası başlıyor. Beşiktaş son maçına Rize deplasmanında çıkacak. Beşiktaş'ta Hyang Yoo riske edilmemek için kafilede yer almadı. Güney Koreli futbolcu Trabzonspor maçının ardından kas gruplarında ağrı hissetmişti. Felix Udokay da eşi doğum yapacağı için teknik heyetten izinli. Son hafta öncesi Beşiktaş'ın sezonu 4. sırada tamamlaması kesinleşti. Rize Spor ise ligi 8 veya 9. basamakta bitirecek. Maç saat 20'de başlayacak. Fransa 2026 Dünya Kupası için kadrosunu belirledi. Didier Deschamps 26 kişilik kadroda Fenerbahçe'den N'Golo Kante'ye yer verdi. 35 yaşındaki Kante ile birlikte bir önceki Dünya Kupası'nda görev yapan 9 futbolcu listede yer aldı. Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi ise bu kez yok. Fransa 2026 Dünya Kupası'nda Senegal, Irak ve Norveç'le I grubunda yer alacak. Elif Sude Akgül 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kadınlar 49 kiloda yarışan milli sporcu finalde Sırp rakibi Andre Bokan'ı 2-1 yenerek basamağın zirvesinde yer aldı. Büyükler kategorisinde ilk altın madalyasını alan 20 yaşındaki Akgül geçen yılda dünya ikincisi olmuştu. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Eve dönerken. Murat Ferman'la evdeki hesap.
1: Bugün itibariyle yılın ikinci çeyreğinin tam yarılamış durumdayız. Artık yaz aylarına doğru gidişatın ve piyasalarda bu mevsim şartlarının getireceği mevsimsel etkilerinde yaşanmaya veya ağırlığını hissettirmeye başlayacağı bir serine giriyoruz. Bu çerçevede tabii haftanın son gününde içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporu ve bununla ilgili açıklamalar, dışarıda ise uzunca bir aradan sonra 2017 yılından sonra ilk kez gerçekleşen Çin ve Amerika Birleşik Devletleri zirvesi ve bu zirveyle ilgili gözlem ve gelişmeler yer alıyor. Önce içeriden başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 12 Şubat'taki ilk enflasyon görünüm raporunu takiben yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Beklentiler çerçevesinde enflasyon hedeflerinde yukarı yönlü bir güncelleme gerçekleşti. Enteresan gelişmelerden bir tanesi, kısa bir süre önce benimsenen tahmin aralığı iletişiminin birdenbire ortadan kaldırılması idi. Ve bu çerçevede tabii tahmin aralığı yaklaşımının sebebi neydi, ne gibi bir fayda elde edildi, hedeflere yoğunlaşma konusunda yarardan çok zarar mı getirdi? Herhalde önümüzdeki günlerde tekrar bunlar tartışılacak ama an itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 enflasyon sene sonu hedefini %16'dan 24'e, %50'lik bir revizyonda, 2027 hedefini %9'dan %15'e, 2028 hedefini ise %8'den %9'a çıkartmış oldu. Bu çerçevede aslında kafa karıştıran başka bir mesele de enflasyon hedefinin 24 olmasına karşın tahminin 26 olması. Hedefle tahmin arasındaki fark da hakikaten kafaları karıştıran ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon öngörüleri konusunda güvenirlik ve şeffaflığa bir parça halel getiren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Tabii en önemli noktalardan bir tanesi de petrol tahminlerinin 60 dolardan 90 dolara çıkartılması. Burada da %50'lik bir sapma var. Şimdi 11 Haziran'daki ilk para politika kurul toplantısında faiz indirimlerinin önünün açılmasını bir tarafa bırakın, önünün tamamen setle kapatıldığına dair bir tespitle bu değerlendirmeyi şimdilik tamamlamakta fayda var. Dünyada ise önemli bir gelişme hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri Çin zirvesi. Başkan Trump Pekin'e vardı. Tabii Nixon'ın 1972 yılı Şubat'ında başlattığı Çin açılımından sonra Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkileri farklı bir düzeye girdi. 2001 yılında Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne tam üye olmasıyla beraber de uluslararası ticarette ve küresel hareketlerde, ekonomik hareketlerde Çin'in yeniden boy gösterdiğini görüyoruz. 2017 yılındaki ziyaretten sonra, yani Trump'ın ziyaretinden sonra, Trump'ın ikinci ziyareti, 2026 ziyareti. Önce şunu söyleyelim, 24 Eylül, bu senenin 24 Eylül tarihinde Başkan Trump, Başkan Xi'yi Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir zirveye davet etti. Çin tarafının bu konudaki cevabı henüz açıklanmadı ama anlaşılıyor ki konuşulacak daha çok konu var veya burada ele alınan, bu zirvede ele alınan bazı konuların son nihai şeklinin verilmesi için yazın geçmesi ve heyetlerin üzerinde çalışması bekleniyor. Amerika ile Çin ilişkileri aslında 1784 yılına kadar uzanıyor. Samuel Shaw isimli Amerikan konsolosunun 1784 yılında Macao'ya ilk defa resmen gelişi ve atanmasıyla birlikte başlayan bir sefahatten bahsediyoruz. Tabii bu zirvede İran meselesinin çok da öncelikli olmayacağına işaret etmiştik. Hakikaten dakika bir gol bir şekliyle planlanandan 40 dakika sarkan bir ilk görüşmede, uzayan bir görüşmede diyelim daha doğru bir anlayışla, Başkan Xi direkt Tayvan meselesiyle toplantıyı açtı veya zirveye girdi. Çünkü Tayvan meselesi Çin bakımından önem taşıyor. Netice itibariyle unutmayalım, geçtiğimiz Aralık ayında son zamanların en büyük silah satışını Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'a 11 milyar dolarlık bir hacimle onaylamıştı. Kongreden onay alınmıştı. Ama henüz bu anlaşmanın gereği yerine getirilmedi. Silahlar teslim edilmedi. Bu da bir bargaining chip denilen pazarlık unsuru olarak tutuluyor. Elde tutuluyor. Bilindiği üzere uzunca bir süredir Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ı açık ve resmi destek politikasından bir parça köşede duruyor. Ama anlaşılıyor ki gene bizim de öngörü ve önerilerimize uygun biçimde Çin artık Tayvan konusunda kendi görüşünün de Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edilmesini, yani Tayvan'ın, Taipei hükümetinin isyan halinde, ana karaya isyan halinde bir bölge olarak o tat ve statüde kabul edilmesine Amerika'yı ikna etmeye veya tırnak içinde zorlamaya çalışıyor. Tabii Tayvan da boş durmuyor. Çinliler bu siyaset konusunda yüzyıllara varan bir bilgelik ve tecrübeye sahipler. Tıpkı Acem siyaseti gibi, tıpkı Osmanlı-Türk siyaseti gibi Çinliler bu konuyu iyi biliyorlar. Nitekim Tayvan muhalefet lideri, bakın çok ince bir ayrıntı, muhalefet lideri Cheng Liu-Wun, uzun boylu endamı yerinde bir hanımefendi. Bu enteresan bir seçim çünkü Çin'de biliyorsunuz ortalama boylar genellikle standardın altında, böyle gayet gösterişli bir endamı yerinde bir ziyaret yaptı. Nereye? Nisan 2026'da evet ana kıtaya, Çin'e. Yani resmi ilişkileri bir tarafa bırakın, hani her an işgalci bir durumda olabilecek. Tabii Çin açısından hani nasıl Rusya Ukrayna'da bir savaştan ziyade özel operasyon tadında bu işi yürütüyor. Hani Çin de diyor ki hani zaten isyan halinde isyan etmiş bir toprağı tekrar kendi bünyemize katacağız şekliyle hareket eden hükümetin merkezine, kalbine böyle gösterişli bir ziyaret yaptı. Bütün dünya televizyonları da bunu arz-ı endam edişini gösterdi. Yani aslında Taipei hükümeti de bir parça kapıları açık bırakmaya çalışıyor. Son olarak tabii bir takım önemli gözlemleri de ifade edelim. Havaalanında uçak merdivenlerinden indiği anda Başkan Xi'nin karşılamaması ve başkan yardımcısına bu görevi devretmesi aslında süper güç kavramına yakın olunduğunu veya Çin'in kendini müsavi, eşdeğer gördüğünü Amerika'yla ifade ediyor. Onlarca çocuk Başkan Trump'ı karşıladı. Bu da hani Çin'in biz hem sizden kalabalığız hem de ileride de kalabalık olmaya devam edeceğiz nüfus üzerinden Çin'in verdiği bir mesaj olarak algılandı. Ama buna karşılık vücut lisanına bakıldığında bir kere Başkan Trump'ın son zamanlarda yoğunluk kazanan sağlık sorunlarıyla ilgili bir takım endişelerin giderildiği görülüyor. Trump duruşu, postürü ve oldukça uzun bir mesafeyi yol alışıyla ve bu konuda basamakları tırmanmasıyla da sağlık sorunlarıyla ilgili veya nörolojik bazı değerlendirmelerin şimdiden önünü kesmiş oldu. Aynı zamanda vücut lisanı uzmanları da her iki liderin karşılıklı olarak birbirlerinin el sıkmalarından omuzlarına vuruş veya arkalarını sıvazlamalarına kadar farklı üstünlük veya buranın kralı benim işaretlerini verdiğini de söylüyor. Günün esprini notuyla tamamlayalım. Bu Tayvan'la ilgili Çin'in yüksek ağırlıklı veya yüksek baskı kurmasına karşı Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan Dışişleri Bakanı, dedi ki Tayvan'la ilgili gelişmeler sıkıntı yaratabilir, savaşın ve çatışmanın yolunu açabilir. Bu Marco Rubio, Amerika'ya giriş yasağı konulmuş bir politikacı idi. Çünkü daha evvel özellikle hem Uygur bölgesindeki Çin operasyonları ve tavrı hem de Tayvan'la ilgili bazı ifadeleri yüzünden Çin hükümeti tarafından giriş yasağı koyulmuştu. Ona da Çinliler şöyle bir çare bulmuşlar. Hani Çin harf karakterleri biraz farklı. Rubio'nun ismini farklı bir karakterle yazınca Lubio gibi okunmuş. Dolayısıyla teknik olarak Çin'e girmesinde de bir sıkıntı olmamış. Gerçek midir, tevatür müdür? Size bırakıyoruz ama gidişat ve hal böyle. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Radyo Radyo Tiyatrosu'nda yeni macera başlıyor.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
0: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
3: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
0: Radyo Tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
3: Next. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: Mobile Systems.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Reklam.
13: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
14: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde ve Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
13: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
14: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
16: Müzik arası.

0: müzik arası. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.

Vivaldi bu dönemde yaşasaydı, dört mevsimi nasıl bestelerdi? Reklamcı Kurt Lepel'in fikrini hayata geçiren Alman NDR Elbphilharmonie Orkestrası, iklim verilerinden yola çıkarak Vivaldi'nin Mevsimler eserini yeniden düzenlemiş, notalar bu algoritmaya göre adeta yer değiştirmişti. Doğa takviminde ilkbaharın son günlerinde bu yeni dört mevsim düzenlemesine kulak verelim.

0: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
6: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Aygaz diyorum.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
14: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
15: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
16: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
17: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
18: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
19: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Sağanaklar devam edecek. Mayıs ayı bol yağışlı geçiyor ki uzun yılların en yağışlı Mayıs ayını yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu şiddetli sağanaklar devam edecek. İstanbul'da cumartesi akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağmur pazar gününde aralıklarla sürecek. Yarın İzmir, Ege bölgesinde yine gök gürültülü yağışlar var. Beraberinde dolu ve hortum oluşabilir, aynen dün olduğu gibi. Karadeniz bölgesinde pazar günü şiddetli yağmurlar var. Yine Ankara'da, Bolu, Kastamonu, Karabük, Samsun'a kadar uzanan yerlerde bu şiddetli yağmurlar etkili olacak. Yıldırım riski de var beraberinde. Adana bölümünde pazar günü yine sağanaklar var. Doğu Anadolu'da devam ediyor. Belki pazartesi günü İstanbul ve batıda yağışlar hafifleyecek ama çarşamba günü ülkemizin genelinde yine yıldırım, gök gürültüsü, dolu ve hortum yapabilecek kadar şiddetli yağmurlar var. Bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki günlerde de biz dolu, hortum, sel haberleri almaya devam edebiliriz. O yüzden temkinli olmaya devam edilmeli. Dere yataklarından uzak durulmalı. Ayak bileğinize kadar gelen sulara girmeyin ve yağış sırasında korunaklı yüksek yerlere çıkın.
19: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
20: NTV Radyo. Saat 20.

0: saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Öne çıkan başlıklara bakalım. Bültenimize hemen başlayalım. Amerika ile İran arasında savaş sirenleri yeniden çalmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber platformu, Trump'ın Çin ziyaretinden sonra İran'a yeniden saldırı başlatabileceğini öne sürdü. Trump, İran nükleere sahip olamayacak açıklamasını tekrarladı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de müzakere süreci zorda dedi. Bütün bu gelişmelerle birlikte piyasalarda tedirgin bir gün geçirdi. Petrol fiyatı yeniden yükselmeye başladı. Biz de son gelişmeleri ekrana taşıyacağız. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yeni dalga operasyonlar vardı bugün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iki müdürlük ve Üsküdar Belediyesi'ne operasyonlar düzenlendi. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlıktan faydalanmak için yeniden ifade vermek istediği öğrenildi. Bu arada CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik davada sürüyor. Mahkeme Gürsel Tekin'in çağrı heyeti başkanlığına devam kararı aldı. CHP lideri Özgür Özel de erken seçim çağrısını bugün tekrarladı. CHP'de yaşananların ayrıntılarını da ekrana taşıyacağız birazdan. Bugün Filistinliler için Nakba, yani büyük felaketin 78. yıl dönümü. Filistinlilerin protesto gösterileri vardı. İsrail'e yönelik protestolar yarınki Eurovision finali öncesinde de sürüyor. Yarışmanın düzenleneceği Viyana'da İsrail protesto edildi. Canlı bağlantılarla bu protestoları da ekrana taşıyacağız. Ve Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Taraftar Ramspark'ta yapılan kutlamaya akın etti. Stadyumdan canlı bağlantıyla oradaki atmosferi de paylaşacağız. NTV'de ana habere başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da hala, Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Bugün programı öyleydi ve son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değindi yaptığı konuşmada. Savunma alanında işbirliğinin önemine de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Türk dünyası liderlerine siber güvenlik uyarısı da yaptı.
1: İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Erdoğan, Türkistan şehrinde düzenlenen zirve öncesinde ev sahibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev tarafından karşılandı. Liderler aile fotoğrafında bir araya gelirken zirveye gözlemci statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da hazır bulundu. Erdoğan zirvedeki konuşmasında Türk dünyası için dijital birlik çağrısı yaptı, siber güvenlik uyarısında bulundu.
1: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
2: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin orta koridor gibi ortak ulaşım projelerinin önemini gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev ile baş başa görüştü. Liderler görüşmede ikili, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Özbekistan'la savunma ve ticaret başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la da sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet başkanları Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni de ziyaret ederek eserlere dair bilgi aldı.
0: Amerika ile İran arasında anlaşma haberi beklerken bir anda Trump'ın Çin ziyareti ibreyi savaşa döndürmüşe benziyor. Trump'ın Çin dönüşü bazı mesajları oldu. Şimdi bunu konuşalım. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz yayına hazır. Trump İran'ı uyardı. Begüm, neler söyledi?
3: Seda, ABD Başkanı Donald Trump İran ve Tayvan gibi kritik konuların çözüme kavuşturulduğuna dair bir göstergeyi, bir işareti görmediğimiz Çin ziyaretini tamamladıktan sonra Amerika'ya dönüş yolunda uçakta konuştu. Önceki günlere kıyasla İran konusunda daha sert mesajlar verdiğini söylemek mümkün. İran'ın son teklifi soruldu Trump'a. Trump dedi ki teklife baktım ben ama ilk cümlesini beğenmezsem hemen çöpe atıyorum dedi. Peki ilk cümlede ne vardı diye soruldu. İlk cümle kabul edilemez bir cümleydi dedi. Peki ne deniyordu bu cümlede? Herhangi bir şekilde en ufak bir nükleer unsur varsa gerisini okumuyorum dedi Trump. İran'la ateşkesi başka ülkelerin ricası talebi üzerine aslında ateşkese vardıklarını söyledi. Ondan yana ateşkesten yana olmazdım ama Pakistan için yaptık dedi. Arabulucu Pakistan için yaptık dedi. İran'ın savaştan sonra bile sahip olmaya devam ettiği kabiliyetleri soruldu ABD Başkanı Donald Trump'a uçakta. Hatta bu soruya yanıt verirken bir gazeteciyle de tartıştı. Tam bir askeri zafer kazandıklarını iddia etti. Ama sizin gibi yalan haber yazanlar, yapanlar bunları doğru şekilde yansıtmıyor şu diye gazeteciyle münakaşaya girdi. ABD Başkanı Donald Trump Pekin'den ayrılmadan önce de Fox News'a tekrar bir röportaj verdi. Bu süreç içerisinde hep acaba Trump yönetimi malum uzun süredir savaş devam ediyor, müzakereler tıkanmış durumda, geçici ateşkes sağlandı ama müzakerelerde bir ilerleme yok. Acaba Trump yönetimi bu süreç içerisinde İran'ın kabiliyetini ya da dayanma gücünü diyelim hafife mi aldı soruları gündemdeydi. Bu minvalde bir soru yöneltildi ABD Başkanı Donald Trump'a. Ben hiçbir şeyi hafife almadım dedi. Onları çok sert bir şekilde vurduk. Köprülerini geride bıraktık. Elektrik kapasitesini geride bıraktık ama bunları da 2 gün içerisinde yok edebiliriz dedi. Tehditkar bir söylem kullandı. Hark Adası'nı bıraktık dedi. Sadece petrolün çıktığı vafleri hedef aldık dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı dikkat çekici ifadelerden bir tanesi de ayrıntı vermedi ama küçük çaplı bir temizlik çalışması için İran'a dönebiliriz ifadesini kullandı Seda.
0: Bu açıklamalar Axios'taki haberle örtüşüyor mu Begüm?
3: Örtüştüğünü söylemek mümkün. Şöyle aktaralım. Şimdi hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump'a birkaç gün önce bir gazeteci şöyle bir soru yöneltmişti. İran'la anlaşma ya da müzakereleri düşünürken, bunlara hesaplarken Amerikalıların finansal durumunu ne kadar gözetiyorsunuz? Bu durum sizi ne kadar motive ediyor diye. Yani işte Hürmüz Boğazı'nda yaşanan İran Savaşı ile birlikte o petrol fiyatlarının artışına atıfta bulunmuştu gazeteci. O zaman da Trump demişti ki ben hiç orasını düşünmüyorum. Beni motive eden tek şey İran'ın nükleer silaha sahip olmaması demişti. Şimdi bu açıklama Amerikan kamuoyunda büyük bir tartışmaya yol açtı seçimler gelirken. Yani Amerikalıların finansal durumunu düşünmüyor mu diye. Şimdi anladığımız kadarıyla Trump'ın gelinen noktada tek düşüncesi bu İran meselesini bitirmek üzerine kurulu. Yani şöyle söyleyelim, içerideki ekonomik kaygıların Trump'ı herhangi bir şekilde caydırmayacağı anlaşılıyor yaptığı açıklamaya göre. Yani İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır mesajını veriyor Trump. Ve Axios'taki habere göre de bir takım olasılıklar gündemde. Bunlardan bir tanesi Hürmüz Boğazı'nda Amerika'nın gemilere kılavuzluk ettiği özgürlük projesinin yeniden başlatılması, ki daha kapsamlı bir askeri operasyonun parçası kapsamında bu olabilir denmişti. Bir diğeri İran'ın altyapısına odaklanan yeni bir takım saldırıları başlatmak. İsrailli yetkililer habere göre bu hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı yeniden başlatma ihtimaline karşı teyakkuz durumunda olacaklarını belirtiyor. Böyle bir durumda, yani eğer operasyonlar, saldırılar yeniden başlarsa bunun İsrail ordusuyla birlikte, İsrail ordusuyla koordineli bir şekilde yapılacağı da haberde yer alan ayrıntılar arasında Seda.
0: Hem Amerikan basınında yazan açıklama hem de Trump'ın açıklamalarına baktık. Begüm Dönmezer sözle. İran'dan da Hürmüz Boğazı ve ateşkes konusunda bazı yeni açıklamalar var. Müzakere süreci zorda dedi örneğin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Washington'a karşı güven sorununa dikkat çekti. Savaşa da diplomasiye de hazırız dedi. Hindistan'daki BRICS toplantısına katıldığı Arakçı ve Yeni Delhi'de bir basın toplantısı düzenledi. Diplomasiye şans tanımak için ateşkesi sürdürmeye uğraşıyoruz dedi. Pakistan'ın arabuluculuk süreci başarısız olmadığı ancak zorda ifadelerini kullandı. Çin'in her türlü katkısını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı. Karşı taraf ciddiyet gösterdiği takdirde müzakereye açığız diyen İranlı bakan Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. İran'la savaşta olmayan tüm ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini belirten Arakçı, Hürmüz'deki durumun çok karmaşık olduğunu söyledi. Tahran yönetimi olarak yardımcı olmaya çalıştıklarını ekledi. Tabii bu açıklamalar ve yeniden savaş ihtimali küresel piyasalarda endişeyle karşılandı. Petrol fiyatı yükseldi, altın ve gümüş geriledi, hisse senetlerinde de düşüş var.
2: Küresel piyasalarda yeniden endişe fiyatlanıyor. Axios haber ajansının iddiasına göre İsrail, Trump'ın İran saldırısı ihtimaline karşı hafta sonu alarmda olacak. Bu gelişmeyle birlikte piyasalarda yeniden savaş ve belirsizlik fiyatlaması hakim oldu. Petrol fiyatları güne yükselişte başladı. Günlük artış %2'ye çıkarken 105 doların üzerindeki seviyelere gelindi. Emtia cephesi ise geriliyor. Ons altın 4500 dolarlı seviyelere indi. Gram altında 6700 liranın aşağısını izledi. Gümüşte ise sert düşüş yaşandı. Günlük kayıp %5'i aştı.
4: Bunun temel sebebi de aslında doların değer kazanıyor olması. Yani emtialardaki bu hareketlerdeki temel etken doların değer kazanıyor olması. Biz savaş başladığından beri şunu gördük. Doların değerini kazandıracak herhangi bir şey altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metallerde çok sert fiyat hareketlerine sebebiyet verdi. Piyasa bana kalırsa jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak tekrar doları görmeye başladı.
2: Hisse senedi piyasalarında da olumsuz hava hakim. Asya borsalarında sert kayıplar yaşandı. Güney Kore borsasında düşüş %6'ya ulaştı. ABD vadelilerde güne düşüşle başlıyor.
0: Bugün Filistinliler için Nakba yani büyük felaketin 78. yıl dönümü. 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla kendi topraklarından sürgün edilişlerinin yasını tutuyor Filistinliler. Bir bağlantı yapalım şimdi. NTV'den Melike Şahin karşımızda. Melike, bugün Kudüs nasıl bir gün geçirdi?
5: Seda öğretir. Aslında bugün Kudüs sakindi. Yani tabii bir cuma namazı öncesi hareketliliği vardı. Özellikle Mescid-i Aksa'ya giden Müslümanların oluşturduğu. Ama Nakba için özel bir toplanma, tören bugün Kudüs'te yapılmadı. Ama aslında hafta boyunca hem Filistin'de hem Batı Şeria'da, Ramallah'ta fazlasıyla etkinlikler, anma törenleri, yürüyüşler düzenlendi. Üstelik yalnızca bu noktalarda değil, Filistinlilerin bulunduğu her şehirde, ülkede Nakba anmaları düzenlendi. Çünkü onlar topraklarından sürgün edilişini hatırlatmak, haklarını aramak, uğradıkları haksızlıkları anlatmak üzere aslında dünyaya yürüyüşler düzenliyorlar. Ellerinde sembolik bir anahtarlar oluyor. Biraz o yürüyüşten ve yaptıkları eylemlerden bahsedeyim. Ellerinde sembolik anahtarlarla yürüyorlar. Bu anahtarlar bir gün topraklarına, sürgün edildikleri topraklarına geri dönüşü simgeleyen anahtarlar ve yine uğradıkları haksızlıkları da tüm dünyaya duyurmaya çabalıyorlar. Han Yunus'ta Filistin'de bir etkinlik, yürüyüş vardı ve bu hafta aslında Avrupa'da da birçok noktada yine anma etkinlikleri düzenlendi. Çünkü dünya genelinde 6 milyondan fazla Filistinli mülteci durumunda bulunmak zorunda kaldı. Ve yine bu hafta sonu da Avrupa'nın bazı şehirlerinde ki bunlardan ikisi Londra ve Amsterdam yine Nakba yürüyüşlerine, etkinliklerine sahne olacak gibi görünüyor.
0: Melike Şahin, Benjamin Netanyahu'nun bir açıklaması oldu bugün dikkat çeken. Aslında itiraf da diyebiliriz bu açıklamaya. Hem o itirafı hem de sonrasında neler söylediğini anlatır mısın?
5: Evet, senin de söylediğin gibi aslında biraz malumun ilamı, biraz itiraf gibi oldu. İsrail Başbakanı Batı Kudüs'te bir dini okulu ziyaret etti ve bu açıklamayı orada yaptı. Gazze'de işgal ettikleri alanın, İsrail'in işgal ettiği alanın %60'a çıktığını söyledi. Bu neden önemli? Çünkü aslında Hamas'la ateşkes anlaşmasından sonra işgal edilen toprakların oranı %53'tü ve belirlenen bir sarı hat vardı. Aslında bu ateşkesin ardından, ateşkesin ikinci aşamasından sonra kırmızı hat olarak belirlenen bölgeye çekilmeleri gerekiyordu. Şimdi Netanyahu'nun bu açıklamasıyla görüyoruz ki o geriye çekilme olmadığı gibi aslında sarı hattın da ilerisine doğru ilerlenmiş ve %60'a ulaşmış İsrail'in işgal ettiği alan. Aslında İsrail basınında Ocak ayında da bu yönde haberler çıkmıştı. Sarı hattın biraz daha batıya doğru kaydığı yönünde ve yine bazı araştırma merkezlerinin, örneğin Kudüs Araştırmaları Merkezi'nin bir açıklaması, bir çalışması vardı. Orada da İsrail'in işgal ettiği alanın %64'e ulaştığı belirtiliyordu. Ki bu Netanyahu'nun açıkladığı orandan çok daha fazlası. Yani biz aslında bu itirafla şunu görüyoruz ki Filistin'de zaten zor zamanlar geçiren, hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'liler, Filistinliler artık çok daha dar ve küçük bir alana sıkıştırılmış durumda.
0: Melike Şahin anlattı en son Benjamin Netanyahu'nun açıklamasını. Şimdi bir başka canlı bağlantıyla devam edeceğiz. NTV'de ana haber bültenimize Eurovision şarkı yarışması ile ilgili olacak bağlantımız. İsrail protestoları var. Şarkı yarışmasına damga vurmuş vaziyette bu yıl özellikle. Epey bir protesto söz konusu. Yarın da final var. Ama yarışmanın yapılacağı adreste Viyana'da bir protesto konseri düzenleniyor. Kayhan Karaca'ya bağlanalım hemen. Son durum nedir Kayhan?
6: Seda, Viyana'da şu anda müzelerin olduğu Maria Teresa meydanındayım. Bu meydanda şu anda aslında bir kermes alanı gibi gördüğün gibi, ama senin dediğin gibi konserler düzenleniyor. Bu konserleri düzenleyenler Filistin'le dayanışma gerçekleştiren sivil toplum kuruluşları. Burada binlerce kişi var. Gece saatlerine kadar da sürecek. Tabii İsrail protesti ediliyor ama İsrail kadar da Eurovision organizatörleri protesto edilmekte. İsrail'in bu yarışmaya katılmasına izin verdikleri için buraya İngiltere'den, İspanya'dan, Almanya'dan, İsviçre'den ve komşu başka ülkelerden gelmiş çok sayıda aktivist var. Dediğim gibi bir kermes alanı haline dönüşmüş durumda. Hava ne kadar serin olsa da bu kadar kişi burada toplanmış durumda. Aslında kimileri bir haftadır kendileriyle konuştum. Viyana'da olduklarını söylüyorlar. Viyana'da kamp kurmuş durumdalar. Salı günü biliyorsunuz geçtiğimiz salı günü bir protesto eylemi düzenlenmişti. Yarın da bu protesto eylemleri devam edecek. Bu gece geç saatlere kadar da burada olacaklar. Tabii protestolar sadece burayla sınırlı değil. Başka mesajlar da geliyor dünyanın başka yerlerinden. Mesela en son İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den bir mesaj geldi Seda. Pedro Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihin doğru tarafında yer almak için Gazze'deki soykırımını sürdüren İsrail'in katıldığı Eurovision şarkı yarışmasını boykot etme kararı aldıklarını söyledi. Biliyorsunuz 5 ülke tarihte ilk defa görülüyor Eurovision tarihinde. Bu yarışmayı boykot ediyorlar. Bunların arasında tabii İspanya var, İrlanda var, Hollanda var, İzlanda var ve Slovenya var. Hatta İspanya, Slovenya ve İrlanda yayın kuruluşları bu yarışmayı yayınlamama kararı aldılar. Yarın yapılacak, yarın akşam düzenlenecek büyük finali Seda.
0: Kayhan Karaca anlattın. 5 ülke yarışmayı protesto ediyor. Şu anda bulunduğun yerde protestolar var. Daha da devam edecek bu protestolar belli ki. Ama bütün bunlara rağmen İsrail'i bir de favori gösteriliyor. Yarın ne bekliyor bizi Eurovision'da?
6: Evet, eğer bookmakerlara yani bahisçilere bakacak olursak en favori aday İsrail değil Finlandiya. Finlandiya açık ara önde gözüküyor bahisçiler için. Ama senin de belirttiğin gibi İsrail'de ilk beşte gösteriliyor. Yunanistan'la beraber Yunanistan, Avustralya, İsrail'de favoriler arasında gösterilmekte ama açık ara Finlandiya önde. Şimdi yarın bizi ne bekliyor? Yarın gün boyu burada yine protestolar gerçekleşecek. arkamda gördüğünüz kalabalık ve onlara katılacak daha binlerce kişi Viyana'nın merkezinde hem Eurovision'u protesto edecekler organizatörleri, hem de İsrail'in katılımını protesto edecekler. Hemen seyircilerimize şunu hatırlatayım. İsrail sadece Gazze'deki katliamların nedeniyle protesto edilmiyor. Buraya katıldığı için protesto edilmiyor. Başka bir nedeni daha var. İsrail yarışmayı manipüle etmekle de itham ediliyor. Bu çok çok ciddi. Hele hele geçtiğimiz günlerde New York Times gazetesi bununla ilgili çok geniş bir ve dünyada yankı yapan bir araştırma yayınladı, biliyorsun Seda. Bu araştırma büyük yankı yaptı ve geçtiğimiz yıllardan bu yana milyonlarca dolar harcadığı söyleniyor. İsrail hükümetinin buradaki halk oylamasını, Eurovision şarkı yarışmasındaki halk oylamasını manipüle etmek için Seda.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik dava sürüyor. Mahkeme Gürsel Tekin'in çağrı heyeti başkanlığına devam kararı aldı. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararlarının iptaline yönelik açılan davada bugün yeni duruşma görüldü. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi eksiklerin giderilmesi hususuyla duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi. Dava açıldıktan sonra CHP İstanbul'da yeniden kongre yapmış ve mevcut il başkanı Özgür Çelik yeniden seçilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar vardı. 19 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlıktan faydalanmak için yeniden ifade vermek istediği öğrenildi.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Belediyenin Yol Bakım Onarım ve Elektronik Sistemler Müdürlüğü'ndeki 6 ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete ifadeye götürülenler arasında Yol Bakım Onarım Daire Başkanı Ayhan Taş da var. Üsküdar Belediyesi'ne de ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 7 Nisan'da Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Bu kez de yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıkları gerekçe göstererek rüşvet istediği öne sürüldü. Yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da etkin pişmanlıktan yararlanmak için yeniden ifade verecek. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay sürecinde para desteğinde bulunduğunu öne sürmüştü. CHP yetkilileri ise Özkan Yalım'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, medyaya yansıyan telefon mesajlarının değiştirildiğini ve bağlamından koparıldığını belirtmişti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de İzmir'de. İzmir'de erken seçim çağrısını yineledi bugün ve ben bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam dedi. Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
7: Şimdi kendine güvenen varsa koysun sandığı önümüze, çıksın karşımıza. Ama bu Haziran'ın sonunda, ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. İzmir'deki meslek fabrikasının ve güya geçmişinde vakıf izi olan 3 yapının İktidar eliyle el konulması sürecini yaşıyoruz. 531 kursun verildiği, on binlerce öğrencinin kursiyerin eğitim gördüğü, binlerce kişinin mezuniyetten sonra istihdam olanağı bulduğu tam bir sosyal demokrat belediyecilik projesi. 300 milyon liralık aracıyla gereciyle meslek fabrikası kuşatılmış durumda. Ve hizmet veremiyor İzmirlilere. Bıraksalar çalışmaya devam edecek.
0: Salı günü Samsun'un Havza ilçesinde sel yaşanmıştı. Ondan yeni görüntüler var. Araçlar sürükleniyor. Büyük araçlar, küçük araçlar, minibüsler sürüklenenler arasında. Kamyonetler sürüklüyor. Metrelerce sürükleniyorlar hem de. Ve işte iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar var. Su hızla yükseliyor. Sonrasında o suyu dışarı atmaya çalışıyorlar. Engellemeye çalışıyorlar. Ve kendilerini de korumaya çalışıyorlar. Sağanak sonrasında Hacı Osman Deresi ve ters akan dereleri taştığı için aslında bu tablolar yaşanıyor. 10 dakikalık bir sağanak olduğunu biliyoruz bunun. Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçeli Evler mahalleleri işte böyle su altında kalıyor ve akıntının şiddetiyle araçlar sürükleniyor bir yandan. Bir yandan da bu suyun, çamurlu suyun dolduğu dükkanlarda mahsur kalan esnafın bir çabası var. Suyun tahliye edilmesiyle ilgili işte camları da patlattı bu su, dükkanların camlarını da patlattı, araçların camlarını da patlattı, her yeri de çamurla doldurdu. Bir can kaybının olmaması bu görüntülerle gerçekten mucize gibi görünüyor ama bir can kaybı var. Ve yine çocuklar çocuk öldürdü ülkemizde. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel parkta çıkan tartışmada bıçaklandı ve kurtarılamadı. Yakalanan saldırganlar 16 ve 17 yaşlarında. Hayatını kaybeden çocuğun ailesi konuştu ve ailenin anlattıkları bize tanıdık geliyor.
8: Daha fazla bir ceza almalarını istiyoruz. Anneleri babalarıyla yargılanmalarını istiyoruz. Çünkü anneleri babaları bir özür bile dilemediler.
2: 15 yaşındaydı. Parkta kendisinden para isteyen akranları tarafından 17 yerinden bıçaklandı. Hayatını kaybetti. Yaşları 16 ve 17 olan iki zanlı tutuklandı. Abdülbaki Demirel'in babası Cevdet Demirel tehdit mesajları aldığını da anlattı. Mesajların kimden geldiği araştırılıyor.
8: Telefonda bizi tehdit ettiler. Şikayetini geri alırsın. Geri almazsan biz seni katlederiz. Sizlere son uyarımızı dikkate alın.
2: İstanbul Büyükçekmece'de 10 Mayıs'ta meydana gelen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Saldırganlardan biri Abdülbaki Demirel'in üstüne yürüdü. Diğeri ise Demirel'in arkasından yaklaşarak defalarca bıçakladı. Demirel'in yanında olan arkadaşı da yaralandı.
8: Buraya gelmişler çocuklar, toplanmışlar. Bunlar para istemişler. Burada bizim oğlan da diyor, param da yok. Bizimki kaçmaya çalışmış. Arkadan diğeri de kovalamış. Ondan sonra bıçaktan 17 tane darbe vurmuşlar. Bu caniliktir.
2: İki katil zanlısı tutuklandı. Öldürülen Abdülbaki'nin ailesi zanlıların yetişkin gibi yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyor.
8: Dışarıya çıkmasını istemiyoruz. Çünkü başka canların yanmasını istemiyoruz.
0: Son dönemde yeniden açılan dosyalar arasında 15 yaşında İstanbul'da öldürülen Çağla Tualtay cinayetinin dosyası da var. Olay yeri olan evde yeniden keşif yapıldı ve cinayet günü canlandırılarak apartmanda ses, görüş açısı ve tanık ifadeleri ele alındı.
2: 15 yaşında İstanbul Şişli'deki evinde öldürüldü. Faili meçhul cinayet olarak kayıtlara geçti. 26 yıldır Çağla Tualtay'ın katiline ya da katillerine dair hiçbir iz bulunamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yıllar sonra olayın yaşandığı bina ve çevresinde keşif yapıldı.
9: Çok detaylı, çok kapsamlı bir araştırma yapılmış. Arkadaki gecekondudan 7 tane delil torbasıyla çıkartmışlar. Belge mi artık neyse işte şüpheli olabilecek luminol inceleme yapılmış. Civar apartmanlara bakılmış. Ses duyulur mu? Anahtar sesine kadar incelemişler. Kan izleri neredeydi onu tespit etmişler. Tabii bu bizi çok heyecanlandırdı, çok duygulandırdı.
2: Olay günü adım adım canlandırıldı. Çağla'nın eve geliş güzergahı, apartman içerisindeki seslerin duyulup duyulmayacağı ve tanık ifadelerinin teknik açıdan mümkün olup olmadığı araştırıldı.
10: Yıllar geçmesine rağmen isterse yeri değiştirilsin, isterse başka yere gömülsün, hatta daha ilerisini söyleyeyim, yakılsa dahi kalan içlerden hala DNA elde etme şansımız var.
2: Çağla Tualtay'ın üzerinde bulunan DNA örneği bugüne kadar 80 kişiyle karşılaştırıldı ancak sonuç alınamadı. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma dairesinin girişimiyle dosya yeniden açıldı. Deliller yeniden incelenerek cinayetin işlendiği gün apartmana girdiği tespit edilen toplam 12 kişiden daha DNA örneği alınmasına karar verildi.
10: Yeni yapılan adli tıp çalışmaları, elbiselere bulaşmış vücut sıvılarının DNA'ları çamaşır makinesinde 2-3 kez yıkansa dahi tespit edilebileceğini söylüyor.
2: Tuğaltay'ın faili olabilecek cinayet sonrası doğal sebeplerle ölen 4 kişinin mezarı da açılacak. DNA örneği alınacak 2 kişinin Çağla'yla aynı apartmanda oturduğu, diğer ikisinin de aynı mahalleden olduğu açıklandı.
0: Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, Rams Park'ta düzenlenen törenle kupasına kavuşacak. Galatasaraylı futbolcular saat 16 civarında Galatasaray Lisesi'nden yola çıkmışlardı. Saatler süren bir yolculuk yaptılar ve sonrasında Rams Park'a varıldı. Bu görsel o yolculuk sırasında çekilmiş bir görsel. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'sa Rams Park'ta bizi bekliyor şimdi. Emin, tören başladı mı? Galatasaray kupasını aldı mı?
11: Sevda Üretir, Ali Samiyen Spor Kompleksi, Rams Park. Bu gece bir derbi maçında, bir Şampiyonlar Ligi maçında olduğu kadar tribünlerin dolu olduğunu söyleyelim öncelikle. Galatasaray taraftar kupa törenini üst üste 4 sezon toplamda 26. şampiyonluğu sakla kutlamak için yerini aldı. Kupa töreni saat 22.15'te olacak, onu söyleyelim. 22.15'te planlanıyor. Bu 5 dakika 10 dakika kadar sarkabilir çünkü saat 20.45'te yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular tek tek anons edilecek. Seçtikleri şarkıyla, ailelerinden biriyle, sevdikleriyle, çocuklarıyla bu kutlama alanına çıkacaklar. 22.15'te kupa töreni olacağını söyleyelim. Saat 16'da başlamıştı yolculuk. 19'da saat 3 saatte gelebildiler Rams Park'a. 4-4'lük şampiyonluk gecesi ismini verdi bu akşamki lansmana Galatasaray. O onun içinde neler mi var? 19.500 liradan satılan saha içi biletleri, o coşkuyu en yakından izlemek isteyen taraftarlar için ayrılan bir paketti. Onu şu ana kadar 10 dakika önce yayın için buraya geldim. O an için şunu söyleyebilirim, yaklaşık 1500-2000 kişi yerini almış. Hala gelmesi beklenenler de var. Peki bu akşam şu an eğer ses geliyorsa bir senfonik konser var. Bir DJ performansı ile birlikte burada da Galatasaray'ın tarihinde yer edinmiş önemli marşlar, şarkılar senfonik bir şekilde taraftara dinletiliyor. Ardından yaklaşık 5 dakika sonra, belki birazdan da başlayabilir, bir drone gösterisi olacak. Onun içeriğini öğrenmeye çalıştık ama bilgi vermediler. Onu belirtelim, şöyle kafamı kaldırdım da evet, hala ortaya çıkmadı. Birazdan başlayacak senfonik konser devam ediyor. Ardından da 22.15'te kupa töreni, Galatasaray, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasını alacak. Coşkunun en yüksek olacağı nokta şüphesiz, onu bir kez daha hatırlatalım. Kupa töreniyle ilgili bir not daha verelim. Gün içinde yayınlarımızda paylaşmıştık. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan bir isim burada olmayacak. Çok büyük bir son dakika gelişmesi olmazsa. Galatasaray yaklaşık 35 bin taraftarıyla bu akşam burada bu coşkuyu yaşıyor. Üst üste 4. toplamda 26. lig şampiyonluğunu kutluyor. Otobüs, üstü açık otobüsle gelmişlerdi. Kutlamalarda öne çıkan isimler var. Hemen söyleyelim. Mauro Icardi. Onun adına Yunus Akgün ve Torreira bir pankart açtı. Bizi bırakma dedi Mauro Icardi için. Bunu söyleyelim. Bakalım Icardi bu akşam ne diyecek? Bunlar şimdilik notlarımız olsun. Söz tekrar size bırakıyoruz.
0: TÜİK'in son dönemde açıkladığı her veri ne yazık ki alarm veriyor. Alarm zillerinin çalmasına yol açıyor. Örneğin genç nüfus azalıyor. Üstelik bu çok keskin bir azalma. Gençlerin nüfusun tamamına oranı 1945'ten beri en düşük seviyeye geldi.
2: Türkiye yaşlanıyor, genç nüfusu azalıyor. 15-24 yaş arası 12 milyon 700 bin kişi var. %14,8'e denk gelen bu oran 1945'ten beri en düşük seviye olarak kaydedildi.
12: İmkan el verdikçe istiyorum. Hani eğer gerçekten güzel bakabileceksem o anki durumuma göre yaparım diye düşünüyorum.
13: Ümitsizliğe ve insanların artık yarını düşünebilecek uzun vadeli planları yapamamasına bağlıyorum.
2: Genç nüfusun oranı 1950'de %20 idi. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre eğer bu hızla azalmaya devam ederse 2080'de gençlik oranı %8'e gerileyecek.
14: 2050 yılında özellikle 14 yaş grubu ile 60 yaş grubunun nüfustaki oranı eşitlenecek.
15: İnsanlar bağımsız yaşamayı daha çok seviyorlar. Evlenmek, ev almak, bu hani evin eşyalarını dizmek falan gerçekten biraz zor diye düşünüyorum.
2: Son dönemde ev genci denilen bir kavram karşımıza çıktı ve giderek de sayıları artıyor. Ne okuyan ne de çalışan genç nüfus oranı %23,8'e çıktı. Yani Türkiye'de her 4 gençten biri ne okulda ne de işte.
16: Ekonomiye bağlıyorum ben daha çok. Yeni mezun gençlere teklif edilen ücretler korkunç derecede.
17: Yalnız hissediyoruz. Bu yüzden de karamsarlığa kapıldığımız oluyor. Bunun yanı sıra da zaten yeni ekonomik koşullar pastanın küçülmesiyle bizim için çok daha kötü oldu.
14: Niye analiz etmemiz gerekiyor? Neden dışarıya çıkmıyor? İstihdamla ilgili problem varsa mutlaka istihdamla ilgili problemin çözülmesi gerekiyor.
0: Dünyaca ünlü bilim insanı Profesör Doktor Canan Dağdeviren İstanbul'a geldi. Amerika'da yaşıyor kendisi. Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk. Forbes dergisinin de 30 yaş altı 30 bilim insanı listesine giren birisi. Meme kanserinin erken teşhisi için geliştirdiği elektronik sütyenin ne zaman kullanıma geçeceğini de açıkladı.
2: Meme kanserinin erken tespitinde önemli eşik aşıldı. Ultrasonla erken teşhis için giyilebilir elektronik sütyen birkaç yıl içinde kullanıma geçecek. Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk olan ve Forbes dergisinin 30 yaş altı 30 bilim insanı listesine giren Canan Dağdeviren projesini NTV'ye anlattı.
18: Şu an insan denemelerini yapıyoruz. Yaklaşık 1000 kadın üzerinde denememiz gerekiyor. 100. hastamızı yeni bitirdik. Gidecek biraz yolumuz var birkaç sene kadar. Şirketleşme üzerine çalışmalar yapıyoruz.
2: Canan Dağdeviren Uluslararası Tıp Kongresi'ne katılmak için Amerika'dan İstanbul'a geldi. Elektronik sütyenin her kadının kullanabileceği bir teknoloji olabilmesi için çalıştıklarını belirtti.
18: Her kadının kullanabileceği ve kadınların kullanırken de kendi vücutlarıyla ilgili bilgiyi çok rahat alabileceği ve erişebileceği bir teknoloji olarak öngörüyorum. Ve sadece memeyle sınırlı değil, vücudun başka noktalarında da çalışabilip fotoğraflar alabileceğini göstermek istiyorum. Aslında kullanacağım teknoloji birazcık sadece meme kanseri olarak düşünmek yerine kadın sağlığını hitap eden bir şirket olarak devam edecek.
2: Bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan İtalyan Profesör Maria Resigno da kongredeki konuşmacılar arasındaydı. Resigno, bağırsak sağlığının aslında tüm vücut sağlığıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.
19: Bence insanlar hala bağırsak sağlığının genel sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu tam olarak bilmiyor. Bağırsaklarımızı vücudumuzdaki en önemli organmış gibi görmeliyiz. Bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin dengede kalması için beslenmemize dikkat etmeliyiz.
2: İstanbul'da Acıbadem Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği kongre 17 Mayıs'a kadar devam edecek.
0: Cannes Film Festivali de devam ediyor bir süredir. Malum dünyada sinemanın en prestijli etkinliklerinden biri Cannes Film Festivali. Dünyaca ünlü yıldızlar Cannes'a gidiyor. Festivalin kırmızı halısında Türk oyuncular da vardı.
20: Dünya sinemasını buluşturan 79. Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl bağımsız filmlerin öne çıktığı festivalde Aşkar Farhadi imzalı Histories Parallels ve Pavel Pavlovski'nin Fatherland filmleri premier yaptı. Festival her yıl olduğu gibi bu yılda yıldızlarla dolu kırmızı halı geçitlerine ev sahipliği yapıyor. 79. Cannes Film Festivali'nin jüri üyesi olan Demi Moore, mor elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 63 yaşındaki yıldız büyük beğeni topladı. Festivale her yıl olduğu gibi Türkiye'den de pek çok ünlü oyuncu katılıyor. Hande Erçel, Demet Özdemir, Gülsüm Ali, Sümeyye Aydoğan, Özgün Ama ve Melisa Aslı Pamuk Cannes'ın kırmızı halısında boy gösterdi. Ünlü oyuncular güzellikleri ve tarzlarıyla dikkat çekti. 25. yılını kutlayan Hızlı ve Öfkeli serisinin özel gösteriminin yapıldığı Cannes Film Festivali'ne serinin başrol oyuncusu Vin Diesel'ın neşeli pozları damga vurdu. Büyük ödül Altın Palmiye için 22 filmin yarıştığı festival, 23 Mayıs'ta yapılacak ödül töreniyle sona erecek.
0: Birazdan ana haber bültenini noktalayacağız. 21'de de bugün cuma olduğu için zincirleme reaksiyonla yeniden karşınızda olacağız. Ana haberi noktalarken sizleri bazı şarkılarla, marşlarla baş başa bırakalım. 2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak ve A Milli takımında Dünya Kupası biletini almasıyla bazı sanatçılar marşları gündeme getirdiler. İşte o marşlar.
1: Dünya Kupası heyecanı taraftarı sararken ülkemizden ve yurt dışından müzisyenler yeni çalışmalarını müzikseverlerle buluşturuyor. Shakira 16 yıl sonra yeniden FIFA Dünya Kupası sahnesine döndüğü Dai Dai isimli şarkısını yayınladı. İtalyanca günlük kullanımda hadi anlamına gelen şarkı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Shakira'nın ayrıca 19 Temmuz'da gerçekleşecek 2026 FIFA Dünya Kupası finali devre arası şovunda Madonna ve BTS ile birlikte sahne alacağı açıklandı. A Milli takımın Dünya Kupası bileti almasının ardından birçok isim özel çalışmalar hazırlamaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle A Milli takım için özel olarak hazırlanan Sinan Akçıl imzalı Türkler Geliyor Taraftar Marşı resmen yayınlandı.

Semih Cenk de milli takım için hazırladığı marşın nakaratını takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan kesitte Semih Cenk, Türklüğe vurgu yaptığı marşı söylerken bozkırın ortasında Türk sembollerinin yer aldığı Dombrasını çaldı. ...90'lı yılların erkek grubu Birkaç İyi Adam 30 yıl sonra yeniden bir araya gelerek Yazarız adını göklere marşını seslendirdi.

0: düşünceler birbirine bağlanıp hayatı, konular birbirine bağlanıp zincirleme reaksiyonu oluşturur.
1: Zincirleme reaksiyonda bu hafta. Bağımsızlık, dil ve hafıza arasındaki güçlü bağ ele alınıyor. 19 Mayıs, bir milletin yeniden ayağa kalkmasının simgesi nasıl oldu? Kurtuluş Savaşı, dünyadaki bağımsızlık mücadelelerine nasıl ilham verdi? Dijital çağda tam bağımsızlık mümkün mü? Dil kaybolduğunda toplumlar ortak hafızasını da kaybeder mi? İnsanlık konuşmayı nasıl öğrendi? Türkçe nasıl ortaya çıktı? Seda Öğretir'le Zincirleme Reaksiyon bugün 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Reklam.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: NTV Radyo.

0: Reklam. Neden gözün
1: aldığımız bir ekmeğin 2 ya da 3 gün içinde küflendiğini görürüz. Bazısının etrafı beyazlar, bazısı yeşerir. Peki ekmek neden küflenir? Gıda mühendisi Ebru Aktağ anlatıyor.
2: Havada etrafta her zaman için bir takım küf bakterileri, küf sporları bulunur. Bunlar ekmeğe bulaştığında nemli bir ortamdaysa ve ılık bir ortamdaysa küflenmeye neden olur. Aslında küf çok hafife aldığımız bir konu. Çünkü küfünü bir parçasını kopartıp gerisini tüketmek gibi yanlış davranışlarımız var. Halbuki küflenme gördüğümüz zaman bu küflerin oluşturduğu bir takım mikotoksinler insanın zehirlenmesine yol açabilir. Ve sadece aslında gördüğünüz o beyaz küf yapılarının altında daha derinlere doğru inen ipliksi yapıları vardır küflerin. Bu nedenle de ekmek gibi yumuşak gıdalarda bu küfler derinlere doğru ilerlemiş olabilir. O yüzden bölgesi olarak bir küflenme görseniz dahi bunu tüketmemeniz gerekir. Küflenmeyi önlemek için de yine nemli olmayan yerlerde, kuru karanlık yerlerde saklanması, nefes alan yerlerde saklanması önemlidir. Bunun için de ekmek kapları veya işte ekmek kutuları gibi yerlerde olması önemli. Buzdolabında aslında uzun süre duruyor gibi gözükse bile oradaki nem rutubet dolayısıyla daha çabuk küflenme yaşanabilir. Aslında poşetin ortamında da bir nemlenme olabilir ve dışarıyla teması olmadığı için, kuru hale gelmeyeceği için orada da küflenme hızlanabilir.
1: Gıda mühendisi Ebru Aktağ, NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Müzik arası.

0: Piano. Mayıs ayı yağışlı geçiyor. İstanbul ve Bursa'ya yağmur gelecek. Pazar günü gök gürültülü sağanak var. İstanbul 25, Bursa 26, Ankara güneşli 21, Antalya merkez parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de kuvvetli sağanak geçişi olacak. Yine dolu ve hortum da oluşabilir. Ankara'da da pazar yağış şiddetli. Marmara'da gündüz güneş görülecek. Akşam sağanak yağış geliyor. Pazar günü bölge gök gürültülü yağışlı. Sakarya 27 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 24, Kayseri 19 derece. Pazar yine kuvvetli sağanak var. Ege'de güneşli havanın ardından birden gelecek şiddetli yağışla birlikte dolu ve hortum tehlikesi de var. Manisa 29, Muğla 26 derece. Bodrum'da kısa süre yağışlı. Akdeniz'de parçalı bulutlu, yağış az noktada var. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de Ordu-Artvin arasında ordu kuvvetli yağmur var. Zonguldak güneşli 20 derece. Pazar gününe dikkat. Bölgeye yine çok şiddetli yağış gelecek. Doğuda Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak arasındaki kentlerde yağmur, yıldırımlarla birlikte şiddetli yağacak. Erzurum 15, Gaziantep parçalı bulutlu 23 derece.
1: Hava durumu. Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
1: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
3: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
1: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.
2: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
4: Doğa takvimi. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.

Vivaldi bu dönemde yaşasaydı, dört mevsimi nasıl bestelerdi? Reklamcı Kurt Lepel'in fikrini hayata geçiren Alman NDR Elbphilharmonie Orkestrası, iklim verilerinden yola çıkarak Vivaldi'nin mevsimler eserini yeniden düzenlemiş, notalar bu algoritmaya göre adeta yer değiştirmişti. Doğa takviminde ilkbaharın son günlerinde bu yeni dört mevsim düzenlemesine kulak verelim.

0: Doğa takvimi.
1: Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21.
1: Seda Öğretir'le zincirleme reaksiyonu.

0: Bilgilerin birbiriyle çarpışıp reaksiyon oluşturduğu programa, zincirleme reaksiyona hoş geldiniz. Her program olduğu gibi bu programda birbirinden farklı 6 konumuz, konularımız için 15'er dakika süremiz olacak. Bugün 15 Mayıs ve bugün 107 yıl önce bugün İzmir'in işgaliyle başlayan karanlığı bağımsızlık mucizesine dönüştüren iradeyi, dilden kimliğe uzanan varoluş destanını konuşacağız. Hazırsanız zincirleme reaksiyon başlıyor.
1: Zincirleme reaksiyonda birazdan umutsuzluğun ortasında filizlenen bağımsızlık ruhunu konuşacağız. Bir millet küllerinden nasıl doğdu? Konuğu tarihçi Profesör Doktor Hale Şılgın. Bağımsızlık ateşi dünyayı nasıl ısıttı? Yeni düşman, küreselleşme mi? Konuğu sosyolog Profesör Doktor Nebi Sümer. Dil kaybolursa geriye ne kalır? Konuğu dil bilimci, akademisyen Profesör Doktor Mehmet Ölmez. İnsanlığın en sadık şahidi dil mi? Konuğu Türkolog, eğitimci ve yazar Ayça Akçay. Hayatın tadı tek bir kasta mı gizli? Konuğu kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Salih Aydın. Hazırsanız başlıyoruz.
0: Zincirleme reaksiyona başlıyoruz. Bazen bir şehrin düşüşü uyanış için ödenen en ağır kefarettir. 107 yıl önce bugünün sabahında dünya bir milletin tarihten silinişini hevesle izlemeye hazırlanıyordu. Tam da bitti derken yeni bir hikaye değil, yeni bir destan yazıldı. O halde soralım. Bir millet küllerinden nasıl doğdu?
1: 15 Mayıs 1919. Ege'nin serin sularına emperyalizmin gölgesinin düştüğü, işgal postallarının medeniyet maskesiyle İzmir rıhtımını çiğnediği o kara sabah, o gün yaşanan o zifiri karanlık, tarihin en büyük direnişinin başlangıcıydı. Hasan Tahsin'in namlusundan çıkan ilk kurşun, sadece işgalciyi değil, bir milletin üzerindeki ölü toprağını da vurdu. Urla'da Kuvayi Milliye'nin ilk adımları atılırken ve Denizli'den yükselen hürriyet feryadı, Anadolu'nun genetiğindeki bağımsızlık aşkını uyandırdı. Ve 15 Mayıs'ta İzmir'de düşen o kor ateş, 4 gün sonra Samsun'da bir istiklal meşalesine dönüştü. Tam 3,5 yıl sürecek o amansız mücadelenin, imkansız denileni başaran o sarsılmaz iradenin ilk cümlesi böyle yazıldı. Peki, küllerinden doğan bir millete aynı cümleyi söyleten, ille de bağımsızlık dedirten en büyük güç neydi?
0: İki değerli konuğum stüdyoya geldi bile. Profesör Doktor Hale Şılgın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tarihçi teşekkür ve Profesör Doktor Nebi Sümer bizimle, sosyal psikolog, hoş geldiniz. Hoş Şimdi olun. İzmir'in işgalini anlamak için acaba Monroe Mütarekesi'nin 7. maddesini mi hatırlamamız gerekir diye düşündük. Öyle mi yapalım?
2: Şimdi öncelikle Monroe Mütarekesi'nden başlayalım. Şimdi Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan Monroe Mütarekesi'ni imzalayarak ayrıldı. Şimdi mütareke demek ateşkes demek, yani ateşkes olacak ve kalıcı barış şartlarının hazırlanma dönemi olacak. Fakat burada öyle olmuyor. Monroe Mütarekesi yeni bir savaşın başlangıcını teşkil ediyor. Yani çok enteresan bir durum. Mütareke, yani adı mütareke ama yeni bir savaşın başlangıcı oluyor. Monroe Mütarekesi imzalandığının hemen ertesi günü, bir gün sonra işgaller başlıyor. Musul işgal ediliyor. İlk işgaller güneyden başlıyor. Musul işgal, arkasından İskenderun işgal ediliyor. Biraz daha yukarı doğru çıkıyor. Antep, Urfa, Maraş, Adana Fransızlar tarafından, İngilizler tarafından işgal ediliyor. İşte batıda Yunan işgalleri, Trakya işgal ediliyor. Karadeniz işgal ediliyor. Doğuda Ermeni isyanları var, işgalleri var. Yani yurdun her tarafı işgal altında. Yani bu kadar hızlı olmasının sebebi emperyalistlerin Osmanlı Devleti'ni paylaşma projelerinde çok ustalaşmış olmaları. Çünkü yıllardan beri bir şark meselesi diye bir meselesi var Avrupa'nın. Sürekli Osmanlı Devleti'nin paylaşma projeleri yaparlar. Burada da Birinci Dünya Savaşı'ndan sırasında savaş devam ederken kendi aralarında paylaşım projeleri yaptılar. Yani Osmanlı Devleti'nin belli bölgelerini kendilerine ayırdılar. Şimdi bu mütareke imzalanır imzalanmaz, mütarekenin sizin az önce söylediğiniz gibi 7. maddesine dayanarak, güya 7. maddesi de şöyle söylüyordu. Osmanlı İmparatorluğu herhangi bir tarafında yani bir kargaşa, bir şey durumu olursa işgal etme yetkisini veriyordu İtilaf Devletleri'ne. Yani halbuki hiçbir tarafta işgal, yani bir karışıklık olmayan yerleri de işgal ettiler. Çünkü onların amaçları farklıydı.
0: Evet. Yani şöyle bir kaynaklarda şöyle bir yorum okudum. 16 Mayıs'ta Samsun yolculuğunun başlamasında İzmir'in işgalinin psikolojik etkisi yüksek diye. Çünkü daha önce de aslında işte siz de söylediniz nasıl işgallerin olduğunu. İtalyanlar Anadolu'da başka yerleri işgal etmiş ama acaba Yunan işgali olmasının mı toplum üzerinde daha büyük etkisi vardı?
2: Yunan işgali olmasının çok daha büyük etkisi var. Yani halkta Yunan işgaline karşı, yani belki İngiliz işgali, Fransız işgali olsa o kadar çok büyük tepki olmayacaktı. Ama Yunan işgaline karşı çok büyük bir toplumda bir tepki var, bir infial var. Yani şimdi bu işgaller karşısında tabii Türk milleti de boş durmuyor. Yani onlar da, çünkü hükümet kanadından hep teskin edici mesajlar geliyor. Yani bir şey yapmayın, işte sakin olun, sakin durun. Yani direniş teşvik edilmiyor açıkçası. Hatta sakin olmaları tavsiye ediliyor.
0: Ama yine de bir Hasan Tahsin var. Urla'da küçük ama çok etkili, inatçı bir topluluk var.
2: Evet.
0: Örneğin Denizli Müftüsü'nün çığlığı var.
2: Evet.
0: Onların hepsinin şimdi özel bir yeri var mücadelenin başlamasında.
2: Mücadelenin başlamasında direniş örgütleri yani hemen kurulmaya başlanıyor. Yani şimdi Mustafa Kemal Samsun'a çıkmazdan 5-6 ay önce doğuda mesela bir Kars İslam Şurası var. Çünkü 1918'de işte 1918 5 Aralık'ta kuruluyor Kars İslam Şurası. Daha sonra burası devletleşecek, bir şey kurulacak burada, mini bir devlet kurulacak. Yani bu Kars İslam Şurası yani kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar. Türk ordular terhis ediliyor çünkü Mondros Mütarekesi'ne göre. Ordu terhis edilince korumasız kaldıklarını düşünen, buranın Ermeni işgaline uğrayacağını düşünen yöre halkı işte bu Kars İslam Şurası'nı kuruyor. Kendi çapında işte Batum'dan Nahçıvan'a kadar uzanan bir mini devlet kuruyorlar. Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti ismi de.
0: Peki.
2: Yani daha Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan burada cumhuriyet ilan ediliyor. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Yani Türk milletinin bir örgütlenme yeteneği olduğu, bir devlet kurma yeteneği olduğu. Yani ne kadar güçlü bir devlet kurma yeteneği var. Her yerde buna benzer oluşumlar. Müdafaa-i hukuk cemiyetleri kuruluyor. İşte Trakya Paşeli Cemiyeti, Trakya'da işte Reddil Hak Cemiyeti İzmir'de, Trabzon'da Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Şarkı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Her yerde direniş örgütleri kuruluyor. Müdafaa-i hukuk cemiyetleri kuruluyor.
0: Peki. Özür dilerim, devam edeceğiz. Sayın Sümer, ben o zaman Denizli Müftüsü'nün açıklamasını bir hatırlatayım, bilmeyenler için de okuyayım. Diyor ki İzmir'in işgalinden bir gün sonra, bazı kaynaklara göre de aynı günün akşamı, bilemiyorum artık, bir miting de yapıyor. O mitingden sonra da bir fetvası var. Yani silahınız olmasa da 3 taş alıp düşmana atacaksınız diyor ve direneceksiniz. Kaçmak değil, dövüşmek lazım. Yani bir müftünün bu şekilde açıklaması nın da herhalde bir çığlık. Yani bunu nasıl
3: sembolik bir olay.
0: Yani
3: çok sembolik. Hocamın anlattığı olay da yani Yunan işgalinde aynı zamanda İzmir'de azınlık Rumların büyük sevinç gösterileri var, kabul var. Bundan beraber geliyor. Halk bunu da görüyorlar. Çünkü Rıhtım'da olan olaylar var, işte yapılanlar var. Bunun üzerine bu çığlık hakikaten bir sessiz çığlık. Yani durmuş, zıplamayı bekleyen bir kaplan gibi bekliyor zaten öfkeli insanlar ve bu çığlıkla ortak kimlik duygusuna dönüştürdüler bu. Çok önemli. Yani 19 Mayıs'a giden yolda bu çığlığın bütün ülkeye aynı ses vermesi, aynı duygu hissettirmesini sağladı. Bu çok önemli. Arada birkaç gün var biliyorsunuz. Çok kritik bir zaman. Dolayısıyla bu aslında ortak tehdide karşı birleşmiş bir ulus duygusu doğdu. Daha sonra uluslaşma sürecinde çok kritik bence. Yani 19 Mayıs'ın sembol kabul edilmesi biraz bununla ilişkili. Yani hocam daha iyi bilir. 23 Nisan'da kabul edilmek sembol olarak. Niye 19 Mayıs diyoruz? Niye çıkış? Bu semboller çünkü ulusların psikolojik kimliğinde derin izler bırakırlar ve bunlara dayanarak yeniden kendi kimlikleri üretirler. Bu uluslaşma süreci için bir bayrak oldu hakikaten. O olay dalga dalga yayıldı. Zaten Anadolu'da vardı bunun şeyleri, işaretleri işte müdafık cemiyetleri diyorlar ama kritik nokta şu galiba. Gerçekten neredeyse zeminde olan sıfıra inmiş çok kültürlü, çok dilli bir topluluğun ilk kez ortak bir ulus olma duygusunun başlangıcı sayarız biz aslında dikkat ederseniz. Çünkü buna karşı herkes ortak ses çıkarttı. Ve ondan sonra bilmiyorum bunu belki daha sonra konuşulur. Mübadele zorunlu oldu. Çünkü yani aynen ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani İngilizler, Fransızlar olduğunda bir anlaşma yapılır gider daha sonra. Geçici diye düşünüyordu ama Yunanlıların işgal edilmesi, emperyalistlerin onları kullanması ve buradaki azınlığın bunları sevinçle karşılaması özellikle İzmir'de bu olay aynı zamanda tam bir reaksiyona dönüştü. Yani tehdide karşı kolektif ortak bir reaksiyon yarattı.
0: Örgütlenme yeteneğinin altını çizdiniz siz özellikle ve bu İGE'de de vardı. Anadolu'nun pek çok yerinde de olduğunu söylediniz. Oysa ki Mondros durun diyordu. Tabii. Ve isyan etmekte teşvik edilmiyordu.
2: Evet.
0: Ama buna rağmen oldu.
2: Evet, buna
0: peki,
2: rağmen.
0: Peki birbirleriyle o iletişim nasıl kuruldu?
2: Şimdi işte burada asıl kritik nokta 19 Mayıs'ın önemi burada ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar birbirinden kopuk. Yani herkes kendi bölgesini kurtarmaya çalışıyor. Mesela Reddi İlhak İzmir ve bölgesini, işte Balıkesir Kongresi oluyor, Alaşehir Kongresi, Nazilli Kongreleri oluyor. Bunlar hep kendi bölgesini kurtarmaya matuf yönelik şeyler. Şimdi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla işte bu bütün birbirinden kopuk, birbirinden habersiz, sadece kendi bölgesini kurtarmaya matuf bu örgütler bir çatı altında toplanmaya muvaffak oluyor. Bu işte Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasından sonra oluyor. Özellikle Havza'ya geçtikten sonra bütün bu örgütlerle irtibat kuruyor. O nasıl yapıyor bunu? Telgrafla. Havza'ya geçtikten sonra 50-60 telgraf çekiyor. Yani o günkü şartlarla düşünün. Yani tabii takip altında sürekli Mustafa Kemal. Ama her tarafla irtibat kurmaya muvaffak oluyor. Bütün kolordu komutanlarıyla kendi yetki, tabii elinde çok geniş yetkiler var Samsun'a çıkarken. Bu yetki belgesiyle de güçlü bir şekilde bütün her tarafla, Anadolu'nun her tarafıyla, Trakya'yla o irtibat kurmaya muvaffak oluyor.
0: O yetkiler müfettişlikten mi geliyor?
2: Müfettişlikten geliyor.
0: Ama o hiç bir zaman bir müfettiş olarak kalmayı düşünmediğini sonradan anlatıyor galiba. Evet. Onu da birazdan konuşalım. Evet, yani niyetini, kafasındaki niyeti. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Çok kısa, aradan sonra devam edelim.

0: Seda Öğretir'le zincirleme reaksiyon devam edecek. Reklam.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: müzik arası.
1: Seda Öğretir'le zincirleme reaksiyon devam ediyor.
2: 9 Mayıs'a giden günleri konuşuyoruz biraz ve o zamanı anlamaya çalışıyoruz değerli hocalarımızla birlikte. Elimdeki notta şu var. 14 Mayıs 1919 gecesi İstanbul'da Mustafa Kemal'le yine Çanakkale kahramanlarından Cevat Paşa arasında geçen bir diyalog. Hatta teşvikiye de geçtiği söyleniyor. Cevat Paşa diyor ki bir şey mi yapacaksınız Kemal? Evet paşam bir şey yapacağım. Allah muvaffak etsin. Mutlak muvaffak olacağız. Şimdi bu sanki Kurtuluş Savaşı'nın özeti gibi bir diyalog değil mi?
3: Evet, yani şimdi Mustafa Kemal'in Samsun'a gönderilme kararı çıktıktan sonra şimdi Osmanlı Genelkurmayı'nda aslında oradaki şeyler Mustafa Kemal'in çeşitli cephelerden arkadaşları, kimisi sınıf arkadaşı ki şimdi Osmanlı Devleti dediğimiz zaman yani sadece padişah, sadece hükümet değil, bir de Osmanlı ordusu var. Yani Osmanlı ordusu aslında milli mücadeleye tam destek veriyor. Onu da burada kaydetmek lazım. O işgal güçleri var, meclis var. Yani çok değişik güç odakları var İstanbul'da. Şimdi tabii ki Mustafa Kemal'in oraya gönderiliş sebebi farklı. Mustafa Kemal'in kafasında düşündüğü şey farklı. Mustafa Kemal nutukta da belirttiği gibi diyor ki ben Samsun'a çıkarken kafamdaki şey milli şeye dayalı, bağımsız, tam bağımsız bir Türk devleti kurmak diyor. Yani bağımsız bir Türk devleti kurmak. Evet. Milli egemenliğe dayalı Türk devleti kurmak diyor ve onu gerçekleştirmek üzere başından beri kafasında olan o, ama bunu o tamam yani zamanı gelmeden açıklığa kavuşturmuyor yani şey yapmıyor, söylemiyor bunu, bir sır gibi sakladım
2: saklıyor
3: diyor.
2: Evet. Orada da yine bir zeka. Peki Falih Rıfkı da diyor ki 19 Mayıs'ta iki şey düşünmekten kalamayız. Neden kurtulduk ve nasıl kurtulduk? Bu iki sualin cevabında bütün gelecek zaman vazifelerinin sırları saklıdır demiş. Çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten 19 Mayıs'tan önceki ve sonraki günlerin tarihi bize bunları öğretmiştir diyor aslında. İpuçları var herhalde bütün tarihte değil mi? Sonrası da çünkü önemli.
4: Dönüştürücü liderlerin bir özelliği aslında bu. Yani hakikaten geldiklerinde o pozitif liderlik, yani bir nefrete dayanmayan... Tamamen planlı, bir yurt sevgisine dayalı ve kafasında bir proje var. Ve bunu gerçekleştiriyor. Zaten bu nedenle başarıdan hemen sonra bir cumhuriyet fikrinin gelmesi tablolardan dayanıyor. Zaten kendisi anlattığı çok erken yıllardaki fikirlerle beraber geliyor. Bu çok kritik. Yani aslında çok ciltler yazıldı ama hep şu unutulur. Atatürk'ün bu Kurtuluş Destanı'ndaki olay sadece bir direniş yapmak değildi. Bunu hocam belki dayanacak, düşmanlar hemen barışmasından anlaşıldığı gibi yani kurtulduktan sonra nedenlerini çok iyi biliyor. Yani Osmanlı'nın düştüğü durumu çok iyi biliyor ve bu savaş nedenlerini bildiği için düşman yenmek değil, makus talihi yenmek diyor. Bu çok önemli bir olay ve bunun üzerine başarılı oluyor. Zaten böyle bir fikri olmasaydı, cumhuriyetçi olmasaydı o büyük liderlik bu yolu gitmezdi. Belki de ayıran fark buydu. İşte bu benim alanım değil çok gibi ama Kazım Karabekir'den diğerlerinde yani Osmanlı ordusunun büyük süvariler tabii ki desteklediler. Ama hiçbirinde Atatürk vizyonu yoktu. O yüzden çatıştı onlarla zaman zaman geldi. Bazılarıyla beraber yaptı tabii ki bu işi. Ama bu çok önemli bir ayrı. Bizim büyük bir şansımız bu. Yani bizim ulusumuzda önder olan kişi bizim ulusumuz için kimsenin hayır diyemeyeceği ortak bir kimliğe büründürdü. Ve bunu yaparken de kimse dışlamadı. Bu çok önemli bir olay baktığında. Yani çok parçalı, etnik, dağılmış bir savaştan yenik çıkmış ve sıfır bir ulustan böyle bir gurur yaratmak büyük bir mucizedir. Dolayısıyla bunu söylediğimizde çoğu insan retorik diye bakar ama böyle diye gerçekten baktığımız...
2: Ne diye bakar?
4: Retoriktir ha, yani retorik oldu evet şeyden. Ama iyi baktığınızda çok iyi plan var. Yani arkasında düşünülen plan var. Ve o planın da içerisinde bir özgürlük duygusu var. Bir kendi ifadesiyle mesut millet yaratmak diyor. Saadet duygusu var. Fikri hür diyor. Bu çok önemli. Bir namı kemal var arkasında.
3: Hür, vicdanı hür.
4: Vicdanı hür, irfanı hür. İrfanı yani hür. Bu üçünün değerini düşünebiliyorsun ya. İçinde irfan var. fikir var ve öyle geliyor. Şimdi bunlardan bağımsız baktığınızda ayrı bir Atatürk görürsünüz. Ama bunlardır Atatürk'ü yapan. Hı hı. Buraya kadar getiren, getirdiği yere kadar. Belki daha sonra aynısını konuşacağım.
2: Ve makus talihi yenilmesine sebep olan. Şimdi İzmir'in işgalinden yalnızca 96 saat sonra Samsun'a yanaştı Bandırma vapuru ve bir milletin aslında tam bağımsızlığına demir attı o vapur. İşte 19 Mayıs bitti denilen yerden başlayan o inadın, ya istiklal ya ölüm diyen o sarsılmaz karakterin mührü. Şimdi inancı, esareti, elinin tersiyle iten o dik duruşu selamlayarak soralım. Bağımsızlık ateşi dünyayı nasıl ısıttı?
0: 1919 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım. Mustafa Kemal Atatürk nutuğa bu cümleyle başlar. Aslında bir milletin yeniden kendine dönüş hikayesi de bu cümleyle başlar. 1919'da tablo ağırdı. Anadolu işgal altındaydı. Ordular dağıtılmış, şehirler kontrol altına alınmıştı. Ama Samsun'da atılan işte o ilk adım kısa sürede Anadolu'ya yayıldı. Havza'da bir sese, Amasya'da bir çağrıya, Erzurum ve Sivas'ta ortak bir karara dönüştü ve Türk milleti kaderini kendi eline aldı. Üstelik Kurtuluş Savaşı yalnızca bir ülkenin bağımsızlık mücadelesi olmadı. Aynı zamanda sömürge altındaki birçok millete de şunu gösterdi. Emperyal güçler karşısında bir millet yeniden ayağa kalkabilir. Bu yüzden Anadolu'da yakılan o bağımsızlık ateşi yıllar boyunca dünyanın birçok yerinde umut olarak tanındı. Peki sizce bir milleti gerçekten ayakta tutan şey nedir? Ortak bir ülkü mü yoksa vazgeçmemeyi seçen insanlar mı?
2: Yeni 15 dakikamız başladı. Kurtuluş Savaşı sadece bizim değil, dünyadaki bütün mazlum milletlerin evet yapabiliriz dedikleri bir kırılma anıydı kuşkusuz. Batı'nın yenilmezlik efsanesi Anadolu'da mı ilk kez dağılmış oldu?
3: Evet, aynen öyle oldu. Emperyalizmin ilk yenilgisiydi bu. 30 Ağustos zaferi hakikaten dünya politikasını değiştirdi. Yani bir Türk zaferi dememek lazım sadece. Bütün dünya politikasını etkiledi. İngiltere'de hükümet düştü. Lloyd George kabinesi düştü. Yunanistan'da Anadolu macerasından sorumlu olan 6-7 kişi idam edildi. Yani Avrupalıların kendi aralarındaki münasebetleri etki etti. Çok değişti. İngilizlerle Fransızlar, Almanlar arasındaki münasebetler değişti. Yani bu emperyalizmin ilk yenilgisiydi. Dünyada bunun eşi örneği yoktu. Onun için şimdi Mustafa Kemal şöyle diyor bir konuşmasında 1922'de diyor ki eğer diyor ben sadece diyor biz kendi nam ve hesabımıza çalışmış olsaydık bizim mücadelemiz çok daha kısa, kansız ve daha hızlı biterdi diyor. Ama biz diyor bütün şark milletleri adına çalıştık.
4: Mazlum milletler
3: evet. Adına çalıştık ve bütün şarkın davasını yürüttük diyor. Yani bu hakikaten de bütün şark milletleri başta Hindistan olmak üzere işte Afrika'dakiler, Asya'dakiler, Avustralya'dakiler, Avrupa'daki
4: Cezayir
3: tabii hepsi Türk milli mücadelesini sanki kendi mücadeleleri gibi baştan sona çok yakından takip ettiler. Özellikle Hindistan'da diyeceğim. Hindistan'da şöyle durumlar oldu. Yani Mahatma Gandhi işte kendisi Hindu yani Müslüman değil ama bu sadece Hint Müslümanları ile ilgili değil. Hindistan'da bir bağımsızlık ateşinin yakılmasına sebep oldu. Yani Hindularla Müslümanlar birleşti, İngilizlere karşı bağımsızlık mücadelesi verdiler ve Türk mücadelesini örnek aldılar. Şey diyor ki Mahatma Gandhi bir konuşmasında diyor ki ben diyor Mustafa Kemal diyor İngilizleri yenene kadar Tanrı'yı İngiliz zannederdim diyor. Yani böyle İngilizler demek ki ne kadar gözünde büyütmüş onu, yani ulaşılmaz, ne kadar yenilmez görmüş ki Tanrı'yı İngiliz zannederdim diyor Mustafa Kemal yendikten sonra demek ki.
2: Cezayir'e etkisi nasıldı?
3: Cezayir'e de çok etki etti. Cezayir'de de aynı şekilde Hindistan'daki gibi Türk milli mücadelesini çok yakından takip ettiler. Cezayir'de, Mısır'da.
2: Bir domino taşı etkisi
3: evet
2: oldu.
3: Yani her yerde. Böyle şeyde yine Hindistan'da şeyler yakıldı. Camilerde ışıklar yakıldı, dualar edildi. Bütün telgraflar çekildi Mustafa Kemal'in başarısı üzerine. Acayip bir sevinç gösterileri yapıldı. Paralar toplandı. Milli mücadeleye yardım olsun diye şey gönderildi. Yani muhteşem bir şey oldu. Yani bizim tahminimizden, yani Türkiye'deki olanları biz daha çok konuşuruz ama bu dünyaya etkilerini çok fazla konuşulmaz. Aslında çok önemli. Emperyalizmin dediğim gibi ilk yenilgisi.
2: İlk yenilgisi. Öncesinde şu var. Öncesinde egemen bir gücün kanatları altındaki konforu tercih etme var. Ama Anadolu'da bu bir seçenek bile olmamış.
3: Evet.
2: Farkı ne o zaman?
3: Evet, yani.
4: Biraz bize özgü farklar var orada. Tabii bu tarihten gelen, hocam kısmı söyledi, yani devlet kurma geleneğine sahip bir ulus ve hiçbir zaman için uzun süre işgal altında kalmamış. Bu kendi onurlarına büyük bir hakaret gördü. Atatürk insanlara o zaman Mustafa Kemal biz duygusunu çok iyi anlattı. Yani biz duygusuyla geldi ve bu hakikaten o zamanlar zaten uluslaşma, ulus inşa süreçleri, ulus devletlerin yaygın olduğu zaman da gerçekten işte Türkiye'de yaşayan halka Türk milleti denir şeyiyle o zaman çalışma ve o kadar bu hakikaten organize bir harekete dönüşmüş ki biz duygusu hakikaten bu sosyal psikolojide kimlik çalışanlar için bir örnektir. Çünkü bizim kimliğimiz, gurur duyduğumuz kimliğimiz, aidiyetimiz öz saygımızı belirler. Ve Atatürk hakikaten ezilmiş bir ulusa kendine saygı duymayı, değer vermeyi öğretti. Bu çok önemli bir şey. Ve bu değerlilik duygusu üzerine hızlı kalkınma başarı geldi. Bu dik duruş örnek oldu. Hakikaten o zamanki ekonomik gücüde falan asimetrik bir şekilde ilgi topladı. İşte bütün uluslar topluluklara çağrıldılar, kendi birliklerini kurdular. Ve bu saygınlığı da biraz önce söylediğim pozitif nitelikle yaptı. Yani Atatürk sadece düşmanı yenen bilir olsaydı böyle olmazdı. Ama düşmanına saygı duyan, yendikten sonra tamamen barış için çalışan bir lider oldu ve Atatürk'ün bu vizyonu hakikaten o zaman için anlaşılmayan bir şeydi. Çünkü emperyalistlerin tamamen baskıya, kaba güce ve sömürüye dayalı sisteminde bir örnek oldu. İdeolojik de değildi. Çünkü o zaman işte vardı, Bolşevik hareketi vardı, Marksist hareketler vardı. Onun dışında herhangi bir ideolojik temeli olmayan, bağımsızlık gururu ve onuruna dayanan, ben kendime yeterim inancıyla pekişen bir duyguya dönüştü. Bu çok önemliydi. Yani bunun yerine örneğin sadece hilafete dayansaydı, ideolojik bir ayağı olsaydı böyle olmazdı, ayırırdı. Bu nedenle hakikaten bizim için çok kritik olan biz duygusunu çok iyi verdi. O biz duygusu üzerine inşa edildi Cumhuriyet. Daha sonraki başarısında bunun çok büyük önemi oldu. Ama mazlum milletlerin örnek almasında ben şunu mutlaka hep düşünürüm bireysel bir olay olarak. Eğer Atatürk'ün başarısı bizim kuşaklar tarafından takip edilse ve Atatürk'ün muasır medeniyetin üzerine çıkma şeyine ulaşabilseydik Orta Doğu böyle olmazdı. Yani biz şu anda 40 bin dolar kişi başına düşen milli gelir, tam demokrasi, tam bağımsız, gerçekten taşlanmış cumhuriyetin, taşlanmış demokrasi olsaydı Orta Doğu'yu düşünebiliyor musunuz? Aynı o zaman yarattığı bağımsızlık etkisi bir özgürlük etkisiyle dolaşır tarafta. Yani ne Irak, ne Suriye, ne İran böyle olurdu. Dolayısıyla bu çok önemli bir etki. Ve Atatürk bunu aslında yapmış da işte o paklarla yaptı o zamanlar için buraya gelenlerle. En büyük bence bizim bundan gelişkiler çok duymamız gerek. Bizim kuşaklarımız, bizim bir babalarımız da belki biraz dahil bunu başaramadılar. Yani biz o liderliğin devamını yapamadık bana göre. Onun devamı çünkü...
2: Yine de buna rağmen şu anda güvenli liman olarak adlandırılıyor
3: tabii.
4: Ama bu mu olmaydı 107 yılda?
3: Tabii.
4: 107 yılda bu mu olmalıydı? Yani 107 yılda
2: daha iyi bizim her zaman olabilirdi.
4: Çok daha iyi olabilirdi. Yani o trend, o heyecan, o duygunun evrilmiş hali bu olmamalıydı. Ben onu söylüyorum. Yani
2: muhasır biz duygusu, biz duygusunun önemini anlattınız. Yani o imkansız denen işin başarılmasında biz duygusunun önemi. Sayın Şıvgın, siz o mayaya başka ne eklersiniz biz duygusu dışında?
3: Yani Atatürk'ün vizyonu çok önemli. Bir milleti yeniden kendi özüne döndürmüş, evet. Atatürk. Mesela 1931'de Türk Tarih Kurumu'nu kuruyor. Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti. Orada asıl amaç Türk tarihini derinliklerine kadar inceletmek. Yani bir milletin kendine olan, yani ecdadının başarılarını gördükçe, hani öyle bir şeyi var Atatürk'ün. O ecdadının yaptıklarını, başarılarını araştırılması için Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti'ni kuruyor. Ondan sonra Türk Dil Kurumu'nu kuruyor bir yıl sonra. Yani bu kendi milli benliğini, kendi özüne döndürme. Yani bu çok önemli. Bir milleti kendini tanımasını sağlıyor. Kendi özüne dönmesini sağlıyor. Bu vizyonu veriyor. Yani bir milleti millet yapan unsurları ortaya çıkarıyor bunları.
4: Ortak duygu yaratıyor. Çünkü ortak duygu olmadan ulus duygusu olamaz.
3: Bir milletin zaten oluşmasında en önemli şeyler ortak tarih, ortak dil, ortak kültür.
4: Dil özellikle.
3: Milleti tarif ederken zaten ortak bir geçmişi olan ve birlikte yaşama arzusu olan insan topluluğu şeklinde tarif ediliyor. Yani onun için tarihe çok çok önem veriyor Mustafa Kemal. Böyle bir vizyonu ortaya koyuyor.
2: Diyorsunuz ya, emperyalizmin ilk kez bozguna uğramasıdır Kurtuluş Savaşı, evet. diye. Bugün yani o zaman zırhlılarla denizlere dayanıyor. Emperyalizm ülkenin denizlerine dayanıyor. Ama bugün başka yollar Tabii. kullanıyor herhalde. Bugün nasıl yollarla geliyor emperyalizm dayanıyor?
4: Yani yumuşak güç denilen, şimdi yani kültür savaşları, şimdi ulusları tanımlayan hakikaten bu işte sosyal kimlik ögeleri içerisinde tabii ki dil var, tarih var, ortak duygu var ama onun yarattığı ve yeniden ürettiği bir kültür var. Bu kültürün kendi içinden beslenmesi ve sürekli genişlemesi gerekiyor. Şimdi emperyalistlerin aslında yumuşak güç dedikleri olay o. Yani sanatta, kültürde, edebiyat, başka alanlardaki genel hakimiyette, küreselleşme bunu tabii çok hızlandırdı. Yerel kültürlerin gücünü zayıflatmak. Türkiye bu da çok dirençli aslında. Yani özellikle bu şartlarda bile biliyorsunuz, yani Türkiye en fazla örneğin dizi ihraç eden ülke. Yani Türkiye'nin özünden gelen bu şeyi aslında üretiyor farklı yerler. Yani kültür kendi yeniden üretiyor ama yine de özellikle Atatürk'ün bu tarih kurma, dil kurumunu kurmasındaki amacın bir tanesi buydu. Yani kültürün kendi yeniden üreteceği mekanizmaları sağlamak ve bunu gençlere emanet etmekti. Burada da dikkat ederseniz, şimdi çoğu insan anlamsız gelir ama özellikle sanatla, arkeolojiyle, diğerle çok zaman harcadı. Buna çok yatırım yaptı. Evet. Yani ilk, bunun amacı ne? Yani bu kültür yumuşak gücünü elde etsin. Çünkü artık savaşarak büyümeyeceğiz. Ekonomik gelişmeyle, kültürle büyüyeceğiz. Eğitimle büyüyeceğiz. Ve bunun da
2: yani evet, haritada sınırları çizdik ama
4: tabii,
2: sonra...
4: Tabii. Bu ondan sonrası daha önemli. Zaten kendisinin de anlattığı, söyledi, buydu. Bunun için işte bizim hızlı kalkınmamız, hızlı büyümemiz, kültürümüzü korumamız ve tanımamız gerekiyor. Yani Türk halkın, halk kültürünü tanımak, bilmek, işte şu anda öyle. Yani gerçekten baktığımız Anadolu kültürü, yani gastronomiden tutun da her özelliğine kadar bir yeri var. Her şeye rağmen bir yeri var. Bir direnci var. Ama bunun aslında gerçekten daha hakim olması, daha belirgin olması. Bunun etkilerini turizmde, başka alanlarda falan görüyoruz. Bu çok önemli. Dolayısıyla örneğin şu anda Amerika için en büyük tehdit deniliyor. Yumuşak gücünün kaybetme başlaması. Yani Amerika'nın hard gücü vardı ama yumuşak güç daha üstündü yani Hollywood'da. Ama şu anda Trump'ın politikası nedeniyle dünyada doğan Amerika'ya karşı tepki, işte bütün bu işi bilen bilim insanlarının yorumu, yumuşak gücünü kaybediyor Amerika. Bu çok büyük bir tehlike aslında ülke için baktığımızda. O imajdır, başkasının gözündeki intibanızdır ve kendiniz dayattığınız özelliklerdir. O yüzden dilin korunması, edebiyatın korunması ve ortak millet duygusunun herkesten hissedilmesi çok kritik. Yani aynı duyguyu paylaşan insanların aynı kültür üretme heyecanında paylaşma devam etmesi gerekiyor bu nedenle. Diğer türlü işte konuşacağız, dildeki kırılmalar, kendini tanımamalar, kendi dilinde düşünmeye karşı özensizlikler baş gösterir.
2: Şimdi evet, bugün konuşuyoruz sınırlar, dijital kodlarla, ekonomik dayatmalarla ve her şeyi aynılaştıran bir işte maskeyle bir tür çiziliyor. Bugün emperyalizm konuşuyoruz. Kimlik yıpratan gizli bir mühendislikle belki de işte evlerin içlerine kadar bile girebiliyor, sızmış gelmiş durumda. Tam da millet olma inadımızı ve karakterimizi konuşurken hadi gelin sıradaki halkamızla soralım. Yeni düşman küreselleşme mi?
0: Bir zamanlar savaşlar cephedeydi. Bugünse savaş çoğu zaman görünmeden yürütülüyor. Bir ülkenin ekonomisini kırılgan hale getirmek, enerjiye bağımlı bırakmak, üretim gücünü zayıflatmak, dijital platformlar üzerinden toplumların algısını yönlendirmek. Yeni dönemin mücadele alanları artık bunlar. Dünyanın birçok yerinde ülkeler yalnızca sınırlarını değil, veri güvenliğini, teknolojisini, dilini ve kültürünü korumaya çalışıyor. Çin ve Amerika arasındaki teknoloji savaşı, Rusya-Ukrayna hattında enerji üzerinden kurulan denge. Orta Doğu'daki ekonomik ve siyasi baskılar, İran'da patlak veren savaş. Hepsi de modern dünyanın yeni güç mücadelesini gösteriyor. Artık mesele yalnızca toprağa sahip olmak değil, bilgiyi, kültürü ve hatta insan zihnini yönetebilmek. Peki, globalleşen dünyada tam bağımsızlık gerçekten mümkün mü?
2: Yeni 15 dakikamız başladı bile. Şimdi siz en son Sayın Sümer Amerika'yı, günümüzü örneklediniz. Amerika'yı ve yumuşak güç olma hikayesini anlattınız. Şimdi ben de bugünden iki ülkeyi sorarak bu bölüme başlamak istiyorum. O ülkelerden biri İran, biri de Venezuela. Evet. İran yıllardır süren ambargolara, geçen yıl bir parti savaşa, bu yıl 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaşa rağmen direnen bir ülke görüyoruz. Hı hı. Öte yandan ilk sınavda kaybeden bir Venezuela'da var. Bir evet. Devleti millet olma bilinci, bir arada tutan millet olma bilinci nedir burada? Bu örnekler bize ne söylüyor?
3: Tabii ki şimdi İran'da bir devlet geleneği var, bir gelenek var, bir millet olma bilinci var. Ama Venezuela'da öyle değil, öyle olmadığını da zaten son örneklerle gördük. Devlet başkanını tereyağından kıl çeker gibi aldılar, götürdüler ve kimsenin sesi çıkmadı. Ama İran'da öyle değil. İran bütün ambargolara rağmen, sizin ifade ettiğiniz gibi her şeye rağmen dayanıyor, direniyor.
2: Yani dini liderlerinin ki en güçlü ismin öldürülmesine
3: rağmen mücadelesinden vazgeçmiyor, devam ediyor. Yani işte millet olma bilinci budur. Yani Türkiye'de de bu fazlasıyla var millet olma bilinci. Yani eğer bir şey Allah korusun yani öyle bir durumla karşı karşıya gelinse benim hiç şüphem yok ki bütün o milli mücadeledeki ruh yeniden canlanır, yeniden ortaya çıkar diye düşünüyorum.
2: Bu bizim köklerimizde var.
3: Köklerimizde var. Aynen. Yani genlerimizde var.
2: Coğrafyayla mı ilgili yoksa bizim köklerimizde, genlerimizde diyorsunuz onunla mı ilgili? Neyle ilgili bu?
3: Yani milletlerin de karakterleri var. Yani insanların tek tek karakterleri olduğu gibi milletlerin de tarihten getirdikleri bir karakterleri var. Yani Türk milletinin karakterine baktığınız zaman işte biraz önce söyledim. Mesela devlet kurma yetenekleri çok yüksek. Yani bir Türk devleti sona ereceği sırada hemen yeni bir Türk devleti filizleniyor. Yani
2: tarihte
3: bu hep böyle olmuş. Ta Orta Asya'dan itibaren. Yani bakıyorsunuz Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, işte Selçuklular, arkasından Osmanlılar, arkasından Türkiye Cumhuriyeti. Yani böyle peş peşe yani hiçbir zaman Türkler devletsiz kalmamışlar. Böyle bir gelenek var. Yani milletlerin de karakterleri var. Mesela Türkler hiçbir zaman sömürgeci olmamışlardır. Çok üç kıtaya hükmetmişler ama asla sömürge politikaları uygulamamışlar. Mesela Batılıların yaptığı gibi. Hı hı. İşte az önce Cezayir'i biraz konuştuk. Cezayir'de Osmanlı 300 yıl kalıyor. O 300 yıl içerisinde hı hı. Yani bir sömürge şeyi yani Fransa'nın 130 yılda yaptığını 300 yılda Osmanlı yapmıyor. Yani şimdi baktığınız zaman Fransa, herkes Fransızca konuşuyor Cezayir'de. Yani nasıl bir politika uygulamış, nasıl bir şey yapmış. Osmanlı

0: sonra da işte bu küreselleşme dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Aha. Küreselleşmenin de tabii bazı şeyler var. Yani bir kısım mı diyor ki küreselleşme bitti mi? Yani şu anda günümüzde.
1: Tartışılan
0: o tartışılıyor.
1: Bitmiş olduğunu düşünenler neye dayanarak bunu
0: şöyle diyorlar. Çünkü herkes kendi milli kimliğine bir dönüş gibi bir durum var bütün dünyada.
1: Ulus devlet ve milliyetçilik akımları güçleniyor.
0: Herkes kendi sınırları içerisinde kendi milletini, kendi ulusunu güçlendirmeye, kendi milli değerlerini yükseltmeye çalışıyor. Böyle de bir durum var. Yani küreselleşme bence bazı konularda devam ediyor ama bazı konularda devam etmiyor. Mesela ekonomik konularda devam ediyor belki. Sonra haberleşme konusu, mesela dijitalleşme konusu, o mümkün değil onun bitmesi. Yani o küreselleşme orada devam ediyor. Ama ideolojik bakımdan küreselleşme şu anda yok gibi. Yani bitti gibi bence.
1: Yani şöyle bu tartışmaya siz nasıl bakıyorsunuz?
2: Şimdi önce diğer konuda şimdi emperyalizmin en temel şeysi böl ve yönetti ve biz buna karşı milletle olarak biz olarak çıktık dedik ya. Burada kritik bir nokta kapsayıcılık. Yani ülkesinde bütün kesimleri, bütün farklılıkları kapsayıcı olarak bir ulus yaratabilen, tek bizlik yaratabilen kişiler bu tür emperyalizmin hem kültürel hem diğer boyutlarına daha iyi direnebiliyorlar. Dolayısıyla kapsayıcı liderler, ülke yönetimlerinin kimseye bölmemesi, kutuplaşmaması ve herkesin yöneticiye karşı aynı mesafede olabilmesi çok önemli. Dolayısıyla bir risk aslında emperyalizmden sonra gelen bir ülkenin bölünmüş olması. Yani bu kültürel bölünme ya da duygusal bölünme ya da aşırı politik bölünme, biz buna duygusal politik kutuplaşma diyoruz. Yani karşı gruptan olan insanlara besleme, kötü niyet besleme duygusu aslında emperyalistlerin en işine gelen konulardır. Dolayısıyla en büyük başarı kapsayıcılıkla gelir. Kapsayıcı lider. Yani kimseyi dışlamayan liderlik ve yönetim anlayışı ulusun temel gücüdür.
1: Yani
2: bu
1: süper güçlerin aç gözlüğüne karşı
2: kesinlikle herkesi içeriye almaktır. Dolayısıyla herkesin içeride saydığı, kendi dışlamadığı, dışlanmadığı, dışlanmış hissetmediği yönetimler, büyük çoğunluğu içeride hissettiği ülkeler çok güçlüdür. Ve bu ülkeler ortak kültür yaratırsa, ortak sembollerden gurur duyarsa da direnç kazanmaya başlarlar. En büyük zafiyet zaten dikkat ederseniz bütün bu işgallerde falan hemen mesela çok örnekler var. Bunun bir örneği işte Kıbrıs'tır, diğer ülkedir. Emperyalistler ülke alınca bir etnik gruba bir grup şey görev verirler, hukuk görevi. Bir gruba polis görevi verirler ama bölerler. Ya da farklı işlevler verirler. Amaç şudur, yani biz bunları işlerindeki etnik farklılıkları daha da ayrıştırarak onlara ayrı kimlik kazandıralıma getirirler. Dolayısıyla buna dikkatli olmalı ama aynı zamanda da kendi kültürüne, kendi farklılığına, kendi içindeki etnik dillere saygılı, onların onurunu koruyan uluslar başarılı oluyorlar. Dolayısıyla bu us kimlikte birleşmiş ama özgün kimliklere, onura karşı saygılı olan uluslar çağı. Bu aslında bir ulus sorunu, bir insan hakları sorunudur. Dolayısıyla insan hakları, demokrasi, çağdaş yönetim. Atatürk'ün işte bana en çok hayran olduğum, öyle söyleyeyim, yani çocukluğumdan beri şudur. Yani hem vizyonu hep ileri, gelişmiş, pozitif, kapsayıcı, hür. Burada dışlama hiç yok örneğin. Tanımında hiç dışlama yok. Bu büyük bir başarı. Bunu örnek almamız gerekiyordu. Bunun evrilmiş haline geliştirmemiz gerekiyor. Benim anlatmak istediğim budur. Küreselleşme konusundaki ciddi konu şu. Şimdi bazı şirketlerin küreselleşmede tekelleşmeye gitmesi ve bu devletler üstü şirketlerin feodal yönetimler gibi
1: dijitalleşmeyi kastediyorsunuz.
2: Evet, aynen öyle. Yani algoritmayla, işte tekel gücüyle büyük şirketlerin devletler üstü hakimiyeti tehdit oluşturdu.
1: Yani dijital dünyada tam bağımsızlık olmayacak mı artık?
2: İşte bu bir sorun. Özellikle bu yapay zekadan sonra, yapay zeka düzenlenmezse ve bu piyasada yüksek güce sahip şirketler rahat hareket edip etik denetlemeye girmezse ve bunu geliştirmeyen uluslar tamamen takip eder konumunda kalırlarsa bu ciddi bir tehlikedir. Dolayısıyla bu yeni mücadele türünde diyelim.
1: Yeni bir mücadele alanı aslında.
2: Bu aslında işte teknolojik alanda, bilim alanında önder olma mücadelesidir. Yani ilk yüzde kaç üniversiteniz var, ne kadar başarılısınız, bu sizin gücünüz. Yani bundan sonraki yumuşak güç tamamen bilimdir, eğitimdir, halkın genel kültür düzeyinin yükselmesidir, kültürleşmiş toplumlardan direnç çıkar. Eğer burada zayıfsanız siz, kendi

0: yapay zekanızı üretemiyorsanız, ulusal şirketlere rakip olamıyorsanız, evet, kendi algoritmanızla kendi sosyal medyanıza giremiyorsanız mutlaka girecektir. Yeni mücadele bu böyle gelişiyor. Dolayısıyla aslında bu uluslarüstü tekeller, güçler, bunlara çoğu feodal şirketler diyor artık. Bütün ülkeler için tehdit. Bunu yaratan için de tehdit. Biliyorsunuz yani büyük güçlere bunlarla mücadele ediyor. Çünkü bunların yeni düzeyi bu. Dijital çağda farklı. Bir de yani şunu mutlaka konuşmak gerekiyor. İçinde yaşanılan dönemde insanlar bunu bilmiyorlar ama şu anda biz bir çağ değişimi yaşıyoruz. Bunu herkes biliyor. Bu yapay zeka ile gelen, makine öğrenmesi gelen bir durum. Bir çağ değişimi. Yani bundan sonraki hayat tarzı çok farklı olacak. Meslekler, ilişkiler çok farklı olacak ve bu birkaç 10 yılda şekillenecek. Bütün işte bilim dünyasının konuştuğu buraya da hazır olmak işte diğer kırılganlıkları ortadan kaldırmakla geçer. Yani siz bütün enerjinizi kırılganlıklara, bölünmüşlüklere tutulaşmaya harcarsanız, kapsayıcı olamazsanız bu yarıştan geri kalırsınız. Kalıyoruz da bunun çok açık örnekleri var. Eğer siz içeride bütünleşir, anlar bunu ve bütün enerjinizi bu mücadele içerisinde büyüyen bir ulusa dönüştürürseniz kapsayarak başarılı olursunuz. En önemli sorun bence bu. Artık bir silahla savaş değil, bu çağdaş mücadele içerisinde güçlenmiş toplum bilinciyle mücadele olacak.
1: Ama herhalde bu mücadeleyi verirken, o çabayı gösterirken de yine dönüp kendine ve kendi köklerine olan bağlılığını da korumak gerekiyor. Bunu yapabilen var mı bilmiyorum. Belki Japonya mı?
2: Japonya yapıyor. Mesela dil konusunda. Mesela yeni bir şey mi bulundu? Hemen onun Japoncasını buluyor.
0: Dil gümrüğü var. Yani, çok da işi kullanıyorlar tabii.
2: Ya, öyle olmak lazım. Mesela biz işte bir zaman kompütür derdik. Yani şimdi ona bilgisayar diyoruz. Şimdi çok da iyi oldu yani.
0: Dil Derneği bu ödüller veriyor biliyorsunuz. Serkan Tankut aldı. Mesela mühendislikte ve bilgisayarda inanılmaz güzel Türkçe kelime ürettiler ve ödüller alıyorlar.
1: Ama orada dil haricinde tabii bir kültürü benimseme, sahip çıkma, bununla belki işte övünme, ön plana çıkma gibi bir durum da var. Yani tabii, dilden köklerini ayrı olarak da söylüyorum. Ama aynı şekilde bilme, dijitalleşmede de geri kalmama. Yani tabii, dijital dünyaya
0: ama şunu da unutmayalım. Bakın, kolektif narsisizm denen bir kavram var sosyal psikolojide. Eğer sizin büyüklüğünüz kırılgansa, yani hep kendini överek hamasi dayanıyorsanız eksiğiniz var demektir. Güçlü toplumlar kendini hiç övmezler. Zaten vardır. İhtiyaçlar yoktur ona. Ama bizim büyümeye, kendimizi övmeye, başkasının bizi övdüğünde sevinmeye ihtiyacımız olmaması gerekiyor. Bu bir kırılganlıktır. Yani bu kolektif narsizmi bir özellik olduğu için söylüyorum. Kırılgan, kolektif narsizm diye tanımlar bunu sosyal psikoloji. Dolayısıyla bizim ulus olarak bu tür bir şey ihtiyacı olmadan yaratmamız, büyümemiz, gelişmemiz gerekiyor. Ben çok görüyorum, başkası övdüğünde aşırı sevinen, başkası kızdığında yere giden, inip çıkan insan kimdir bu? Kırılgan insandır. Kırılgan toplum olmamız gerekiyor. Kırılgan değildi Türkiye.
1: Peki.
0: Bu kırılgan önemli bir konu değil.
1: Bence siz çok da güzel oldu. Ama olsun, yerine geldi bence. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında devam edeceğiz. Bu arada çok teşekkür ediyorum Sayın Şılgın. Programımıza katıldığınız için sizinle vedalaşıyoruz.
2: Sağ olun.
1: Kısa bir ara, aradan sonra zincirleme reaksiyonu devam edecek.
3: Seda Öğretir'le zincirleme reaksiyon devam edecek. Reklam.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Seda Öğretir'le zincirleme reaksiyon devam ediyor.
2: Zincirleme reaksiyonu devam ediyor. Efendim, bir kimliği yok etmenin en sinsi yolu insanın kendini ifade ederken özüne yabancılaşmasıyla başlıyor. Ve bugün iş merkezlerindeki konuşmalardan sokaklardaki tabela istilasına kadar her yerde dil aşınması var. Şimdi gelin Türkçenin unutulan hazinelerini, millet harcını tutan kaleyi, dilimizi konuşalım ve soralım. Dil susarsa bizden geriye ne kalır?
3: Dil yalnızca iletişim kurduğumuz bir araç değil. Hafızayı taşıyan, kültürü aktaran, düşünme biçimini şekillendiren görünmez bir bağ. Dünyanın birçok yerinde yüzlerce dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. UNESCO'ya göre dillerin yaklaşık %40'ı risk altında. Araştırmalarsa bir dil kaybolduğunda geleneklerin, hikayelerin ve ortak hafızanın da zamanla silinmeye başladığını gösteriyor. Kanada'daki yerli topluluklar üzerinde yapılan bazı çalışmalar, ana dilini koruyan toplumlarda aidiyet duygusunun ve toplumsal dayanıklılığın daha güçlü kaldığını ortaya koyuyor. Artık gittikçe yabancı kelimeler hayatımızda daha çok yer tutuyor. Cümlelerimizi kısalttık, kelime dağarcığımızı azalttık. Sizce biz dilimize gerçekten sahip çıkabiliyor muyuz?
2: Yeni 15 dakikamız başladı. Stüdyomuzda konuklarımız var. Konuklarımız Profesör Doktor Mehmet Ölmez, dil bilimci akademisyen. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Sayın Ölmez ve aynı zamanda Ayça Akçay, Türkolog, eğitimci, yazar. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Ayça Akçay. Şimdi az önce bahsettiğimiz küreselleşme, Sayın Sümer'le de beraber konuştuk. Bir yandan bugün artık dille de nüfuz etmeye başlıyor her millete, dünyanın yaşayan her topluluğuna ve bir şekilde tehdit ediyor. Yani kendi acımızı kendi dilimizde, acımızı dahi kendi dilimizde ifade edememek gibi bir meselemiz olmaya başladı. Neden dilimizde doğru kelimeleri seçemiyoruz Sayın Hocam?
4: Nabza göre mi şerbet vereyim, bildiklerime göre mi?
2: Nasıl isterseniz.
4: Peki,
2: doğrudan
4: ederim.
2: Söyleyeyim.
4: Tamam, doğrudan söyleyeceğim. Evet. Az okuyor, çok konuşuyoruz. Hmm. Bu kadar söyleyeyim. Türkçe hakkında çok az biliyoruz ama çok şey söylüyoruz. Bugün sosyal medya adıyla adlandırılıyor değil mi? Hı-hı. Bu sosyal medya gündeme geldiğinden, yaygınlaştığından beri okuma oranı daha da azaldı. Kitap alma oranı çok daha azaldı. Ama konuşma ve yazma oranı arttı. Çok iyi biliyorsunuz değil mi? Dağ başındaki kişi de yazıyor. Bunu küçümseme anlamında, eleştirme anlamında demiyorum, uyarı anlamında diyorum. Buradaki öğrenci de yazıyor. ne bileyim, bir öğretmen de yazıyor. Ama ben bir satır yazana kadar sosyal medyada, o benim 40 yıllık birikimim, 40 kere düşündüğüm bir satırdır. Anında bana birçok eleştiri ve düzelti geliyor. Düzeltiyi tırnak içerisinde söylüyorum. Bundan kastettiğim, az okuyor, çok konuşuyor ve kitap satışı yok Türkiye'de. Evet. Türkçe hakkında okumuyorlar, Türkçenin kaynakları hakkında okumuyorlar. Türkçeyi en güzel ifade eden hikayeler, romanlar, şiirler hemen hemen hiç okunmuyor. Zaten şiir bitti Türkiye'de. Şiir yayımına pek rastlamıyorum. Kısaca böyle söyleyeyim.
2: Peki, doğrudan bir giriş oldu
4: evet,
2: gerçekten
4: evet.
2: Konuya. Şimdi bu konuyla ilgili çalışırken internette, YouTube'da TRT Arşiv'de bir videoya rastladım. Evet. Bu video 1995 tarihinde TRT'de Türk Dil Bayramı kutlaması için bir program yapılmış. Orada çok değerli isimler Türkçe ile ilgili sıkıntılardan söz ediyorlar. Örneğin Göksel Kortay diyor ki, öncelikle dilimizin nezaketi ve zarafeti gitti. Türkçemiz elden gidiyor gibi hissediyorum. 300 kelimeyle değil 50 kelimeyle konuşulduğuna inanıyorum diyor. Şimdi ben düşündüm ki 30 yıl önce de biz bunu dert ediyormuşuz. Bugün de benzer yerlerden benzer şeyleri söylüyoruz. Bu durumda hala aynı yerde miyiz Ayça Hocam, yoksa daha mı kötüye gittik?
5: Belki daha da kötüye gittik. Daha önce de dile getirmiştim ben bunu birkaç yerde. Tek tipleşiyoruz.
0: aynı şekilde düşünüyor, aynı şekilde konuşuyoruz. Kelime hazinemiz iyice azaldı. Mümkün olduğu kadar sınırlı kelimelerle konuşmaya çalışıyor herkes. Çünkü artık hız çağındayız. İnsanlar uzun metinleri okumaya çok fazla zaman ayırmıyor. Uzun sohbetler yapılmıyor. Yüz yüze sohbetler gittikçe azaldı. Ailelerde bile herkesin elinde birer telefon. Atasözleri, deyimleri gençler maalesef yeteri kadar bilmiyor. Yani bunlar soyut düşünmenin en önemli özellikleri, bilmemiz gerekiyor. Fakat gençler bu konuda çok zayıf kalıyor. Maalesef hocamın da söylediği gibi az okuyoruz, bolca konuşuyoruz.
2: Son dönemdeki teknolojik gelişmelerde ne yazık ki buna biraz
0: yani,
2: daha...
0: İfade tarzımız hep şeye o dönüştü yani birkaç kelimeyle aynen evet yerine haklısın sana katılıyorum demek yerine yani aslında duygu katmanlarını ifade eden çok fazla kelimemiz varken bunların yerine hep tek kelimeye sıkıştırmaya çalışıyoruz. Sıkıntı yok mesela.
2: Evet, ne kadar çok rahatsız.
0: Sorun yok, dert değil demiyoruz.
2: Türkçemizde yaklaşık kaç kelime var ve biz gerçekten ne kadarını günlük dilde kullanıyoruz?
4: Bugünkü Türkiye Türkçesi bizim konuştuğumuz Türkçeyi kastediyoruz değil mi? Ama biraz eskiden de bahsetmek olur.
2: Olur tabii eskiden daha mı çoktu?
4: Eskiden tabii ki daha azdı. Öteki dünya dilleriyle benzerdi eskiden ama Türkçenin kayıtları, Türkçe olarak kayda geçen kayıtlar 1300 yıllık. Tam olarak 1300 yıllık. Bugünden bakarsak 1300 yıl. O dönemin teknikleriyle her şey ifade edilemiyordu. Şöyle ki taşa yazıyorlardı. Taşa o kadar fazla yazılamayacağı için toplamda Türkçenin söz varlığı 1300 yıl önce 1000 idi.
2: 1300 yıl önce 1000 idi.
4: Elbette ki ondan daha fazlaydı ama ihtiyaç duydukları, anlatmak istedikleri konuyu o kadar anlatabilmişlerdi. O konudan dönemden 1300 yıldan 200 yıl sonra yazılı bir kültüre geçirildi ama Türkler değil Uygurlar tarafından. Türklerin dildaşı, Türklerle aynı dili konuşan bir başka halk. Bizimle aynı kültürde değil başka bir kültürde idi bunlar. Çünkü bunlar bugün Türkler arasında pek yaygın olmayan Budist bir inanışa sahiptiler. Ve çeviriye dayalı bir edebiyatları, hayatları vardı. Oradaki söz varlığını söyleyeyim şimdi. Hiçbir Türk diliyle, tarihi Türk diliyle karşılaştırılamaz. Türkçe söz varlığı 10 binin üzerindeydi. Osmanlıca dahi 1900'e kadar 10 bin orijinal Türkçe sözcüğe ulaşmamıştır. Böyle söyleyeyim. Veya en ünlü edebiyat dillerinden birisi Orta Asya'da Çağatayca. Alişir Nevai'yi biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Babir'i çok iyi biliyorsunuz. Bütün onların dilini toplarsak Türkçe söz varlığı açısından o da 10 bini geçmez. Elbette onların dilinin söz varlığı 20 binin üzerindeydi. Arapça, Farsça ve az miktarda Çince öteki dillerden de kelimeler vardı. Osmanlıca çok zengindi. Arapça, Farsça, Ermenice, Rusça, Latince, İtalyanca, Yunanca hepsi vardı Osmanlıca. Onları toplarsak 20-30 binin çok çok üzerinde. Ama Türkçe açısından hareket edersek Osmanlıcanın söz varlığı 10 binin altındaydı. Çağatayca'nın 10 binin altındaydı. Uygurca'nınki 10 binin üstündeydi. Söz üreten bir edebiyatı vardı bunların. Bizim Osmanlıca'nın yani Osmanlı döneminin bunu Osmanlı Türkçesi de diyorlar. Terimler çok önemli değil. Önemli olan anlatmak istediğimiz bir dil çalışması yoktu. Bugün tam söylemek çok zor. İlk sözlüğümüz, resmi sözlüğümüz 1945'tir. 15 bin civarında sözcük içerir. Bunun da amacı şu, 15 bin içermesinin sebebi dil devriminden sonra fazla Türkçe olmayan sözcükleri katmayarak bir sözcük hazırlanmak istenmiş. Ve bundan dolayı sayı az görünmüş. Halbuki 1945'ten önceki sözlüklerimiz var. Kamusu Türkiye, Şemsettin Sami Efendi'nin hazırladığı çok çok fazla. Çok çok fazla. Ya en zenginlerin başında Şemsettin Sami ve Sir James Redhouse'un sözlüğü gelir. Mutlaka İngilizce çalışırken kullanmışsınızdır. İşte Redhouse 1890'da muazzam bir sözlük hazırlamış. Ama içerisinde Türkçe de var, Arapça da var, İngilizce de var. Ama Osmanlıca'nın söz varlığıydı. Bugün Türkçe ise ben bilmiyorum bir sayım yapılmalı. Türk Dil Kurumu bu sayımı yapabilir. Türkçe söz varlığı 50 binin çok üzerinde değil. Çünkü birleşik sözcükler var, deyimler var. Bunlar sözlüğe girdi. 50 bin civarında diyelim. Ben 1983 sözlüğünün sayımını tam biliyorum. 38 bindir. 1983'teki sözlük 38 bin. Ama ne kadarı Türkçe, ne kadar Arapça? Onlar da Arapça, Farsça sözcüklerden kaçınırlardı. Son sözlük orada çıktı. %25 falan yabancı orada. Benim işim biraz oydu.
2: Anladım. Yani 50 bin desek bile herhalde çok hakkını veremiyoruz. Evet, orası aşikar. Şimdi çok da böyle üzücü bir tablo ortaya çıkmasın. Biraz da dilimizi övelim bu bölümde bence. Örneğin dilimizde çok nadide, güzel sözcükler var. Bazen bunların yabancı dilde karşılığının da çok olmadığı söylenir. Örneğin kolay gelsin gibi, örneğin eline sağlık gibi ya da gönül kelimesi gibi. Evet. Çok nadide, güzel kelimeler. Bunların hakkını vermeyi çocuklarımıza biz nasıl öğretelim? Yani onları korkutmadan, çok böyle eleştirmeden belki de, sevgiyle.
5: Aynen. Ya, dil bir aktarım aracı, kuşaklar arası aktarım aracı, kendini ifade etme, temel iletişim. Özellikle erkenden ninnilerle başlayan hikayeler, masallar bunlara devam ediyor. Dolayısıyla psikolojide bir şey söyleriz biz. Anlamasa da konuş. Hatta doğmadan önce konuş ve düzgün konuş. Çocuk dilinde değil. Normal ifadeyle konuş ve zengin konuş. Çünkü dil hakikaten evimiz ve aynı zamanda evin kapısı. Ne kadar zenginse, ne kadar çeşitliyse, ne kadar özgünse o kadar zengin bir kimlik, kişilik gelişir. Dolayısıyla buradaki önemli olan şu. Kendi dilinde okuyan, çocuğunu okuyan, okutan ve bu dil zengin hisseden, bununla ifade eden duyguyu. Ve bu bizde bir hocam söyledi, dilimizde önemli, kendine özgünlüğü var. Metaforik dil. Biz buna bağlamsal dil diyoruz. Hı hı. Benzetmeleri çok iyi kullanırız. Özellikle Türklerimizde çok vardır. Her dilde yok bu olanlar. Bu bizim özgünlüğümüz. Ve en çok da bizim dilimizi öğrenir buralarda zorlanırlar doğal olarak. Dolayısıyla hı hı. bizi biz yapan özellikleri erkenden vermek için aile içerisinde mutlaka güzel, zengin dil, Türkçe kullanma özellikle ya da kendi dilimiz. Ama şunu unutmayalım, ana dildir bizi düşündüren, duygulandıran ve araştırma şunu gösteriyor bakın. Çift dilli insanlar ilk öğrendiği dilde yargıların, duygularını daha ifade ediyorlar. Hı-hı. Çok çalışmalı. Yani istediğiniz kadar ikinci dilde akıcı olun, gerçek duygu ifadesi ana dilde kalıyor. Dolayısıyla ana dilleri korumak, onların özgünlüğüne saygı göstermek çok önemli. Ama tüm ulusu birleştiren ortak bir zengin dilin olması da en önemli birleştirici özelliktir. Dolayısıyla bu gelişmiş toplumlarda görünen bir özellik. Yani ortak dilin çok zengin olması ama etnik dillerinde korunarak zenginliğine korunması yardımcı olmak gerekiyor. Hı-hı. Ben burada şuna çok önem veriyorum. Biz hakikaten hocam söyleyince hakikaten özellikle bu sosyal medyanın etkisiyle çok aza okuyan ve sözel iletişimi, ifadeyi hı-hı. az söyleyen bir topluma dönüştük. Yani kısa ifadelerle belirtme, aktarma, örneğin eskiden tamamen bir öykülendirme, hikaye anlatma ya da işte bir şey canlandırma çok doğaldı. Yani sözel aktarım konusunda çok zayıf kaldık. Belki de halk biliminin bir işi galiba değil mi? Aynı zamanda barışma ama sadece Türk dilinin değil. Dolayısıyla ben burada şunu diyorum, bu çok yaygındı. Ebeveynin çocuğuna düzenli kitap okuması ve bunun içselleştirilmiş bir alışkanlık olarak aktarılması kadar büyük katkı olamaz. Bu eğitimden daha önemli yani ki.
2: Yani gerçekten de kopyalayarak öğrendiklerini düşünürsek biz ne kadar zengin bir dille aynen. konuşursak onlar da o kadar olacaktır.
0: Ben de bir şey ekleyebilir miyim?
2: Tabii. Hı.
0: Mesela çok güzel duygu katmanlarını anlatan deyimlerimiz var. İçi içine sığmamak, evet. ondan sonra gözünde tütmek, bağrına basmak. Bu gibi kelimeleri çok güzel kullanabiliriz aslında. Aileler, şarkılarda mesela Barış Manço'nun bu konuda çok güzeldir şarkıları. Deyimlerin epey bir kullanmıştır. Hatta bununla ilgili de bir yazım vardı benim. Şimdiki şarkılara baktığımızda ise bambaşka bir ortam, bambaşka bir alem evet, görüyoruz. Yani gençlerimiz taklit ederek öğreniyor dili aslına bakarsanız. Ana dili nasıl öğreniyor? Anne babasını dinleyerek, sizin de söylediğiniz gibi. O din, doğru kişileri dinleyerek, anne babadan öğrenerek bunları geliştirebilirler.
5: Bir de karıştırmamak lazım.
2: Çok özür diliyorum.
5: Yabancı dili çok karıştırıyoruz konuşurken.
2: Evet, çok evet. az bir sürem kaldı. Ben programımıza katılım sağlamakta olduğunuz için çok teşekkür ediyor olacağım. Start verdiğimiz bu yeni konu adına heyecan yaptım. Bunu çok samimi bir yerden söylüyorum.
0: Evet.
2: Desem.
0: Deseniz üzülürüz.
2: Hemen terk ediyor Ayça üzülürüz. Hocam stüdyoyu. Ben gidiyorum diyor mesela örneğin değil mi? Olabilir mi? Peki neden biz yabancı acaba Türkçe'ye zarar vermeden Sayın Ölmez yabancı dil öğrenilemez mi?
4: Öğrenilir. Tabii de öğrenilir.
2: Oradaki sınırı mı bilemiyoruz peki de bu kadar? Şunun için soruyorum, tabelalardaki bir marka kurarken yabancı dilde kurmak, lokanta yerine kafe demek gibi.
4: Duyarlılık konusu, biraz duyarlılık meselesi. Kolaya kaçıyor insanlarımız. Biraz önce Japonya'dan örnek verildi. Japonların farklılığından. Ben orada 2 yıldan fazla Türkçe öğretiminde bulundum. Tokyo'da Türkçe öğrettim. Sonrası 2 defa araştırmacı olarak bulundum. Yakın zamanda bulundum. Konumuzla ilgilidir bu aktaracağım. Hı hı. Türkler, yani Türkiyeliler veya bizim halkımız çok hızlı bir şekilde bir teknolojiyi görürse kopyalıyor. Avrupa'dan daha hızlı bir şekilde onu öğreniyor. Cep telefonu Avrupa'da kullanılmazken görmezdim ben. Türkiye'de herkeste vardı. Bunu anlatma sebebim dijital teknolojiden bahsettiniz az önce. Kulak misafiri oldum. Şu anda benim öğrencilerim arasında, benim öğrencim olduktan sonra öğreniyorlar tabii. Kitap kullanan, dergiyi yerinde görüp dergiden makale okuyan, defter kalem kullanan yoktu. Ama benim dersime girince kullanmak zorunda. Japonya'da henüz bu dijital ortamda dergi kitap kullanımı bizimkinin onda biri bile değil. Çünkü kalıcı olmayan bir bilgidir dijital bilgi. Bana kızmasınlar. Tekniğe karşı çıktığımı düşünmesinler. Ama kalıcı olmayan bir bilgidir.
2: Dijital. Dünya zaten oraya doğru gidiyor.
5: Norveç'te geçti biliyorsun. Evet. Okuldan Norveç'te tahtiye ve yazıya geçti.
2: O daha çok yeni bir bilgi. Evet, bazıları ikisini bir arada götürmeye konuşuyor, tartışıyor. Bazıları da tamamen dediğiniz gibi geçiyor. Şimdi bu bölümü noktalayacağız. Çok teşekkür ediyorum size programa katkınızdan ötürü. Şimdi her anne ve baba için o minicik dudaklardan dökülen ilk kelime çok özeldir. O an sadece bir ses duyulmaz aslında. Bir insanın dünyayla kurduğu ilk gerçek bağ, ilk bağımsızlık ilanı da kutlanır. İnsanlık ailesi o ilk kelimesini ne zaman ve nasıl söyledi öğrenmek için gelin soralım. İnsanlığın en sadık şahidi dil mi?
3: Milyonlarca insanın konuştuğu Türkçenin kökeni binlerce yıl öncesine uzanıyor. Dil bilimcilere göre Türkçe, Orta Asya'da doğan ve zaman içinde geniş coğrafyalara yayılan Türk dillerinin bir parçası. Bilinen en eski yazılı örnekleri ise 8. yüzyıldaki Orhun yazıtlarında karşımıza çıkıyor. Göktürkler döneminde taşa kazınan bu yazılar, bir milletin hafızasının da ilk büyük kayıtları kabul ediliyor. Yüzyıllar boyunca Türkçe, farklı kültürlerle temas ederek değişti, gelişti. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte yeni kelimeler aldı, bazılarını geride bıraktı. Bugünse dünyanın en geniş coğrafyalara yayılan dillerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Soru ise şu, acaba dünya üzerindeki ilk dil nasıl ortaya çıktı?
2: İşte yeni 15 dakikamız. Dünya üzerindeki ilk dil nasıl ortaya çıktı sorusunun yanıtı var mı?
4: Hayır.
2: Peki dillerin nasıl oluştuğu ile ilgili farklı kuramlar var. Sizin kulağınıza en yatkın olan, en mantıklı gelen hangisi?
4: Bunun için yalıtılmış durumda yaşayan halkların dillerine bakmak gerekir. Dünyada en iyi örnekleri Avustralya ve Hawaii. En çok yalıtılmış olan halklar onlar. Onların dahi teması olmuş diğer kavimlerle. Amerika'daki kavimler, hı hı, onların da birbirleriyle teması olmuş. Konudan uzaklaşmayayım. 19. yüzyılda bu soruyu terk etmiş dilbilimciler. Bununla başa çıkılamayacağını, bir cevap bulamayacağını
2: anlamış.
4: Bunun yerine diyorsunuz. Dillerin nasıl çalıştığını, nasıl birbirlerini etkilediklerini bunları araştırmaya vakit ayırmışlar. Sizin biraz üzülmüş oldum. Hayır, Türkçenin durumu öyle değil. Çok güzel durumdadır Türkçe. Çok güzelle kastettiğim şu. Dünyada az sayıda dilin 8. yüzyıldan kalma yazıtı vardır. Ve bu baştan sona neredeyse Türkçedir. Bu dediğim 1000 kelimenin 800'den fazlası Türkçedir. Tek tek sayarak çalıştığım için söyleyebiliyorum bu Orhun yazıtlarını. Almanca'nın bu kadar eski bir yazıtı yok. Belgesi yok. Rusça'nın bu kadar eski değil. Japonca'nınkini bilemiyoruz çünkü kullandığı karakterden dolayı. Çince miydi, Japonca mıydı? Çünkü aynı kanjiyi kullandıkları için bunu anlamak çok zor. Okumaktan bahsettim Türkçe için. Ben İstanbul'a yeni geldim sayılır. 2001'de geldim. Hala İstanbullu değilim. Hocam. Ankaralıyım. Hacettepe'deki her öğrencimin okuduğu bir kitabı madem öyle tanıtmış olayım. Her öğrencim alıp okuyordu bunu. Doğan Aksan, Türkiye'de Türk Dil Biliminin kurucusudur hocamız. Türkçenin söz varlığı, bütün Türkçe ile ilgili özgün sözleri, deyimleri, atasözlerini farklı kaynaklardan alıp değerlendirmiştir hocamız. Hocamız öleli çok oldu tabii.
2: Allah rahmet
4: bu kitap ana kaynaklarından. Bir de Türkçenin gücü, demek ki içerisinde bir de güç var. Türkçenin farklı bir yönü var. Onlar da hocamız ele almıştı. Çok fazla kitabı var ama bu ikisini ben Türkçeyi sevenlerin hepsine önereceğim. Yeni baskılar nerededir bilmiyorum. Bunlar bendeki 25 yıl, 30 yıl önceki baskılar.
0: Var yine.
2: Peki, insanın dil yeteneğinin bir gene bağlı olduğu söyleniyor. Bu konuda bir bilginiz, yani buna ne diyorsunuz? Fox P2 genine ait olduğunu söylüyorlar. Bu gen sadece insan zihnini böyle kelimelere döken bir biyolojik köprü mü, yoksa gerçekten böyle mi?
4: Hiç bilmiyorum. Hacettepe'de biyolog arkadaşımız vardı, Ergi. Ergi çok ünlüdür bu konuda. Ergi'ye sormak lazım.
2: Peki, biraz önceki konuda konuşmak istediğim bir şey vardı. Aslında atlamak istemiyorum onu. O da şu: yabancı sözcüklere Türkçe karşılık buluyoruz. Türk Dil Kurumu bu konuda çalışıyor. Acaba bazen biraz geç mi kalıyoruz bu konuda? Yeterince hızlı hareket edemiyoruz da o arada o yabancı sözcük yerleşiveriyor mu diye düşünüyorum. Bunu düşünürken örneğin yapay zekayı düşündüm. Kimsenin çevremde AI demediğini ve yapay zekayı ne kadar çok kullandığımızı fark ettim. Evet, demek doğru. Ki doğru bir adımmış diye düşündüm ama bazen de olmuyor. Örneğin navigasyon için yol bul olmadı.
0: Yol
2: neden?
0: Bul olmadı. Geç olmadı. Zapping için. Hala evet. Zapping deniyor. Foil oil hala aynı şekilde kaldı. Yani birçok kelimeye maalesef karşılık bulmakta zorlanıyoruz. Öz çekim kelimesini çok az kullanan var. Bizim evet. gibi ancak işte biraz gayret gösterenler. Ben, evet. Selfie daha yaygın şekilde kullanılıyor. Bu konuda evet geç kaldık. Biz teknoloji üretmediğimiz sürece maalesef Türk Dil Kurumu da bu konuda biraz geç kaldığı için bu kelimelere karşılık bulmakta ve halkın kabulünü sağlamakta zorlanıyoruz. Evet. Ancak işte biraz böyle dile değer verenler bunu kullanmaya çalışıyor. Belge geçer vardı. E-mail yerine e-posta dendi. Yine kullananlar var. Aydın Köksal çok güzel bir kelime buldu. Bilgisayar, bilişim alanında birçok kelime buldu. Bu çok takdir edilesi bir şey ve kabul de gördü. İşte buzdolabımız var. Değil mi? Güzel kelimelerimiz var. Geç kalınmadığı zaman bulunuyor. Halkın kabulü aslında burada çok evet. önemli.
2: Bu arada Türk Dil Kurumu önerilere de açık. Yani internet tabii. sitesinden siz de bir yabancı kelimeye Türkçe karşılık önermek isterseniz tabii bir dolu kuralları var ama önerinizi oraya yollayabiliyorsunuz. Ve bazen de çeviriden kaynaklı hatalar kulağımıza çarpıyor değil mi Ayça evet. Hocam? Bu günün sonunda veya günün az sonunda. Evvel yaptığım benim yapıyor olacağımlar evet. oradan mı geliyor? Direkt çeviri hatası mı?
0: Doğrudan çeviri, direkt mesela doğrudan çeviri yapılıyor ve her dilin kendi kültürü var. Her milletin kendi kültürü var. Çeviri yaparken bunu, her iki dilin özelliğini bilmek gerekiyor. Bu anlamda özellikle film çevirilerinde bunu çok görüyoruz. Bu şekilde yanlış çeviri lerden biri de mesela üç silahşörler, silahşör değil silahşör olarak çevrildi. Son bilmiyorum isim zikredebiliyor muyuz? İş Bankası Yayınları bu kitabın adını değiştirdi. Üç silahşör olarak değiştirdi.
2: Doğru.
0: Çünkü sayı sıfatı alan bir sözcükten sonra gelen isme çoğul eki getirilmez. Ama yerleşmiş örneklerimiz var. Üç büyükler diyoruz.
2: Doğru.
0: Yedi meşaleciler, beş hececiler evet. var. Bu da yine birebir tercümenin verdiği bir şey
4: yedi,
0: değil mi
4: yedi
0: hocam?
4: Uyurlar.
0: Yedi uyurlar var.
4: Ashab-ı
0: Kehf. Evet. Hesa, evet.
2: Bir dilin o şimdi siz Japonya'da da bulunmuşsunuz az evvel söylediniz. Japonca'da deniyor ki doğrudan hayır demek kaba kabul edilir. Bunun yerine biraz zor görünüyor gibi ifadeler kullanır. Bu bir çatışmadan kaçınma kültürüdür. Evet. Alman halkının disiplinli, detaycı ve mantıklı karakteri diline sirayet etmiştir. Bir şeyi en küçük parçasına kadar tarif etmek isterler dilde diye. Ya da işte Arapça'da devenin yaşına, cinsiyetine, yürüyüş şekline göre 100 farklı kelime vardır. Kar ve buzla ilgili kelimeler Samilerin dillerinde çoktur gibi. Ne kadar etkiler ve Türkçe'de örnekleri nelerdir bunun?
4: Her dilin konuşurunun yaşadığı coğrafya ile alakalı bir konu bu. Arapça ile verdiğiniz örnek. Ama Araplarda kar kültürüyle ilgili hiçbir söz varlığı yok. Kar yağışıyla, kar tipiyle onlarla ilgili bir şey yok. Çünkü karı tanımıyorlar. Oysa Eskimo'lara giderseniz kar ile ilgili çok sayıda terim bulabilirsiniz. At ve deve tabii ki Araplarda çok zengin ama Türklerde de Orta Asya'da da kendine özgü bir deve türü var. Orta Asya'daki deve terminolojisi çok zengindir. Çok az konuşur olan bir dilden bahsedeyim. Sibirya'da Tuvaca diye bir dil var ve konuşur sayısı 250 bin civarındadır. Toprağı bizim dörtte birimiz civarında ama. Devecilik üzerine kocaman bir terminoloji makalesi görmüştüm. Çok uzun. Kazakça'da at kültürüyle ilgili kitap var. Çok uzun. Yani her halkın kendi üretim tarzıyla, yaşadığı coğrafyayla iç içe belirli bir konudaki dil zenginliği, terminoloji zenginliği.
2: Evet. Burada şimdi bizim dili konuşurken yeni notlarım arasında biz akrabalık ilişkilerini çok fazla isimlendiren bir dile sahibiz. Evet. Kardeş demek yerine kız kardeş, abi, kardeş, abla. Oradan aileye kan yoluyla değil de dışarıdan gelenlere türlü tanımlar.
0: Her şey, evet.
2: Amca dayı yerine farklı ifadeler. Evet. Bu neyi gösteriyor?
0: Dilimizin zenginliğini gösteriyor ve hocamın da söylediği gibi kültürümüzün bir özelliği, bizim kültür kodlarımızda akrabalık ilişkileri çok samimi, sıcak ve boldur. Bu anlamda bu kelime sayısı da tabii ki fazla.
2: Yani. Bu kelimelerin peki siz şimdi kökenlerini de araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz. Hiç böyle örnek verebileceğiniz bu da buradan geliyor.
0: Çok var.
2: Görümcede görmekten geliyor gibi.
0: Görümçi zaten. Kahin gibi bir anlamı varmış. Ben araştırdığımda çok şaşırmıştım. Sonradan tabii ki bu şekilde değişmiş. Elti kelimesi aslında el, il. İşte sanki bir yerin hanımefendisi gibi bir anlamı varmış ama daha sonradan değişmiş. Mesela kayın kelimesinin DZ'ye ses değişimi vardır Türkçe'de. Kayından kayın, kadın, peltek Z ve sonra kadına dönüşüyor. Ve yine okuduğum bir makalede şöyle geçiyordu. Soyun kadından geldiğini ve aynı zamanda kayın ağacının da kültür olarak bizim kutsallarımız arasında olduğu
2: işte eski Türk
0: ağaçtan,
2: kültüründe, değil
0: ağaçtan
2: mi?
0: Evet. Türeme vesaire var. Oradan geldiğiyle ilgili hani birçok kişi Arapçadan gelmiştir kaimi makamdaki kayından geldiğini söylerler fakat kayından gelir. Yani kayın ağacıyla bir bağlantısı olabilir.
2: Evet. Bir de bu uzun kelimeler var.
0: Muvaffakiyetsizleştirebilemeyeceklerimizdenmişçisinizcesine.
2: Bu kaç harf?
0: 70.
2: 70 harf.
0: Sosyal medyada çok dolaşıyor bu kelime. İşte niçin kökü Arapça diye soranlar oluyor. Bir de şunu söylemek istiyordu. İşte Türkçedeki kelimeleri Arapça, bu Farsça her birine birer pasaport verme şeyi başladı. Aslında biz yüzlerce yıldır birçok Arapça sözcüğü, birçok Farsça sözcüğü, Fransızcadan geçmiş olan sözcüğü eserlerimizde kullanmışız. Fransızca belki değil ama deyimlerimizde, atasözlerimizde bu kelimelere yer vermişiz. Türkülerimizde kullanmışız. Bunları dilden çıkarmak, Mehmet Kaplan'ın dediğine göre dil güveliği yapmaktır. Yani bu kelimeler aslında Türkçenin malı olmuştur. Kaldı ki biz buna Galat'ı meşhur diyoruz. Galat'la Galat'ı meşhur da ayrı bir kavram. Bunları değiştirip dönüştürmüşüz. Ya anlamlarını değiştirmişiz, ya şeklini değiştirmişiz. Mesela bugün Cevan Mert diye bir kelime. Biz onu cömert yapmışız. Bir İranlı bu kelimeyi gördüğünde tanımayacaktır. İşte nevresim kelimesi mesela yine Farsçadan nev ve Arapçadan resm kelimesinden geliyor. Yeni şekil anlamı geliyor. Ama biz nevresimi bambaşka bir anlamda kullanmışız. Yani bunlar sözlüğe girmiş. Çaydanlık kelimesi söz gelimi. Yani konudan uzaklaştığımı bilmiyorum ama.
2: Ama dikkat çekici. Çaydanlık nereden?
0: Çay işte Çince'den. Tabii ki o kuzeyden ve güneyden gelmesine göre çay ve te diye ayrılıyor. Dan eki Farsçılık lik eki. Biz buna bir de lık eki koymuşuz. Çaylıklık diyoruz aslında farkına varmadan. Çaylıklık. Ama bu yanlış yerleşmiş. Galat'ı meşhurla Galat farklı. Yani biz de şimdi mesela bir yanlışı düzeltmeye kalktığımız zaman bu Galat'ı meşhur lügat-ı fasihten evladır derler. Oysa ki her yanlış meşhur bir yanlış değildir ve meşhur olmayan bir yanlış sözlüğe girmemiştir. Mesela çok dizilerde falan da karşımıza çıkıyor. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Orada cürüm suçtur, cirim hacimdir. Bu Galat'tır. Bu sözlüğe girmemiştir. Türk Dil Kurumu'nun bu anlamda özellikle son yıllarda benim dikkatimi çeken bir şey var. Halkın kullandığı yanlışları da uzun bir süre çok fazla kullanıldığı zaman sözlüğe almaya başladı. Ben bugün sözlüğü açtım. Tık evet bunu hep...
2: Yani yanlış mı bilmiyorum ya, ama...
0: Çıt çıt çıt diye evet. Ses çıkıyor. Mesela ses kısarken o tık oradan geliyordu. Ama şimdi bir tık eteğini kısalt, işte şu bir tık yanaş. Burada aslında bir ölçü birimi değildir tık. Ama halk bunu bu şekilde kullandığı için o tıkın anlamları arasına bunu da dahil ettiler.
2: Hocama soralım bu konulardaki fikri ne? Sözlüklerin bu şekilde genişlemesi hep dilin yaşayan bir varlık olduğu söylenir.
6: Yani ben de katılıyorum çoğuna esas olarak. Ama şunu söylemem gerekir. Ben dilciyim, Türkçeciyim, dil bilimci değilim. bütün eğitim hayatım boyunca dil bilimi almış birisiyim. Lisans, yüksek lisans, doktora sonrasında okudum. Ama dil bilim bambaşka bir alan. Yaklaşık 120 yıldan beri kendi başına ilerleyen alt dallarda olan bir alan. Ve onlara göre bunlar vatandaş anlıyorsa, konuşur anlıyorsa artık o dilin malıdır. Dokunulmaz. Dil bilimciler öyle diyor. Ve herhangi bir şekilde bu tür yanlışları eleştirdiğimiz zaman doğrusu budur dersek dayak yiyebiliyoruz dil bilimcilerden. Susmak durumunda kalıyoruz. Mesela evlat evlatlarımız gibi. Orada evet. Evlat aslında tek başına çocuklar demek. Evlat evet, şeye tam. Gerek yok. Evet. Bunun gibi
2: evlat
6: çok sayıda
2: örnek yani.
6: Var. Tabii evet. Aynıyla. Aynıyla evet evliya. Öyle.
2: Bunlar da esnaf. Evet.
6: Bu akrabalıktan başlanmıştı. Oradan ben devam etmek isterim. Evet çok benzetilir. En eskiden Türkçe'de iki ayrı sözcük vardır. Birbirine çok yakın. Bugünkü Türkçe'de tek sözcükle örtüştüğü için. Çünkü eski dönem Türkçe'nin ses yapısı ile bugünkü Türkçe'nin ses yapısı farklı. Bugünkü Türkçe'de eski Türkçe'de olmayan ama öteki Türk dillerinde olan i ve ni sesleri var. Bunlar bizim yazımızda olmayınca 1928'den sonra yazımızdan çıktı. Kayın ile kayın karıştırılmış oldu. Hı hı. Bu sana ne derken ki Anadolu'daki niye ileydi? Çünkü akrabalık bildiren kayın normal bir ne ilidir. Ağaç bizim coğrafyamızda tabii Sibirya'daki kayınla aynı değil. Hı hı. O ise niye ilidir kayın. Ama eski dönemde ikisi de de ileymiş. Kadın kayın yani hı hı. dünürlüğe bağlı olan akrabalık. Kadın ise Sibirya'ya özgü bir ağaç türü. Bizde de kullanılıyor ama ağacın karşılığı değişmiş. Bunun için bütün bu terimler için, akrabalık terimler için biraz bu konuda uzun konuşacağım. Onun için hiç...
2: hiç kesmeyeyim evet, mi diyorsunuz? Evet. Sürem de bitti eyvah eyvah.
6: Sadece bu konuda akrabalık konusunda kapsamlı bir çalışma yapıldı. Türk dillerinde akrabalık adları adı altında Hacettepe'de hocam Talat Tekin'in gözetiminde Yongsong Lee adlı Koreli bir arkadaşım. Çok kapsamlı hazırladı. Dil kurumu bunu tekrar bastı bu çalışmayı. Bunların tamamını merak eden olursa o kitabı tavsiye edeceğim. Kitap hı hı. alsınlar. Akrabalıkla ilgili şunu vurgulamak isterim. Yine öğrencilerim benden biraz çekti bu konuda. Kuzen sözcüğünü kullanmıyorum ve kullandırtmıyorum. Bu diktacılıktır belki ama şaka anlamda diktacılık. Çünkü kuzen kim, ne oluyor ya da kuzen kim, nasıl ayrı? Halbuki o Anadolu kullanımına özgü hala oğlu, dayı oğlu, amca oğlu, teyze oğlu hepsi ayırt edici sözcüklerdir. Bunları diğer dillerde ayırt edemezsiniz. Amcayı ve dayıyı ya da teyzeyi, halayı buyurun İngilizce çevirin kaç sözcükle karşılaşacaksınız. Oysa Türkçe'de daha ayırt edici. Her ne kadar bunların kimisi Türkçe, kimisi Arapça kökenli olsa da. Hala sözcüğü Türkçe kökenli değil tabii hı hı. ki. Ama artık bizim dilimizin bir parçası. Ayırt edici bir sözcük. Amca Türkçe sözcük değil.
2: Yani kuzeni de o zaman sonradan almışız.
6: Kuzin.
2: Kuzin ifadesi var. Sanki kuzenle kuzin de başka yani kız veya için. Erkek için diye
0: kuzen hatırlıyorum. Kuzen erkek için kullanılıyor.
2: Öyle mi? Kuzin, ama hocam aldığım kadarıyla kuzini de kuzeni de istemiyor. Hala oğlu evet, da ikisi de.
6: Böyle bir hakkım yok. Kullanıldığı zaman karışamazsınız, müdahale edemezsiniz. Evet. Kullanana müdahale edemezsiniz ama bunun yaygınlaşmasını gözlemlemiş olduğum için... gözlemlemiş de kastettiğim 60 yıllık bir süreci söyleyebilirim size.
2: Evet.
6: 90'lardan ve özellikle de 2000'lerden sonra televizyon dizileri aracılığıyla bu kuzen sözcüğü yaygınlaştı. Ondan önce yoktu. Başka bir notum var mıydı? Okuyamıyorum ama bir not daha vardı konuşulanlardan çıkarttığım. Mesela neydi?
0: Muvaffakiyetsizleştiremeyebilecek.
2: O 70 kelimeli en 70 uzun harfli. 70 harfli tamam. En uzun kelimemiz.
6: Bu Türkçenin ve Türkçe ile benzer olarak onunla sistemi aynı olan Japonca'nın, Moğolca'nın özelliklerindendir. Bunlar akraba değil ama benzer özelliği şu. Türetim şekli, sondan eklemeli dillerdir bunlar. Arka arkaya belirli bir sıra çerçevesinde ekleri isimden isim yapan, fiilden fiil yapan veya isimden fiil yapan ekleri arka arkaya koyabilirsiniz. O sırayı konuşur, dil konuşuru kendisi otomatik biliyor.
2: Evet.
6: Hata yaptığında da fark ediyor. Ama İngilizce'de öyle bir şey yok. Veya Avrupa dillerinin işletim sistemi farklı. Onların da kendine özgü sözcük türetim yolu var. Bizim dilimizin sözcük türetim yolu sondan eklenerek olduğu için bizde önek yoktu. 1940'tan beri artık var önek. Yeni bir olay bu.
2: Örnek verebilir misiniz?
6: Öngörü. Ön ve öngörü. Başka eşgüdüm mesela eş ve güdüm. Bunların hepsi...
4: yeni olmuş şekiller.
2: Bu de bu konuyu konuşurken belki son birkaç dakika bir reklam arası vereceğiz. Onun öncesinde Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi için geliştirdiği Elfçe diye bir dil var. Ve önce bu da başka diller gibi, çünkü yine Star Trek için bir dil Klingonca ve Game of Thrones için de Valyrian dili geliştirilmiş. Böyle dil bilgisi olan, kuralları olan insanların yaptığı diller, konuşanlar da aktif olarak var. Bildiğim kadarıyla özellikle Elfçe'yi konuşanlar var. Orada da şimdi ışık, doğa gibi kelimelerin, ışık, doğa, yıldızlarla ilgili kelimelerin çok fazla olduğu söyleniyor. Çünkü o öyle bir dünyaları olduğu için. Bu yeni geliştirilen ya da insanların sonradan geliştirdiği dillerin hayatta kalma şansını görüyor musunuz?
4: Bence yok ama bu tür diller çok eski. Osmanlı'da da varmış buna benzer bir dil. Dünya çapında yaygın olan da bildiğiniz gibi Esperanto'dur. Bu tür yapay diller. Sözünü ettiğiniz konuyu gerçekten...
2: Esperanto?
4: Esperanto insanların anlaşması sağlayan, her dilden kelimeler alan bir yapay dil. Esperanto.
2: Peki.
4: Yani o bayağı eski gidiyor ama sözünü ettiğiniz... Tolkien'in
2: Yüzüklerin Efendisi
4: o konuyu çok iyi biliyorum.
2: Yani kitabı için hatta deniyor ki önce dili oluşturuyor Tolkien, sonra o dili konuşmaları için bir dünya yazıyor gibi de bir durum söylenir. O da enteresandır gerçekten. Peki şimdi o zaman bir reklam arası vermemiz gerekiyor. O reklam arasını vereceğiz. Bir başka konuğumuzu davet edeceğiz ama bu arada Ayça Akçay'a çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınız için kısa bir ara tekrar buradayız.

0: Seda Öğretir'le zincirleme reaksiyon devam edecek.
1: Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
1: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
3: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
1: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.
4: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
5: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Seda Üretir'le zincirleme reaksiyon devam ediyor.

0: İnsanın da, insanlığın da tüm hikayesi adını dil koyduğumuz şu kasta saklı. Pembesiyle sağlık veren, tadıyla dünyayı zenginleştiren ağzımızdaki bu minicik kas dünyayı bir cümleyle yıkıp bir cümleyle yeniden inşa edebilir. Peki dil ne anlatıyor diyerek son halkamızla devam edelim. Hayatın tadı tek bir kasta mı gizli?
1: Konuşurken neredeyse hiç fark etmiyoruz ama insanın en sıra dışı organlarından biri her gün binlerce kez kullandığımız dilimiz. Nöroloji araştırmaları konuşma sırasında beynin birçok bölgesinin aynı anda çalıştığını söylüyor. Herkeste farklı izi olan dilimiz yaklaşık 2000 ile 8000 arasında tat reseptörü taşıyor. Peki, acaba hayatımızı anlamlı kılan şeylerden biri aslında dilimizin bize verdiği tat olabilir mi?
0: Profesör Doktor Salih Aydın da aramızda, kulak burun boğaz uzmanı. Hoş geldiniz Zincirleme Reaksiyon'a. Dilimiz vücudumuzun en güçlü organı olabilir mi?
2: Güçlü derken ifade olarak evet. Kas yoğunluğu ve işleyiş açısından da evet. Çünkü hem konuşurken hem de yutkunurken o kasların organize kullanılması gerekiyor. Çok karışık bir sistem. Küçük bir yer kaplıyor bacak kasına göre baktığınızda ama fonksiyon olarak, işleyiş olarak kesinlikle evet.
0: Mütevazı ama güçlü gerçekten. Çok. Peki dilimizle ilgili böyle bilmediğimiz, şaşırtıcı, sizin bildiğiniz, bizim bilmediğimiz neler var?
2: Şimdi yani dilin bir organik tarafı var, yeme, yutma, kas olarak sizin söylediğiniz gibi. Bir de dilin asıl duyu tarafı var. İnsanların tabii beş duyu özelliği var, beş ana duyu hep öğrendiğimiz. Burada en önemlisi tabii ki tat duyusu. Dilin üstünde tat tomurcukları var. Tabii o sadece tat alıp beslenmiyor. Onlarla biz aslında ana da biriktiriyoruz. Yediklerimizi, tatlarımızı, işte kültürlerimizi biriktiriyoruz. O açıdan önemli bence. Çok önemli bir duyu organı aslında.
0: Herkesin dili birbirinden farklı mıdır?
2: Şöyle, kas olarak herkesin dili aynı. Yani kasların yerleşimi ve onların sinir inervasyonları aynı. Yani ne demek? Hepimizin dili aynı mantıkla çalışıyor hareket olarak. Ama tat olarak baktığımızda o tat tomurcukları bebeklikten itibaren şekilleniyorlar. Şekillendikçe değişiyorlar. Yediklerimize göre, kötü alışkanlıklarımıza göre sürekli değişiyorlar. O yüzden aslında dilin yüzeyi, yani o tat tomurcuklarının olduğu yerler tamamen farklı. Bir parmak izi kadar farklı.
0: Evet. Şimdi burada dil konuşurken tabii mesela dilinde tüy bitmek diye bir deyimimiz var hocam. Gerçekten tabii dilimizde tüy bitemiyor. Teknik olarak tahmin ediyorum ki. Ama biz neden böyle bir deyim kullanıyoruz? Nereden çıkmış? Biliyor
3: acaba
0: musunuz?
3: Acaba başka bir anlamı vardı. Hiç bilmiyorum yani. Hiç düşünmedim, aramadım. Deyimlerin birçoğunu bilmek zor.
0: Evet, şöyle bir ifade diyorlar. Eski insanlar bir şey o kadar çok tekrar etmişlerdir ki artık bu kelimeleri söylemekten dilim bile yoruldu, form değiştirdi, üzerinde otlar, tüyler bitecek kadar çok zaman geçti. Yani buradaki tüy aslında harcanan emeğin, aşırı emeğin ve zamanın sembolü olabilirmiş diye. Dilin kemiği yok da denir. Değil mi?
3: Tabii o yaygın ama birinci anlattığınız birçok deyimde karşımıza çıkar. Yakıştırmadır. Çünkü gerçek de olabilir, yakıştırma da olabilir. Birçok deyimin ilk çıktığı kaynağı bilmek çok zordur. Deyimler bir de komşu dillerden alınmış çoğunlukla. Türkçe'de şu an kullandığımız deyimlerin önemli bir kısmını Farsça'da da bulabiliriz. Farsça'yla iç içedir, evet. Birçok deyim Farsça'yla iç içe.
0: Dilin kemiği yok. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Çünkü gerçekten ne kadar da güzel bir ifadedir, değil mi? Evet. Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez. Bir de bülbülün çektiği dili belasıdır. Sever misiniz hocam kullanmayı, deyimleri?
3: Yeri gelince evet kullanırım. Hatırlayabilirsem uygun ortamda aslında çok kullanıyorum herhalde. Öğrenciler bundan hoşlanmıyor olabilirler. Çünkü insan okudukça, bir işle ilgilendikçe deyim sayısı artıyor, kullanım sıklığı artıyor. Bugün gitgide azalıyor. Evet.

0: boşluklar ister istemez yemek artıklarıyla plak şeklinde birikiyorlar. Onları temizlemeliyiz. Bir de tabii bazı insanlarda tat tomurcukları uzuyor. O evet, saç dil denilen bir şey var aslında. Öyle ben mi? Sözünüzün bitmesini bekledim. Evet. Gerçekten insanların dilinde saç çıkıyor. Yani
1: yaklaşık dilde tüy bitiyor o zaman.
0: Bitiyor evet. 1,5 yani 1,5 santime kadar uzayabilecek şekilde bildiğimiz kıl gibi büyüyebiliyor.
1: Bunun bir zararı var mı o kişiye?
0: Zararı yok. Tamamen hijyenle alakalı.
1: Hayır. Tadı?
0: Hayır. Şöyle temizliğini yapmadıkları için, hijyenleri bozuk olduğu için plaka birikiyor, plaklar birikiyor. Tat tomurcukları da tat alabilmek için uzuyorlar. Tekrar doluyor, tekrar uzuyor. Yani toprak koyuyorsunuz, tekrar uzuyor. Ve bildiğimiz yani saçımız gibi, elimizdeki tüyler gibi dilimizde tüy bitiyor. Ama deyimle ne ilgisi var hiç bilmiyorum.
1: Yani aslında iyi temizlik yapmadığımız için bu
0: kesinlikle
1: oluyor.
0: Kesinlikle evet.
1: Neleri dediniz?
0: Tat tomurcukları.
1: Tat tomurcukları da ne yapsınlar? Uzayarak
0: uzuyor,
1: oradan
0: evet.
1: Ulaşmaya çalışıyorlar
0: yani
1: tada.
0: Yani siyah böyle saçımız gibi uzuyor.
1: Yani dilin kendisini temizlediği gibi bir şey o zaman şehir efsanesi.
0: Şöyle temizliyor aslında, biz mesela şimdi endüstriyel besleniyoruz. Yani her şey yumuşak, hazır, ağzımıza koyuyoruz ve yutuyoruz. Ama mesela gerçek beslenmede tabii ki sert gıdalar, işte mesela havuç yeseniz, sürekli ceviz yeseniz, onlar mekanik geçerken yerken dilimizi, ağzımızın her yerini temizliyorlar. O yüzden tabii biz şimdi endüstriyel beslendiğimiz için dilimizi temizlememiz gerekiyor.
1: Umami tat nedir?
0: Umami tat çok popüler bir konu. Japonca bir kelimeden geliyor. Ben de aslında şöyle programa çıkacağım için dersimi çalışıp
1: evet,
0: biraz biliyordum ama ben mesela şey gittim, çok şaşırmıştım. Uzak Doğu'ya gittiğimde yosun yiyorlar. Mesela bizim
1: siz
0: kültürümüzde
1: mi hocam Japonya'da?
2: Sushi için şart. Sushi pirinç yosuna sarılıyor.
0: Evet. Yani bana çok değişik gelmişti. Kore'de de mesela çok yiyorlar. Şimdi araştırırken öğrendim. Şöyle yosun da umami tat açısından çok zengin. Yani çok fazla glutamat var. O yüzden yosun alıp kurutuyorlar. Sonra yemek yapacakları zaman onu tekrar ıslatıp yemek suyu gibi bir tabirleri var, tam Türkçesini bilmiyorum. Yemeklere koyup yemeği tatlandırıyorlar. Bir kimyacı, Japon bir kimyacı diyor ki bu yosun niye tatlı? Araştırıyor ve glutamatı buluyor. Sonra araştırıldığında aslında bizim dilimizde glutamata özel, ki glutamat aslında bir proteinin parçalanmış hali, yani bir amino asit. Proteinin en küçük birimi diyebiliriz. Bu yosundaki glutamat ayrılıyor ve bizim dilimizdeki tat tomurcuklarını uyarıyor. O da bize tabii ki cennete giden bir his, bir mutluluk veriyor. Bu açıdan
1: yani
0: çok güzel.
1: Bu glutamat, Çin tuzu dedikleri...
0: Evet. Çin tuzu dedikleri şey glutamat aslında. Monosodyum glutamat.
1: Hani böyle paketli gıdalarda bağımlılık yaptığı söylenen.
0: Evet. Orada da şöyle bir yanlış terminoloji var. Biz Çin tuzunu hep zararlı biliyoruz. İşte cipslerde var. İşte yemeklerin içine koyuyorlar. Bizi bağımlılık yapıyorlar. Değil. Aslında biz tuzu ihtiyacımızı işte normal sodyum klorür kullandığımız sofra tuzlarından karşılıyoruz. Ama şeyde, Çin'de o toplumda yemeği tatlandırabilmek için bunlar karbonhidrattan zengin, işte mısır gibi ürünleri fermente ediyorlar. Yani bir bakteriyle şey yapıyorlar, bekletiyorlar ve orada glutamat oluşuyor. Bu glutamat da yemeklere çok lezzet veriyor. Sonra işte tam yılını hatırlamıyorum, 1940'larda galiba bir İngiliz turist yemek yiyip kendini kötü hissediyor ve bir dergiye bir yazı yazıyor. Diyor ki ben diyor Çin lokantasında yemek yedim. İşte başım ağrıdı, tansiyonum çıktı, yüzüm kızardı. Bunun sebebi monosodyum glutamattır diyor. Çok uzun yıllar bu şey karalama orada kalıyor. Aslında Çin tuzunun sağlığımıza hiçbir zararı yok. Sodyum açısından çok daha düşük sodyumu var. Bizim kullandığımız sofra tuzuna göre. Ama glutamat lezzet veriyor. Yani tıpkı yosundaki gibi.
1: Evet. Peki dilin rengi bize bir şey anlatır mı?
0: Tabii ki anlatıyor. Normal sağlıklı dilin aslında pembe olması gerekiyor. Pembe olmasının sebebi de şu: dilimizde çok kas var. Çok kas olduğu için o kaslara enerji, yani kan akımı gerekiyor. Ve dilin üstündeki tabaka çok ince olduğu için, cildimiz gibi değil. Biz alttaki o kanlanmayı görebiliyoruz. Pembeliği görebiliyoruz. Bu yüzden pembe olan dil aslında iyi kanlanan, sağlıklı bir dil. Ama mesela dilin daha böyle morumsu ve koyu renkli olması Artık o kanda yeteri kadar oksijen yok.

0: ve dil morarıyor. Hani kötüye gidiyor demek bir yerde. Bir de tabii ki dilin üstünde de hastalıkların bulguları var. Mesela biraz önce söylediğiniz beyaz plak oluşuyor. Bunlar orada bakterilerin birikmesi ve işte beraberinde bir nefes kokusuna yol açabiliyor. Mesela sarımsı renkler biraz işte reflü olduğunu, işte midemizden gelen asidi bize gösterebiliyor. Çok fazla var. Saç dil var. O çok ilginç aslında. Bu da tamamen hijyen. Sigara ve alkol kullanan kişiler temizliklerini iyi yapmıyorlarsa dil bayağı saçlanıyor yani.
1: Hocam size şunu sorayım. Covid salgını döneminde tad alma duyunuzu kaybettiniz mi? Hastalandınız mı hiç?
2: Yok, hayır.
1: Yaşamadınız mı öyle bir şey?
2: Öyle bir şeyle
1: pek çok kişi o zaman yaşadı aslında. Tat alamamanın ne feci bir şey olduğunu hepimiz
0: sıfır.
1: O zaman.
0: Ve koku. Şöyle, biz aslında hekim olarak biz bunu biliyoruz. Yani şöyle, tat alma duyusunun %80'i aslında koku. Biz yemek yerken yemeklerin tanecikleri, kokusu genzimizden burnumuza geliyor. Kokusunu alıyoruz ve tadını alıyoruz %80'i. Koku almayı bozan her şey aslında tad almayı da bozuyor. Biz mesela diyelim çok sık yapıyoruz. Burun ameliyatı yapıyoruz. Buruna tampon koyuyoruz. Nefes alamıyor hasta. Nefes alamayınca koku alamıyor. Bize diyor ki tat alamıyorum. Çünkü koku alamıyor. Aslında toplumda koku almanın, koku kaybının en sık sebebi üst solunum yolu enfeksiyonları. Nezle, grip, tamamen bunlar. Ama tabii korona daha ağır bir enfeksiyon olduğu için biz öğrenmiş olduk yani. Koku gidince tadın ne kadar değerli olduğunu, yediğimiz her şeyin saman tadında olduğunu. Ben korona geçirmedim Allah'a şükür ama geçiren herkes yedi her şeyin
1: Peki,
0: saman tadında olduğunu.
1: Bazı insanlar dillerini katlayabiliyorlar. Şekilden şekile sokabiliyorlar böyle ikili üçlü bir takım çocuklar da yapabiliyor. Bazıları da hiç oynatamıyor. Bunu neye bağlı? Neden değişiyor bu kaslara?
0: Yani sonuçta kas bir motor koordinasyon yani. Yani böyle tek çizgide yürür gibi çalıştıra onu öğretiyorlar. Yani kaslarda öğrenilmiş motor davranış diye bir şey var. Her ne kadar bizim isteğimizin dışında çalışsa da dilimiz biraz da isteğimizle de çalışabiliyor. Egzersiz yapa yapa geliştiriyor.
1: Bununla ilgili çalışanlar var ama.
0: Var, özel ilgi gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sanırım süremizi bitirdik. Evet, süremizi bitirdik. Programımıza katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Sonuna geldik programımızın. Efendim, dil yalnızca konuşmak değildir. Hatırlamak, hissetmek, bir arada kalabilmektir. İnsan dünyayı bildiği kelimeler kadar anlayabilir. Ömrünün sonuna kadar kelimelerle yaşayan, insanı tükenmez bir sesi olduğu için de ölümsüz bulan büyük bir dil ustası ve Türkçe sevdalısı Emine Özdemir'i sayesinde bugün kullanabildiğimiz pek çok kelimeyle de almak istedik. Ana dilin toprağına ektiği binlerce tohum bugün düşüncemizde, dilimizde can buluyor. Pek çok meslektaşı gibi hislerimize tercüman olacak kelimelerle anlaşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Seda Öğretir'le zincirleme reaksiyon. NTV Radyo. Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. Mayıs ayı yağışlı geçiyor. İstanbul ve Bursa'ya yağmur gelecek. Pazar gök gürültülü sağanak var. İstanbul 25, Bursa 26 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara 21 derece. Pazar yine kuvvetli sağanak var. Ege'de güneşli havanın ardından birden gelecek şiddetli yağışla birlikte dolu ve hortum tehlikesi de var. Manisa 29, Muğla 26 derece. Akdeniz parçalı bulutlu, yağış az noktada var. Antalya 26 derece. Karadeniz'de Ordu Artvin tarafında orta kuvvetli yağmur var. Pazar gününe dikkat. Bölgeye yine çok şiddetli yağış gelecek. Doğuda Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak arasındaki kentlerde yağmur yıldırımlarla birlikte şiddetli yağacak. Erzurum 15, Gaziantep parçalı bulutlu 23 derece.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 23.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Haftanın son iş gününde, günün son saatinde gelin önce manşeti aktaralım. Amerika ile İran arasında savaş sesleri yeniden yükselmeye başladı. Amerika merkezi Axios haber platformu Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a yeni saldırı başlatabileceğini öne sürdü. Zamanlama olaraksa bu hafta sonu işaret edildi. Artan gerilim açıklamalara da yansıdı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran nükleere sahip olamayacak derken İran Dışişleri Bakanı Arakçı müzakere süreci zorda ifadesini kullandı. Peki şimdi ne olacak? Cevabı birazdan uzman konuğumuzla arayacağız. Bugün yarın da ilk manşetimizi attık. Gelin şimdi akışımızda başka neler var bakalım.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gelişmelerle birlikte piyasalar tedirgin bir gün geçirdi. Petrol fiyatı yükselirken altın ve gümüş geriledi. Hisse senetlerinde de düşüşler var. Önümüzdeki günlerde piyasaları neler bekliyor? Savaşın ekonomiye yansımalarına geniş bir parantez açacağız birazdan. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de ateşkese aykırı olarak işgal alanını genişlettiklerini itiraf etti. Bu açıklamasının ardından İsrail bir kez daha Gazze'yi hedef aldı. Ateşkese rağmen düzenlenen saldırıda Kassam Tugaylarının üst düzey yöneticisinin öldürüldüğü öne sürülüyor. Ayrıntıları az sonra canlı bağlantıyla alacağız. İsrail demişken yarın Avusturya'nın başkenti Viyana'da Eurovision şarkı yarışmasının finali var. Ve bu sene yarışma İsrail boykotunun gölgesinde yapılıyor. Viyana'da İsrail karşıtı protesto gösterileri düzenlendi, bir konser düzenlendi. Viyana'ya bir bağlantımız olacak. Bu yılki Eurovision yarışmasına dair son notları alacağız. Ve Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuştu. Taraftarlar Rams Park'ta yapılan kutlamaya akın etti. Öncesinde tabii görkemli bir kutlama organize edildi. Takım otobüsü küçük bir İstanbul turu attı. Gün içinde statta neler yaşandı birazdan paylaşacağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Değerli izleyenler, bugün yarına iki canlı bağlantıyla başlıyoruz. Özetimizde de aktardığımız gibi İsrail Gazze'ye saldırdı. İsrail ordusu Kassam Tugaylarının üst düzey yöneticisi İzzettin El Haddad'ın öldürüldüğünü öne sürüyor. NTV ekibinden Melike Şahin Tel Aviv'den bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını aktaracak ve ardından Washington'a uzanacağız. Bugün Amerikan Başkanı Trump İran'ı uyardı. Amerikan basınında da savaşın kaldığı yerden devam edeceğine dair bazı sinyaller verildi. Peki ayrıntılar neler? Begüm Dönmez'den de notlarını alacağız birazdan ama ilk durağımız şimdi Tel Aviv olacak. Melike, bugün Filistinliler için Nakba, yani büyük felaketin 78. yıl dönümüydü. Filistinliler 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla kendi topraklarından sürgün edilişlerinin yasını tutuyor. Tam da bugün Netanyahu'nun Gazze'de ateşkese aykırı olarak işgal alanını genişlettiklerini itiraf ettiği bir açıklama gündem oldu. Neler aktaracaksın bugün yaşananlara ve tabii yapılan açıklamalara dair?
1: Önce tabii sıcak gelişmeyi istersen aktaralım Buse. Gazze'ye yeni bir saldırı yapıldı bugün. Ateşkes süreci devam ederken senin de aslında girişte söylediğin gibi Hamas'ın Kassam Tugaylarının liderlerinden İzzettin El Haddad'ın öldürüldüğü açıklandı. İsrail tarafından, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından yapıldı bu açıklama. Saldırı direkt olarak Kassam Tugay'ı liderine yönelik yapıldığı belirtildi ve yine onun bulunduğu binada, saldırının yapıldığı binada en az 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve onlarca Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. Yine İsrail tarafından yapılan açıklamada saldırı emri Savunma Bakanı'nın Netanyahu ile, Başbakan Netanyahu ile görüşmesi sonucu alındığı da belirtildi. Ancak Hamas tarafından henüz bir açıklama olmadığını da söyleyelim. Bugün Gazze'ye ilişkin başka bir açıklama daha vardı. Yine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun açıklamalarıydı bunlar. Bugün Batı Kudüs'te bir dini okulu ziyaret etti Netanyahu. Bu açıklamayı da orada yaptı ve aslında biraz da malumun ilamı gibi oldu. Çünkü Gazze'de sınırları genişlettiklerini söyledi. İşgal edilen toprakların %60'a ulaştığını belirtti Netanyahu. Bu ne demek? Aslında Hamas'la ateşkes sürecinde İsrail'in işgal ettiği topraklar %53 oranındaydı ve bir sarı hat belirlenmişti. Ateşkesin ikinci aşamasından sonra da kırmızı hat olarak belirlenen alana gerilemesi gerekiyordu İsrail'in. Ama gerilemek bir yana ilerlediği, bu sarı hattın da ötesine geçtiği ve işgal ettiği toprakları genişlettiği açıklanmış olduğu Netanyahu'nun aslında bu itirafı ile birlikte. Bu da bize gösteriyor ki Filistinliler artık çok daha dar bir alanda Gazze'de sıkıştırılmış durumda ve orada yaşam mücadelesine bu şekilde devam ediyorlar.
0: Peki Melike, İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı ama bunu sadece Gazze'de değil Lübnan'da da çok yaptı. Buna rağmen Amerika'da İsrail-Lübnan görüşmesi vardı ve imzalanan ateşkes 45 gün kadar uzatıldı. Bu konuya dair notların neler?
1: Bu da önemli bir haber olarak bugün aslında aktarıldı. Çünkü pazar günü ateşkes süreci sona eriyordu Lübnan ve İsrail arasında. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki gündür devam eden bir müzakere süreci vardı. Üçüncü kez bir araya geldi taraflar ve 45 gün daha ateşkes sürecinin uzatıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda ilerliyor süreç ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı açıklama. Müzakere sürecinin olumlu geçtiği ifade edildi ve daha fazla ilerleme için bu 45 günlük ateşkes sürecinin olacağı belirtildi. Sonraki görüşme 2-3 Haziran tarihlerinde yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da olacak. Onun öncesinde de 29 Mayıs'ta iki ülkenin askeri komiteleri, heyetlerinin katılımıyla da bir güvenlik oturumu düzenlenecek ve karşılıklı olarak burada konuşmaları, görüşmeleri sağlanacak. Bunun belirtelim ama bir yandan da saldırıların yine de ateşkes sürecine rağmen sürdüğünü belirtelim. Bugün İsrail bir askerlerinin Lübnan'ın güneyinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı da dün 8'i çocuk 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bir de son olarak kısaca tarafların ne istediğini aktarayım. Lübnan tamamen saldırıların sona ermesini istiyor. İsrail Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılmasını istiyor. Bir de Hizbullah tarafı var ki onlarsa tamamen İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmenin yapılmamasını istiyor ve bu yönde devlete bir baskıların olduğunu da belirtelim. Sonraki müzakere görüşmesi 2-3 Haziran'da Washington'da olacak.
0: Melike Şahin Tel Aviv'den notlarını aktardı. Sıcak gelişmeleri bizlerle paylaştı. İkinci durağımızsa Washington olacak. Amerika ile İran arasında anlaşma haberi beklerken bir anda Trump'ın Çin ziyareti İbre'yi savaşa döndürmüşe benziyor. En azından Amerikan basınında bu yönde bazı haberler olduğunu biliyoruz. Ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den. Begüm, önce Trump'ın açıklamalarını dinleyelim senden. Uyarıları vardı, neler söyledi?
2: Buse, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunun bir şekilde çözüme kavuştuğuna dair bir işaret görmediğimiz Çin ziyaretini tamamlamasının ardından Trump İran'a yönelik söylemini bir kez daha sertleştirdi denilebilir. Amerika'ya dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın son teklifi soruldu Trump'a. Trump teklife baktım. İlk cümlesini beğenmezsem zaten hemen çöpe atıyorum dedi. İlk cümle kabul edilemez bir cümleydi dedi ABD Başkanı. Herhangi bir şekilde en ufak bir nükleer unsur varsa gerisini okumuyorum dedi ki ABD Başkanı Donald Trump ve Trump yönetiminden diğer yetkililer nükleer İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması meselesini önemsiyor. Sürekli bunun altını çiziyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la ateşkesi de başka ülkelerin talebi ve ricası üzerine kabul ettiklerini söyledi. Bana kalsa ben aslında çok bundan yana değildim dedi. Arabulucu Pakistan'a iyilik olsun diye yaptık ifadesini kullandı ABD Başkanı Donald Trump. İran'ın savaştan sonra sahip olmaya devam ettiği bir takım kabiliyet ve kapasiteler, rejimin kabiliyeti ve kapasitesi de soruldu Trump'a. Hatta bu soruya cevap verirken de Trump soruyu yönelten gazeteciyle bir tartışma da yaşadı. Tam bir askeri zafer kazandıkları tezini, iddiasını tekrarladı Trump ama sizin gibi sahte yalan haber yapanlar bunu doğru yansıtmıyor, yanlış şekilde yazıyorsunuz dedi. Bütün donanmaları ve hava kuvvetlerini İran'ın imha ettikleri iddiasını tekrarladı. Bu açıklamaları öncesinde de Pekin'den hemen ayrılmadan önce ABD Başkanı Donald Trump Fox News'a konuşmuştu. İran Savaşı sürecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın dayanma gücü ya da kabiliyetini ya da genel tabloyu diyelim hafife aldığına ilişkin bazı eleştiriler yöneltilmişti. ABD Başkanı Donald Trump ben hiçbir şeyi hafife almadım, küçümsemedim dedi. İnanılmaz şekilde sert biçimde vurduk İran'ı dedi. Elektrik kapasitelerini ve köprüleri bıraktık ama onları ve her şeyi de iki gün içerisinde yok edebiliriz dedi. Açıklamasının bir diğer manşeti de İran'da ABD'nin küçük çaplı bir temizlik çalışması yapmak üzere de dönebileceği mesajını verdi tırnak içerisinde Trump Buse.
0: Begüm, bir de savaş sinyalleri var. Amerikan basınında bu yönde haberler var. Neler aktaracaksın?
2: Buse, aslında bütün bu haberlerin bir anlamda çıkış noktası ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e gitmeden önce bir açıklamasında kullandığı ifade vardı. İran'la müzakere ya da anlaşma yapma konusunda sizi ne motive ediyor diye, malum petrol fiyatları yükseldi, ekonomiye etkisi var Amerika'da ve tüm dünyada. Amerikalıların finansal durumlarını hesaba katarak mı bu işi yürütüyorsunuz gibi bir soru yöneltilmişti. Trump işte o soruya hiç orasını düşünmüyorum. Beni tek motive eden şey İran'ın nükleer silaha sahip olmaması demişti. Dolayısıyla anladığımız kadarıyla hem Amerikalı kaynakların Amerikan basınına yaptığı açıklamalarda da Trump İran savaşının dünyaya ya da Amerikan ekonomisine etkisinin ya da içerideki ekonomik bir takım endişelerin kendisini İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda ne adım atılması gerekiyorsa bu adımları atmaktan caydırmayacağı mesajını veriyor. Dolayısıyla buna dayanarak da Amerikan basınında Axios'un bugünkü bir haberinde Amerikalı yetkililerin bazı seçenekleri değerlendirdiği ifade ediliyor. Bunlardan bir tanesi Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere Amerika'nın kılavuzluk etmesini öngören ancak daha sonra askıya alınan özgürlük projesinin yeniden başlatılması. Hatta Trump bunun daha kapsamlı bir askeri operasyonun bir parçası olarak başlatılabileceğini söylemişti. Bir diğeri de Trump'ın daha önce yine tehditte bulunduğu üzere İran'ın altyapısına yönelik bir takım saldırıların başlatılması. İsrailli yetkililer bu hafta sonu bu konuyla ilgili teyakkuzda olacaklarını söylüyorlar. Trump'ın savaşı yeniden başlatması ihtimaline karşı böyle bir durum eğer yaşanırsa da İsrail ordusuyla bunun koordineli şekilde yapılacağını ifade ediyor yetkililer.
0: Begüm Dönmez Ersöz'ü dinledik efendim. Amerika cephesinde konuşulanları ve yapılan açıklamaları aktardı. Bir de İran tarafına bakalım. İran'dan da Hürmüz Boğazı ve ateşkes konusunda yeni açıklamalar geldi. Müzakere süreci zorda diyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'a karşı güven sorununa dikkat çekti. Savaşa da diplomasiye de hazırız dedi. Hindistan'daki BRICS toplantısına katılan Arakçı Yeni Delhi'de basın toplantısı düzenledi. Diplomasiye şans tanımak için ateşkesi sürdürmeye çalışıyoruz dedi. Pakistan'ın arabuluculuk süreci başarısız olmadı ancak zorda ifadelerini kullandı. Çin'in her türlü katkısını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı. Karşı taraf ciddiyet gösterdiği takdirde müzakereye açığız diyen İranlı bakan Amerikalılara hiç güvenimiz yok ifadesini kullandı. İran'la savaşta olmayan tüm ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini belirten Arakçı Hürmüz'deki durumun çok karmaşık olduğunu söyledi. Tahran yönetimi olarak yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı. Şimdi Amerika-İran arasındaki savaşa, dondurulmuş savaşa parantez açacağız. Amerikan basınında yer alan iddialarla bu hafta sonu savaşın yeniden başlama ihtimalini, hala kapalı olan Hürmüz krizini, Çin-Amerika görüşmelerini ve bu görüşmelerin tabii ki bölgemize etkisini konuşacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, uluslararası siyaset uzmanı Profesör Doktor Umut Üzer yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler Buse'm.
0: İlk olarak savaşın devamı iddiasıyla başlayalım. Biraz önce Begüm Dönmez Ersöz de aktardı. Axios'ta yer alan bu habere göre Trump'ın düğmeye basması halinde saldırıların İsrail ordusuyla koordineli bir şekilde gerçekleştirilebileceği bilgisine yer verildi. Bir İsrailli yetkili Trump'ın saldırı kararını hafta sonu olabileceğini ve İsrail ordusunun yüksek alarm durumunda olacağını öne sürdü. Sizce sahada gözlemlenebilir emareler var mı bu çatışmaya dair?
3: Evet, yani Amerika zaten ve özellikle de İsrail savaştan vazgeçmiş değiller. Dolayısıyla bunu her an beklemek mümkün. Benim de beklentim savaşın her an kopabileceği şekilde maalesef. Savaş ve diplomasi beraber gidiyor ama tabii İran konusunda, İran-Amerika ilişkileri konusunda gerçekten bir ortak nokta bulmak son derece zor. Bu bağlamda evet, bu savaş konusunda operasyonların devam edebileceğine dair emareleri görüyoruz. Hem Amerikan basında, hem İsrail zaten, hem hükümet olarak, hem de İsrail medyası bu konuda vazgeçmiş değil. Bunu görebileceğiz maalesef bu hafta sonu veya hafta başı. Yani Çin'de yapılanlardan çok da ciddi bir sonuç çıkmadı. Ben önemsiyorum tabii ki diplomasiyi. Yani iki süper gücün görüşmesini son derece önemsiyorum. Savaş yerine veya düşmanlık yerine bu tip çabalar içine girilmesi önemli. Ama en azından bizim elimizdeki bilgiler ışığında çok ciddi İran savaşı, Orta Doğu savaşı bağlamında çok ciddi kazanımlar elde edilmiş gibi gözükmüyor.
0: Peki sizce bir ateşkes ya da yeniden saldırı için bu Çin ziyareti özellikle beklendi mi? Bir saldırı planını hayata geçirmek adına yine bu görüşme, bu zirve neden önemli olmuş olabilir?
3: Yani Çin'le tabii çok farklı ilişkileri var. Her ne kadar rakip olsalar da ciddi ekonomik işbirliği olduğunu da biliyoruz. Hem alım satım, telefon konusunda biliyorsunuz ünlü bir markanın Çin'de üretildiğini biliyoruz. Amerika'da tasarlanıp Çin'de üretiliyor diye yazıyor arkasında gayet bildiğiniz gibi. Dolayısıyla zaten var olan ilişkiler, bunu yok sayamıyor her iki ülkede birbirlerini. Tabii diğer ülkeler de bu süper güçleri yok sayma imkanına sahip değiller. Ama Çin'in özelliği nedir? Petrolünün çoğunu İran'dan ve Körfez'den alıyor. Hürmüz Körfezi'nden geliyor bu petrol. Dolayısıyla Çin açısından da savaşın bitmesi önemli bir ulusal çıkar teşkil ediyor. Ama öbür tarafta tabii Amerika bu kadar bağımlı değil bu petrolü, hatta son derece sınırlı ölçülerde alıyor petrolünü Körfez'den, ama buna rağmen bir sıkışmışlık içinde. Bu bağlamda Çin ile görüşmeleri, tabii Çin, Rusya rakipleri olarak dünya siyasetinde yer alıyorlar. Bu bağlamda bir diplomatik açılım olmakla beraber savaşı bitirmeye yönelik çok ciddi adımlar atıldığını da düşünmüyorum burada. En azından yine dediğim gibi elimizdeki bilgiler ışığında.
0: Şimdi son bilgilerden biri işte Xi Jinping'in Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istediğini ifade etti Donald Trump. Ve bu konuda elinden geleni yapacağını, yardımcı olacağını söylediği ifadesini biz Trump'ın ağzından duyduk. Fox News'a yaptığı açıklamada en azından bu ifadeleri kullandı Trump. Sizce Çin ve Amerika liderlerinin gündeminde hangi boyutlarıyla yer almıştır bu dondurulmuş Çin savaşı, İran savaşı? Şimdi evet, basına pek fazla yansımadı ama arada nasıl bir diplomatik bağ söz konusu olabilir? Çin bundan sonra en azından nasıl bir yardımı dokunabilir Hürmüz'ün açılması ve de ateşkes konusunda?
3: Yani gerçekten biraz önce de ifade ettiğim gibi petrolün çoğunu oradan alıyor olması sebebiyle bunun bir an önce açılması, yani Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılmasının kendi çıkarlarına olduğunu ifade etmek gerekir. Bu bağlamda Amerika ile diplomasi kanallarının açık olması önemli. Ama tabii tekrar bir saldırı görecek isek Çin ne yaparsa yapsın bir barışa yakınlaşmış olamayacağız. Tabii buradaki hassas nokta nükleer silahlar, İran'ın hiçbir zaman bunu elde etmemesi gerektiğine dair bir pozisyona sahip hem Amerika hem İsrail. Çin bu konuda tabii o kadar bir katı bir pozisyonu söz konusu değil ama bu konuda da destek verebilir Amerika'ya. Dolayısıyla ikili ilişkilerin daha iyi gelişmesi Çin ve Amerika açısından meseleyi yumuşatabilir. Ama gene hafta sonu bir şiddet bir operasyon ve saldırı görürsek tekrar coğrafyamızda, bunun da tabii Çin'in çok ciddi müdahalesi olsa bile engellenemeyeceğini ifade etmek gerekecektir. Bu bağlamda yani açık tutmakta kesinlikle fayda var diplomatik kanalların. Bu bağlamda bir dev olarak Çin'in tabii ki etkisi olacaktır, Rusya'nın etkisi olacaktır. Bir bakıma da aslında Amerika başarısız oldukça bundan da sevinen bir Çin olabileceğini düşünüyorum aslında. Yani zayıflayan bir rakibinizin her zaman olumlu bir şekilde algılanabilir diye düşünüyorum Çin açısından. Ama tabii bunu bekleyeceğiz. Savaşın artık pek de bir opsiyon olmama durumu yok maalesef. Keşke gündemden çıksa ve artık barış ve diplomatik adımlar, ekonomik işbirliği söz konusu olsa. Şimdideki bu ekonomik kriz dünyayı sarabilecek bir durumda ve zaten etkilerini hissediyoruz kendi ülkemizde de dünyada da. Bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum ama Amerika'nın İsrail'in de savaş konusundan tamamen vazgeçtiklerini düşünmüyorum maalesef.
0: Şimdi dediğiniz gibi bu Hürmüz konusu bir krize dönüştü. Şimdi yani yarın açılsa dahi trafiğin normale dönmesi aylar, hatta yıllar sürebilir yorumu yapılıyor. Bu nasıl küresel ekonomiye ve dolayısıyla da cebimize etki edecektir? Şimdiden hissedilmeye evet, başladığını göz önünde bulundurursak tabii.
3: Evet Buse Hanım, yani önemli bir noktaya tabii parmak bastınız. Evet, hissetmeye başladık. Türkiye'de de hem enflasyon olarak hem petrol fiyatları zaten son derece iç içe olduğunu biliyoruz. Ama onu bırakın, Amerika'da bile hissedilmeye başladı petrol fiyatlarının yükselmesi, gübre fiyatlarının yükselmesi birçok açıdan enflasyonu arttırıyor. Dolayısıyla benim tabii endişem dünyada büyük bir ekonomik krizin kopma ihtimali. Çünkü bunun o kadar da sürdürülebilir bir durumu yok. Ama buna rağmen de Amerika ve İsrail'in de İran'ı sanki İran rejimini değiştirmeye yönelik çabalarından da vazgeçtiğini pek düşünmüyorum işin doğrusu. Ama buna da güçleri yetmiyor. Bir sonuçta ortada bir beraberlik durumu var, bir açmaz var ve sıkışmışlık durumu var her iki taraf içinde. Hem Amerika-İsrail tarafı açısından hem de İran açısından. Dolayısıyla evet, endişem gerçekten büyük bir ekonomik krizin kopabileceğine dair. Ama zaten buradaki mesele, evet, bir petrol boyutu var, bir uranyum meselesi var. Bunların tabii kontrol altına alınması ve tarafların bir orta noktada buluşması mümkün olursa tabii bu açmazdan da belki kurtulabiliriz ama çok da umutlu değilim şu anda yaşadığımız saatler ve günlerde.
0: Trump'ın bu konuda da bir açıklaması vardı. İran'ın uranyumu gömülebilir ama ben almak isterim dedi. Bu ne demek, nasıl mümkün olabilir?
3: Evet, yani bir operasyon bekliyorduk aslında, değil mi? Ama onun da herhalde çok da yapılabilir olmadığı anlaşıldı. Yani gidip İran'ın içinden bu uranyumu ele geçirmek ve bunu işte ya dost ülkelere götürmek ya da Amerika'ya götürmek. Bu tabii tek bir yerde değil. Yer altındaysa nasıl yapılacak bu? Amerikan güçleri çok ciddi İran saldırılarına maruz kalacaktır böyle bir durumda. Dolayısıyla ne kadar yapılabilir olduğunu tabii askeri uzmanların analiz etmesi lazım. Ama hiç kolay olmadığı amfibi operasyon, onun dışında İran'ın içlerine kadar girebilecek bir askeri operasyonda çok fazla zayiat verme ihtimali tabii ki yüksek. Tabii ne düşünüyor kendisi? Şaşırtmacayı da her zaman seven bir kişilik tabii Trump. O bağlamda tabii kendi ordusunu da ciddi aslında baskı altında alıyor zaman zaman. Hem eski savunma bakanı, şimdi savaş bakanı olduğu adı Pete Hegseth ve kendisi orduyu da sınırlamaya çalışıyor. Ama bu operasyon yapılacak mı, yapılması mümkün mü? Gerçekten ciddi şüphelere sahibim o açıdan. Buna girilebilir ama çok fazla zayiat olması durumunda savaşın daha da tırmanacağını ifade etmek gerekir.
0: Peki Axios'un iddia ettiği gibi ya da öne sürdüğü gibi diyelim, eğer savaş bu hafta sonu kaldığı yerden devam ederse İran nasıl bir karşılık verecektir ve işte saldırıların, çatışmaların artması, şiddetlenmesiyle de savaş körfeze sıçrar mı? Bu da tabii ki çok merak edilen bir konu.
3: Evet, bu zaten kısmen başlamıştı ve devam etmişti. Körfez ülkeleri de ciddi zayiat aldı. Hem oradaki askeri, Amerikan askeri üsleri, hava üssü, Suudi Arabistan'daki ve Körfez'deki diğer Amerikan tesisleri ve tabii sivil yerler de vuruldu. Bu bağlamda tabii İran saldırılarına çok açık Körfez'deki Arap devletleri. Bunu tabii İran tırmandırmayı seçebilir. İşte çeşitli petrol veya su arıtma tesislerini vurarak oradaki yaşamı iyice zor bir hale getirebilir tabii. Bu mümkün. Çünkü onları Amerika'nın tamamen kuklaları olarak algılıyor, haklı veya haksız olarak. Dolayısıyla bunu yaparak hem Amerika'yı cezalandıracağını hem de Amerika'nın bölgedeki müttefik ve partnerlerini cezalandıracağını düşünüyor. Tabii savaşın daha yüksek bir tırmanmaya ulaşması mümkün. Ve dikkat edin, hani İsrail'den çok, değil mi? Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ne daha fazla füze gönderdi İran. O da aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin nasıl algılandığı açısından önemli bir emare diye düşünüyorum. Öbür taraftan Birleşik Arap Emirlikleri'ne Netanyahu'nun ziyaret gerçekleştiğine dair bazı haberler okuyoruz. Gerçi bunu inkar ediyor Birleşik Arap Emirlikleri. Doğru veya yanlış, ilişkilerin yakın olduğuna şüphe yok. Keza İsrail istihbarat şefleri, hem Mossad'ın hem Şabak'ın liderlerinin de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğine dair, zaman yani ziyaret ettiğine, istişarelerde bulunduğuna dair haberler var. Dolayısıyla saflar iyice belirlenmiş durumda. Yani bir tarafta daha Amerikan İsrail'e yakın olan devletler, öbür tarafta İran ve İran'ın müttefikleri, ki genellikle büyük devletler değil, daha çok belki vesayet güçleri, işte Husiler olsun, Lübnan'da Hizbullah olsun. Tabii bu arada Çin'in tabii ve Rusya'nın rolü önemli. Onlar daha sessiz ve derinden ilişkilerini devam ettirdiler. Ama tabii onların desteğini alan bir İran'ın daha fazla direnme ihtimali artacaktır tabii.
0: Peki bu savaşın sonuçlarına dair senaryolar neler? Yani bir anlaşma henüz masada yok. Anlaşmaya oturmak için bile bazı şartlar öne sürülürken yeniden çatışmanın olması, anlaşma ihtimalini daha mı güçleştirecek, daha mı zor hale getirecek, yoksa artık bir kazanan ya da kaybeden durumuna, pozisyonuna geçen ülkeler olacak mı?
3: Tabii diplomatik müzakerelerde yani büyük zafer kazanmak oldukça zor, eğer sahada kazanmadıysanız. Ve görünen o ki sahada da kimse büyük ölçüde kazanmadı. Yani ne İran kazandı, ne Amerika İsrail kazandı. Ortada bir sıkışmışlık, bir beraberelik söz konusu var diye düşünüyorum. Dolayısıyla her iki tarafında taviz vermesi gerekecektir. Her iki tarafında belki büyük bir başarı değil ama en azından kendi seçmenlerine, kendi halkına, işte biz bir zafer kazandık diyebilecek bazı unsurlara sahip olması gerekecektir. Ama ben işte tabii daha umutlu olmayı isterdim gerçekten. Çok fazla umutlu değilim çünkü tarafların pozisyonları çok farklı. İran tabii güçlü durmaya çalışıyor. İşte İran Dışişleri Bakanı diyor, ben güvenmiyorum, biz güvenmiyoruz Amerika'ya. Onda da haklılar tabii, geçmişteki duruma baktığımız zaman. Öbür tarafta da Amerika'da savaşa destek yok fazla. gerçekten çok karışık, karma karışık bir hal aldı. Dünya siyaseti, bölge siyaseti ve ülkelerin içindeki siyaset ve durumlar. Umarız bu keşmekeşten bir şekilde kurtulabiliriz. Ama nasıl bir sonuç olacak bilebilmek güç gerçekten.
0: Evet, sadece İran değil tabii, bölgedeki diğer ülkeler de şu anda tetikte. Özellikle Lübnan ya da işte Gazze'de zaman zaman çatışma seslerini duyuyoruz, haberlerini duyuyoruz. Bugün İsrail'den bir haber geldi. En azından Lübnan'da 45 gün kadar yine ateşkesin uzatıldığına dair bazı bilgiler var ama yakın zamanda kadar zaten bölgede yine saldırılar sürüyordu. Yine ateşkesin aslında halihazırda var olduğu, devam ettiği bir başka yer Gazze. Ama burada da saldırılar sürüyor. Ateşkese rağmen Kassam Tugayların üst düzey yöneticisi İzzettin El Haddad'ın öldürüldüğü öne sürüldü. Bugün önemli bir gündü. Bu noktada önemli saldırılar düzenlendi. Ne dersiniz? Burada savaş yeniden yükselir mi?
3: Evet, tekrar daha Akdeniz'e yakın baktığımız zaman, İsrail, Lübnan ve Gazze'ye baktığımız zaman burada da çok hassas noktalar olduğunu görüyoruz. Yani İsrail'in Gazze'den tamamen çıkmaya niyeti yok, o gözüküyor. İkincisi de Lübnan'da da ciddi bir siyasi askeri şekillendirme istiyor. Onda tabii Hizbullah'ın silahsızlandırılması hedefi, ki bunda da Lübnan hükümeti farklı, çok farklı düşünmüyor aslında. Lübnan hükümeti de aslında tek silahlı gücün Lübnan askeri Lübnan ordusu olması gerektiğini ifade ediyor. Ama Hizbullah da tabii bir yandan, evet, çok İran etkisinde ama bir yandan da yerel Şii Araplara da dayanan, Lübnanlılara dayanan bir siyasi örgüt ve hatta siyasi parti. Adındaki Hizbullah'ın anlamı zaten parti, hizip kelimesi. Evet, askeri gücü de var ama milletvekilleri de var Lübnan parlamentosunda. Dolayısıyla evet, silahsızlanması belki mantıklı olacaktır ama bunu gerçekleştirmek, evet, Lübnan hükümeti de istiyor bunu. Öbür taraftan İsrail istiyor tabii ama yerel gücünü de unutmamak lazım Hizbullah'ın. Yani evet, zayıfladı gerçekten ama öbür taraftan bir tabanı olduğunu da ifade etmek lazım. Gazze'deki durum sürüncemede kalmış durumda. Zaten çok ağır şartlarda yaşıyor oradaki insanlar, herkesin bildiği gibi. Orada da bir gelişme yok. Evet, ateşkes her zaman tercih edilecektir ama bir sonuca varmıyor tabii bir türlü. Bütün bu ateşkesler ve bütün bu çabalar, Gazze'ye saldırıları da siz de haber veriyorsunuz, devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Burada da her zaman tırmanma ihtimali vardır. Yani çok cepheli bir savaş herkes açısından. Akdeniz'den Basra Körfezi'ne, İran'a kadar devam eden çeşitli çatışmaları görüyoruz. Ama Lübnan'ın iç dinamikleri de burada çok önemli. Yani farklı etnik ve mezhepsel unsurların kendi askeri güçleri var. Bunların da işte başında Hizbullah var. Hatta bazı ifadelere göre Lübnan ordusundan bile güçlü deniyor Hizbullah'a. Bunun silahsızlandırılması tabii Lübnan'daki bazılarının istediği, bazılarının da istemediği bir durum var. İsrail de bu konuda baskı yapıyor.
0: Evet, göreceğiz bölgede neler yaşanacak, hangi noktalar hareketlenecek, özellikle işte İran'a yeniden saldırı düzenlenecek mi bu hafta sonunun işaret edildiği gibi, göreceğiz hepsini. Çok teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeleriniz için. Umut Üzer yayın konuğumuzdu. Sağ olun.
3: İyi geceler.
0: Teşekkürler. Biz bir reklam arasına gidelim. Aranın ardından siyasetten önemli haberler var, onları aktaracağız.
4: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugünkü dil yarelerimiz daha çok yiyecekler üzerine. Umarız aç olduğunuz bir saatte dinlemiyorsunuzdur. Farsça bahar lahanası anlamındaki kerem bir bahardan geliyormuş karnabahar. Ama belki siz de fark ediyorsunuzdur, karnabahar deniyor bu enfes sebzeye. Birinci kelimenin ses değişiminde karın sözünün etkisi olmuştur diyor kubbe altı lugatı. Tabii sözcüğün aslının karnabahar olduğunu bilmekte yarar var. Şimdi dilimize Yunanca'dan girmiş, söylenişleri konusunda kafa karışıklığı olan iki sözcüğe bakalım. İlki plaki. Ama plaki diyenler de var. Fasulye plakisi, barbunya plakisi, balık plakisi en bilinen türleri. Sözcüğün zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak yenen bu yemek dışında kullanışları da var. Argo'da kavraması kıt, ahmak, aptal kimselere söylenir. Amma enayi plakisiymiş ha! Ya da birinin dövülerek perişan duruma getirilmesi karşısında adamcağızı plaki yapmışlar denir. Salatası yapılan, çiğ olarak yenebilen yeşil ve bol yapraklı bitki marul. Tam tersi A uzatılmadan söyleniyor marul. Acı marul, kıvırcık marul, yabani marul gibi türleri var. Bir de marulcuk denen bir bitki var ki bizde çöpleme olarak anılır. Gelelim pattes, pattiz, patatiz gibi söylenişlerine rastlanan patatese. Efendim bu sözcük Amerika yerlilerinin dilinden önce İspanyolcaya sonra Avrupa dillerine geçmiş. Türkçeye, İtalyanca ve Yunanca'dan girmiş. Bu çok besleyici bitkiden patates çorbası, patates köftesi, patates püresi, patates salatası hatta patates sufle yapılıyor. B ve C vitamini bulunan nişastası hayli zengin. Adı eski Türklerden gelen soğan, geniş kesimlerce sovan şeklinde söyleniyor. Ekmekle birlikte pekala bir öğün olabilen bu bitkinin ismi, kökü soğanınki gibi yumru şeklinde olan bitkilerde de kullanılır. Bir de lafa soğan doğramak vardır ki tavsiye edilmez. Neydi sözcüklerimiz? Karnabahar, plaki, marul, patates ve soğan. Ağzınızın tadının hiç eksilmemesi dileğiyle.
4: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
0: Aranın ardından haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değinen Cumhurbaşkanı savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti. Türk dünyası liderlerine siber güvenlik uyarısı yaptı.
6: İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Erdoğan, Türkistan şehrinde düzenlenen zirve öncesinde ev sahibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından karşılandı. Liderler aile fotoğrafında bir araya gelirken zirveye gözlemci statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da hazır bulundu. Erdoğan zirvedeki konuşmasında Türk dünyası için dijital birlik çağrısı yaptı, siber güvenlik uyarısında bulundu.
6: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
7: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin orta koridor gibi ortak ulaşım projelerinin önemini gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev'le baş başa görüştü. Liderler görüşmede ikili, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Özbekistan'la savunma ve ticaret başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la da sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet başkanları Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni de ziyaret ederek eserlere dair bilgi aldı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlıktan faydalanmak için yeniden ifade vermek istediği öğrenildi.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Belediyenin Yol Bakım Onarım ve Elektronik Sistemler Müdürlüğü'ndeki 6 ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete ifadeye götürülenler arasında Yol Bakım Onarım Daire Başkanı Ayhan Taş da var. Üsküdar Belediyesi'ne de ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 7 Nisan'da Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Bu kez de yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıkları gerekçe göstererek rüşvet istediği öne sürüldü. Yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da etkin pişmanlıktan yararlanmak için yeniden ifade verecek. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay sürecinde para desteğinde bulunduğunu öne sürmüştü. CHP yetkilileri ise Özkan Yalım'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, medyaya yansıyan telefon mesajlarının değiştirildiğini ve bağlamından koparıldığını belirtmişti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik davası sürüyor. Mahkeme Gürsel Tekin'in çağrı heyeti başkanlığına devam kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebiyle kongre ve kongrede alınan kararların iptaline yönelik açılan davada yeni duruşma görüldü. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi eksiklerin giderilmesi hususuyla duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi. Dava açıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da yeniden kongre yapmış ve mevcut il başkanı Özgür Çelik yeniden seçilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Özkan Yalım'la yaptığı iddia edilen mesajlaşmayla ilgili konuştu. Özel, bazı mesajların silindiğini söyledi. Yalım'ın telefonunun incelenmesini isteyeceğiz dedi. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Özel, silinen yazışmada bizim lehimize bir şey var. O silinince böyle muğlak anlam oluşuyor. O olduğu takdirde para olmadığı anlaşılacak dedi. Bizim aleyhimize bir anlam çıksın diye aradaki yazışma ve fotoğrafı silmişler ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel o dönemde kullandığı telefonu yazışmaları silerek özel kalemine verdiğini de belirtti. Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş ve Özel'le aralarında geçtiğini iddia ettiği yazışmayı paylaşmış. Para verdiğini öne sürmüştü ama arada silinen yazışmalar var. Şimdi canlı bir bağlantı yapacağız efendim. Eurovision şarkı yarışması başladı. Bu yıl skandallarla başladı. İsrail protestoları altında da devam ediyor. Yarın da final gerçekleştirilecek ancak bugün yarışmanın yapılacağı Viyana'da protesto konseri düzenlendi. Ayrıntıları alacağız NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan. Kayhan, hemen sana merhaba diyelim. Şimdi yıllardır Türkiye'nin katılmamasına rağmen en azından özellikle sosyal medyada Eurovision takip edilirdi. Favori adaylar bir şekilde konuşulurdu ama bu yıl pek de Eurovision'un esamesi okunmuyor. Elbette hem gündem dolayısıyla hem de Eurovision'un artık belki de değerinin bazı sebeplerden azalması dolayısıyla. Yarın da yarışmanın final günü, favorilerden biri İsrail olarak görülüyor. Ama başta İspanya olmak üzere İsrail'e yoğun tepki var. Şimdi yarın neler bekliyor, bizi nasıl geçiyor Eurovision, seni dinleyeceğiz.
8: Evet Buse, her şeyden önce Viyana'dan selamlar. Bu yıl 70.si yapılan Eurovision şarkı yarışması gerçekten protestolar veya boykotlar gölgesinde gerçekleşiyor. Bugüne kadar görülmemiş boyutta bir boykottan bahsediyoruz. Geçmişte de Eurovision kimi zaman kimi ülkeler tarafından boykot edilmişti. Fakat bu seferki çok daha büyük çaplı ve senin de biraz önce altını çizdiğin üzere sosyal medyada çok yankı uyandırmış durumda. Ve sönük geçiyor katılım. Geçtiğimiz yıllara oranla, daha doğrusu tarihi düzeyde çok düşük. Yarın akşam büyük finalde, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak olan büyük finalde 25 ülke yarışacak. Bu 25 ülke arasında bir büyük yok. O da İspanya. Biliyorsunuz 5 büyükler var. Bu 5 büyüklerden bir tanesi İspanya. İspanya 5 boykotçu ülke arasında İspanya'dan başka İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda'da İsrail'in Gazze'deki politikalarını protesto amacıyla bu sefer Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacaklarını bildirdiler. Katılmamanın da ötesinde İspanya, İrlanda ve Slovenya yayın kuruluşları, genelde bu şarkı yarışmasını yayınlayan televizyon kanalları, kamu kanalları yarışmayı yayınlamama kararı dahi aldılar. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Tabii bunların sorumlusu İsrail. İsrail aslında geçtiğimiz yıl yapılan yarışmadan bu yana bir sorun. Mayıs 2025'te yapılan yarışma sırasında halk jürisinin oylarında manipülasyon yapıldığına dair çok ciddi iddialar gerçekleşmişti, ortaya atılmıştı. Bu iddialar geçtiğimiz yıl sonbahar aylarında Eurovision'da inanılmaz çalkantılar yarattı. Bunların dışarıya sızmaması için hatta Eurovision yönetimi Eurovision'a üye ülkelere ikazda dahi bulunduğu daha yeni ortaya çıkmış durumda. Çünkü İsrail hükümetinin milyonlar harcayarak bu sonuçları kendi lehinde manipüle ettirmeye çalıştığı belirtiliyor. Yarın burada protesto gösterileri de gerçekleşecek. Bunun da altını çizelim. Bugün gün boyu protesto gösterileri vardı. Alternatif bir Filistin'le dayanışma gösterisi de, konseri de düzenlendi Viyana'da. Yarın öğleden sonra Viyana sokaklarında protesto gösterileri devam edecek. İsrail ve Eurovision organizatörleri protesto edilecekler Buse.
0: Şimdi yurda döneceğiz. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sel felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Araçların metrelerce sürüklendiği ilçede iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşların suyun içeriye girmesini engelleme çabaları kameralara yansıdı.

0: Kapılarının tamamen çamurla dolduğu da kameralara yansıdı. Yozgat'ta bir öğrenci servisi şarampole devrildi. Kazada şoförle iki öğrenci hayatını kaybetti. 7 öğrenci de yaralandı. Servis aracı Saraykent ilçesinde okuldan çıkan öğrencileri evlerine götürüyordu. Şoför Şeref Şahin Söğütlü köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şeref Şahin'le ilkokul öğrencileri Çınar Şahin ve Zennure Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 7 çocuk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine giden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan incelemelerde bulundu. Yaralı çocukların genel durumlarının iyi olduğu açıklandı. İstanbul Büyükçekmece'de çocuk yaştaki iki saldırgan 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Demirel'in babası Cevdet Demirel tutuklanan zanlıların en ağır cezayı almasını istiyor. Baba Demirel tehdit mesajları aldığını da anlattı.
1: Daha fazla bir ceza almalarını istiyoruz. Anneleri babalarıyla yargılanmalarını istiyoruz. Çünkü anneleri babaları bir özür bile dilemediler.
2: 15 yaşındaydı. Parkta kendisinden para isteyen akranları tarafından 17 yerinden bıçaklandı. Hayatını kaybetti. Yaşları 16 ve 17 olan iki zanlı tutuklandı. Abdülbaki Demirel'in babası Cevdet Demirel tehdit mesajları aldığını da anlattı. Mesajların kimden geldiği araştırılıyor.
1: Telefonda bizi tehdit ettiler. Şikayetini geri alırsın. Geri almazsan biz seni katlederiz. Sizlere son uyarımızı dikkate alın.
2: İstanbul Büyükçekmece'de 10 Mayıs'ta meydana gelen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Saldırganlardan biri Abdülbaki Demirel'in üstüne yürüdü. Diğeri ise Demirel'in arkasından yaklaşarak defalarca bıçakladı. Demirel'in yanında olan arkadaşı da yaralandı.
1: Buraya gelmişler çocuklar, toplanmışlar. Bunlar para istemişler. Burada bizim oğlan da diyor, param da yok. Bizimki kaçmaya çalışmış. Arkadan diğeri de kovalamış. Ondan sonra bıçaktan 17 tane darbe vurmuşlar. Bu caniliktir.
2: İki katil zanlısı tutuklandı. Öldürülen Abdülbaki'nin ailesi zanlıların yetişkin gibi yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyor.
1: Dışarıya çıkmasını istemiyoruz. Çünkü başka canların yanmasını istemiyoruz.
0: Yasa dışı bahis ve kumar uzun süredir gündemin en önemli sorunları arasında. Özellikle de sanal bahis ve kumar çetelerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli bir program çok önemli verilere ulaştı. Program sayesinde suç örgütünün elebaşı da yakalandı.
2: Yasa dışı kumar ve bahis çeteleri on binlerce kişinin mağdur olduğu sanal dünyada da yakın takip altında. Kaçış yolları birer birer kapanıyor. Yakalananlara ise hemen her gün yenileri ekleniyor. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda yapılan operasyonlarda suçluların yakalanmasına yönelik teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli program sayesinde suç örgütü elebaşı da yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yapay zeka destekli avcı ismini taşıyan programdan destek alındı. Program 600 bin mesajı analiz ederek sanal dünyada suçluların izini sürdü. Profillerini çıkararak faaliyetlerini ve yerlerini tespit etti. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 35 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 122 şüpheli arasında suç örgütünün elebaşı da var. Zanlı Sakarya'da yakalandı. Sanal kumar ve bahis için kurulan internet ağını yönettiği belirlendi. Çete üyelerinin milyarlarca liralık para hacmi tespit edildi. Yapay zeka destekli program sadece çetelerin değil, sanal dünyada yasa dışı bahis ve kumar oynayanların da izini sürerek para trafiği başta olmak üzere birçok veriye hızla ulaşıyor. Oynayanlar üzerinden de suçlulara ulaşılabiliyor.
0: Şimdi sporun gündemine bakacağız. Süper Lig şampiyonu Galatasaray 26. zaferini kutladı. Kulübün kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk şöleni Rams Park'ta görkemli kupa töreniyle sona erdi.

0: Şampiyon kupasına kavuştu. Üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray 26. zaferini unutulmaz bir törenle kutladı. Sarı kırmızılıların kupa şöleni kulübün 121 yıl önce kurulduğu adreste başladı. Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle yola çıkan kafile Rams Park'a giderken İstanbul caddelerinde büyük ilgi gördü. Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa yazılı bayrakla stada giden sarı kırmızılılar evinde taraftarıyla buluştu. Açılışta şampiyonluğun kahramanlarının silüetleri drone gösterisiyle gökyüzünü süsledi. Teknik heyet ve futbolcular en sevdikleri şarkılarla sahneye çıkarken duygusal anlar yaşayan Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı. Fransız futbolcu Sacha Boey geceye Filistin bayrağıyla katıldı. 55 bin taraftarın katıldığı gecede büyük sevgi gören kaptan Mario Icardi kupayı başkan Dursun Özbek'le birlikte kaldırdı. Şampiyonluğunu renkli bir geceyle kutlayan Galatasaray sezonun son maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkacak.
1: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yeni sezonda şampiyon olmak zorunda dedi. 7 Haziran'daki seçime girmeye hazırlanan Sarı Lacivertlilerin eski başkanı camianın kenetlenmesi gerektiğini de vurguladı.
2: Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem, bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda?
3: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığı için iddialı. Seçim hazırlıklarını tamamlayan Yıldırım, kongre üyeleriyle buluşmaya devam ediyor.
2: İnansam ki genç arkadaşlardan biri gelse, o burayı toparlar ve bu giden kan akışını durdurur, sportif anlamda söylüyorum. Bunu durduracağını bilsem yine atar olmam. Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak çok büyük tehlikeler Fenerbahçe'yi bekliyor, haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik. İnsanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz.
3: Maltepe Fenerbahçeli Taraftarlar Derneği'nin organizasyonunda konuşan Yıldırım, camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.
2: Futbolcumuza, antrenörümüze, kim varsa idare edenler, hepsine sahip çıkalım. Sonunda başarı bizim olacaktır çünkü biz inanıyoruz. Ben inanarak geliyorum ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun, hangi şartlarda. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama el ele.
3: Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyelerini 22 Mayıs'ta tanıtacağını söyledi. Sarı lacivertlilerde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da yapılacak. Başkanlık yarışının Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasında geçmesi bekleniyor.
4: NTV Radyo.

0: müzik arası.
1: Hava durumu.
2: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Sağanaklar devam edecek. Mayıs ayı bol yağışlı geçiyor ki uzun yılların en yağışlı Mayıs ayını yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu şiddetli sağanaklar devam edecek. İstanbul'da cumartesi akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağmur pazar gününde aralıklarla sürecek. Yarın İzmir, Ege bölgesinde yine gök gürültülü yağışlar var. Beraberinde dolu ve hortum oluşabilir, aynen dün olduğu gibi. Karadeniz bölgesinde pazar günü şiddetli yağmurlar var. Yine Ankara'da Bolu, Kastamonu, Karabük, Samsun'a kadar uzanan yerlerde bu şiddetli yağmurlar etkili olacak. Yıldırım riski de var beraberinde. Adana bölümünde pazar günü yine sağanaklar var. Doğu Anadolu'da devam ediyor. Belki pazartesi günü İstanbul ve batıda yağışlar hafifleyecek ama çarşamba günü ülkemizin genelinde yine yıldırım, gök gürültüsü, dolu ve hortum yapabilecek kadar şiddetli yağmurlar var. Bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki günlerde de biz dolu, hortum, sel haberleri almaya devam edebiliriz. O yüzden temkinli olmaya devam edilmeli. Dere yataklarından uzak durulmalı. Ayak bileğinize kadar gelen sulara girmeyin ve yağış sırasında korunaklı yüksek yerlere çıkın.
1: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Yeni günün yeni saatinde gelin dünün bugünün öne çıkanlarını teker teker sizlerle paylaşalım. Değerli izleyenler, İsrail Netanyahu'nun Gazze'deki işgali genişletme itirafından sonra ateşkese rağmen Gazze'yi hedef aldı. Gazze'nin yeniden inşasına dair de yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Beyaz Saray, İsrail'den Trump'ın barış kuruluna Filistin için vergi gelirlerini aktarmasını isteyecek. Ayrıntılarını paylaşacağız. Küresel piyasalarda yeniden savaş ihtimali fiyatlanıyor. Petrol fiyatı yükselirken altın ve gümüş geriledi. Hisse senetlerinde düşüşler var bu saat diliminde. Buraya bir parantez açacağız. Ve İngiltere'de Keir Starmer adeta koltuğunu korumak için savaşıyor. Sağlık Bakanı ve Manchester Belediye Başkanı Starmer'ı zorla koltuğundan etmek için liderlik mücadelesine başladı bile. Peki neler yaşanıyor? Neden bunlar yaşanıyor? Birazdan bakacağız. Canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Genç nüfus azalıyor. Evde oturan gençlerin sayısı artıyor. Ev genci diye yeni bir tabir kullanılıyor. Ne okuyan ne de çalışan gençleri kapsıyor bu ifade. Ve oranı da %23'lere ulaşmış durumda. Yani ne iş arıyorlar ne de çalışıyorlar. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan, ayrıntıları var, bakacağız. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır önceki akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 77 yaşındaki sanatçının son durumu ne, birazdan bültenimizde bunu da aktaracağız efendim. Öne çıkanları bu şekilde sıraladık, çok daha fazlası için başladık. Evet, İsrail bir kez daha Gazze'yi hedef aldı. Ateşkese rağmen düzenlenen saldırıda Kassam Tugaylarının üst düzey yöneticisi İzzettin El Haddad'ın öldürüldüğü öne sürülüyor. Saldırıya dair açıklama İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'dan geldi. İsrailli bakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze kentine saldırı düzenlediklerini ve Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının üst düzey isimlerinden İzzettin El Haddad'ı hedef aldıklarını iddia etti. Saldırıda hedef alınan binada hasar oluştu. Katz saldırıda talimatı Başbakan Benjamin Netanyahu ile birlikte verdiklerini açıkladı. Bazı İsrailli yetkililere göre İzzettin El Haddad saldırıda hayatını kaybetti. Ancak Hamas'tan henüz açıklama yok. İsrail Savunma Bakanı Katz daha önce Hamas'ın üst düzey isimlerinden Halil El Hayye ile Kassam Tugaylarının önemli komutanlarından İzzettin El Haddad başta olmak üzere tüm üst düzey yöneticilere suikast tehdidinde bulunmuştu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze'de ateşkese aykırı olarak işgal alanını genişlettiklerini itiraf etti. Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze şeridindeki toprakların an itibariyle %60'ını kontrol altında tuttuğunu söyledi. Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasından sonra İsrail ordusu bazı bölgelerden çekilse de Gazze'nin %53'ünü işgal altında tutmaya devam ediyordu. Sarı hat olarak belirlenen noktaya çekilen İsrail ordusunun ateşkesin anlaşmasının ikinci aşamasından sonra kırmızı hat olarak adlandırılan bölgeye çekilmesi gerekiyor. Netanyahu'nun açıklaması İsrail'in anlaşmanın aksine sarı hattı da geçerek Gazze'de işgali genişlettiğini ortaya koydu. İsrail basınında da Ocak ayından beri sarı hattın batıya doğru genişlediğini yazmıştı. Evet, Gazze'nin yeniden inşasına dair Reuters haber ajansından da yeni bir iddia var. Buna göre Beyaz Saray yönetimi İsrail'den Gazze'nin yeniden inşası için Trump'ın barış kuruluna Filistin vergilerini, vergi gelirlerini aktarmasını istemeyi değerlendiriyor. Ayrıntıları Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
1: Amerika, İsrail'in Filistin yönetiminden alıkoyduğu vergi gelirlerinin bir kısmını ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için oluşturduğu barış kuruluna vermesini istemeyi değerlendiriyor. Bu fonların Trump'ın savaş sonrası Gazze planını finanse etmek için kullanılması düşünülüyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bazı kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre Trump yönetimi henüz bu konuyla ilgili İsrail'e resmi bir talepte bulunup bulunmama konusunda bir karara varmadı. Ama değerlendirilen öneriye göre vergi gelirlerinin bir kısmı ABD destekli Gazze geçiş hükümetine gidecek. Bir kısmı ise reform yapması şartıyla Filistin yönetimine aktarılacak. Şimdi İsrail normalde ithal edilen mallardan alınan vergileri Filistin yönetimi adına topluyor ve taraflar arasında uzun süredir yürürlükte olan anlaşma kapsamında aslında bu vergi gelirlerinin Filistin yönetimine aktarılması gerekiyor. Ki Filistin yönetimi de bu parayı memur maaşlarının ödenmesi ya da kamu hizmetlerinin sağlanması için kullanıyor. Fakat İsrail taraflar arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık sebebiyle bu vergi gelirlerini alıkoyuyor. Filistin yönetimine göre alıkonulan vergi gelirlerinin tutarı yaklaşık 5 milyar dolar. Barış Kurulu bu vergi meselesi özelinde bir yorum yapmayı reddetti, ancak kuruldan bir yetkili Trump'ın yeniden inşa planını desteklemek amacıyla tüm taraflardan kaynaklarını harekete geçirmelerini istediklerini söyledi. Buna İsrail de dahil, Filistin yönetimi de dahil ifadesini kullandı. Çünkü bankada tutulan bu paranın ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planına bir katkı sunmadığı açık ifadesini kullandı Barış Kurulu'ndan yetkili. Planın maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Fakat Trump'ın Gazze planı hem Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi hem de Gazze'de ateşkesi zayıflatan İsrail'in saldırılarını devam ettirmesi sebebiyle bu plana ilişkin süreç tıkanmış durumda.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarihi Pekin ziyaretini tamamladı. Trump, Çin lideri Xi Jinping ile temaslarına ilişkin konuştu. Başkanların çözemeyeceği birçok sorunu çözdük dedi. Trump uçakta gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Tahran yönetimine ait füze rampalarının %80'inden fazlasının yok edildiğini belirtti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'e düzenlediği 2 günlük resmi ziyaretini tamamladı. Masada İran savaşından iki ülke arasındaki ekonomik anlaşmalara kadar birçok konu vardı. İki lider ziyaretin son gününde başkent Pekin'de eski İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesinde bir araya geldi. Liderler ve beraberindeki heyet burada çay davetinde buluştu. Trump her iki ülke içinde çok iyi ticari anlaşmalara imza attıklarını açıkladı. Başkalarının çözemeyeceği birçok sorunu çözdük dedi. ABD Başkanı İran savaşına yönelik de konuştu.
3: İran konusunu görüştük. Nasıl bitmesi gerektiği konusunda benzer fikre sahibiz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Körfez'in açık kalmasını istiyoruz. Önce onlar kapattı, sonra da biz kapattık. Ancak buna bir son vermelerini istiyoruz.
2: Trump ve beraberindeki heyet çalışma yemeğinin ardından Çin'den ayrıldı. Havalimanında Trump uğurlanırken de tören düzenlendi. Trump, Çin dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İran'ın füze rampalarının %80'ini yok ettiklerini belirtti.
3: İran'da topyekün zafer kazandık. Bütün donanmasını, bütün hava kuvvetlerini, tüm savunma sistemlerini ve radarlarını imha ettik. Liderlerini ortadan kaldırdık. İran'ın füze rampalarının %80'i yok edilmiş durumda.
2: ABD Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki açıklamasını tekrarladı. İran'ın nükleer programını 20 yılına dondurması benim için uygun, ancak bu söze gerçek bir bağlılık gerekiyor dedi. Trump, Pekin ziyaretine ilişkin Amerikan yayın kuruluşu Fox News'e yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti.
0: Amerikan basını Başkan Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a yeni bir saldırı başlatabileceğini öne sürdü. İddia Amerika merkezi Axios haber platformuna ait. Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde Trump'ın düğmeye basması halinde saldırıların İsrail ordusuyla koordineli bir şekilde gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi. İsrailli yetkili Trump'ın saldırı kararını hafta sonu alabileceğini ve İsrail ordusunun yüksek alarm durumunda olacağını öne sürdü. İsrail Kan Televizyonu ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı ile geçen hafta görüşen İsrail askeri yetkililerin İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istediğini aktardı. Trump'ın İran'a saldırılar yerine Hürmüz'deki özgürlük projesini yeniden başlatmayı tercih edebileceğini de iddia etti. Ve yargıda önemli gelişmelerin olduğu bir günü yine geride bıraktık. Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla görevden alınan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Kara 46 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baklava kutusu içinde para aldığı anlara dair görüntüleri ortaya çıkan başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 40 yıl hapis cezası aldı.
4: Ne kadar mı? Varsa işte 100 kusur milyon şeyimiz çıktı. 110 milyon var orada. Tamam. Sen bir yere bir şey konuşma.
5: Evet.
6: Belediye başkan yardımcısının baklava kutusu içinde para alma görüntüleri ortaya çıkmıştı. Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında sanıkların cezaları belli oldu.
7: Nedir bunlar?
4: Evet, engelliyim.
6: Antalya'da görülen davanın 5'i tutuklu 43 sanığı vardı. Tutuklu sanıklar arasında görevinden alınan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ve başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter de bulunuyordu. Sanıklar Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son savunmalarını yaptı. Daha sonra karar açıklandı. Niyazi Nefi Kara 46 yıl 10 ay, Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl hapis cezası aldı. Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ile müteahhit Mesut Kara'ya 24 ile 41 yıl arasında değişen cezalar verildi. Tutuklu belediye başkan yardımcısı Sıla Ceyhan Berkay'a tahliye edildi. Bazı tutuksuz sanıklara da rüşvet alma, irtikap ve zimmet suçlarından farklı oranlarda hapis cezaları verildi. Mahkemeye gelmedikleri için tutuksuz sanıklar Demir Demir ve İlker Günay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de erken seçim çağrısını bir kez daha yineledi. Ben bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam dedi. Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
8: Sandığı koy, gel karşımızda aday ol, Hodri Meydan, kazanırsan ben gidiyorum, kaybedersen bu ülkenin önünü açıyoruz. Korkmuyorsan Hodri Meydan.
6: Erken seçim çağrısına yineledi. Olası bir seçim yapılırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağını söyledi.
8: İçeri de atsalar, her türlü kötülüğü de yapsalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşü engellenemez.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. Edip Akbayram, Etüt Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Spor Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı öncesinde Bayraklı ilçesini ziyaret etti. Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi açılışı ve yeni araç filosu tanıtımına katıldı. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
9: On binlerce öğrencinin kursiyerin eğitim gördüğü, binlerce kişinin mezuniyetten sonra istihdam olanağı bulduğu 300 milyon liralık aracıyla gereciyle meslek fabrikası kuşatılmış durumda.
6: Özgür Özel daha sonra Sarnıç Mescid-i Aksa Camii, Doğanlar Kent Bostanı ve Dijital İkiz Tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi'nin açılış törenlerine katıldı.
0: Eskişehir Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz'a 7 ay hapis cezası verildi. Mehmet Emin Korkmaz kıyafeti nedeniyle Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hedef alan sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Korkmaz halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle yargılanıyordu. Hakim tutuksuz sanığın kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Takdiri indirim uygulanarak ceza 7 aya düşürüldü. Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl ve 13 ilçe teşkilatı feshedildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın il başkanlığına yeni atama yapıldığını duyurdu. Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevini Osman Güley'in atandığını açıkladı. Partide il başkanlıklarının fesli ve yerine yeni isimlerin atanması bir süredir devam ediyor. İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Malatya ve Gaziantep'in aralarında olduğu 12 il başkanı görevden alınmıştı. Meclis lokantasında stajyer öğrencilere istismar iddiasıyla açılan davada 5 sanığın 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 4'ü tutuklu 5 sanık bir kez daha hakim karşısındaydı. Duruşma salonuna izleyiciler ve basın mensupları alınmadı. Esas hakkında mütalasını açıklayan savcı, tüm sanıkların sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanıkların kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıkla suçu işlediklerinden cezaların arttırılmasını da talep etti. Sanık avukatlarının savunma için ek süre talep etmesi üzerine duruşma 5 Haziran tarihine ertelendi. ...17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayete kurban gitmiş, ailesine ise günlerce tehdit ve şantaj mesajları gönderilmişti. Bu soruşturmada Diyarbakır'da gözaltına alınan Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında karar çıktı. Mahkeme Kazıcı'yı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
5: Böyle bir acımda bu tarz tehdit, canımızı yakmak için uğraşan...
7: Çok fazla bir şey söyleyemiyorum.
5: Bu vicdansızlık.
2: Evlat acısı yetmezmiş gibi ölüm tehditleri de aldı. Günlerce aileye korku dolu anlar yaşatan şüpheli hakkında mahkeme kararını verdi. 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.
5: Evime kurye gönderdi. 12'yi arayıp itfaiyeyi gönderdi. Ambulansı gönderdi. Bütün aileyi tehdit etti. Para istedi. Atlas'ın ona dair borcunun olduğunu söyledi.
10: Ne kadar bir para istedi?
5: 40 bin lira.
2: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Sonrasında ise aileye tehdit mesajları gönderildi. Kimlik tespiti yapıldı. 18 yaşındaki Muhammed Yusuf Kazıcı Diyarbakır'da gözaltına alındı. Savunmasında cahillik yaptım, pişmanım dedi. Kazıcı'ya nitelikli yağmaya teşebbüs ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kişilerin huzur ve sükutunu bozma suçundan verilen 2 ay 15 günlük hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakıldı.
11: Cezaevinde kalması, diğerleri için de mücadelecilik oluşturuyor.
2: Muhammed Yusuf Kazıcı tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. Adalet arayışını sürdüren aile davayla ilgili emsal bir karar istiyor.
5: Caniler 5 kişi. Fakat şu anda sadece tutuklu olan bir tane katil var. Çok net bir şekilde belli. İlk mahkemedeki beklentimiz bu yönde. Emsal karar bekliyoruz. Kimse bu acıları yaşasın istemiyoruz.
0: Narin Güran cinayeti davasında bir gelişme var. Sanık Nevzat Bahtiyar'a yeniden yargılamada verilen 17 yıl hapis cezasına karşı temyiz başvurusu yapıldı. Duruşma savcısı Özge Nida Polat tarafından hazırlanan dilekçede Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan dava açıldığı hatırlatıldı. Ancak Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildiğine dikkat çekildi. Başvuruda Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak cezalandırılması gerektiği belirtildi. Olaya ilişkin 4,5 yıl hapis cezası bozunca Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanmıştı. İkinci davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bir reklam arasına gidelim. Ardından küresel piyasaları, altını, gümüşü ve elbette ki petrol fiyatlarını konuşacağız.
12: Kim buldu, nasıl buldu?
13: Buzdolabı çok eski bir icat olmalı. Kimin fikriydi?
12: Buzun ticari önemini keşfedip kıtalar arası ticaretini yapan ve buz kralı olarak anılan Frederick Tudor desek yanlış olmaz. Tudor 1806 yılında ilk büyük buz satışını yaptı. Tam 130 tonluk buz kütlesini Favorite adlı teknesiyle Antil Adaları'na götürdü. Bu ilk denemesinde zarar etmesine rağmen pes etmedi. Depolama olanaklarını geliştirerek Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya, hatta Hindistan'a buz ticaretine başladı ve bu işten bir servet kazandı. Buzdolabını ise onun ilk büyük buz ticaretinden 32 yıl sonra 1834'te buz üreten ve sıvıları soğutan aygıt adıyla patentini alan Jacob Perkins buldu. Evlerde kullanıma yönelik ilk buzdolabı 1913'te Domelre markasıyla Chicago'da satışa sunuldu. İngilizlerin buzdolabıyla birlikte jeneratörün önemini anlaması içinse biraz telaşlanmaları gerekecekti. 1926 genel grevinde elektrik kesilince kraliyet rıhtımlarındaki dondurulmuş 1 milyon kesilmiş hayvan etinin çürüme tehlikesi ortaya çıktı. Kraliyet donanması da gerekli elektriği sağlamak için iki denizaltının jeneratörlerini birbirine bağlayarak günü kurtardı. Aslında doğa insanlara en temel soğutma yöntemini sunmuştu. Isının kar ya da buza aktarımı ya da buharlaşma süreci aracılığıyla soğutma. Tüm bu icatlardan yıllar önce antik Yunan'da doğal buzdolabı formülü keşfedilmişti. Yiyecekler nemli toprak kaplarda saklanıyordu. Bu yöntem bugün de dünyanın birçok yerinde uygulanıyor.
14: Kim buldu, nasıl buldu?
0: Değerli izleyenler, piyasaların durumuna bakacağız. Bu blokta ekonomiyi biraz konuşacağız. Yanı başımızdaki dondurulmuş savaşın, gelmeyen barışın ekonomik yansımalarına bakacağız. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen yayın konuğumuz. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
15: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler efendim. Şimdi elbette ki İran-Amerika-İsrail savaşının ardından artan petrol fiyatları, ama elbette ki onun sebebi olarak da Hürmüz krizini biraz konuşmak istiyoruz. Evet, petrol fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Ani inişler ve de çıkışlar yaşanıyor. Savaşa ve ateşkes olasılıklarına bağlı değişkenlerle birlikte piyasalarda belli ki önceden fiyatlıyor tüm bu gelişmeleri. Peki son gelişmeler piyasalarda nasıl bir etki yarattı? Böyle savaşın öncesine bir gittiğimizde bugüne nasıl bir analiz yaparsınız? Elbette ki mevcut tabloyu dinlemek isteyiz öncelikli olarak.
15: Tabii ki, yani savaşın etkisini öncelikle net olarak petrol ve doğalgaz fiyatlarında hissediyoruz zaten. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla, özellikle Hürmüz Boğazı'nın dünya petrol ticaretinin %20'sinin geçtiği bir bölge olduğunun altını çizmemiz lazım. Bundan dolayı da petrol fiyatlarında ve doğalgaz fiyatlarında kapanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın ciddi bir artış meydana geldi. Tabii savaş başladığı zaman herkes bu savaşın çok kısa süreceğini tahmin ediyordu. Beklentiler bu yöndeydi. Fakat gün geçtikçe bunun beklenenden daha uzun süreceği endişeleri artmaya başladı ki zaten devam da ediyor hala savaş. Kalıcı bir anlaşmaya hala varılamadı. Bu da petrol ve doğalgaz fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Tabii bu aynı zamanda OPEC tarafından petrol arzı arttırmış durumda. Ülkeler tarafından stratejik rezervlerden satışlar yapılıyor. Bu da o petrol tarafında çok dramatik yükselişlerin yaşanmasını engelleyen bir unsur. Fakat savaş devam ettiği her geçen gün petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı artmakta. Bu da tabii ki sadece petrol fiyatlarında ve doğalgaz fiyatlarında değil, dolaylı etkileriyle birlikte dünya üretiminin maliyetini artıran bir unsur. Aynı zamanda küresel ticaretin maliyetini de artıran bir unsur. Bunu da her ülke maalesef hissediyor. Bunu ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon rakamlarında gördük. Beklentilerin üzerinde bir rakam geldi. Merkez bankaları faiz indirimlerine ara vermek zorunda kaldı. Bütün bunların ötesinde önümüzdeki dönemde eğer savaş devam ederse maalesef bunun etkileri artarak devam edecek gibi gözükmekte. Son bir nokta şunu geçelim. Özellikle bugün itibariyle ABD Çin görüşmeleri sonrasında ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar savaşın devam edebileceğine yönelik endişeleri arttırmış durumda. O yüzden de bugün piyasalarda özellikle öğleden sonra sert satışlar geldiğini de görüyoruz ki ABD tarafında hala devam ediyor.
0: Amerikan basınında da benzer iddialar söz konusu. Axios'ta yer alan bir haber bu hafta sonu özellikle yeniden saldırıların olabileceğine dair bazı iddiaları İsrail'i bir yetkiliye dayandırarak paylaştı. Amerikan kabuğuyla ve tüm dünyayla da tabii bunun da işte benzer şekilde yansımasını görüyoruz. Ama Hürmüz Boğazı'na tekrar baktığımız zaman yapılan son analizlerden biri de yine ne zaman açılacağının belirsiz olmasıyla birlikte uzmanlar eğer bugün hemen açılsa dahi Boğaz'da trafiğin normale dönmesinin aylar hatta yıllar alabileceğini söylüyor. Şimdi biz bugün yaşanan krizin etkilerini dahi yaşamaya başladık. Trafiğin normale dönmesi çok daha uzun bir zaman alacaksa bunun etkileri ne olacaktır? Küresel anlamda bir ekonomik kriz mi bekliyor dünyayı?
15: Yani şimdi küresel anlamda ekonomik kriz demeyelim ama tabii ki petrol fiyatlarının bir süre yüksek kalması oldukça olası. Savaşın devam ettiği her geçen gün petrol fiyatları yüksek kalıyor dedik ama aynı zamanda petrolün bu 2026 yılı ortalaması da her geçen gün yukarı doğru yükseliyor petrol fiyatları yüksek kaldığı için. Bunun da etkisini enflasyon rakamlarında ve faizler üzerinde görüyoruz. Bütün bunların ötesinde eğer bugün itibariyle Hürmüz Boğazı açılsa bile şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Yani savaşın ilk başında Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmamasını konuşuyorduk ama enerji sahalarının saldırı sonrasında bu enerji sahalarının yeniden üretime başlayabilecek mi, ne zaman üretime başlayacak konusu çok daha önemli hale geldi. Hürmüz Boğazı yayının başında da belirttiğim gibi dünya petrol ticaretinin %20'sini gerçekleştiriyor. Şimdi buradaki enerji sahalarının özellikle doğalgaz sahasının Kuveyt'teki örneğin Katar'daki bunun hemen yeniden eski üretimine başlayamayacağı iletiliyor. Aynı zamanda baktığımız zaman Suudi Arabistan'daki saldırılar keza gene hemen o eski üretime ulaşamayacağını gösteriyor. Bu da bize savaş bitse bile o savaş öncesi petrol seviyelerine hemen erişemeyebileceğimizin aslında gösteriyor. Zaten piyasalarda yaşanan da bu. Bu bizi bir krize götürür mü küresel anlamda? Bunu söylemek çok doğru olmaz. Henüz erken ama petrol fiyatlarının 120 dolara yaklaştığı her geçen gün resesyon endişelerini de altını arttırdığını altını çizmek lazım. O yüzden de savaşın devam ettiği her geçen gün gene aynı şeyi vurguluyorum ama maalesef fiyatları yukarı doğru ve küresel üretim maliyeti ve küresel ticaretin maliyetini artırıyor.
0: Sayın Engezen, peki biraz daha spesifik örnekler vermek gerekirse biraz önce de bahsettiğiniz dolaylı etkiler soframıza, cebimize nasıl yansıyacak? İlk önce nerede, hangi ürünlerde, hangi noktalarda hissedeceğiz bunu?
15: Yani şunu net olarak söyleyebilirim. İlk etapta doğalgaz maliyetlerindeki artışla birlikte gübre fiyatlarında bunu hissediyoruz. Üre fiyatları, amonyum fiyatları maalesef burada bir artış göstermiş durumda. Aynı zamanda helyum fiyatları keza gene artış göstermiş durumda çünkü doğalgaza dayanıyor. Bütün bunların ötesinde çok dolaylı etkilerden örneğin vermek gerekirse belki izleyicilere ve yatırımcılara çok daha farklı bir bakış açısı göstermek açısından örneğin pamuk fiyatlarında çok ciddi yükseliş görüyoruz. Hemen izleyiciler diyecekler pamukla neden savaşın alakası var? Çünkü petrol fiyatları arttıkça polyester fiyatları artıyor. Polyester fiyatları artınca üreticiler bu sefer polyester yerine pamuk almayı ham madde olarak almayı tercih ediyorlar. Pamuk fiyatlarında çok ciddi bir artış gördük örneğin son dönemde. Bununla birlikte örneğin mısır fiyatlarında artışı görüyoruz. Neden peki? Çünkü dünya mısır üretiminin %60'ı endüstriyel alanda kullanılıyor. Biyodizel üretiminde kullanılıyor. Petrol fiyatları artınca alternatif biyodizel fiyatları da artıyor ve üreticiler bu sefer mısır talebini arttırıyorlar. Mısır fiyatlarında artışı görüyoruz. Bütün bunların ötesinde belki de örneğin alüminyum fiyatlarından bahsedebiliriz. Dünya ticaretinin %8'i, üretimin %8'i bu bölgeden gerçekleşiyordu Orta Doğu'da. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte burada keza gene alüminyum fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı gördük. Bir de şunu da altını çizmek lazım. Örneğin sülfür fiyatlarında keza gene bir artış gördük. Bölgede üretimi yüksek olan ve sülfürik asit birçok üründe kullanılıyor. Birçok ham maddenin veya ürünün üretiminde ara girdi olarak kullanılıyor. Bu da maalesef bu ürünlerin maliyetini artırımlar unsurlar oluyor. Bütün bunların ötesinde geçecek olursak tabii ki burada petrol fiyatlarının artması lojistik maliyetlerini artıran bir unsur. Savaşın olması demek aynı zamanda sigorta maliyetlerini artırıyor. Küresel ticaretin de böylece maliyetin arttığını görüyoruz. Dolaylı etkilerle birlikte en başta yayını söylediğim gibi hem küresel ticaretin maliyeti artıyor hem de küresel üretimin maliyeti artıyor. Maalesef bunu dünyanın en ucundaki örneği Yeni Zelanda'da da bu etkiyi hissedebiliyor. Şili dahi bu etkiyi hissedebiliyor.
0: Peki altın fiyatlarına bakacak olursak eğer şimdi Türkiye'de tabii yazla birlikte bir yandan düğün sezonu açılıyor. Bir yandan işte altını belki o noktada bekleyenler ya da işte altın alacak olanlar da merak ediyor. Yatırımcı da merak ediyor. Altın fiyatları neden yükselmiyor? Yani savaşın başından beri tabii ki de yani beklenti en azından altının tabii yükselecek olmasıydı. Aksi yönde gidiyor. Bir toparlanma da söz konusu değil. Bu noktada analizinizi de almak isterim. Neden altın şu anda bu durumda bu kadar düştü?
15: O zaman hemen şöyle söyleyeyim. Böyle savaş ortamları döneminde ki normalde altın güvenli bir limandır. Risklerin arttığı ortamda güvenli limanlara geçiş olur ve altın da değeri yükselir. Fakat savaş gibi çok beklenmedik ve her an her şeyin olabileceği bir dönem içerisinde doğal olarak insanlarda riskli işlemlerden kaçınma artar ama aynı zamanda nakde geçme isteği de artar. İşte kredili işlemler kapatılır. Yüksek volatilite nedeniyle teminat tamamlama çağrıları artar. Bu nakit ihtiyacını arttırır. Böyle olunca doğal olarak bütün varlıklar ki özellikle likit varlıklarda bunda altın ve gümüş dahil satış eğiliminin arttığını görürüz. İşte tam da yaşadığımız aslında savaş esnasında buydu durum. Normalde riskli dönemde risk iştahının azaldığı bir dönemde güvenli limanlar artış görülürken böyle bir savaş döneminde maalesef tüm varlıklarda satışı görüyoruz. Bundan tek kazanan belki de ABD doları oluyor. Bir tek ABD dolarının değerinin arttığını görüyoruz. Dolar endeksinin değerinin arttığını görüyoruz. Peki bundan sonra neler olacak?
0: Evet, yani bundan baktığımız sonra zaman ne zaman mesela yükseliş gerçekleşecek? Sonuçta bitmeyen de bir savaş var, gelmeyen bir barış var. Bu noktada yatırımcı hangi zaman, hangi dönemi beklemeli? Hem alım hem de satım için belki.
15: O zaman şöyle söyleyelim. Şu anda çok belirsiz bir piyasa var. Öncelikle bunun altını çizmek lazım. Yani en profesyoneller bile bunun nasıl gerçekleşeceğini çok fazla bilemiyorlar. Yani en azından tahmin edilebiliyor ama senaryolar oluşturmak bu anlamda çok önemli. Baktığımız zaman bugün itibariyle bir miktar eğer altında bir yükseliş bekliyorsak bunun için savaşın sonlanmasını ya kalıcı bir anlaşmaya varılması önemli. Kalıcı bir anlaşma sağlanmadan altın fiyatlarında kalıcı bir yükseliş trendini görmek oldukça zor gibi gözüküyor. Bütün bunların ötesinde eğer savaş sona ererse kalıcı bir anlaşmaya varırsak ilk etapta yukarı yönlü bir seyir göreceğiz ama ondan sonra yeniden çok güçlü o 2025'te gördüğümüz yukarı yönlü trendi görmemiz oldukça zor. Neden peki? Çünkü bu savaş nedeniyle petrol fiyatlarında işte tüm küresel ticaretin maliyetinde, üretimdeki maliyetlerdeki artış nedeniyle yüksek bir enflasyon bekleniyor. Bunun da merkez bankaların faiz oranlarını yüksek tutacağı beklentisi var. Bu ne demek? Bu da küresel büyümede bir miktar baskı demek. Dolar endeksinin daha güçlü kalması demek. Dolar endeksi güçlü kalırsa maalesef bu altın ve gümüş gibi kıymetli metaller tarafında bir miktar satış baskısı beraberinde gidecek. Ben savaş bitse ve kalıcı bir anlaşmaya varılsa bile ilk etapta yukarı yönlü bir seyir olur ons altında ama 5000-5200 bandın üzerine geçen bir ons altın çok fazla beklemiyorum açıkçası. Ondan sonra orada bir miktar yatay bandın içerisine gelecektir. Gümüş tarafında ise 88-92 dolar bandına kadar bir ilk etapta bir yükseliş görebiliriz ama dediğim sebeplerden dolayı yani faizlerin yüksek kalacak olması, yüksek enflasyon maalesef burada kıymetli metalleri savaş sonrasında da bir süre baskılayacak.
0: Peki 2026 öngörüleri hala geçerli mi bankaların ya da uluslararası derecelendirme kuruluşların? Savaş sonu mesela eğer yaz ayları gibi tahmin ediliyorsa eğer hani en azından Kasım seçimlerini düşündüğümüz zaman yıl sonu tahminleri de buna göre mi şekillenecektir? Yoksa buradaki düşünceniz hala aynı mı? Yıl sonuna kadar benzer şekilde bir yükseliş beklemiyor musunuz?
15: Burada açıkçası o beklentiler, tahminler, hedef fiyatlar bir miktar değişmişti onun da. Raporlara baktığımız zaman aşağı yönlü revizyonlar görüyoruz orada da. Özellikle raporlarda baktığımız zaman 5000-5500 aralığında bir hedef fiyata doğru gerilediğini görüyoruz. Ki önceki raporlarda 6000 dolar seviyesi hatta üzerine hedef fiyat veren kurumlar da vardı. Bu savaşla birlikte değişmiş durumda. Bunun da en büyük nedeni dediğim gibi yüksek enflasyon nedeniyle faizlerin bir süre daha yüksek kalacak olması ve beklentilerden daha güçlü dolar endeksi görecek olmamız. Bunda en büyük sebebi dediğim gibi faizlerin bir süre yüksek kalacak olması.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Zafer Ergezen bizimle birlikteydi. Piyasalarda yaşanan dalgalanmayı, değişimi ve sonuçlarını sebepleriyle bizlere anlattı. Teşekkür ediyoruz efendim.
15: Çok teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Ve Amerika Birleşik Devletleri Kamu Etiği Ofisi, Başkan Trump'ın bu yılın başlarında Amerika'nın önde gelen şirketlerine ait menkul kıymetlerde en az 220 milyon dolarlık işlem yaptığını ortaya koydu. Kuruluş, Trump'ın bildirdiği ve 2026'nın ilk aylarını kapsayan ilk mali beyanı yayımladı. Beyanlarda Microsoft, Meta, Bank of America ve Goldman Sachs gibi ülkelerin önde gelen şirketlerinin menkul kıymetlerine yönelik çok sayıda işlem yer aldı. İşlemlerin toplam hacminin 220 milyon dolarla 750 milyon dolar arasında olduğu tahmin edildi. Beyanlarda teknoloji ve finans devlerine ait varlıkların yanı sıra çeşitli eyaletlere ait belediye tahvillerine yönelik alım ve satım işlemleri dikkat çekti. Şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız ve bir canlı bağlantı yapacağız. İngiltere'ye uzanalım çünkü İngiltere siyasetinde gerçekten hareketli günler yaşanıyor. Keir Starmer başbakanlığını korumak için savaşıyor. Sağlık Bakanı Wes String ve Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham Starmer'ı zorla koltuğundan etmek için liderlik mücadelesine başladı. Peki ama neden? Bunu soracağız. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Gökhan, dünkü bağlantımızda aktarmıştın sebeplerini ama bugün tabii ki de ekran başında olan yeni izleyicilerimiz için hem bir özet geçmeni isteyeceğim. Neler yaşanıyor? Son zamanlarda sıklıkla İngiltere'de başbakanlık koltuğu değişimde. İç siyasette son günlerde çalkantılı günler yaşıyorsunuz. Nedir son açıklamalar, yaşananlar?
16: Son 4 yılda 4 başbakan değiştirilmişti. Muhafazakar Parti döneminde sıklıkla bunları yaşıyorduk. Zaten İşçi Partisi bunun olmaması vaadiyle iktidara gelmişti ama onlarda da bir başkanlık yarışının tetikleneceği aşikar. Keir Starmer üzerinde baskılar geçen gün artıyor. İşçi Partisi'nde liderlik tartışmaları da artık açık biçimde adım adım seçime doğru ilerliyor. Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın Westminster'a dönüşünün yolu açıldı bugün resmi olarak. İşçi Partisi'nin Ulusal Yürütme Komitesi Burnham'ın Makerfield'da ara seçime adaylığa başvurmasına izin verdi. Parti yönetimi daha önce Burnham'ın adaylığını engellemişti. Daha önce Manchester'da bir ara seçim daha gerçekleşmişti. Orada adaylığı engellenmişti ancak bu kez farklı bir tablo ortaya çıktı. Makerfield koltuğu İşçi Parti'nin milletvekili Josh Simons'ın Burnham'a yer açmak için istifa etmesiyle boşalmıştı. Ki bu bölgede ara seçimin 18 Haziran'da yapılması yönünde bir beklenti ortaya çıkmış durumda. Tabii Burnham'da aday gösterilir ve seçimi kazanırsa eğer yeniden milletvekili olarak Westminster'a dönebilecek ve İşçi Partisi liderliği için de resmen yarışa girebilecek. Tabii Burnham Manchester'da uyguladıkları değişimi tüm ülkeye taşımak istediği yönünde aslında liderlik kampanyasını ateşledi diyebiliriz. Ancak yarışın kolay olmayacağı da açık Makerfield'da. Çünkü uzun yıllardır İşçi Partisi'nin güçlü bölgelerinden birisi, yani kalelerinden birisi olarak bilinse de son yerel seçimlerde aşırı sağdaki Reform UK bölgede de ciddi biçimde oy artışı sağlamıştı. Zaten Reform UK yönetimi de bu ara seçim kararının hemen ardından tüm güçleriyle sahada olacaklarını açıkladılar bile. Yani Burnham karşısında güçlü bir rakip olarak yer alacaklar. Tabii Andy Burnham eğer bu engeli aşarsa başbakanlık yolu da açılacak gibi anlaşılıyor. Şunu belirtelim, Başbakan Starmer her ne kadar görevini bırakmayı reddetse de istifa etmeyeceğim dese de Burnham'ın tek ciddi rakip olarak ortaya çıkması halinde görevinden çekilmeyi değerlendirebileceği de iddia edildi bugün. Tabii Britanya medyasında bazı bakanlar konuştular. Başbakanın perde arkasında kamuoyu önündeki kadar sert bir tutum içinde olmadığını söylüyorlar. Ve tüm seçenekleri değerlendirdiğini öne sürdüler. Bu önemli bir gelişme. Ancak şu aşamada resmi bir geri adım sinyali de vermiş değil Starmer, bunu da belirtelim. Liderlik yarışının resmen başlayabilmesi için bir adayın en az 81 işçi partili milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Şu ana kadar böyle bir desteği almış bir aday yok. Sağlık Bakanlığı görevinden Wes Streeting istifa etmişti. Sen de dikkat çektin. Tabii olası adaylar arasında onun da adı geçiyor ama Streeting şu ana kadar bu yeterli sayıya ulaşamadı görünüyor. Çünkü resmi olarak adaylık tetiklenmedi. Tabii Starmer yönetimini vizyonsuzluk ve siyasi boşluk yaratmakla eleştirmişti. Kendisi de onurlu davranmak istediği için istifa ettiğini dile getirmişti. Streeting'in müttefikleri de gerekli milletvekili desteğine ulaşabileceğini iddia ediyorlar hala. Ancak doğrudan adaylığını ilan edebilmiş değil. Bir diğer adaylık için adı geçen isim Angela Rayner'dı. O da adaylık ihtimalini dışlamıyor ama liderlik yarışını kendisinin başlatmayacağını söyledi. Bir diğer isim Ed Miliband. Bakan, o da şu anda kabinede. Burnham'ın milletvekili olması halinde ona destek verebileceği yönünde sinyaller verdi. Son olarak şunu söylemek istiyorum. 100'den fazla iç partili milletvekili Starmer'a istifa çağrısı yapmış durumda ve 5 bakan hükümetten ayrıldı. Buna karşılık Starmer'a destek veren milletvekillerinin sayısı da 150'yi geçmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da tartışmalara katılıp Starmer'ın görevde kalmasının zor olacağını söylediği Birleşik Krallık'taki liderlik krizi daha çok su kaldıracağı benziyor Buse.
0: Gökhan Bozkurt aktardı. Son gelişmeleri, Hanta virüsle ilgili son durumu da aktaralım. Hem dünyada hem Türkiye'de tabii yakından takip ediliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemalettin Aydın bir salgın veya pandemi riski oluşturmuyor virüs dedi.
17: Yeni dönemde bir salgın veya bir pandemi gibi bir riski oluşturmuyor Hanta virüs. Hanta virüs de yine bir viral hastalıktır. Kemirgenlerden bulaşır, kemirgenlerin çıktılarının kuru havaya karışmasıyla bulaşır. Ağırlıklı olarak ormanlarda, depolarda, havasız yerlerde olur. Şimdi dünyanın gündeminde olduğu gibi gemide. İnsandan insana Covid'deki gibi bir salgın, endemi ve pandemi yapma riski söz konusu değildir. Ama bu tür hastalıklara hazırlıklı olarak iyi bir altyapıyı oluşturmamız gerekiyor.
0: Manisa'da kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak için seferber olan kişi de kalp krizi geçirdi. İki arkadaş 15 dakika arayla hayatını kaybetti. 52 yaşındaki esnaf Coşkun Burlu gece evinde fenalaştı. Yakın arkadaşı Bülent Şen'i telefonla arayıp yardım istedi. Kısa sürede adrese giden Şen sağlık ekiplerine haber verdi. Onlar gelene kadar arkadaşına kalp masajı yaptı. Ekipler Coşkun Burlu'yu hastaneye kaldırdı. Bülent Şen de araçla ambulansın peşinden gitti. Arkadaşı tedaviye alındığında hastane bahçesinde ondan haber beklemeye başladı ancak 54 yaşındaki Bülent Şen de kalp krizi geçirdi. İki arkadaş 15 dakika arayla hayatını kaybetti.
18: Böyle gel abi. Açıktan gel abi. Nerede ama açıktan gel.
0: Değerli izleyenler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklar hızlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kurbanlık arzında problem olmadığını, geçen yıla göre arttığını belirtti.
19: Türkiye'nin dört bir tarafında Kurban Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde bakanlığımızdaki bütün veteriner hekim arkadaşlarım çok yoğun bir şekilde 7-24 görevlerinin başında. Tabii bu süre içerisinde maalesef ki yine kafa karıştırıcı dezenformasyonlarla karşılaşıyoruz. Çok net bir şekilde cevap vereyim. Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Şu anda büyükbaş kurbanlıklarda 1.202.000 sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların, kesilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3.761.000. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problemi olmaksızın yerine getirmesi için bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz.
0: Kuryelerin mesleki yeterliliklerini sağlamaları için SRC kurye belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Bir yıllık geçiş süreci uzatılacak. Kuryelerin yıl sonuna kadar bu belgeyi almaları şart.
2: Kuryelerin trafik güvenliğine uygun hareket etmeleri ve mesleki yeterliliklerini sağlamaları amacıyla SRC kurye belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesinin alınması için temin süresinin uzatılacağını söyledi. Karar resmi gazetede yayınlanacak.
20: Bu belge için bir yıllık geçiş süreci tanımıştık. Sektörümüzün ihtiyaçlarını da dikkate alarak SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız. Söz konusu düzenlemenin resmi gazetede yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
2: Kurye faaliyetlerinin hızlı şekilde kayıt altına alınabilmesi amacıyla yetki belgesi ücretlerinde %95 indirim imkanı sağlanmıştı. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen bir yıllık süreçte toplam 103.493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendi. Söz konusu yetki belgelerine toplam 106.077 taşıt kaydedildi. Bir taşıtta faaliyet gösteren motokurye sayısı da 100.876'ya ulaştı. Taşıtların 91.777'sinin motosiklet, 5.710'unun motorlu bisiklet, 8.325'inin kamyonet ve 265'i otomobil olarak kayda geçti. En fazla yetki belgesi ise Marmara bölgesinde düzenlendi.
0: Genç nüfus azalıyor. Evde oturan gençlerin sayısı artıyor. Genç nüfus oranı %14 ile 1945'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ev genci diye adlandırılan ne okuyan ne çalışan genç oranı ise %23'e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı gençlik istatistiklerini açıkladı.
2: Türkiye yaşlanıyor, genç nüfusu azalıyor. 15-24 yaş arası 12 milyon 700 bin kişi var. %14,8'e denk gelen bu oran 1945'ten beri en düşük seviye olarak kaydedildi.

0: ev almak, bu hani evin eşyalarını dizmek falan gerçekten biraz zor diye düşünüyorum.
1: Son dönemde ev genci denilen bir kavram karşımıza çıktı ve giderek de sayıları artıyor. Ne okuyan ne de çalışan genç nüfus oranı %23,8'e çıktı. Yani Türkiye'de her 4 gençten biri ne okulda ne de işte.
2: Ekonomiye bağlıyorum ben daha çok. Yeni mezun gençlere teklif edilen ücretler korkunç derecede.
3: Yalnız hissediyoruz. Bu yüzden de karamsarlığa kapıldığımız oluyor. Bunun yanı sıra da zaten yeni ekonomik koşullar pastanın küçülmesiyle bizim için çok daha kötü oldu.
4: Niye analiz etmemiz gerekiyor? Neden dışarıya çıkmıyor? İstihdamla ilgili problem varsa mutlaka istihdamla ilgili problemin çözülmesi gerekiyor.
5: Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır önceki akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatüre teşhisi konuldu. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Sağlık durumunu yeğeni Levent İnanır anlattı NTV'ye. Dayısının durumunun daha iyiye gittiğini söyledi. 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle Kadir İnanır hastaneye kaldırılmış. Aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Sanatçının fizik tedavi süreci de devam ediyor.
6: NTV Radyo.
7: Alerjisi olanlar genellikle yorgun uyanmaktan, geceleri uykuya dalarken sıkıntı yaşadıklarından şikayet eder. Doktorlar da ilaçların genellikle gece kullanılmasını tavsiye eder. Peki alerji neden gece artar ve ilaçları neden özellikle gece alınır? Kulak burun boğaz uzmanı Doktor Artunç Kaan Turanoğlu anlatıyor.
8: İlaçları gece almamızın sebebi aslında biraz kullandığımız, alerji tedavisinde kullandığımız ilaçların uyku hali yaratabilmesi. Şimdi yeni jenerasyon ilaçlar aslında çok fazla uyku yaratmıyor. Onları nispeten daha güvenli gün içerisinde de kullanabiliriz elbette. Ama yine de bu olası etkiler dolayısıyla herkes farklı etkilenebilir çünkü. Günlük çalışma tempomuzu etkilememesi için gece almayı öneririz. Önce ilaçları gece kullanmamızın sebebi o. Gece şöyle bir problem var alerji burun hastalığı olan kişilerde. Genelde alerjisi olan bireylerin burun etleri, konkaları biraz daha büyük olur. Ve gece yattığımızda burun eti olduğundan daha da şişer. Bu fizyolojik bir yanıttır aslında. Herkes için geçerli. Gündüz ayaktayken ya da oturuyorken başımız kalp seviyesinin üstünde ve gece yattığımızda neredeyse aynı seviyeye giriyor. Ve kan göllenmesine bağlı hali hazırda zaten biraz büyük olan burun etleri, ki bu alerjik bireylerde daha da büyüktür, gece yattığında biraz daha şiştiği için bu kişiler burun tıkanıklığı daha fazla yaşamaya meyilliler geceleri. O yüzden burun tıkanıklığı problemi yaşayabilirler ve bu uyku kalitelerini bozabilir. Uyku kalitesi bozulduğunda da tabii ki bu böyle uzunca bir süreç devam ettiğinde, gecelerce devam eden uyku kalitesindeki bozulma bizim gündüz de performansımızı etkiler. Kalitesiz bir uyku, farkında olmadan uykunun sürekli bölünmesi, bazen burun tıkanıklığıyla uyanan hastalar uyku kaliteleri bozulduğu için gündüz de yorgun, halsiz hissedebilirler.
7: Kulak burun boğaz uzmanı Doktor Artunç Kaan Turanoğlu'nu dinledik.
6: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
9: Müzik arası.

0: durumu. Mayıs ayı yağışlı geçiyor. İstanbul ve Bursa'ya yağmur gelecek. Pazar günü gök gürültülü sağanak var. İstanbul 25, Bursa 26, Ankara güneşli 21, Antalya merkez parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de kuvvetli sağanak geçişi olacak. Yine dolu ve hortum da oluşabilir. Ankara'da da pazar yağış şiddetli. Marmara'da gündüz güneş görülecek. Akşam sağanak yağış geliyor. Pazar günü bölge gök gürültülü yağışlı. Sakarya 27 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 24, Kayseri 19 derece. Pazar yine kuvvetli sağanak var. Ege'de güneşli havanın ardından birden gelecek şiddetli yağışla birlikte dolu ve hortum tehlikesi de var. Manisa 29, Muğla 26 derece. Bodrum'da kısa süre yağışlı. Akdeniz'de parçalı bulutlu, yağış az noktada var. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de Ordu-Artvin arasında ordu kuvvetli yağmur var. Zonguldak güneşli 20 derece. Pazar gününe dikkat. Bölgeye yine çok şiddetli yağış gelecek. Doğuda Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak arasındaki kentlerde yağmur, yıldırımlarla birlikte şiddetli yağacak. Erzurum 15, Gaziantep parçalı bulutlu 23 derece.
1: Hava durumu. Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
5: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
6: Doğa takvimi. Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Bitkilerin bizim gibi 5 duyusu var. Görme, koklama, tad alma, dokunma ve işitme. Ama onların duyuları bizden çok daha hassas ve ayrıca bizim sahip olmadığımız en az 15 duyuya daha sahipler. Mesela bitki, toprağın nemini kesin bir biçimde ölçer. Su kaynaklarını çok uzaktan tespit ederek toprakta ne kadar su olduğunu bilir. Kökü iyi bir besini algılarsa yönünü ona çevirir ve ulaşana kadar büyür. Ya da ışığa ihtiyacı varsa yaprakları ışığa doğru uzanır. Aynı şekilde havadaki ya da topraktaki zararlı maddeleri, kimyasalları da tanır, büyüklüğünü, onlardan gelebilecek tehlikeyi ölçer, duruma göre yön değiştirip uzaklaşırlar. Bitkilerin hafızası olduğunu, yaşadığı olumsuz durumları unutmayarak bir daha böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında ne yapacağını bildiğini ekleyelim.
6: Doğa takvimi.
3: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız efendim. Gecenin gündemini aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değinen Cumhurbaşkanı, savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti.
1: İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Erdoğan, Türkistan şehrinde düzenlenen zirve öncesinde ev sahibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından karşılandı. Liderler aile fotoğrafında bir araya gelirken zirveye gözlemci statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da hazır bulundu. Erdoğan zirvedeki konuşmasında Türk dünyası için dijital birlik çağrısı yaptı, siber güvenlik uyarısında bulundu.
1: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
2: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin orta koridor gibi ortak ulaşım projelerinin önemini gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev'le baş başa görüştü. Liderler görüşmede ikili, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Özbekistan'la savunma ve ticaret başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la da sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet başkanları Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni de ziyaret ederek eserlere dair bilgi aldı.
0: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün uzatıldı. İki ülke temsilcileri 2-3 Haziran'da siyasi görüşmeler için yeniden bir araya gelecek. Ateşkesin uzatılmasına dair açıklama Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Washington'daki görüşmelerin olumlu geçtiğine vurgu yapıldı. Müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağı duyuruldu. Diğer yandan Lübnan Başbakanı Nevvah Selam, İsrail ile yürütülen müzakerelerde Lübnan'ın pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Arap ve uluslararası desteğin seferber edilmesini istedi. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sürüyor. Cibiya köyünde araçlar ateşe verildi. Bir caminin içi kundaklandı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı, tepki çeken bir çıkış geldi bakandan. Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi.
2: İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine ve kasabalarına saldırıları sürüyor. Görüntüler Cibiya'dan. Yahudi yerleşimciler köyde bazı araçları ateşe verdi, köyün camisinin içi de kundaklandı. İsrail ordusu bölgeye askerlerin sevk edildiğini ve şüphelilerin arandığını duyurdu. Ancak saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunamadığı belirtildi. İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 500 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiliyor. Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yüzlerce Filistinli öldü. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Batı Şeria'da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiği uyarısı yapmıştı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da son 3 yılda 100'den fazla yerleşim ve 60 binin üzerinde konut inşasını onayladıklarını söyledi. Smotrich, Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi.
0: Dün Filistinliler için Nakba, yani büyük felaketin 78. yıl dönümüydü. Filistinliler 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla kendi topraklarından sürgün edilişlerinin yasını tutuyor. Nakba olarak anılan bu olay yalnızca İsrail'in kuruluşu değil, aynı zamanda Filistinlilerin uğradığı adaletsizlikleri de hatırlatıyor.
3: İsrail 14 Mayıs 1948'de İngiltere'den bağımsızlığını ilan etti. 14'ünü 15'ine bağlayan gece Yahudilere bağımsız bir devlet Filistin halkına bugüne dek sürecek felaket getirdi. Yüz binlerce Filistinli topraklarından sürüldü. Bu nedenle Filistinliler 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nakba, yani Büyük Felaket Günü olarak anılıyor. Yahudilerin Filistin'e göçü 1880'lerde başladı. İsrail Devleti kurulduğunda Filistin halkının yaklaşık yarısı Yahudi Devleti'nin sınırları dışına sürülmüştü. İsrail'in bağımsızlık ilan etmesiyle Mart 1949'a kadar sürecek Arap-İsrail Savaşı başladı. Birleşmiş Milletler'in 1947'de kabul ettiği paylaşım planı Filistin topraklarının %56'sını İsrail'e veriyordu. İsrail, savaşta Filistinlilere bırakılan toprakların da yaklaşık yarısını işgal etti. 1949'un ilk yarısı sona erdiğinde topraklarından sürülen ya da kaçmak zorunda kalan Filistinlilerin sayısı 707 bini buldu. 1967'de 6 gün savaşı olarak da bilinen bir Arap-İsrail Savaşı daha patlak verdi. Savaş sonunda İsrail, Filistinlere bırakılan Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridini de işgal etti. Topraklarını 4 katına çıkardı. 430 bin Filistinli daha yerinden edildi. Halen 6 milyondan fazla Filistinli dünyanın farklı adreslerinde mülteci konumunda. Evlerinden olan Filistinlilerin büyük kısmı halen Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de yaşıyor ve elbette Gazze'de. Ancak Gazze Şeridindeki yaklaşık 2 milyon Filistinlinin İsrail ablukası altında sürdürdüğü yaşam mücadelesi 7 Ekim saldırıları sonrası daha da zorlaştı. İsrail'in 7 Ekim sonrası başlayan saldırıları onları bir kez daha evlerinden etti. Nüfusun %90'ı evini terk etmek zorunda kaldı. Gazze'den geriye on binlerce can kaybı ve yıkılıp yok olan kentler kaldı.
0: Ve iç siyasete bakacağız. Yargıdan haberler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlıktan faydalanmak için yeniden ifade vermek istediği öğrenildi.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Belediyenin Yol Bakım Onarım ve Elektronik Sistemler Müdürlüğü'ndeki 6 ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete ifadeye götürülenler arasında Yol Bakım Onarım Daire Başkanı Ayhan Taş da var. Üsküdar Belediyesi'ne de ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 7 Nisan'da Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Bu kez de yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıkları gerekçe göstererek rüşvet istediği öne sürüldü. Yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da etkin pişmanlıktan yararlanmak için yeniden ifade verecek. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay sürecinde para desteğinde bulunduğunu öne sürmüştü. CHP yetkilileri ise Özkan Yalım'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, medyaya yansıyan telefon mesajlarının değiştirildiğini ve bağlamından koparıldığını belirtmişti.
0: İstanbul Büyükçekmece'de çocuk yaştaki iki saldırgan 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Demirel'in babası Cevdet Demirel tutuklanan zanlıların en ağır cezayı almasını istiyor. Baba Demirel tehdit mesajları aldığını anlattı.
4: Daha fazla bir ceza almalarını istiyoruz. Anneleri babalarıyla yargılanmalarını istiyoruz. Çünkü anneleri babaları bir özür bile dilemediler.
2: 15 yaşındaydı. Parkta kendisinden para isteyen akranları tarafından 17 yerinden bıçaklandı. Hayatını kaybetti. Yaşları 16 ve 17 olan iki zanlı tutuklandı. Abdülbaki Demirel'in babası Cevdet Demirel tehdit mesajları aldığını da anlattı. Mesajların kimden geldiği araştırılıyor.
4: Telefonda bizi tehdit ettiler. Şikayetini geri alırsın. Geri almazsan biz seni katlederiz. Sizlere son uyarımızı dikkate alın.
2: İstanbul Büyükçekmece'de 10 Mayıs'ta meydana gelen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Saldırganlardan biri Abdülbaki Demirel'in üstüne yürüdü. Diğeri ise Demirel'in arkasından yaklaşarak defalarca bıçakladı. Demirel'in yanında olan arkadaşı da yaralandı.
4: Buraya gelmişler çocuklar, toplanmışlar. Bunlar para istemişler. Burada bizim oğlan da diyor, param da yok. Bizimki kaçmaya çalışmış. Arkadan diğeri de kovalamış. Ondan sonra bıçaktan 17 tane darbe vurmuşlar. Bu caniliktir.
2: İki katil zanlısı tutuklandı. Öldürülen Abdülbaki'nin ailesi zanlıların yetişkin gibi yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyor.
4: Dışarıya çıkmasını istemiyoruz. Çünkü başka canların yanmasını istemiyoruz.
0: Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin olay yeri olan evde yeniden keşif yapıldı. Cinayet günü canlandırılarak apartmanda ses, görüş açısı ve tanık ifadeleri de ele alındı.
2: 15 yaşında İstanbul Şişli'deki evinde öldürüldü. Faili meçhul cinayet olarak kayıtlara geçti. 26 yıldır Çağla Tuğaltay'ın katiline ya da katillerine dair hiçbir iz bulunamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yıllar sonra olayın yaşandığı bina ve çevresinde keşif yapıldı.
5: Çok detaylı, çok kapsamlı bir araştırma yapılmış. Arkadaki gecekondudan 7 tane delil torbasıyla çıkartmışlar. Belge mi artık neyse işte şüpheli olabilecek luminol inceleme yapılmış. Civar apartmanlara bakılmış. Ses duyulur mu? Anahtar sesine kadar incelemişler. Kan izleri neredeydi onu tespit etmişler. Tabii bu bizi çok heyecanlandırdı, çok duygulandırdı.
2: Olay günü adım adım canlandırıldı. Çağla'nın eve geliş güzergahı, apartman içerisindeki seslerin duyulup duyulmayacağı ve tanık ifadelerinin teknik açıdan mümkün olup olmadığı araştırıldı.
6: Yıllar geçmesine rağmen isterse yeri değiştirilsin, isterse başka yere gömülsün, hatta daha ilerisini söyleyeyim, yakılsa dahi kalan içlerden hala DNA elde etme şansımız var.
2: Çağla Tuğaltay'ın üzerinde bulunan DNA örneği bugüne kadar 80 kişiyle karşılaştırıldı ancak sonuç alınamadı. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma dairesinin girişimiyle dosya yeniden açıldı. Deliller yeniden incelenerek cinayetin işlendiği gün apartmana girdiği tespit edilen toplam 12 kişiden daha DNA örneği alınmasına karar verildi.
6: Yeni yapılan adli tıp çalışmaları, elbiselere bulaşmış vücut sıvılarının DNA'ları çamaşır makinesinde 2-3 kez yıkansa dahi tespit edilebileceğini söylüyor.
2: Tuğaltay'ın fail olabilecek cinayet sonrası doğal sebeplerle ölen 4 kişinin mezarı da açılacak. DNA örneği alınacak 2 kişinin Çağla'yla aynı apartmanda oturduğu, diğer ikisinin de aynı mahalleden olduğu açıklandı.
0: Yasa dışı bahis ve kumar uzun süredir gündemin en önemli sorunları arasında. Özellikle de sanal bahis ve kumar çetelerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli bir program çok önemli verilere ulaştı. Program sayesinde suç örgütünün elebaşı da yakalandı.
7: Yasa dışı kumar ve bahis çeteleri on binlerce kişinin mağdur olduğu sanal dünyada da yakın takip altında. Kaçış yolları birer birer kapanıyor. Yakalananlara ise her gün yenileri ekleniyor. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda yapılan operasyonlarda suçluların yakalanmasına yönelik teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli program sayesinde suç örgütü elebaşı da yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yapay zeka destekli avcı ismini taşıyan programdan destek alındı. Program 600 bin mesajı analiz ederek sanal dünyada suçluların izini sürdü. Profillerini çıkararak faaliyetlerini ve yerlerini tespit etti. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 35 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 122 şüpheli arasında suç örgütünün elebaşı da var. Zanlı Sakarya'da yakalandı. Sanal kumar ve bahis için kurulan internet ağını yönettiği belirlendi. Çete üyelerinin milyarlarca liralık para hacmi tespit edildi. Çetenin sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde kullandığı tespit edilen 5000'den fazla internet sitesine erişim engeli getirildi. Elebaşının da aralarında olduğu 98 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapay zeka destekli program sadece çetelerin değil, sanal dünyada yasa dışı bahis ve kumar oynayanların da izini sürerek para trafiği başta olmak üzere birçok veriye hızla ulaşıyor. Oynayanlar üzerinden de suçlulara ulaşılabiliyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçun ve yolsuzluğun ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz dedi. Kayseri'de konuşan Bakan Gürlek, yeni ve sivil bir anayasa beklentisinin de zirveye ulaştığını söyledi.
8: Suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Yakın zamanda faili meşhur suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanlarını sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz. Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin Türk milletine olan boynunun borcudur.
0: Enflasyon beklentilerinde yükseliş sürüyor. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,82 seviyesine çıktı. Merkez Bankası'nın Mayıs anketine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,39'dan %23,82'ye yükseldi. Katılımcıların bu yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde %27,53 iken bu anket döneminde %28,94 oldu. Ve Merkez Bankası enflasyon tahminini %26'ya çıkardı. Ekonomistlere göre bu gelişme faizlerde yüksek seyrin devam edeceği anlamına geliyor. Mevduat ve kredi faizlerinde de hızlı bir gerileme beklenmiyor.
2: Mevduat ve kredi faizlerindeki yüksek seyrin devam etmesi bekleniyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %26'ya yükseltti. Enflasyon raporu sunumunu yapan Başkan Fatih Karahan, sıkı duruşun süreceği mesajını verdi. Bu süreçte TL mevduatı cazip kılacak önlemlerin alındığını vurguladı.
9: Reel faiz vererek hem yurt dışından biraz para girmesi sağlanıyor sıcak para, hem de bireylerin dövize olan yönelimini azaltmayı amaçlayan bir politika sezinleniyor. Reel anlamda mevduat faizlerinin yüksek kalmasını yıl sonuna kadar bekleyebiliriz.
2: 32 günlük vadeli mevduat faizi savaş öncesi %37 düzeyine inmişti. Savaş sonrası yeniden %40'ın üzerine çıktı. 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi faizleri ise aynı dönemde aylık %3,20'den %3,90'lara yükseldi. Rakamlar bankadan bankaya ve vadelere göre değişebiliyor.
10: Baktığınızda faiz %40, yani fiili olarak faiz %40. Bunu da Merkez Bankası anladığım kadarıyla kendini rahat tutabilmek için. Yani normalde politika faizini de %40'a çekebilirdi ama o zaman bir faiz arttırmış olacaktı. Yani şu anda faiz arttırmamış gibi görünüp aslında yüksek bir faizle, %40 faizle devam ediyor.
2: Citigroup yıl sonu politika faiz beklentisini açıkladı. Piyasa beklentisi olan %32 yerine %34,50 olarak duyurdu.
0: Dubai gayrimenkulde yatırımın en çok yapıldığı noktalardan biri. Ancak Orta Doğu'daki gerilim Dubai'deki yatırım alışkanlıklarını değiştirdi. Savaş sonrası satışlarda bir azalma var. Türkler Dubai'den sonra nereleri tercih ediyor? Uzmanına sorduk.
11: Sadece iki ay öncesinde kısa vadede yüksek kira getirdiği mülklere yatırım yapılırken bugün hem Türkler hem de yabancı yatırımcılar bölgede 4-5 yıl sonra teslim, yıllık daha düşük taksitlerle ödeme yaptıkları projelere yatırım yapmaya başladılar. Fiyatlarda da reel anlamda %10-15 civarında bir düşüş yaşandı.
2: Türklerin gayrimenkul yatırımında en çok tercih ettiği noktalardan biri Dubai. Peki Orta Doğu'daki kriz bu durumu nasıl etkiledi? Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu bölgedeki gerginliğe rağmen gayrimenkul alımlarında Dubai'nin yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.
11: Dubai tarafından verilerin paylaşıldığı şeffaf bir sistem var. Buradaki verilere baktığımızda millet ayrımcılık içerisinde ancak genel satışlar yarı yarıya düşmüştü. Ama geçtiğimiz haftaki verilere göre de çok hızlı bir toparlanma, savaş öncesi dönemlere neredeyse yakın bir verilere ulaştı.
2: Ustaoğlu Türklerin Dubai'den sonra en çok gayrimenkul yatırımını Yunanistan'a yaptığını belirtti. Sebebinin ise oturum izni alabilmeyi sağlayan Golden Visa olduğunu söyledi.
11: Dubai, Yunanistan ve sonrasında İngiltere ve Amerika geliyor. Kira getirisi anlamında dünyada birinci sırada hala Dubai gelmekte. İngiltere ve Amerika ön plana çıkmakta. Buradaki en büyük sebep de şu. Türk vatandaşlarımız yatırımlarında farklı bir çeşitlilik oluşturmak istiyor.
0: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan ve engelli kalan onlarca Filistinli çocuktan birinin hikayesi var şimdi sırada. İsrail füzesiyle okuduğu okul hedef alınan 13 yaşındaki Ekrem El-Feyyumi sol elini ve sağ bacağının bir bölümünü kaybetti. Filistinli çocuk engeline rağmen hayata patenleriyle tutunmaya çalışıyor.
2: Patenlerini alıp arkadaşlarıyla oynamaya gitmek istemişti. İsrail okulunu füzeyle hedef aldı. Sol elini ve sağ bacağını kaybetti. Göğsüne ve kafasına isabet eden şarapnel parçaları hala çıkarılamadı. İsrail'in Gazze'deki saldırısında yaralanan ve iki uzvu ampute edilen Ekrem El-Feyyumi henüz 13 yaşında. Bir bacağını kısmen kaybetmiş olsa da paten kaymaktan vazgeçmedi. Vücuduna giren şarapnel parçaları ve kaybettiği uzuvları içinse gerekli tedaviye ulaşamıyor. Filistinli çocuk Ekrem, ateşkese rağmen süren İsrail saldırıları sonrası protez ve rehabilitasyon tedavisine ihtiyaç duyan 6600 kişiden yalnızca biri. 7 yaşından beri at bindiğini belirten Ekrem'in en büyük hayali ise at sahibi olmak. Bir diğer dileği ise bacağı için daha işlevsel bir protez edinmek. Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaklaşık 5000 Filistinli engelli kaldı. İsrail Gazze'ye yönelik ablukasını sürdürerek engelli kalan Filistinlilerin tedavisinde hayati önem taşıyan malzemelerin bölgeye girişini engelliyor.
0: 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs pazartesi günü başlayacak. Konuya ilişkin açıklama Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Açıklamada hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin E-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği vurgulandı. Ve Türk Kızılay'ına ilişkin hukuki düzenleme meclise sunuldu. AK Parti'nin hazırladığı teklifle Kızılay'ın görev ve yetkileri netleştirildi. Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılaş Derneklerinden gelecek yardımları alacak tek yetkili kuruluş oldu.
2: Türk Kızılay'ı 158 yıl sonra ilk kez özel bir yasaya kavuşuyor. AK Parti 9 maddeden oluşan ve Kızılay'ın görev, yetki, hak ve muafiyetlerinin tanımlandığı yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenleme ile Türk Kızılay'a milli cemiyet statüsü veriliyor. Aynı statüde başka bir kuruluş kurulamayacağı belirtiliyor. Uluslararası Kızılhaç, Kızılay yardımlarını Türkiye'de kabul etmeye yetkili tek kuruluş Kızılay olarak netleştiriliyor. Teklifle Kızılay'a ihale muafiyeti getiriliyor. Afet ve barınma için gerekli ürünler kamu ihale kanununa tabi olmadan doğrudan Kızılay iştiraklerinden alınabilecek. Gerekçe afette hızlı hareket edebilmek. Yine Kızılay'a devlet verilerine erişim olanağı da getiriliyor. Aile Bakanlığı'nın sosyal yardım verileri Kızılay'la paylaşılabilecek. Böylece yardım alanların takibi kolaylaşacak. Hastanelere verilen kan ve kan ürünlerinin ödemesi SGK üzerinden doğrudan Kızılay'a aktarılacak. Kızılay'ın personel ve sosyal yardım sistemi de değiştiriliyor. Teklifle afet, savaş, çatışma bölgelerinde görev yapan personele nakdi tazminat verilecek.
0: Belçika Ekonomik Misyonu Ankara ziyareti kapsamında Büyükelçilik'te bir etkinlik düzenlendi. O etkinliğe damga vuransa Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Velde'nin dansı oldu. Belçikalı Büyükelçi Ankara havası oynadı.
2: Fonda Ankara'nın Bağları türküsü, sahnede Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Velde. Belçika Kraliçesi Matilde'nin dönmesinin ardından Belçika Ekonomik Komisyonu Ankara'da temaslarda bulunmuştu. Görüntülerde misyonun ziyareti kapsamında Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyonda kaydedildi. Savunma, havacılık ve uzay sanayi üst düzey etkileşim etkinliği kapsamında önce açılış konuşmaları yapıldı. Ardından sıra şarkılara geldi. Ankara havası çalmaya başlayınca Büyükelçi van der Velde sahneye çıktı. Büyükelçiye Türk ve yabancı davetliler de eşlik etti. Geçen yıl Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabel Dumont da Milli Gün resepsiyonlarında Erik Dalı türküsüyle dans etmişti. Görüntülerin basına yansımasının ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medyasından Fransa'nın 14 Temmuz'daki milli bayramında iki büyükelçiliği karşılıklı Erik Dalı oynamaya davet etti. Dumont, Belçikalı mevkidaşına "Ben hazırım" diye seslendi.
0: Beşiktaş ligin son haftasında Rizespor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak sezonu 4. sırada noktaladı. Maçın ardından tarafların istifa çağrısı hakkında konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, "Böyle şeyleri kaldırabilecek bir yapıya sahip değilim" dedi.
12: Teknik direktörlük hayatımda ilk defa böyle durumlar yaşıyorum son 2 maçta. İstifa cümleleri gerçekten yani kulübede otururken biraz utandım açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak da bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm. Kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu. Uzun dönem bir planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çalıştığım süre boyunca yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak üzgünüz ama hayat devam ediyor.
13: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
14: Mayıs ayı yağışlı geçiyor. İstanbul ve Bursa'ya yağmur gelecek. Pazar günü gök gürültülü sağanak var. İstanbul 25, Bursa 26, Ankara güneşli 21, Antalya merkez parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de kuvvetli sağanak geçişi olacak. Yine dolu ve hortum da oluşabilir. Ankara'da da pazar yağış şiddetli. Marmara'da gündüz güneş görülecek. Akşam sağanak yağış geliyor. Pazar günü bölge gök gürültülü yağışlı. Sakarya 27 derece. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 24, Kayseri 19 derece. Pazar yine kuvvetli sağanak var. Ege'de güneşli havanın ardından birden gelecek şiddetli yağışla birlikte dolu ve hortum tehlikesi de var. Manisa 29, Muğla 26 derece. Bodrum'da kısa süre yağışlı. Akdeniz'de parçalı bulutlu, yağış az noktada var. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de Ordu-Artvin arasında ordu kuvvetli yağmur var. Zonguldak güneşli 20 derece. Pazar gününe dikkat, bölgeye yine çok şiddetli yağış gelecek. Doğu'da Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak arasındaki kentlerde yağmur, yıldırımlarla birlikte şiddetli yağacak. Erzurum 15, Gaziantep parçalı bulutlu 23 derece.
13: Hava durumu. Radyo tiyatrosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gider.

0: NTV Radyo Arşivinde Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Ve nihayet adı geçen Tıbbi Gerilimler programıyla karşınızdayız. Bu tıbbi gerilim meselesi Tess Gerritsen münasebetiyle aklımıza gelmişti. Hatırlarsınız, Ruh Koleksiyoncusu adlı kitabını yapmıştık Gerritsen'ı. Bu arada bir tane de ciltli kitabı çıkmış yeni. Onu da bir ara gene takdim ederiz size. Tıbbi gerilim, Robin Cook'un bu meseleyi ilk olarak koma ile çıkardığı söylenir. Bilmiyorum doğru mu? Michael Crichton var tabii. Tess Gerritsen, onu bugün almadım, ondan örnek almadım, çok yeni yaptık diye kitabını. Patricia Cornwell hep burada bu programda kitaplarını, Patricia Cornwell bu programda size daha önce de kitaplarını sunduğumuz bir yazar. Michael Palmer, bir tane kitabı varmış bende, onu getirdim. Ken Follett, Ken McClure, Gary Braver, Gary A. Birkin, Leonard S. Goldberg, Holden Scott, John Darnton tanınmış tıbbi gerilim yazarları. Ve bir de bunların kurmaca olmayanları var, tıbbi gerilim. Bunlar da bir alt kategori. Mesela Richard Preston'ın The Hot Zone gibi kitaplar var bunların içinde de. Bir de filmler var tabii. Hatta en iyi 10 seçimi bile yapılmış filmlerin içinden. Neler seçilmiş? Sırayla okuyorum size. The Cabinet of Dr. Caligari, Robert Wiene'nin 1920 tarihli şaheseri. Flatliner, bu Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon hepsi genç çocuklarken çekilmiş. Bir Schumacher filmidir yanlış hatırlamıyorsam. Kiefer'le Julia da orada tanışmışlardı galiba. Shutter Island biliyorsunuz daha yeni izledik. Extreme Measures, Gene Hackman'ın oynadığı bir filmdi. Jacob's Ladder, bu da Tim Robbins'lı fevkalade bir gerilim filmidir, tıbbi gerilim. Medicine Man, Sean Connery ile. Awake, Frankenstein, bu da klasiklerden biri. Repo, The Genetic Opera ve Outbreak. Dustin Hoffman ve Rene Russo ile Morgan Freeman'ın ve Cuba Gooding Jr.'ın oynadıkları. Bunlar da sinemada seçilen en iyi 10 tıbbi gerilim. Şimdi biz ne yapacağız efendim? Hemen size kitaplarımızın isimlerini söyleyeceğiz. Robin Cook, Komplo, bu son kitabı Intervention'ın çevirisi olduğunu özetlerden yola çıkarak tahmin etmiştim. Sonra kitabı bulup alınca yanılmadığımı anladım. Türkçesi Mehmet Gürsel. Nereden çıkmış? Sayfa 6 yayınlarından, ki bu da İnkılap Kitabevi'nin tescilli markasıdır diye de içinde bir not var. Efendim, tanıdığımız yazar, birçok programda kitabını yapmıştık burada. Patricia Cornwell'in Is, Trace isimli kitabı. Altın Kitaplardan çeviren Zeliha İyidoğan Baba Yiğit. Bir de Michael Palmer'ın bende olan tek kitabı, kusura bakmayacaksınız, Kumpas, Bilge Sultan Has Türkçe'ye çevirmiş. Orijinal adı The Society, Bilge Kültür Sanat'tan çıkmış bu kitapta. Böyle 3 tane kitabımız var.

Michael Palmer ilk yazarımız. Kendisi 20 yılı aşkın bir süre doktorluk yapmış. Sonra da işte yazar olarak diyor ki kitabın arkasında bir cerrah hassasiyetiyle en gizli kalmış korkularımızı neşter vuruyor. Yani evet, korkutucu fakat doğru olabilir. Kumpas The Society romanlarının, kitaplarının hepsi New York Times bestseller, en çok satanlar listesine girmiş olan Michael Palmer'ın en beğenilen kitaplarından bir tanesi. Boston'da Eastern Quality Health'te bir sağlık merkezinde zengin ve güçlü bir CEO öldürülüyor. Bir kadın, zaten daha ilk bölümünde kitabın görüyoruz. Çok da sempatik bir kahraman değil. Yani o yıl kazandığı parayı düşünüyor. Onun altında çalışan 1900 kişiyi düşünüyor. Yani 4 milyon doların üstünde bir paradan söz ediyoruz. Ve henüz kullanmadığı hisse opsiyonunda da 8 milyon doları varmış. Burada zaten biraz rahatsız edici olmakla birlikte ve gerçekten çok bencil, tamamen maddi birisi. Ve daha kitabın ilk bölümünde onun öldürüldüğünü görüyoruz. Ama ölenlerin ne ilki ne de sonuncusu oluyor. Bir seri katil söz konusu burada ve kurbanların da tek bir ortak yanları var. Bunlar tıp sanayiinde yüksek derecede yöneticiler. Dr. Will Grant ise çok fazla çalışan ve kendini işine adamış bir cerrah. O da sistemden hoşnut değil ve hastaların ölüm kalım sorunlarıyla ne şekilde ilgilenildiğini biliyor. Hipokrat Derneği'nin bir üyesi olarak hastalara bakımı çok etkileyen bir takım kararlar veren ve sırf kar uğruna bu sanayiyi, bu sektörü kontrolü altında tutan şirketlerin elinden almak istiyor mesleğini. Ama onun bu bağlılığı, işine olan bağlılığı da Will'i kendi müttefiki yapmadan rahat etmeyecek bir çılgını harekete geçirmiş. Will de acemi cikcik dedektif diyelim, Patty Moriarty ile, ki onun da bu ölümlerle ilgili olarak mesleği tehlikeye girmiş, işbirliği yapıyor ve ikisi birlikte bu esrarın peşine düşüyorlar. Hemen Michael Palmer'dan söz edelim. Kendisi çok sayıda tıbbi gerilimin yazarı, 35 dile kitapları çevrilmiş, dahiliyeci, ihtisası dahiliye. Boston City ve Massachusetts General hastanelerinde ihtisas yapmış ve 20 yıl acil tıp ve dahiliye dallarında fiilen doktorluk etmiş. Şimdi de bu janrın en iyi yazarlarından biri. Hep diyor yaratıcı bir yanım olduğuna inanmıştım ama ona bakarsanız iyi olduğum sporu keşfedebilirsem olimpiyatta altın madalya kazanacağımı da inanmıştım. Robert Ludlum, Alistair MacLean, Eric Ambler, Agatha Christie kitapları okumayı çok severdim. Haftada bir iki kitap okurdum. 1978'de Robin Cook'un artık klasik olmuş gerilimi Koma'yı okudum. Robin okulda benden 2 yıl önceydi ve aynı yerde eğitim yapmıştık. Eğer Robin yazıyorsa aynı eğitimle, ben niye yazmayayım bir polisiye, bir gerilim diye sordum kız kardeşime. Çünkü sen tatsız bir adamsın da onun için dedi, ama buna rağmen anlaşıldığı kadarıyla yılmamış. Ve şansını denemeye karar vermiş. Anlaşıldığı kadarıyla şansı için bir şey diyemesem de yeteneği bu iş için yeterliymiş diyelim. Evet, tabii yazamıyoruz hepsini. O kadar çok içim almışım ki.

Patricia Convel, Patricia Daniels asıl adıyla 1956'da Miami'de doğdu. Özellikle kahramanı Doktor Kay Scarpetta ile çok iyi tanınan bir yazardır. Kitaplarım diyor hep belli bir standartta ya da düzeyde, çünkü her yıl yenisi için daha fazla çalışıyorum, daha sıkı çalışıyorum. Hiçbir zaman kendi kendime canım nasıl olsa bir numaraya çıktım gene de çıkarım demiyorum. Beğendirmek için çaba harcıyorum kitaplarıma diyor. Ve Kay Scarpetta gerçekten de sadece tıbbi gerilimleri değil, polisiyeyi sevenlerin de nezdinde çok beğenilen bir kahramandır. Gerçi ben kendisini biraz soğuk buluyorum ama belki de bu soğukluk adli tıptan gelen bir soğukluktur. Trace is bir Scarpetta macerası. Scarpetta artık Güney Florida'da serbest çalışıyor. Fakat 5 yıl önce ayrıldığı şehre dönmesi gerekiyor. Richmond, Virginia. Orada yeni bir adli tabip var. Şef yeni tayin edilmiş. O çağırıyor Kay Scarpetta'yı geriye. Sana ihtiyacım var diyor. Döndüğü zaman bir bakıyor ki ama hiçbir şey beklediği gibi değil. Bir defa her şeyden önce onun laboratuvarı, eski laboratuvarı onun döneminde olduğu gibi düzenli değil. Aynı şekilde iyi işletilmiyor. Yeni şef yetersiz birisi. Bir gündemi var. Bu gündemin ne olduğunu açıklamaktan çekiniyor. Daha önceki asistanı ise kişisel problemlerle boğuşuyor ve bunların neler olduğunu söylemiyor. Ve bir de FBI ajanı var. Bütün bunların arasında ürkütücü bir soruna çözüm bulmaları gerekiyor. Ama Scarpetta gene de elinden geleni yapıyor. 14 yaşındaki bir kızın ölümünün esrarını çözmek zorunda. Üstelik Benton ve Lucy meslektaşları da ona yardım edecek durumda değiller. Çünkü birisi peşlerine düşmüş. Onunla uğraşıyorlar. Bu 14 yaşındaki kızın cinayeti

Bu arada 10 tane en iyi tıbbi gerilim filmi söyledik ama tabii kitaplar da var. 5 tane de en iyi kitap var. Bunların iki tanesinden söyleyeceğim sadece. Bir tanesi Patricia Cornwell'ın Unnatural Exposure kitabı. Bir tanesi de Robin Cook'un Toksini. Bunların içinde seçilmiş olanlar. Toksin galiba zehir diye çevrildi. Çok da emin olmasam da pek fazla Robin Cook kitabım olmadığını itiraf etmiştim değil mi? Etteki zehirle et neden bu kadar tehlikeli? Hükümet bizi böyle şeylerden korumuyor mu sorularıyla başlıyor. Ve Robin Cook hem bütün bu soruları soruyor Toksin'de hem de onlara cevap veriyor. Ama bizim önümüzdeki kitabı onun en son çıkmış olan kitabı Komplo. Robin Cook, adli tıp uzmanı Jack Stapleton kahramanımız. Ani bir şekilde ve esrarengiz bir şekilde aynı zamanda ölen genç ve sağlıklı bir kadına otopsi yapıyor ve bu otopsinin ardından etik değerleri hiçe sayan bazı alternatif tıpçıların peşine düşme kararı alıyor. Fakat insanlar da yani en azından insanların bir kısmı da alternatif tıbbı, modern tıbbı tercih ediyorlar. Bu arada arkeolog Sean Daughtry kilise ve tıp dünyasını sarsacak bir keşif yapmış. New York başpiskoposu bu keşfin duyulmasını istemiyor. Jack de her ikisiyle de üniversite yıllarından arkadaş. Böyle tuhaf bir şekilde yeniden bir araya gelmiş oluyorlar. Robin Cook sevenlere tavsiye ediyoruz tabii. Bu arada komadan da söz edelim isterseniz kısaca. Çünkü bu işte 1977 yılında çıkan bu kitap tıbbi gerilimin babası değilse de babalarından biri sayılıyor. 4 tıp öğrencisi tıp dünyasına giriyorlar 1976 Şubat'ında. 3 erkek, biri kız. Ve bu arada da bir kızın o zamanlarda, o dönemde doktor olarak başarıya ulaşması çok zor. Ve Doktor Susan Wheeler'ın işi daha da zor. Çünkü korkunç bir aldatmayı keşfediyor. Memorial Hospital'daki üst kademedeki doktorlardan seçkin bir grup hastaları ufak cerrahi müdahaleler, ufak ameliyatlar için masaya yatırıyor. Ve oradan bir daha sağ kalkmamalarını, uyanmamalarını.

sağlıyorlar. Yani sağ kalkmamalarını derken, evet, ölmüyorlar ama komadalar. Bu koma durumunda kalıyorlar ve Susan onların hastaların bedenlerinden parçalar çaldıklarını, aldıklarını keşfediyor. Komada böyle bir kitaptı. Gelelim Robin Cook'a. Bu arada kendisinin gerçekten de bu janrın bir numaralı ismi olduğunu hatırlamak isteriz, hatırlatmak isteriz. Doktor ve yazar Michael Palmer'da da gördüğümüz gibi, hani Robin yapıyorsa ben de yaparım demiş ve yapmış da sonunda, ama yine de Robin Cook'un bir adım önde olduğu söylenebilir diğerlerinden. Çok sayıda kitabı var. Hatta bundan sonra çıkmış kitapları da var. Mesela Cure var. 2010'da çıkan, 2011'de çıkmış kitapları var. Bütün kitaplarında daima çeşitli tıbbi sorunları, etik sorunlarını çözmeye çalışıyor. Gerilim yazmaya başlaması şu şekilde olmuş. Halkın gözünü açmak istemiş. Yani eğlence, eğlendirme babında aynı zamanda halkın gözünü olan bitenlere, mesela genetik mühendislik, tıbbi ekonomi, vitro fertilizasyon, araştırma fonları gibi konularda, organ transplantasyonu, nakli, gözlerini açmaya karar vermiş ve böylece komayla işe girişmiş. Hala da devam ediyor gördüğünüz gibi. Evet efendim, tıbbi gerilim konumuz. Üç yazar sunduk size. Michael Palmer, Patricia Cornwell ve Robin Cook. Tek bir yazarla baş başa olacağımızı umut ediyoruz. İyi bir gün dilekleriyle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: NTV Radyo Arşivinde Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Kim buldu, nasıl buldu?
2: Parmak iziyle zekayı ölçmek mümkün mü?
1: Belki. Zeka katsayısı, yani IQ testini 1905'te cinsel fetişizm kavramını da tanımlamış olan Fransız psikolog Alfred Binet buldu. Binet, IQ kavramını onaylamasa da öğrencilerin zekasını göreli olarak değerlendirmek için yaptığı araştırmalar nedeniyle zeka testinin mucidi kabul ediliyor. Meslektaşı Theodor Simon'la birlikte tasarladıkları 30 zeka testinde öğrencilere öğretilen şeyleri göz ardı ederek zamanla değişeceğini düşündükleri doğal zihinsel becerileri ölçmeyi hedefledi. Zekanın ölçülebileceğini ilk ortaya atansa İngiliz Francis Galton'dı. Zekanın kalıtsal olduğunu savunan Galton, kuzeni Charles Darwin'in evrim teorisinin de ateşli bir savunucusuydu. Francis Galton, kişilerin zekasını gösterebileceğini düşündüğü birçok fiziksel özelliği inceledi. Parmak izi bunlardan biriydi. Galton, 1884 yılında parmak izlerini sınıflandıran bir sistem de tasarladı. Ondan yıllar sonra ise parmak izi zeka ölçümünde değil ama suçluların saptanmasında kullanılacaktı.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
0: Burası NTV Radyo. Saat 2.
4: Mutlu geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değinen Erdoğan, savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, Türk dünyası liderlerine siber güvenlik uyarısı da yaptı.
5: İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Erdoğan, Türkistan şehrinde düzenlenen zirve öncesinde ev sahibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev tarafından karşılandı. Liderler aile fotoğrafında bir araya gelirken zirveye gözlemci statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da hazır bulundu. Erdoğan zirvedeki konuşmasında Türk dünyası için dijital birlik çağrısı yaptı, siber güvenlik uyarısında bulundu.
5: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
6: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin orta koridor gibi ortak ulaşım projelerinin önemini gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev ile baş başa görüştü. Liderler görüşmede ikili, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Özbekistan'la savunma ve ticaret başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la da sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet başkanları Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni de ziyaret ederek eserlere dair bilgi aldı.
4: İsrail bir kez daha Gazze'yi hedef aldı. Ateşkese rağmen düzenlenen saldırıda Kassam Tugaylarının üst düzey yöneticisi İzzettin El-Haddad'ın öldürüldüğü öne sürüldü. Saldırıya dair açıklama İsrail Savunma Bakanı Yitzhak Katz'tan geldi. İsrailli bakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze kentine saldırı düzenlediklerini ve Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının üst düzey isimlerinden İzzettin El-Haddad'ı hedef aldıklarını iddia etti. Saldırıda hedef alınan binada hasar oluştu. Katz, saldırıda talimatı Başbakan Netanyahu ile birlikte verdiklerini açıkladı. Bazı İsrailli yetkililere göre İzzettin el-Haddad saldırıda hayatını kaybetti. Ancak Hamas'tan henüz bir açıklama gelmedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de ateşkese aykırı olarak işgal alanını genişlettiklerini itiraf etti. Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze şeridindeki toprakların an itibariyle %60'ını kontrol altında tuttuğunu söyledi. Hamas'ta varılan ateşkes anlaşmasından sonra İsrail ordusu bazı bölgelerden çekilse de Gazze'nin %53'ünü işgal altında tutmaya devam ediyordu. Sarı hat olarak belirlenen noktaya çekilen İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasından sonra kırmızı hat olarak adlandırılan bölgeye çekilmesi gerekiyor. Netanyahu'nun açıklaması İsrail'in anlaşmanın aksine sarı hattı da geçerek Gazze'de işgali genişlettiğini ortaya koydu. İsrail basınında da Ocak ayından beri sarı hattın batıya doğru genişlediğini yazmıştı. Gazze'nin yeniden inşasına dair Reuters haber ajansından da yeni bir iddia geldi. Buna göre Beyaz Saray yönetimi İsrail'den Gazze'nin yeniden inşası için Trump'ın barış kuruluna Filistin vergi gelirlerini aktarmasını istemeyi değerlendiriyor. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
7: Amerika, İsrail'in Filistin yönetiminden alıkoyduğu vergi gelirlerinin bir kısmını ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için oluşturduğu barış kuruluna vermesini istemeyi değerlendiriyor. Bu fonların Trump'ın savaş sonrası Gazze planını finanse etmek için kullanılması düşünülüyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bazı kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre Trump yönetimi henüz bu konuyla ilgili İsrail'e resmi bir talepte bulunup bulunmama konusunda bir karara varmadı. Ama değerlendirilen öneriye göre vergi gelirlerinin bir kısmı ABD destekli Gazze geçiş hükümetine gidecek. Bir kısmı ise reform yapması şartıyla Filistin yönetimine aktarılacak. Şimdi İsrail normalde ithal edilen mallardan alınan vergileri Filistin yönetimi adına topluyor ve taraflar arasında uzun süredir yürürlükte olan anlaşma kapsamında aslında bu vergi gelirlerinin Filistin yönetimine aktarılması gerekiyor. Ki Filistin yönetimi de bu parayı memur maaşlarının ödenmesi ya da kamu hizmetlerinin sağlanması için kullanıyor. Fakat İsrail taraflar arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık sebebiyle bu vergi gelirlerini alıkoyuyor. Filistin yönetimine göre alıkonulan vergi gelirlerinin tutarı yaklaşık 5 milyar dolar. Barış Kurulu bu vergi meselesi özelinde bir yorum yapmayı reddetti, ancak kuruldan bir yetkili Trump'ın yeniden inşa planını desteklemek amacıyla tüm taraflardan kaynaklarını harekete geçirmelerini istediklerini söyledi. Buna İsrail de dahil, Filistin yönetimi de dahil ifadesini kullandı. Çünkü bankada tutulan bu paranın ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planına bir katkı sunmadığı açık ifadesini kullandı Barış Kurulu'ndan yetkili. Planın maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Fakat Trump'ın Gazze planı hem Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi hem de Gazze'de ateşkesi zayıflatan İsrail'in saldırılarını devam ettirmesi sebebiyle bu plana ilişkin süreç tıkanmış durumda.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarihi Pekin ziyaretini tamamladı. Trump, Çin lideri Xi Jinping ile temaslarına ilişkin de konuştu. Başkalarının çözemeyeceği birçok sorunu çözdük dedi. Trump uçakta gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Tahran yönetimine ait füze rampalarının %80'inden fazlasının yok edildiğini belirtti.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'e düzenlediği 2 günlük resmi ziyaretini tamamladı. Masada İran savaşından iki ülke arasındaki ekonomik anlaşmalara kadar birçok konu vardı. İki lider ziyaretin son gününde başkent Pekin'de eski İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesinde bir araya geldi. Liderler ve beraberindeki heyet burada çay davetinde buluştu. Trump her iki ülke içinde çok iyi ticari anlaşmalara imza attıklarını açıkladı.
8: Başkalarının çözemeyeceği birçok sorunu çözdük dedi. ABD Başkanı İran Savaşı'na yönelik de konuştu.
9: İran konusunu görüştük. Nasıl bitmesi gerektiği konusunda benzer fikre sahibiz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Körfez'in açık kalmasını istiyoruz. Önce onlar kapattı, sonra da biz kapattık. Ancak buna bir son vermelerini istiyoruz.
6: Trump ve beraberindeki heyet çalışma yemeğinin ardından Çin'den ayrıldı. Havalimanında Trump uğurlanırken de tören düzenlendi. Trump, Çin dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İran'ın füze rampalarının %80'ini yok ettiklerini belirtti.
9: İran'da topyekün zafer kazandık. Bütün donanmasını, bütün hava kuvvetlerini, tüm savunma sistemlerini ve radarlarını imha ettik. Liderlerini ortadan kaldırdık. İran'ın füze rampalarının %80'i yok edilmiş durumda.
6: ABD Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki açıklamasını tekrarladı. İran'ın nükleer programını 20 yıllığına dondurması benim için uygun, ancak bu söze gerçek bir bağlılık gerekiyor dedi. Trump, Pekin ziyaretine ilişkin Amerikan yayın kuruluşu Fox News'e yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti.
4: ABD basını Başkan Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a yeni bir saldırı başlatabileceğini öne sürdü. İddia ABD merkezli Axios haber platformunda yer aldı. Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde Trump'ın düğmeye basması halinde saldırıların İsrail ordusuyla koordineli gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi. İsrailli yetkili Trump'ın saldırı kararını hafta sonu alabileceğini ve İsrail ordusunun yüksek alarm durumunda olacağını öne sürdü. İsrail Kan Televizyonu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'yla geçen hafta görüşen İsrailli askeri yetkililerin İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istediğini aktardı. Trump'ın İran'a saldırılar yerine Hürmüz'deki özgürlük projesini yeniden başlatmayı tercih edebileceği de iddia edildi. Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla görevden alınan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Karar 46 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baklava kutusu içinde para aldığı anlara dair görüntüleri ortaya çıkan başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 40 yıl hapis cezası aldı.
10: Ne kadar mı? Varsa işte 100 küsur milyon şeyimiz çıktı. 110 bin euro var orada. Tamam. Sen bir yere bir şey konuşma.
11: Evet. Belediye Başkan Yardımcısının baklava kutusu içinde para alma görüntüleri ortaya çıkmıştı. Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında sanıkların cezaları belli oldu.
12: Nedir bunlar?
10: Evet,
11: Antalya'da görülen davanın 5'i tutuklu 43 sanığı vardı. Tutuklu sanıklar arasında görevinden alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de bulunuyordu. Sanıklar Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son savunmalarını yaptı. Daha sonra karar açıklandı. Niyazi Nefi Kara 46 yıl 10 ay, Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl hapis cezası aldı. Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cemgül ile müteahhit Mesut Kara'ya 24 ile 41 yıl arasında değişen cezalar verildi. Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Sıla Ceyhan Berkay'a tahliye edildi. Bazı tutuksuz sanıklara da rüşvet alma, irtikap ve zimmet suçlarından farklı oranlarda hapis cezaları verildi. Mahkemeye gelmedikleri için tutuksuz sanıklar Demir Demir ve İlker Günay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de erken seçim çağrısını yineledi. Ben bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam dedi. Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
13: Sandığı koy, gel karşımızda aday ol, Hodri Meydan, kazanırsan ben gidiyorum, kaybedersen bu ülkenin önünü açıyoruz. Korkmuyorsan Hodri Meydan.
11: Erken seçim çağrısına yineledi. Olası bir seçim yapılırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağını söyledi.
13: İçeri de atsalar, her türlü kötülüğü de yapsalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşü engellenemez.
11: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. Edip Akbayram Etüt Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Spor Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı öncesinde Bayraklı ilçesini ziyaret etti. Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi açılışı ve yeni araç filosu tanıtımına katıldı. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
12: On binlerce öğrencinin kursiyerin eğitim gördüğü, binlerce kişinin mezuniyetten sonra istihdam olanağı bulduğu 300 milyon liralık aracıyla gereciyle meslek fabrikası kuşatılmış durumda.
11: Özgür Özel daha sonra Sarnıç Mescid-i Aksa Camii, Doğanlar Kent Bostanı ve Dijital İkiz Tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi'nin açılış törenlerine katıldı.
4: Eskişehir İmihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Mehmet Emin Karakorkmaz'a 7 ay hapis cezası verildi. Mehmet Emin Karakorkmaz kıyafeti nedeniyle İmihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hedef alan sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Korkmaz halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle yargılanıyordu. Hakim tutuksuz sanığın kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Takdiri indirim uygulayarak da ceza 7 aya düştü. MHP Isparta il ve 13 ilçe teşkilatı feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın il başkanlığına yeni atama yapıldığını duyurdu. Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay'ın atandığını açıkladı. MHP'de il başkanlıklarının feshi ve yerine yeni isimlerin ataması bir süredir devam ediyor. İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Malatya ve Gaziantep'in de aralarında olduğu 12 il başkanı görevden alınmıştı. Yurdun bazı kentlerinde yine şiddetli yağış etkili oldu. Osmaniye, Amasya ve Tokat'ta dereler taştı, su baskınları yaşandı. Batman'da yıldırım isabet eden bir çoban ağır yaralandı.
14: Şiddetli yağış dereyi taşırdı. Osmaniye'de bir köy su altında kaldı.
15: Arazilerimiz sular altında. Köylü herkes tarlasının suyunu çektirme işiyle uğraşıyor.
14: Osmaniye'de dün öğlen başlayan yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Merkeze bağlı Endel köyünde sel oldu. Köy yolları göle döndü. Evleri su bastı. Ekili alanlar su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma yapıldı. Yağış etkisini yitirdikten sonra hasar tespit çalışması başlatıldı. Burası da Tokat'ın Reşadiye ilçesi. İki gündür etkili olan sağanak Kelkit çayının taşmasına neden oldu. Bostankolu köyünde taşkın suyu evlerin ikinci katına ulaştı. Can kaybı ya da yaralanan yok. Ancak hasar büyük. Sel nedeniyle Niksar ilçesinde 8 asırlık geçmişiyle bilinen Talazan Köprüsü'nün ayakları da tamamen su altında kaldı.
16: 50 yaşına geldim, ben hiç böyle bir şey görmedik biz daha.
14: Amasya'da da yaklaşık bir haftadır aralıklarla sağanak etkili oluyor. Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta su seviyesinin aşırı yükselmesiyle Şehzadeler Gezi yolundaki merdivenler ve köprü ayakları suya gömüldü. Irmak kenarındaki çok sayıda ev ve işletmenin bahçesinde su bastığı görüldü. Batman'ın Beşiri ilçesinde sağanakla birlikte gök gürültüsü etkiliydi. Eski Amur köyünde koyunlarını otlatan bir çobana yıldırım isabet etti. Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sürüyor.
4: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayete kurban gitmiş, ailesine ise günlerce tehdit ve şantaj mesajları gönderilmişti. Bu soruşturmada Diyarbakır'da gözaltına alınan Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında karar çıktı. Mahkeme Kazıcı'yı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
17: Böyle bir acımda bu tarz tehdit, canımızı yakmak için uğraşan, çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Bu vicdansızlık.
6: Evlat acısı yetmezmiş gibi ölüm tehditleri de aldı.
8: Günlerce aileye korku dolu anlar yaşatan şüpheli hakkında mahkemeye kararını verdi. 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.
17: Evime kurye gönderdi. 12'yi arayıp itfaiyeyi gönderdi. Ambulansı gönderdi. Bütün aileyi tehdit etti. Para istedi. Atlasın ona dair borcunun olduğunu söyledi.
18: Ne kadar bir para istedi?
17: 40 bin lira.
8: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Sonrasında ise aileye tehdit mesajları gönderildi. Kimlik tespiti yapıldı. 18 yaşındaki Muhammed Yusuf Kazıcı Diyarbakır'da gözaltına alındı. Savunmasında cahillik yaptım, pişmanım dedi. Kazıcı'ya nitelikli yağmaya teşebbüs ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kişilerin huzur ve sükutunu bozma suçundan verilen 2 ay 15 günlük hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakıldı.
19: Cezaevinde kalması diğerleri için de mücadelecilik konuşturuyor.
8: Muhammed Yusuf Kazıcı tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. Adalet arayışını sürdüren aile davayla ilgili emsal bir karar istiyor.
17: Caniler 5 kişi. Fakat şu anda sadece tutuklu olan bir tane katil var. Çok net bir şekilde belli. İlk mahkemedeki beklentimiz bu yönde. Emsal karar bekliyoruz. Kimse bu acıları yaşasın istemiyoruz.
4: Meclis lokantasında stajyer öğrencilere istismar iddiasıyla açılan davada 5 sanığın 16 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılması istendi. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 4'ü tutuklu 5 sanık bir kez daha hakim karşısındaydı. Duruşma salonuna izleyiciler ve basın mensupları alınmadı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırmalarını talep etti. Sanıkların kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıkla suçu işlediklerinden cezaların artırılması da talep edildi. Sanık avukatlarının savunma için ek süre talep etmesi üzerine duruşmada 5 Haziran tarihine ertelendi. Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sanık Nevzat Bahtiyar'a yeniden yargılamada verilen 17 yıl hapis cezasına karşı temyiz başvurusu yapıldı. Duruşma savcısı Özge Nida Polat tarafından hazırlanan dilekçede Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan dava açıldığı hatırlatıldı. Ancak Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildiğine dikkat çekildi. Başvuruda Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak cezalandırılması gerektiği belirtildi. Olaya ilişkin 4,5 yıllık hapis cezasını bozunca Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanmıştı. İkinci davada da 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Balıkesir'de araştırma görevlisi Semih Kaçmaz bir lokantada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Soruşturma ve yargı süreci 26 günde tamamlandı. Saldırıyı düzenleyen iki kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
8: Silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Araştırma görevlisinin öldürülmesiyle ilgili dava 26 günde sonuçlandı. İki sanık da müebbet hapis cezası aldı. Olay 17 Nisan'da Balıkesir'de meydana geldi. Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Semih Kaçmaz bir lokantadaydı. O sırada motosikletli iki kişi silahlı saldırı düzenledi. Zanlılar maskeyle çevreye rastgele ateş açtı. Ağır yaralanan Semih Kaçmaz hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma bir haftada tamamlandı, iddianame hazırlandı. Karar duruşması 13 Mayıs'ta görüldü. Mahkeme iki sanığa da kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar işletme sahibine yönelik eylemleri nedeniyle de kasten öldürmeye teşebbüsten 12'şer yıl ceza aldı. Karar, soruşturma ve yargı sürecinin bir aydan kısa sürede sonuçlanması bakımından örnek teşkil ediyor.
4: Konya merkezi 9 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 500'den fazla tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda Türkiye'ye ait kültür varlıklarını yurt dışına çıkartan şebekede deşifre edildi.
14: Konya merkezli operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 500'den fazla kültür varlığı ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında 417 adet sikke, 154 adet tarihi obje ile 3 tarihi eser niteliğinde kitap yer aldı. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hesaplarına yönelik yapılan incelemede 204 milyon liralık para hareketi belirlendi. Söz konusu paranın ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirketle 5'i yabancı, 4'ü Türk uyruklu kişiler tarafından gönderildiği tespit edildi. Operasyonla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ersoy, operasyonla 500'den fazla kültürel mirasın ele geçirilmesinin yanı sıra bağlantılarıyla birlikte bir suç ağının çökertildiğini söyledi. Bu başarılı çalışma, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kültür mirasının korunmasının yalnızca bir güvenlik meselesi değil, milletin emaneti olan değerlere sahip çıkma meselesi olduğunu söyledi. Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Çiftçi, bu topraklara ait olanın yine bu topraklarda muhafaza edilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
4: Hantavirüsle ilgili son durum hem dünyada hem de Türkiye'de yakından takip ediliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemalettin Aydın, bir salgın veya pandemi riski oluşmuyor dedi.
20: Yeni dönemde bir salgın veya bir pandemi gibi bir riski oluşturmuyor hantavirüs. Hantavirüs de yine bir viral hastalıktır. Kemirgenlerden bulaşır. Kemirgenlerin çıktılarının kuru havaya karışmasıyla bulaşır. Ağırlıklı olarak ormanlarda, depolarda, havasız yerlerde olur. Şimdi dünyanın gündeminde olduğu gibi gemide. İnsandan insana Covid'deki gibi bir salgın, endemi ve pandemi yapma riski söz konusu değildir. Ama bu tür hastalıklara hazırlıklı olarak iyi bir altyapıyı oluşturmamız gerekiyor.
4: Manisa'da kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak için seferber olan kişi de kalp krizi geçirdi. İki arkadaş 15 dakika arayla hayatlarını kaybetti. 52 yaşındaki esnaf Coşkun Burlu gece evinde fenalaştı. Yakın arkadaşı Bülent Şen'i telefonla arayıp yardım istedi. Kısa sürede adrese giden Şen sağlık ekiplerine haber verdi. Onlar gelene kadar da arkadaşına kalp masajı yaptı. Ekipler Coşkun Burlu'yu hastaneye ulaştırdı. Bülent Şen de araçla ambulansın peşinden gitti. Arkadaşı tedavi altına alındığında hastane bahçesinde ondan haber beklemeye başladı. Ancak 54 yaşındaki Bülent Şen de o sırada kalp krizi geçirdi. İki arkadaş 15 dakika arayla hayatlarını kaybetmiş oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklar da hızlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kurbanlık arzında problem olmadığını söyledi. Geçen yıla göre de arzın arttığını belirtti.
21: Türkiye'nin dört bir tarafında Kurban Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde bakanlığımızdaki bütün veteriner hekim arkadaşlarım çok yoğun bir şekilde 7-24 görevlerinin başında. Tabii bu süre içerisinde maalesef ki yine kafa karıştırıcı dezenformasyonlarla karşılaşıyoruz. Çok net bir şekilde cevap vereyim. Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Şu anda büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların, kesilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problem olmaksızın yerine getirmesi için bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz.
4: Bayram tatili boyunca karayollarındaki trafik yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleri üzerinden anlık olarak takip edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yol güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda turuncu ekipler 7/24 görevde olacak. Zorunlu olmadıkça yol çalışmalarına da ara verilecek. Trafik işaretleri ve levhalardaki eksiklikler de giderilmiş durumda. Kirlenen levhalar temizlendi. Aşırı yağışın sebep olabileceği sel baskınlarına karşı da yeni uyarı levhaları koyuldu. Ülke genelinde 18 bölge müdürlüğü ile tünel ve otoyol bakım işletme şeflikleri de denetimlerini sürdürecek. Türkiye ile Çin arasında inşaat, enerji ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında yeni işbirlikleri kurulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin ziyareti sonrası konuştu. Atılacak adımları anlattı.
1: COP bünyesinde aslında iklim ajandasında ortaya koyduğumuz tüm hedeflerle alakalı çalışma yapacağız. Bu çok önemli. Hem Konut Bakanlığı'yla hem de Çevre ve Ekoloji Bakanlığı'yla mutabakatlar yapacağız. Bu işbirliğini daha da güçlü hale getireceğiz. Her alanda çalışalım istiyoruz.
6: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin ziyaretinde birçok alanda ortak çalışma için imza attı. O alanlardan biri inşaat olacak.
1: Türkiye ve Çin inşaat sektöründe dünyanın söz ettiği iki ülkeden bir tanesi. Biz de bu konuda rakip olmadığımızı, stratejik işbirliği ve ortaklık yapmamız gerektiğini mevkidaşımızla konuştuk. Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hem deprem direncini arttırmak hem de sürdürülebilir kentler kurmak için işbirliği yapacağız ve örnek projeler gerçekleştireceğiz.
6: Bakan Kurum, Türkiye ve Çin arasında BM İklim Konferansı COP31 sürecinde işbirliğini de kapsayacak ortak çalışma grubu kurulması kararı alındığını da açıkladı.
1: Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İklim değişikliği noktasında buradaki bilgiyi, beceriyi, tecrübeyi, bilimi tüm dünyayla paylaşmaya hazır olduklarını ifade ettiler ve tüm hedeflerle alakalı çalışma yapacağız.
6: Bakan Kurum muhataplarına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı konferansa ilişkin hedeflerini de anlattı.
4: Kuryelerin mesleki yeterliliklerini sağlamaları için kurye belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Bir yıl geçiş süreci uzatılıyor. Kuryelerin yıl sonuna kadar bu belgeyi artık kesinlikle almaları gerekecek.
6: Kuryelerin trafik güvenliğine uygun hareket etmeleri ve mesleki yeterliliklerini sağlamaları amacıyla SRC kurye belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesinin alınması için temin süresinin uzatılacağını söyledi. Karar resmi gazetede yayınlanacak.
2: Bu belge için bir yıllık geçiş süreci tanımıştık. Sektörümüzün ihtiyaçlarını da dikkate alarak SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız. Söz konusu düzenlemenin resmi gazetede yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
6: Kurye faaliyetlerinin hızlı şekilde kayıt altına alınabilmesi amacıyla yetki belgesi ücretlerinde %95 indirim imkanı sağlanmıştı. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen bir yıllık süreçte toplam 103.493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendi. Söz konusu yetki belgelerine toplam 106.077 taşıt kaydedildi. Bir taşıtla faaliyet gösteren motokurye sayısı da 100.876'ya ulaştı. Taşıtların 91.777'sinin motosiklet, 5.710'unun motorlu bisiklet, 8.325'inin kamyonet ve 265'i otomobil olarak kayda geçti. En fazla yetki belgesi ise Marmara bölgesinde düzenlendi.
4: Genç nüfus azalıyor, evde oturan gençlerin sayısı da artıyor. Genç nüfus oranı %14 ile 1945 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ev genci diye de adlandırılan ne okuyan ne de çalışan genç oranı ise %23'e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı gençlik istatistiklerini açıkladı.
6: Türkiye yaşlanıyor, genç nüfusu azalıyor. 15-24 yaş arası 12 milyon 700 bin kişi var. %14,8'e denk gelen bu oran 1945'ten beri en düşük seviye olarak kaydedildi.
22: İmkan el verdikçe istiyorum. Hani eğer gerçekten güzel bakabileceksem o anki durumuma göre yaparım diye düşünüyorum.
23: Ümitsizliğe ve insanların artık
0: yarını düşünebilecek uzun vadeli planları yapamamasına bağlıyorum.
8: Genç nüfusun oranı 1950'de %20 idi. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre eğer bu hızla azalmaya devam ederse 2080'de gençlik oranı %8'e gerileyecek.
3: 2050 yılında özellikle 14 yaş grubu ile 60 yaş grubunun nüfustaki oranı eşitlenecek.
0: İnsanlar bağımsız yaşamayı daha çok seviyorlar. Evlenmek, ev almak, bu hani evin eşyalarını dizmek falan gerçekten biraz zor diye düşünüyorum.
8: Son dönemde ev genci denilen bir kavram karşımıza çıktı ve giderek de sayıları artıyor. Ne okuyan ne de çalışan genç nüfus oranı %23,8'e çıktı. Yani Türkiye'de her 4 gençten biri ne okulda ne de işte.
5: Ekonomiye bağlıyorum ben daha çok. Yeni mezun gençlere teklif edilen ücretler korkunç derecede.
23: Yalnız hissediyoruz. Bu yüzden de karamsarlığa kapıldığımız oluyor. Bunun yanı sıra da zaten yeni ekonomik koşullar pastanın küçülmesiyle bizim için çok daha kötü oldu.
3: İyi analiz etmemiz gerekiyor. Neden dışarıya çıkmıyor? İstihdamla ilgili problem varsa mutlaka istihdamla ilgili problemin çözülmesi gerekiyor.
4: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu NİDE'de konuştu. Türkiye'nin sağlık teknolojisi ve sanayisinde dünyanın sayılı ülkeleri arasına gireceğini söyledi. Bakan Memişoğlu, Türkiye kendi Doppler ultrason cihazını yerli olarak üretebilecek, fabrikası da Türkiye'de kurulacak dedi.
24: Bundan sonra sağlıkta yeni şeyler de söyleyeceğiz. Yeni teknoloji üreteceğiz. Bilim insanıyla, üniversiteleriyle hep beraber İnşallah Türkiye nasıl sağlık hizmetinde örnek olmuşsa, sağlık teknolojisinde de, sağlık sanayisinde de aynı savunma sanayisi gibi dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. İşte solunum cihazı ürettik. Akciğer kalp pompa makinesi ürettik. %90'ı yerli. Ve bunu inşallah birkaç hafta içinde Bilkent Hastanesi'nde ilk hastamızı onunla ameliyatını yapacağız. Ve bundan bir hafta 10 gün evvel Türkiye'nin kendi ultrasonunu üretecek sözleşmelere imza attık. Yani 2 sene sonra Türkiye kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurdurmuş olacağız.
4: Dünyaca ünlü bilim insanı Profesör Doktor Canan Dağdeviren İstanbul'a geldi. Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk olan ve Forbes dergisinin 30 yaş altı 30 bilim insanı listesine giren Canan Dağdeviren, meme kanserinin erken teşhisi için geliştirdiği elektronik sütyenin ne zaman kullanıma geçeceğini açıkladı.
8: Meme kanserinin erken tespitinde önemli eşik aşıldı. Ultrasonla erken teşhis için giyilebilir elektronik sütyen birkaç yıl içinde kullanıma geçecek. Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk olan ve Forbes dergisinin 30 yaş altı 30 bilim insanı listesine giren Canan Dağdeviren projesini NTV'ye anlattı.
25: Şu an insan denemelerini yapıyoruz. Yaklaşık 1000 kadın üzerinde denememiz gerekiyor. 100. hastamızı yeni bitirdik. Gidecek biraz yolumuz var birkaç sene kadar. Şirketleşme üzerine çalışmalar yapıyoruz.
8: Canan Dağdeviren, Uluslararası Tıp Kongresi'ne katılmak için Amerika'dan İstanbul'a geldi. Elektronik sütyenin her kadının kullanabileceği bir teknoloji olabilmesi için çalıştıklarını belirtti.
25: Her kadının kullanabileceği ve kadınların kullanırken de kendi vücutlarıyla ilgili bilgiyi çok rahat alabileceği ve erişebileceği bir teknoloji olarak öngörüyorum. Ve sadece memeyle sınırlı değil, vücudun başka noktalarında da çalışabilip fotoğraflar alabileceğini göstermek istiyorum. Aslında kullanacağım teknoloji birazcık sadece meme kanseri olarak düşünmek yerine kadın sağlığına hitap eden bir şirket olarak devam edecek.
8: Bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan İtalyan Profesör Maria Rescigno da kongredeki konuşmacılar arasındaydı. Rescigno, bağırsak sağlığının aslında tüm vücut sağlığıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.
26: Bence insanlar hala bağırsak sağlığının genel sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu tam olarak bilmiyor. Bağırsaklarımızı vücudumuzdaki en önemli organmış gibi görmeliyiz. Bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin dengede kalması için beslenmemize dikkat etmeliyiz.
8: İstanbul'da Acıbadem Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği kongre 17 Mayıs'a kadar devam edecek.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Engelliler Haftası nedeniyle işaret diliyle paylaşım yaptı. Engelleri birlikte aşacağız dedi.
7: Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam.
6: İşaret diliyle birliktelik mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Engelliler Haftası nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Çiftçi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle video mesaj yayınladı. İşaret diliyle birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam dedi. Paylaşımında bizler her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, sosyal hayatın içinde güçlü şekilde yer aldığı, sevginin, anlayışın ve dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz ifadelerini de kullandı. Engelleri birlikte aşacak, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz dedi.
4: Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, önceki akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatüre teşhisi koyuldu. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumunu yeğeni Levent İnanır NTV'ye anlattı. İnanır, dayısının durumunun daha iyiye gittiğini söyledi. Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Sanatçının fizik tedavi süreci ise devam ediyor. Geleneksel sporları günümüze taşıyan Etnospor Kültür Festivali 8. kez düzenlenecek. Organizasyonun tanıtımı İstanbul'da yapıldı.
14: Etnospor Kültür Festivali'ne geri sayım başladı. Geleneksel sporları ve kültürel mirası yaşatan etkinlik her yaştan katılımcıyı eşsiz deneyimler için bekliyor. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, 8. kez düzenlenecek organizasyonu 2027'den itibaren geleneksel sporların olimpiyatına dönüştüreceklerini söyledi.
9: Kurulduğumuz ilk günden bu yana geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı birer sportif faaliyetin çok ötesinde yaşayan değerler silsilesi bizim kadim kültürümüzün yansıması olarak görüyoruz. Bunun ötesine geçen 4 yılda bir gerçekleştirilecek bir geleneksel sporların olimpiyatı olarak belki de bilinecek Etnospor 2027 etkinliğini çalışıyoruz. Şu anda aday ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor.
14: Festivalde okçuluk, yağlı güreş, mas güreşi, mangala, atlı cirit ve kökbörü gibi sporlarda müsabakalar yapılacak. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.
4: Futbolcu Noah Lang, Galatasaray'ın Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi serüvenini NTV'ye anlattı. Tarihe geçen goller attığını belirten Hollandalı futbolcu, takım arkadaşlarından Osimhen ve Gabriel Saray için ayrı bir parantez açtı.
10: Merhaba, Çin Bombom Şampiyon.
11: Noah Lang, yarım sezonda iz bıraktığı Galatasaray serüvenini anlattı. Tarihi Juventus galibiyeti için yıllar sonra bile benim gollerimi izleyecekler dedi. NTV'ye konuşan Hollandalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde kahramanlaştığı 5-2'lik galibiyeti anlattı.
12: Galatasaray için tarihi bir maçtı. Bu maç yıllar sonra bile hatırlanacak ve benim iki golümü izleyecekler.
11: Lang, son 16 turunda elendikleri Liverpool karşılaşmasıyla ilgili ise öz eleştiri yaptı.
12: İngiltere'deki rövanşta ilk maçtaki gibi oynasaydık şansımız daha yüksek olurdu. Rakibe çok fazla alan ve topu verdik. Onlar da üstümüze geldi. Biz ilk maçtaki ritmimizi bulamadık.
11: O maçta parmağından yaralanan Noah Lang uzun süreli tedavi planlamasına rağmen 2 hafta içinde sahalara döndü.
12: Buraya yarım sezon için gelmiştim. Uzun süre takımdan ayrı kalmak istemedim. Yoksa 4-5 hafta bekleyecektim ve çok maç kaçıracaktım. Belki bu kadar çabuk dönmemeliydim ancak pişman değilim. Galatasaray'a geldiğimden beri iyi oynuyordum. Sakatlık benim için kırılma oldu. Genel performansıma 10 üzerinden 7 verebilirim.
11: Noah Lang, teknik direktör Okan Buruk'un takıma özgürlük tanıdığını, bu sayede yeteneklerini sergileyebildiklerini de söyledi. 26 yaşındaki futbolcu sahada en iyi anlaştığı takım arkadaşlarını da açıkladı.
13: We have a really, really strong team individually.
12: Victor Osimhen'le oynamaktan çok keyif alıyorum. Rakipler onunla uğraşırken bana boş alanlar bırakıyorlar. Gabriel Saray'la da çok iyi anlaşıyoruz. Ayrıca sol beklerimiz İsmail Jakobs ve Eren Elmalı da benim nasıl oynadığımı, ne yapmak istediğimi çok iyi biliyorlar. Takım içinde bu bağlantıları kurmakta başarılıyız. Harika bir kadromuz var.
11: Çocukluğunda İstanbul'da bir yıl geçiren Lang, Türkiye'de futbolun Hollanda'ya göre çok daha tutkuyla oynandığını söyledi. 26 yaşındaki futbolcu ayrana olan sevgisini de anlattı.
12: Türk mutfağını Hollanda'nın her yerinde bulabilirsiniz. Ben de okuldayken teneffüslerde döner ve ayran oluyordum. Burada da ayran içmeye devam edince çok dikkat çekti.
11: İlk Dünya Kupası deneyimini 22 yaşında yaşayan Noah Lang, 2026 Dünya Kupası'nda da forma giymek istediğini sözlerine ekledi.
4: Trendyol Süper Lig'deki 5.lik yarışı bugün noktalanacak. Göztepe ve Başakşehir gelecek sezon Avrupa Kupaları şansı için sahada olacaklar.
11: Kümede kalma mücadelesinde son maçların yarın oynanacağı haftada 5.lik yarışındaki son iki maç bugün. Göztepe ile Başakşehir sezonu Avrupa potasında kapatmak için saat 20'de sahaya çıkacak. 56 yıl sonra Avrupa hayali kuran İzmir temsilcisi son 90 dakikaya bir puanlık avantajla giriyor.
15: Geçen sezonu 8. bitirmiştik. Bu sezonu ise 6. veya 5. bitireceğiz. Gelişimimiz devam ediyor. Benim için en güzel şey bu ivmeyi görmek.
11: Galibiyet halinde 5.liği garantileyecek sarı kırmızılılar ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen Samsunspor'a konuk olacak.
16: Kim hak ettiyse 5. olsun. Eğer Göztepe bizi geçerse önümüzde şu anda. Eğer Göztepe bizim önümüzde olursa son haftada ben yine çıkıp tebrik ederim. Demek ki hak etmiş takım onlar oluyor ama biz sonuna kadar zorlayacağız.
11: Göztepe'nin puan kaybını bekleyecek Başakşehir ise 12. basamaktaki Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Ancak bugünü sıralamada 5. bitiren takım Avrupa sevincini hemen yaşayamayacak. 22 Mayıs Cuma günü oynanacak Türkiye Kupası finalini Konyaspor kazanırsa son bilet yeşil beyazlıların olacak. Finali Trabzonspor kazanırsa Göztepe veya Başakşehir gelecek sezon Konferans Ligi'nde ön eleme turu oynayacak.
4: Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek 1. lig playofflarında finalin adı da belli oldu. Bodrum Futbol Kulübü'nü uzatmada eleyen Çorum Futbol Kulübü finalde Esenler Erok Spor'la eşleşti. Yarı finalin ilk maçını deplasmanda 1-0 kaybeden Çorum evindeki rövanşta 81. dakikada Arda'nın golüyle maçı uzattı. Turu getiren golü 99. dakikada Samudio attı. Süper Lig'e çıkacak 3. takımı belirleyecek playoff finali 24 Mayıs Pazar günü Konya'da oynanacak. Esenler Erok Spor'la Çorum Futbol Kulübü tarihlerinde ilk kez en üst lige çıkmak için karşılaşacaklar. Birincilikte daha önce Erzurum Spor ve Ahmet Sportif Faaliyetler Süper Lig bileti almışlardı. ...2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran'da başlıyor. A milli takımın Dünya Kupası bileti almasının ardından birçok isimde özel çalışmalar hazırlamaya başladı.
17: Dünya Kupası heyecanı

19 Temmuz'da gerçekleşecek 2026 FIFA Dünya Kupası finali devre arası şovunda Madonna ve BTS ile birlikte sahne alacağı açıklandı. A milli takımın Dünya Kupası bileti almasının ardından birçok isim özel çalışmalar hazırlamaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle A milli takım için özel olarak hazırlanan Sinan Akçıl imzalı Türkler Geliyor Taraftar Marşı resmen yayınlandı.

0: geliyor.
1: Semih Cenk de milli takım için hazırladığı marşın nakaratını takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan kesitte Semih Cenk, Türklüğe vurgu yaptığı marşı söylerken Bozkır'ın ortasında Türk sembollerinin yer aldığı Dombrasını çaldı. ...90'lı yılların erkek grubu Birkaç İyi Adam 30 yıl sonra yeniden bir araya gelerek Yazarız adını göklere marşını seslendirdi.

0: Eurovision şarkı yarışması İsrail protestoları altında devam ediyor. Final günü öncesinde Viyana'da protesto konseri düzenlendi. Başta İspanya olmak üzere İsrail'e yoğun tepki var. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
1: Bu yıl 70.si yapılan Eurovision şarkı yarışması gerçekten protestolar veya boykotlar gölgesinde gerçekleşiyor. Bugüne kadar görülmemiş boyutta bir boykottan bahsediyoruz. Geçmişte de Eurovision kimi zaman kimi ülkeler tarafından boykot edilmişti. Fakat bu seferki çok daha büyük, sosyal medyada çok yankı uyandırmış durumda ve sönük geçiyor katılım. Geçtiğimiz yıllara oranla, daha doğrusu tarihi olarak, tarihi düzeyde çok düşük. Büyük finalde, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak olan büyük finalde 25 ülke yarışacak. Bu 25 ülke arasında bir büyük yok. O da İspanya. Biliyorsunuz 5 büyükler var. Bu 5 büyüklerden bir tanesi İspanya. İspanya 5 boykotçu ülke arasında, İspanya'dan başka İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda'da İsrail'in Gazze'deki politikalarını protesto amacıyla bu sefer Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacaklarını bildirdiler. Katılmamanın da ötesinde İspanya, İrlanda ve Slovenya yayın kuruluşları, genelde bu şarkı yarışmasını yayınlayan televizyon kanalları, kamu kanalları yarışmayı yayınlamama kararı dahi aldılar.
0: Dünya ekonomisi aylardır Hürmüz çıkmazında. İran savaşında Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması Körfez ülkelerinden petrol ve gübre ihtiyacını da sekteye uğrattı. Petrol fiyatları çıkıyor. Hürmüz Boğazı'nın ne zaman açılacağı da belirsiz. Uzmanlar açılsa bile boğazda trafiğin normale dönmesinin aylar, hatta yıllar sürebileceği uyarısını yapıyor diyelim. Uzmanların bu uyarısıyla da bülteni noktalayalım.
2: Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması dünya ekonomisini derinden etkiliyor. Petrol tankerleri ve gübre taşıyan gemiler boğazdan geçemiyor. Üstelik taraflar anlaşma sağlasa bile Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin normale dönmesi zaman alacak.
3: Piyasanın karşılaştığı zorluk şu ki kısa vadeli birçok etki var. Ancak bence bu durum uzayacak. Savaş sona erse bile yakın vadede normal ticaret koşullarına geri dönmeyi beklemiyoruz. Çünkü sonuçta ticari gemi taşımacılığı riskten çok kaçınan bir sektör.
2: Denizcilik veri firması Kepler'in baş analisti Alexis Elander, Hürmüz Boğazı'nda gemi ve tankerler için bundan böyle sigorta maliyetlerinin artacağına dikkat çekti.
3: Boğaz açılırsa muhtemelen 2,5 ay süreceğini düşündüğümüz bir normalleşme aşamasına geçeceğiz. Ondan sonra normal

0: ticarete daha yakın bir dönüş göreceksiniz. Ancak bence şunu söylemek önemli. İşler savaş öncesi koşullara geri dönmeyecek. Örneğin bölgeye giriş için denizcilik sigortanız daha pahalı olacak. Körfez için bir risk primi olacak ve bunun uzun vadede devam edeceğini düşünüyorum. Yani uzun vadeden kastım muhtemelen yıllarca.
1: Alexis Elendir, boğazın açılmasının ardından ilk ayda geçişlerin en fazla %25 seviyesine ulaşabileceğini belirtti.
0: Şu anda çok düşük seviyede geçişler var. Çok kontrollü seferler söz konusu. Bence asıl gereken şey resmi bir ateşkes olması. Bir ay içinde geçişlerde bir artış görmeye başlayacağız ve normal akışların yaklaşık %25'ini göreceğiz. Bunlar çoğunlukla tankerler ve bazı kuru yük gemileri olmak üzere ham petrol yüklemeye giden büyük şirketler olacak. Ve bu sorunsuz devam ederse muhtemelen yaklaşık bir ay sonra bekle ve gör dediğimiz bir döneme gireceğiz. Ve muhtemelen normal trafiğin %30 ila %50'sini göreceğiz. Ve o zaman muhtemelen ilk konteyner gemilerinin, ilk LNG tankerlerinin geçişini göreceğiz. Bunun üzerinden 1,5 ay geçtikten sonra muhtemelen 2,5 ay daha süreceğini düşündüğümüz bir normalleşme aşamasına geçeceğiz.
1: Boğaz'dan petrolün yanı sıra Körfez ülkelerinin yan ürün olarak ürettiği gübre de geçemiyor. Dünya genelindeki gübrelerin temel bileşenlerinden biri olan ürenin %35'i Körfez ülkelerinde üretiliyor. Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için üretilen gübre diğer ülkelere gönderilemiyor. Uzmanlar bu durumun tarım sektörüne etkilerine de dikkat çekiyor.
0: Burada insanların yeni ektiği veya gelecek için planladığı ürünlerden bahsediyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde çiftçiler şu anda mısır ve soya fasulyesi arasında seçim yapıyor. Soya fasulyesi daha az gübre gerektiriyor. Bu nedenle çiftçiler muhtemelen daha fazla soya fasulyesi ekecekler. Başka yerlerde, örneğin Güney Asya'da gübrelerin yetersizliği doğrudan ürün hacmini etkileyecektir. Bu da sadece bu takvim yılını değil, gelecek takvim yılını da etkileyecek. Diğer bir örnekse yakıtlarla ilgili. Dizel yakıt kıtlığı büyük bir sorun oldu. Yine örneğin Bangladeş'te sulama sistemlerini çalıştırmak için dizel yakıta ihtiyaç duyuluyor. Bu da birkaç ay sonra hasat edilecek ürünü etkileyecek.
1: Birleşmiş Milletler gübre krizi nedeniyle 45 milyon kişinin açlığa sürüklenebileceği uyarısı yapıyor. Hürmüz'ün kapalı olması Körfez ülkelerini alternatif arayışına da itmiş durumda.
0: Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ticaretin kırılganlığını gördüler. Ticaret yollarını çeşitlendirmeye çalışacaklar. Örneğin petrol için karayolu ve boru hatları, konteyner taşımacılığı içinse Hürmüz Boğazı dışındaki limanları genişletmek gibi. Yani bu ülkelerin riskleri azaltmak için yapabileceği şeyler var.
1: Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz'e alternatif olarak Batı-Doğu petrol boru hattının inşasına hız vereceğini duyurdu. Boru hattının inşasının 2027'de tamamlanması planlanıyor. Hürmüz Boğazı dışında yer alan Füceyre Limanı'nda ihracat kapasitesinin 2027 yılına kadar iki katına çıkarılması hedefleniyor. Hürmüz Boğazı dünyanın en önemli su yollarından biri. Savaştan önce dünyada petrol ticaretinin 1/5'i Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyordu.
2: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
3: Mayıs ayı yağışlı geçiyor. İstanbul ve Bursa'ya yağmur gelecek. Pazar günü gök gürültülü sağanak var. İstanbul 25, Bursa 26, Ankara güneşli 21, Antalya merkez parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de kuvvetli sağanak geçişi olacak. Yine dolu ve hortum da oluşabilir. Ankara'da da pazar yağış şiddetli. Marmara'da gündüz güneş görülecek. Akşam sağanak yağış geliyor. Pazar günü bölge gök gürültülü yağışlı. Sakarya 27 derece. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 24, Kayseri 19 derece. Pazar yine kuvvetli sağanak var. Ege'de güneşli havanın ardından birden gelecek şiddetli yağışla birlikte dolu ve hortum tehlikesi de var. Manisa 29, Muğla 26 derece. Bodrum'da kısa süre yağışlı. Akdeniz'de parçalı bulutlu, yağış az noktada var. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de Ordu-Artvin arasında ordu kuvvetli yağmur var. Zonguldak güneşli 20 derece. Pazar gününe dikkat. Bölgeye yine çok şiddetli yağış gelecek. Doğuda Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak arasındaki kentlerde yağmur, yıldırımlarla birlikte şiddetli yağacak. Erzurum 15, Gaziantep parçalı bulutlu 23 derece.
2: Hava durumu. Neden gözün üstü?
4: Orta yaşlara doğru aynaya baktığımızda artık gençlik zamanlarında olmadığımızı yüzümüzdeki çizgiler ve saçlarımızdaki beyaz seller anlatır. Peki saçla yaşlanmanın nasıl bir bağlantısı var? Saçlar neden beyazlar? Dermatoloji uzmanı Dr. Elif Afacan anlatıyor.
5: Saça rengini veren pigmentin üretimi zamanla vücut bunu üretme kapasitesini kaybediyor. Yaş aldıkça, yaşlandıkça kişilerin o pigmenti, saça işte kahverengi, siyah renk veren pigmenti üretme kapasiteleri azalıyor. Bu kimi kişilerde daha erken yaşta oluyor, kimi kişilerde daha ilerleyen yaşlarda. Burada en önemli faktör aslında genetik. Yani temelde genetik altyapımız, genetik yatkınlığımız bizim saçımızın ne zaman beyazlayacağını belirliyor. Ama bunun dışında yine saçın daha erken beyazlamasıyla ilişkili bazı tanımlanmış tıbbi durumlar var. Örneğin işte eşlik eden otoimmün hastalığı olanlarda, belirgin vitamin mineral eksikliği olanlarda saçların daha erken beyazlayabildiğini biliyoruz. Stres bir sürü aslında deri hastalığının ve belki tıbbın birçok hastalığının gelişmesini kolaylaştıran ya da mevcut hali daha alevlendiren bir faktör kesinlikle. Saçlarda da böyle yoğun bir stres, sıkıntılı bir dönem sonrasında daha hızlı bir beyazlaşma görülebilir.
4: Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat

0: Saatlerimiz gece 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi öncesinde gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Fidan ve üye ülke Dışişleri Bakanları arasında aile fotoğrafı öncesinde sıcak selamlaşma anları da dikkat çekti. Toplantıda İran ve Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Zirvede Türk Devletleri Teşkilatı Sekreteryası'nın kurumsal ve dijital kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin kararın imzalanması da bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarihi Pekin ziyaretini tamamladı. Trump, Çin lideri Xi Jinping ile temaslarına ilişkin konuştu. Başkalarının çözemeyeceği birçok sorunu çözdük dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'e düzenlediği 2 günlük resmi ziyaretini tamamladı. Masada İran savaşından iki ülke arasındaki ekonomik anlaşmalara kadar birçok konu vardı. İki lider ziyaretin son gününde başkent Pekin'de eski İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesinde bir araya geldi. Liderler ve beraberindeki heyet burada çay davetinde buluştu. Trump her iki ülke içinde çok iyi ticari anlaşmalara imza attıklarını açıkladı. Başkalarının çözemeyeceği birçok sorunu çözdük dedi. ABD Başkanı İran savaşına yönelik de konuştu.
2: İran konusunu görüştük. Nasıl bitmesi gerektiği konusunda benzer fikre sahibiz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Körfez'in açık kalmasını istiyoruz. Önce onlar kapattı, sonra da biz kapattık. Ancak buna bir son vermelerini istiyoruz.
1: Trump ve beraberindeki heyet çalışma yemeğinin ardından Çin'den ayrıldı. Havalimanında Trump uğurlanırken de tören düzenlendi. Trump, Çin dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İran'ın füze rampalarının %80'ini yok ettiklerini belirtti.
2: İran'da topyekün zafer kazandık. Bütün donanmasını, bütün hava kuvvetlerini, tüm savunma sistemlerini ve radarlarını imha ettik. Liderlerini ortadan kaldırdık. İran'ın füze